o da ortadan yok oldu. Ve Van Huffel'den uzak durmak isteyebilirsin. Geçen hafta Ronson'la nişanlanmıştı. Küçük bir parti yapmıştı. Sen yoktun.

Bugün Royal Caddesi'nde ne işin vardı? Bana doğruyu söyle. Sakın yalan söyleme.

0: Senin gibi bir serserinin quarter'da ne işi vardır ha?
1: Ne oluyor dostum ha? Annemi arıyordum sadece.

0: Alo.
1: Merhaba Jane, ben Wallace. Tovar'da mı?
0: Burada. Karın.
2: Alo.
1: Bütün gün sana ulaşmaya çalıştım.
2: Kötü bir gün geçirdim. Ne istiyorsun?
1: Daha nazik bir tonla tekrar sormanı istiyorum. Daha güzel kelimeler kullanmaya çalışarak.
2: Valerie, benden ne istediğini söyle.
1: Ben de bundan bahsediyorum.
3: Gelecek sefere neden 5 kelimelik bir şey kullanmaya çalışmıyoruz?
1: Haftaya bu saatlerde nerede olabileceğini düşün.
2: Ne var?
1: Bu gece beni yemeğe götüreceğine emin olmak istedim.
4: Bu gece iyi bir gece değil.
1: Önemli Tony.
2: Bekle. Ne var?
5: Olanları sana nasıl açıklayayım?
2: Konuşarak. Okula gitmiştin değil mi?
1: Kocam.
4: Yeri söyle.
3: Fransızların olmadığı karaoke bar.
6: Merhaba, nasılsın? Geçen hafta seni koruduğumu hatırlıyor musun? O rezervasyonda adının olmasını sağlamıştım. Karşılığını almam lazım. Jackson Meydanı'nda az miktarda haşhaşla bir çocuk yakalamıştın. Çocuk yeğenim olmuş. İyi bir çocuk.
2: Bir uyuşturucu satıcısı. Bana iyi bir çocukmuş gibi geliyor. Ne istiyorsun?
6: Oradan çıkarmama yardımcı olmanı istiyorum. O delil etrafta oldukça üniversiteye gidemez. Onu düzelteceğim. Sen endişelenme. Aynısını senin için de yapacağım.

0: Walter Curry mi?
1: Evet. Benden bir delili yok etmemi istedi. Şu an tuvalette.
0: Bu ciddi bir suçlama.
1: Biliyorum. Cenaze töreniyle ben ilgilenirim. Ona bildir.

0: Onu içeri sen mi gönderdin? Onu içeri yalnız gönderdin değil mi?
1: Destek yok, gizli kamera yok, sen yoksun. Ha?
0: Silahlar patlarken içeri girdin değil mi? Hadi korkak.
2: Hey, they're all at it.
3: Kız yalnız değildi. Gizli görevdeydi. Bir de partneri vardı. Şimdi onu cidden önemsiyorsan Tommy'nin yerine geçerdin. Orada da onunla olurdun. Masanın başında değil. Adi yerim.
1: Sensin adi yerim.
3: Dublesu koş lütfen.
4: John, evet.
3: Uğursuz bir gece.
4: Bu gece çalışıyorum Storm. Yarın gece söz veriyorum, bendensin.
3: Tamam.
4: Al bakalım Storm.
3: Sağ ol.
5: Skoç alkolikler içindir ve babam için. Ama sen alkolüye benzemiyorsun. Aklıma gelmişken...
3: Ne içmek istersin? Benden.
5: Ne olursan al.
3: Neredesin? Geç kaldım. Bu gece çalışıyor musun?
5: Ya sen?
3: Buraya gel. Bir anlaşma yapalım. Benden para almazsan, ben de senden almam.
6: Hey ahbap, buraya park edemezsin.
3: Ben polisim. İstersen çektir bakalım.
7: Şarkı söyleyen çifte hoş geldin diyelim.
3: Özür dilerim.
5: Burayı hatırlıyor musun? İlk randevumuz Anthony. Şarkımız neydi? Şarkımız. En azından bunu hatırlamalısın.
3: Sen söyle.
5: Önemli olan benim sana söylememem. Bu sabah doktora gittim Anthony.
3: İyi misin?
5: Hamileyim.
3: Nasıl unutursun? Deli misin sen?
5: Ne yazık ki bebek senin değil.

0: Onunla yattın. Sonunda Callahan'la yattın, değil mi?
1: Sen manyaksın. Bir daha asla benimle konuşma.
2: Yolun üzerindeki uşakla yatmaya kalkma sakın.
0: Lanet olsun.
3: Neredeyse hazır dostum.
4: Kötü şans adamım.
3: Gel hadi pislik ha.

0: lanet olsun.
1: Val sarhoş. Silahını ve rozetini iade etmiyor. Seninle konuşmak istiyor.
2: Yeleğini ver.
0: Lanet olsun. En fazla 3 gün. Ceketimi almaya çalışıyordum sadece. Bütün yapmaya çalıştığım buydu. Lanet olası pislik. Pislik herif. Şuna bak. Temizleniyor. Bütün bu pisliği temizlemeliyim. Hepsin.
3: Bir iyilik yapayım ve hepsi gitsin. Sen bana silah doğrultarak geliyorsun. Seni 15 yıldır tanıyorum. Sen bana silah çekiyorsun. Burası gerçekten bir pislik kuyusu. Polis ekibine disiplinli mi diyorsun ha? Her yerde pislik ve sidik var. Ne demek istediğimi bilirsin. Silahım ve çelik yeleğim var, öyle değil mi? Her zaman çelik yelekli pislikten bir adam oluyor. Kendine güvenmiyorsun, öyle değil mi Stone? Neyse. Seni vuramayacağımı mı sanıyorsun? Kafana nişan alamaz mıyım sanıyorsun?

21 yıllık polistim. Bir kere bile çelik yelek giymedim. Hiç kimseyi öldürmedim. Silahımı sadece 2 defa çektim. Mükemmel bir rekordu. Düne kadar tabii. Senin yüzünden bir iyilik yüzünden emekliliğimi kaybettim. Gelecek ay emekli olacağım ve şimdi elimde hiçbir şey olmayacak. Kalağından kaçıyorsun, bu iyi. O her zaman uyuşturucu satıcısı, pisliğin teki, katil. Beni gammazladın.

0: Lanet olsun sana. Bir polisi tutuklayabilecek tek kişi sen değilsin. Ama bunu neden sen yapacaksın? Buradaki içki kokusunu alabiliyorum.
1: Bunu hak ettim.
0: Evet, evet. Pekala.
2: Tamam, gidelim.
0: Üzgünüm var.
3: Çok iyi iş çıkardınız.
4: Ne istiyorsun?
5: Dostum. Aklından bile geçirme. Bu sıcak bilgi. Ve elimde adres yok. Bunun üstünde çalış. Ne yapacağını biliyorsun. Şimdi Lawrence Plinton, ISC adında bir şirkette güvenlik görevlisi. Callahan'dan bu adama gelen bir e-postayı inceledik. Ve senin de sorduğun gibi inceleyenler Callahan'ın bu resmini çalmışlar. Bu işi halletmeni istiyorum. Sergiyi de yanına al.
6: Stowe neredesin? Cevap ver Stowe. Burada olduğunu biliyorum.

0: Okulumu astın.
1: Bugün Martin Luther King günü efendim.
0: Bu yüzleri gördün mü hiç?
1: Evet, onu gördüm. Burada birkaç bina ötede. Fransız Caddesi'nin orada.
0: Peki ya bu adamı?
1: Hayır.
0: Atla arabayı.
1: Hayır, sağ ol dostum.
0: Hey! Atla arabayı. Başka seçeneğin yok mu?

0: Orada kalıyor öyle mi?
1: Evet, o binada.
0: Bu adamı görürsen beni ara.
1: Ciddi misin? Pekala, sağ ol. Sağ ol dostum.
2: Lanet olsun Stow. Bütün gün burada oturamayacağım. Lanet olsun.

0: Lawrence Brighton, aç kapıyı. Polis.
1: Ne istiyorsunuz?
0: Lawrence'le konuşmak istiyorum bayan.
1: Burada yok.
0: Orada olduğunu biliyorum.
1: Yetki belgeniz var mı?
0: Evet, yetki belgem var. Lawrence, dışarı çık. Ellerin yukarıda. Sadece konuşmak istiyorum. Bayan, kocanızı dışarı çıkmaya ikna edebilir misiniz? Tamam o zaman. Karakola doğru yürüyelim.

0: gelecek sefer birine sokulacak olursan yansımanı kontrol et. Otur. Açlıktan ölüyorum. Bu heyecanlar karnımı acıktırıyor. Çekinme. Yesene.
1: Aç değilim.
0: Nerede çalışıyorsun?
1: ISC'deyim. Dağıtım bölümündeyim.
0: Güzel daire. Güçlü bağlantıların olmalı.
1: Ne istiyorsun?
0: Bilgi istiyorum. Ve ben bir yalan dedektörüyüm. O yüzden bana yalan söylemeye çalışma. Bana Callahan'dan bahset.
1: Callahan diye birini tanımıyorum.
0: Şimdiden ilk kuralı çiğnedin. Tekrar başlayalım.
1: Sana doğru söylüyorum. Kimden bahsettiğini bilmiyorum.
0: Jackson Meydanı'nda soygun gerçekleşirken neredeydin?
1: Bu konudan haberim yok. İşteydim.
0: Haberinin olmadığı bir şey meydana gelirken işte miydin? Çok tuhaf. Bana tuhaf geldi.
1: Haberim yok dedim sana.
0: Ağzında bir silah var. Seni net olarak anlayamayabilirim. O yüzden yaşamak istiyorsan kafanı salla. Callahan nerede? Callahan nerede?
2: Bilmiyorum. Zaman zaman şoförlük yapıyorum. Gözcüyüm yani. Ben planın parçası değilim. Callahan'la direkt pazarlık etmiyorum. Beni hiç aramıyor ki. Daima bir aracıdan geliyor.
0: Kim o?
2: İşten işe değişir. Her seferinde farklı bir kişi çağırıyorlar. Belli olmuyor.
0: Polis ekibindeki Callahan'ın adamı kim?
1: Dalga mı geçiyorsun adi herif? Sensin değil mi? Anthony Stowe değil misin? İçerideki adam sensin. Kahretsin.
0: Bir polise ateş etmek istersen onu öldüreceğine emin olmalısın. Ve ateş etme isteği daha söyleyecek çok şeyin olduğu anlamına gelir.

0: Beni ara. Önce senin karnını doyuralım.
1: Hala kapatıyoruz. Lütfen dışarı. Teşekkür ederim.

0: Kapanma saati geçti ama benim için açık tutuyorlar.
1: Merhaba Lucy. Sana ne getirebilirim?
0: Merhaba Frank. Bana su, ona da 2 duble scotch. Düzgün yap. Sorun ne Anthony? Dur tahmin edeyim. Hayat şartları planladığın gibi gitmedi.

Hadi bakalım. Beni öldürmek mi istiyorsun? Beni öldürmek mi istiyorsunuz? Gösterin hadi kendinizi.

Beni hatırladın mı? Şaşırdın mı? Bunun geldiğini görmedin, değil mi? Narkotik polisi. Son bir sözün var mı? Hayır mı? Benim sana söyleyecek birkaç sözüm var.

0: Hadi.
1: Yardım edin. Tamam. 1, 2, 3. Geliyor. Hadi çabuk.

0: Son bir son film var.
1: Lanet olsun.
2: Ne yazık ki bebek sevmek değil.
0: Benden değil. Sadece seninle yazıyor.

0: Aslında pisliğin teki olduğunu söylüyorlardı da.
1: Merhaba, ben Doktor Guido. Bay Stowe'u ben ameliyat ettim.
2: Polis şefi, McBiler.
1: Galiba bu sizin. Bay Stowe'un alt çenesine girip yukarı doğru saparak burun boşluğuna zarar vermiş ve sonunda kafatasının şurasında kalmış. Aslında çok şanslı ki hayatta kalmış. Ama bizim için durumu hala ciddi. İçinde bulunduğu komadan çıkmazsa tabii. Kendisi Bay Stowe'un eşi mi?
2: Evet.
1: Affedersiniz. Bayan Stowe. Bayan Stowe.
3: Onun beyninden çıkardığınız kurşundan sonra tekrar eski haline dönme olasılığı nedir?
1: Doğrusunu isterseniz çok ciddi bir yaralanma ve eski haline gelme olasılığı sıfır.

0: Şef, hemen Antoni'nin odasına gelmeniz gerekiyor.
1: Tanrım.
2: Bir kahraman ha. Bunu federallere bildirecek misiniz yoksa ben mi bildireyim?
1: Bütün başından geçenlerden sonra. Bağış verin gitsin.
2: O pis bir polisti. Her zaman da öyle oldu.
1: Acının yargılamana karışmasına izin vermiyor.
2: Antoni Stov hayatını böyle yaşıyordu, öyle mi?

0: Kalahan'ın çete yuvalarının katliamıyla bağlantısı var.
1: Doğum günün kutlu olsun bebeğim.
2: Teşekkür ederim.
1: Şuna bak.
3: Merhaba.

0: Söylediklerimi anlayabiliyor musun? Şaka yapıyorum dostum.
1: Hasta bakıcı Carter.
0: Dostum kontrollerini yapıyordum. Az önce gözleri açıldı bu adamın.
2: Nerede olduğunuzu biliyor musunuz Bay Stowe? Size ne olduğunu biliyor musunuz? Hayret verici. Birkaç test daha yapalım ve onu normal bakıma alalım.
0: Tekrar hoş geldin ahbap.
3: Mac.
4: Başka gideceği yeri yok Val. 24 saat senin evini izleyen bir güvenliğin olacak.
3: Tanrım Mac.
4: Dediğim gibi, tanıdık bir yüze ihtiyaç var. Paranın yetkisi de sende.
3: Biz boşanıyoruz.
4: Şu an elbette ondan boşanamazsın. Bunu sen de biliyorsun.
5: Sol yap ve salona ilerle.

0: Ben seni seviyorum Mark. Onu değil. Ama ona olanlar için sorumluluk hissediyorum.
1: Evet. Seni anlayabiliyorum.

0: Çok şaşıracaklar.
1: Buna eminim.
0: Bak güzelim, benim George adında 5 tane oğlum var, biliyor musun bunu?
1: Aa, bu çok güzel.
0: Burada değiştirilebilir 5 tane ızgaramız var. Orjinal,
1: tamam.
0: Çok amaçlı yatık ızgara.
1: Ve harika.
0: Şunu da hatırlatayım ki kanallar hiç yağlı kalmıyor. Her
1: bu
0: taraf
1: müthiş.
0: Tertemiz oluyor, biliyor musun? Onun için bunu hiçbir şeye değişmem. Dünyanın
1: müthiş
0: en
1: bir
0: güzel
1: şey.
0: Izgara...

0: Bayan Stowe?
1: Saat kaç?
0: 6:30.
1: Aa, aman tanrım. Uyuyakalmışım.
0: Hayır, sorun değil Bayan Stowe. Ama şunu bilmelisiniz ki onlara hayır diyemeyerek tek başınıza yardımcı olmanız ahlaken uygun değil. Şaka yapıyorum Bayan Stowe.
2: Lütfen bana Valerie de.
0: O zaman sen de bana Clay'mi de.
2: Biliyor musun, o dün gece konuştu.
0: Evet. Geçenlerde konuşmaya başlıyordu. Ama anlamsız sözler.
2: Anladığım kadarıyla

0: dünya ve melek demeye çalışıyordu sanırım.
1: Çok romantik.
0: Bizim şarkımızdı. Uzun zaman önce.
2: Kalahan duruşmasının kaybolan dosyaları.

0: Ve
1: B. B. D.
0: pekala, hadi vücudunu çalıştıralım. Bazı duyularını yitirdiğini biliyorsun. Görüşün biraz bulanık olacak. Tat alma ve koku alma duyularının geri gelmesi uzun sürer. Tat alma duyularının ölmesi ise yaklaşık 6 ay sürer. Koku almada bir o kadar. Sinir hasarı olduğunda ise 1 yıl kadar sürer. Ya da bir daha geri gelmeyebilir.

0: Ne yapıyorsun?
1: Özür dilerim. Çılgınca bir gün geçirdim.
0: Yapabileceğim bir şey var mı?
1: Hayır. Bir şey yok.
0: Sormam gereken bir şey var. O adamda ne buldun?
1: Şey... Açıklaması zor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Biliyor musun, galiba yerime dönsem iyi olacak.
1: Tamam.

0: Hamile bir kadın içki içmemeli.
1: Evet, biliyorum.

0: Ama bugünden itibaren bunlardan sonra... Bacağın nasıl?
1: Daha iyi sayılır. Sağ ol. Well, bu gece çok güzel görünüyorsun.

0: Merhaba dostum.
1: Merhaba. Bu arada adım Chad. Chad Manson.
0: Chad Manson. Bence soyadını hemen değiştirmelisin.
1: Manson, EN ile ON değil.
0: Clementine. Ben komadayken buraya birkaç kez uğradığını söylemişti. Yoksa sana borcum filan mı var?
1: Hayır. Ama sana parasını ödediğin bir bilgi getirdim. Bana gözlerimi dört açmamı söylemiştin ya, Kalaan denen adam için.
0: Evet.
1: Onu gördüm.
0: Gördün mü?
1: Evet. Sen o adamın evindeyken 10 dakika sonra geldi. Etrafı kolaçan ediyordu. Sonra polisler ve ambulans gelince yok oldu. Sana ulaşmaya çalıştım ama polisler sana yaklaştırmadı. Aramayı denedim ama ulaşamadım.
0: Sağ ol evlat. Chad.
1: Haberleri izliyordum. Tüm bu olanlar için suçluluk hissediyordum.
0: Bunlar er ya da geç olacaktı. Ne olursa olsun.
1: Bir ihtiyacın olursa haberim olsun.
0: Çantada ne var?
1: Taze meyve aldım. Seni son gördüğümde pek iyi beslenmiyor gibi görünüyordun. Görüşürüz.
0: Dikkatli ol.

0: Vay canına.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim. Yani tad alma duyularım çalışmıyor. Toparlıyorum. Ve sinir uçlarım yanmış durumda. Bundan ötesi can sağlığı sayılır. Ya sen nasılsın? Her şey yolunda mı?
0: İyiyim Antonio, çok iyiyim. Burada ne işin var? Şefle mi görüşmek istiyorsun?
1: Evet.
2: Şuna bir baksana.

0: Üzgünüm.
1: Sorun yok.
0: Harika bir polisti.
1: Söyledim ya.
2: It's okay.
3: Girin.
0: Geri dönmek istiyorum.
3: Geri mi? Narkotik dedektifi olarak mı?
0: Bilmiyorum.
3: Hazır olduğunu mu düşünüyorsun? Hazır değilsin.
0: Hazırım.
3: Hayır. Değilsin. Masanda bulduklarımı bilerek geri dönmene izin vereceğimi mi sanıyorsun? Ben senin yerinde olsaydım, sen de benim yerimde, beni bunun için içeri tıkardın. Beyin hasarı olmuş ya da olmamış. Özgür biri olduğuna şükret. Onları yakalayacağız. Yaklaştık. Buckstow, ayakta ve onlarla olmanı görmek güzel. Bana şunu söyle. Çocuk sana ateş ettiğinde, Callahan'ın orada olduğunu biliyorum. Sonra da kendi eline ateş etti. O gece tam olarak ne oldu?
0: Hatırlamıyorum.
3: Hiçbir şey mi?
0: Bunu çözecek 7 ayın vardı. Ve şimdi bana soruyorsun. Beni mi bekliyordun?
3: Üzgünüm Stahl. Dediğim gibi, buralarda yürüdüğünü görmek güzel. Bir şeye ihtiyacın olursa bana bildir. Eski işin haricinde herhangi bir şey. Evet, anlaştık mı Stahl?
4: Evet.
5: Güzel.

0: Doğrusu gideceğini sanıyordum.
1: Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Yakında gidiyorum.
0: Anthony. Bekle. Şu anda buradasın ve söylenmesi gereken neyse onu söyleyeceğim. Sen bir pisliksin. Korkunç bir adamsın. Val ne diyor biliyor musun? Sahip olduğun her şeyi ve daha fazlasını hak ettiğini. Narkotik polisi. Birileri senin arkanı kolluyor. Bir bağımlı. Bunlar bu işin bir parçası Anthony. Hiç onu düşündün mü? Belki bunların hepsi madde bağımlısı olduğun için olabilir mi diye.

0: Temiz. Tamamen. Oyuna geldik. Bodrumları bile yok. Kalahan'ın daha önce buraya geldiğinden bile emin değilim.
1: Çatıları kontrol edin.
2: Koruyorum.
1: Onu koruyun.
3: Dikkatli olun çocuklar.

0: Bir saniye.
1: Merhaba.
2: Buraya gelmeye hakkın yok.
1: Bir dakikanızı alabilir miyim? Walt buralarda mı?
2: Walt yaptıkların yüzünden iki işte birden çalışıyor. Nedir bu?
3: Tanrım, Stowe. Bu kadar çok parayla gelmek için kimi dolandırdın?
1: Bu tür kazalar için birliğin sigortası var. Ve benim de paraya ihtiyacım yok. Ayrıca sanırım üzgün olduğumu söylemek istiyorum.

0: Valerie.
1: Merhaba Anthony.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Mark'ın kanalda bir evi var. Ben de kalan eşyalarımı alıyordum.
0: Ben de benim gitmem gerektiğini düşünüyordum. Bugün gidebilirim.
1: Hayır. Burası senin evin ve burada olman lazım.

0: Evet.
1: Evet. Kendine iyi bak.
0: Bebeğe iyi bak, oldu mu?

0: Anthony, yeni numaram ve adresim burada. Bir şeye ihtiyacın olursa...
1: Girin.
2: Merhaba Bay Stov. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Meyve işe yaramışa benziyor.
0: Sağ ol. Gitmem gereken bir yer var. Ben yarım saate kadar dönmüş olurum. İstersen kalabilirsin.
2: Nereye gidiyorsun patron?
0: Bir yanlışı düzeltmeye. Birazdan dönerim. Tamam mı?
2: Tamam. Harika.

0: Mark, Valerie orada mı?
1: Bir tür şaka mı bu ha? O sana dönüyor Anthony.
2: Tony.
3: Merhaba Bayan Stoll.
2: Merhaba Chet. Tony nerede?
3: Sanırım sizi aramaya gitti.
4: Bayan Stoll,

0: At silahını. Güzel, Anthony. Seninle konuşmayalı uzun zaman oldu.
1: Bırak gitsin. Beni al.
0: Çok iyi gidiyorduk Anthony. İkimiz de narkotik polisiydik. Tedarikçi bendim ama müşteri olmaya karar verdiğinde her şeyi mahvetti.
1: Ama asla kötü bir polis olmadım Gabriel.
0: Biliyorsun Anthony. Kim olduğunu anlamaman ölümcül hatan. İkimiz de kötü polistik. Sadece hücrede değilim, o kadar.
1: Özgürlük bu olsa gerek.
0: Uzun zamandır çok acı çekiyor olmalısın, ha? Sen komadayken karını başka bir adam... Sence ne hissediyorum? Ortağımın gelmesini ve kazandığım her şeyimi benden almasını bekliyorum. Beni alt edecek tek kişi sendin. Ama sen bile başaramadın. Artık da başaramazsın. Evet, karını istedim. Ama hayır, hiç. Nedenini bilmek ister misin? Çünkü o zamanlar seni çok seviyordum. Biraz öyle değil mi? Seni seviyordu. Sana söylediğime geliyor. O gece vurulmuştum. Sana yalan söyledi. Cehenneme karını bilerek gitmeni istedim. Neden sanki komada kalmadın Anthony? Her zaman yıkılmaz bir Allah'ın belası oldun. Artık değilsin ama. New Orleans'taki işim bitti. Yeni sınırlara gidiyorum. Bir aile kuruyorum. Ben ve yeni karım. Nasıl istersin Tony? Ben bir baba olacağım. Bu arada çocuk kimden?

0: Kasabadaki evdeki delil Anthony. Her şeyi hatırlıyorsun, öyle değil mi? Beynin hala çalışıyor mu Tony? Ama işte gerçekten güzel kısmı şu. Kahramanınla tanış. Dünyadaki en temiz polis. Daima Anthony Stowe'un namussuz bir polis olduğu şüphesi hakimdi. Namussuz polis öldürülür. Temiz polise yeni ışıl ışıl bir madalya verilir. Bu ülkeyi seviyorum.
1: Şahsi değil Tony. Ama benim için işe yarıyor. Sen de kabul etmelisin.

0: bir hata var.
1: Son derece tehlikelisin Van. Buna bayılıyorum.
0: Geçen son iki yılda bir şey öğrendim. Yarım kalan iş bırakmıyorsun. Şu anda en büyük yarım iş benim. Şimdi senin kaçman lazım tabii ama bana da teminat ve sigorta lazım.
1: Son konuştuğumuzdan bu yana kelime dağarcığını geliştirmişsin. Buradan çıkmayı başarırsan emekli maaşını alacaksın. İyi bir yaşam olabilir. Ama buradan çıkmayı başarmak istiyorsan silahını Baystov'a doğrultursun.
2: Anthony! Kalan! Van Hoffel!
3: Merhaba, ben Jimmy.
1: Kapa çeneni Jimmy!
4: İndirin silahlarınızı.
1: Tebrikler Anthony. Ne de olsa bir arkadaşın daha var.

0: Sakın yaklaşmayın. Yaklaşmayın, öldürürüm.
1: Duyuyor musun? Bitti.
0: Pekala, pekala, pekala. Pekala. Pekala.
1: Chad seni affeder. Ben affetmem.

0: Hadi.
1: Canım cehennem.

0: ne var?
1: Benim durmam lazım.
0: Hadi!

0: Ne kadar güzel çiçekler değil mi? Evet, onu suya koyalım mı?
1: Evet.
0: Evet. Suya koyduğumuzda daha güzel olacak.

0: Otur.
1: Oturayım. Evet, dinliyorum seni.
0: Tamam, tamam, bir otur. Ya bir dur ya, bir çay içelim önden.
1: Yok, çay içemem. O kadar çok çay içtim ki benim midem çayla dolu zaten. Hayır, evden çıkmam da yasak. O yüzden sen dün diyordun bir şey anlatacağım sana. Ne anlatacaksın, ne diyorsun, ne diyeceksin?
0: Niye yasak ya evden çıkman? Benim yüzümden mi? Ham bunu da mı yaptı ya? İnanamıyorum artık.
1: Yok, yani o öyle bir şey değil de. Değil o.
0: Hayır yani, bir bilse sana ne çok değer verdiğimi.
1: Çok mu? Ne kadar çok mesela yani çok?
0: Çok. Yani... seni görmeyince... özlüyorum.

0: O kadar diyeyim yani.
1: Arkadaş olarak yani. Değil mi? Anladım.
0: Hem arkadaş olarak... hem de... telefonun çalıyor ya. Telefonun çalıyor.
1: Telefonu? Ha, hem arkadaş olarak hem de dedin ya.
0: Bak da konuşalım.
1: Ben şey oldum. Dur, ben... Han.
0: Bak tamam, merak etmesin.
1: Alo?
2: Ben sana ne dedim Gülben?
3: Dışarı çıkmayacaksın demedim mi?
2: Bak şimdi hemen eve dönüyorsun. Yoksa gelirim oraya, bütün hıncımı hesaptan çıkarırım ona göre.
1: Tamam. Şey.
0: Ne oldu?
1: Vallahi benim gitmem lazım. Çok bitti vaktim, doldu benim. Tamam mı?
0: İyi tamam. Konuşuruz sonra.
1: Evet konuşuruz. Sen beni ararsın.
0: Ararım. Gülben.
1: Ha.
0: Sen de ara.
1: Ha. Arayayım mı?
0: Ara.
1: Ararım yani. Tamam görüşürüz. Hadi bay. Güzel olsa bari. Ay, tövbe. Bir, iki. Alo.
2: Sen ne yapıyorsun abla? Gülben'in dışarı çıkmasına nasıl izin verirsin ya?
1: Ne? Çıkmış mı? Yukarıda kantaronla boya yapıyordu. Ne ara çıktı?
2: Of Allah'ım, ben kimseye güvenemeyecek miyim ya?
1: Seni mahvedeceğim seni. Neredesin sen? Bana bak kantaron. Sen yaptın değil mi? Yine sen verdin o akılları. Ha? Yine o sinsi planları sen yaptın. O kızla Esat'la sen buluşturdun değil mi?
4: Ben bir şey planlamadım. Ama gittiğine sevindim. En azından biraz nefes alacak kız.
1: Bana bak. Sen iyice zıvanadan çıktın ha. Yazık bir şu haline bak. Han bile bıktı artık senden. Han'ı bile bıktırdın. Artık o kadar bıktı ki her gece başka bir kadının yanında alıyor soluğu. Hiç ama hiç tanımamışsın sen kardeşini. Nasıl biri, ne derdi var, hiçbir fikrin yok senin. Aklın sadece fesatla açmış.
5: Bana bak, kes sesini yoksa çok kötü olur, seni elimden kimse alamaz.
1: Yeter! Karşında çocuk yok senin. Sen beni tehdit edemezsin. Ne beni, ne Neriman'ı, ne de Gülben'i. Evde teri bestiriyorsun, bu ne ya? Yeter artık, düş yakamızdan.
5: Düş yakamdan artık be. Bıktım, seni zapt edeceğim diye tükendim. Bir daha hocamdan kafanı bile çıkarmayacaksın, anladın mı beni? Edebinle oturacaksın. Uğursuz. Sen bu evdeki en lanet, en sevimsiz şeysin be. Keşke seni doğurmasaydım. Keşke o lanet suratına her gün bakmak zorunda olmasaydım. Bıktım. Senden de, bu evden de bıktım.
6: Anne ne olur bağırma artık. Ben bir şey yapmadım. Ne olur anne.
1: Ben bir şey yapmadım. Ne olur bağırma bana. Bağırma ne olur, vallahi bir şey yapmadım ben. Yemin ederim bir şey yapmadım, bağırma ne olursun, bağır. Bağırma bir şey yapmadım ben, yalvarıyorum, bağırma ne olur, bir şey yapmadım ben.
6: Tamam bağırmıyorum.
1: Bir şey yapmadım. Ne olursun bağırma.
6: Tamam geç.
1: Ben bir şey yapmadım. Bağırma.
6: Bağırmıyorum.
1: Tamam bağırmıyorum.
6: Şimdi sakin ol, tamam yok bir şey. Ne olur geçti.
1: Sen mi haber verdin Han'a? Doğruyu söyle, kızmayacağım.
0: Ya söz vermiştim ben, mecburdum.
1: Ha, ona yaranmak için sattın beni yani, öyle mi? Sana da yazıklar olsun be Bayram.
0: Yo, yaranmak için değil. Hırsız var diye, güvenlik için tedbir alacağız dedi diye ben.
1: Tamam, hiç bana boşuna anlatma. Ben seni çok iyi anladım.

0: Cuma 13. Hande Erenoğlu.
1: Safiye Hanım, bakın bir şey yapmayacağım. Özür dilerim. Yani sizi korkutmak istememiştim. Geçti, tamam, korkmayın artık. Sizin için ne yapabilirim söyleyin, yapayım. Ne yapayım, Gülben'i arayayım. Gülben gelecek, merak etmeyin, korkmayın artık, tamam. Korkmayın.
2: Gülben! Nerede herkes? İnci abla neredesiniz?
1: Buradayım.
3: Nerede Gülben? Çoktan gelmiş olması gerekiyordu. Gülben nerede?

0: Şimdi saçını aç.
1: Hayır.
0: Saçını aç.
1: Hayır.
0: Ya aç dedim, aç. Aç. Aç.

0: Düz.
1: Düz. Ha. Düz. Thank you.

0: İlk aşkıma. Aa işte bak. O da aynen böyle bakardı. Aynen böyle bakar. Bak böyle.
1: Nasıl?
0: Yani kötü kokuyormuşum gibi. Hep uzak dur derdi, yaklaşma, uzak dur. Sanki ben pislikmişim, çökmüşüm gibi. Ama ne oldu sonra? Gitti belasını buldu. Buldu belasını.
1: Başına bir şey mi geldi?
0: Geldi tabii. Pislik görmemiş o. Git tekine aşık oldu. Ben söyledim, uyardım, dinlemedi. İşte kadınlar hep böyle kadınlar. Gidip en yanlış adamı severler. En yanlış adamı. Sen yapmazsın ama bence. Sen yapma sen. İnşallah yapmazsın. Ben çok üzülürüm yaparsan.
1: Ben
0: yapma
1: şey, onu gideyim yapma mi? Tamam ben, mı? Ben onu gideyim yapmasan... artık. Beni merak ederler de çünkü. Ben... Zaten sohbet de ettik.
0: Ettik evet, sohbet ettik. Güzeldi sohbet. Evet. Kızmanın hiç bana.
1: Ben gideyim mi?
0: Yine eder miyiz sonra sohbet?

Tamam, gidebilirsin. Bir dakika, gidemezsin.

0: Ya sizi boşuna mı uyardım ben? Nasıl dikkat etmezsiniz?
1: Yukarıda boya yapıyor, süsü vermiş. Ben ne yapayım? Senin de karına güvensek mi suç, güvenmesek ayrı suç zaten. Meğer Esat'la buluşsun diye yol yapıyormuş. Şeytanın aklına gelmez artık, pes be.
2: Han, öyle olmadığını biliyorsun.
1: Hadi be oradan. Biraz dürüst ol artık, bir sorumluluk al bari.
2: Ben size hiçbir şey demiyorum, gördük ne kadar üzüldüğünüzü.
0: Bir susun bir dakika, Esat'ı arayacağım.
3: Bağırıp çağıracaksan hiç boşuna kendini yorma Han. Gülben'le görüşeceğimi söylemiştim sana.
0: Yanında mı o? Gülben'le misin hala?
3: Değil. Sen arayınca gitti. Ne oldu ki?
0: Elinin körü oldu Esat. Kız yok ortada, kayıp.
4: Bak başına bir şey gelirse bütün
0: sorumluluk sana ait.
4: Nasıl kayıp?
3: Nasıl kayıp? Alo Han, alo.
1: Yok değil mi yanında? Yok değil mi? Biliyorsun sen ne olduğunu, söyle bize. Nerede benim kardeşim? Ha? Bak kapıyı kapatın dedin, hırsız mırsız dedin, bir sürü şey söyledin. Benim kardeşime ne oldu söyle.
0: Abla, tamam. Ben bulacağım onu, söz veriyorum. Ama sizden rica ediyorum, evden dışarı çıkmayın.

0: Burada bekleyin.
1: Han, artık bize de bir söyler misin ne olduğunu?
0: Delinin biri kafayı bana taktı. Ve ne kadar ileri gidebileceğiyle ilgili hiçbir fikrim yok. O yüzden şimdi kapıyı kilitleyin. Sakın dışarı çıkmayın.

0: Bırak beni gideyim ne olur.
1: Daha asıl soruyu sormadım ki ben sana. Daha bak saçların düz değil mi? Kıvırcık değil değil mi?
0: Düz.
1: Düzmüş. İşte düz dedim sana. Tamam gidebilirsin. Dur. Evet. Adın neydi?
0: Gülben.
1: Güzel. Güzel. Çok güzel. Gülben. Çok güzel. Hangi bir değil? O ne? Yakık güzel. Gülben yakışmış.
0: Sen onu tanıyor musun?
1: Tanımıyorum. Da Gülben çok güzel.
0: Daha dokunma bana! Sakın geri git! Dokunamazsın!
1: Ya... Saçlar ne? Toplama. Madem düz madem toplama. Yakışmıyor. Olmuyor saçlar. Tamam mı?

0: Bayram, Gülben gelmedi hala. Bak çıldıracağım, yok ortada. Sen gördün mü bir şey?
1: Nasıl gelmedi? Döndü o. Çıktı yukarı. Hatta bana kızdı size haber verdim diye.
0: Ne demek döndü? Ne zaman gördün?
1: 15-20 dakika oluyor Han Bey.

0: kapıya mı vuruyor?
1: Kimse var?
0: Nereden geliyor ses?
2: Sen çık yukarılara bak, hadi.
0: Hadi çabuk ol Gül, benim ol, hadi. Han Bey, içeride biri olabilir. Ses geliyor.
1: Usta çağırmıştım, odur herhalde. Hallederim ben. Hadi sen.
0: Hadi çabuk koş.
1: Terasa da bak mutlaka, tamam mı? Bul Gül beni, hadi.
0: Hangi usta? İlaçlama için gelecek olan değil mi?
1: Odur herhalde. Var bende anahtar, açacağım şimdi. Bayram, durum acil. Koş diyorum. Hadi git bul Gül beni.
0: Tamam, tamam Han Bey.

0: Korktun mu benden? Tuhaf mı geldim sana?
1: Tuhaf olduğundan değil. Ben de tuhafım, sorun o değil.
0: Öyle peki niye kızıyorsun o zaman? Niye bağırıyorsun bana?
1: Hiç kimse bana dokunamaz çünkü, anlıyor musun? Hiç kimse. Bana bak, bir daha bana dokunmaya kalkarsan öldürürüm seni valla. Sen deliysen ben zır deliyim.
0: Şuraya bir adım atacağım. Atacağım. Attım. Çünkü özür dileyeceğim. Yani saçını merak ettim sadece. Düzmüş. Özür dilerim.
1: Gideceğim ben. Beni burada zorla tutamazsın, anlıyor musun? Gideceğim ben.
0: Git. Tamam.
1: Ha? Gidiyorum bak.
0: Git, tamam, git. Tamam. Kızdırdım seni. Saçını merak etmiştim sadece. Düzmüş.
1: Bak, bir daha sakın karşıma çıkma, tamam mı? Başın belaya girer. Anlıyor musun?
0: Sohbet istemiyor çünkü saçı düz saçlılar, sohbet etmek istemiyor demek ki. Değil mi? Evet.
1: Ne işin var ki senin burada? Bana bak, yok mu senin annen baba?
0: Yok. Evet, yani... annem yok. Babam var. Yani olması daha iyidir. Annem yok işte. Gitti o annem. Olsa iyi olur. Yani annem yok, babam var.
1: Yardımcın olsun.
0: Kızdı çok ya. Çok kızdı gibi ben işte. Kızdırdın sen Anıl. Gül, beni çok kızdırdın sen. Kızdırdın çok. Çok kızdırdın. Gül, beni kızdırdın çok Anıl. Çok kızdı sana Gülben. Çok Gülben çok kızdı sana. Çok kızdı sana Gülben. Anıl, kızdırdın sen.
2: Gülben Hanım, neredeydiniz? Herkes sizi arıyor. Abiniz çok telaşlandı, yazık.
3: Bayram.
2: Efendim.
3: Yukarıda.
2: Yukarıda mıydınız?
3: Şey yani, yukarıda.
2: Ne var yukarıda? Hırsız mı var yoksa? Size bir şey mi yaptı? Kim var yukarıda? Ya nasıl korkutmuş sizi ya? Ben şimdi onu elime geçirip ağzını burnunu kırmazsam.
3: Dur tamam. Yok kimse yukarıda ya, yok kimse. Hırsız falan yok yani, bir şey yok.
2: Ya hırsız yoksa kim var peki? Canınızı biri mi sıktı? Ha? Doğruyu söyleyin Gülben Hanım. Kurban olayım söyleyin. Gerekirse polis çağıralım.
3: Bayram. Yok kimse diyorum yukarıda. Kimse bana bir şey yapmadı. İyiyim yani. Şey. Ben hava almaya çıktım terasa biraz.
2: Hava mı?
3: Evet.
2: Ya Gülben Hanım, beni çok korkuttunuz ya. Yani bizi, Han Bey'i deli gibi her yerde sizi arıyor.
3: Beni mi arıyor? Tamam, nerede o? Söyle, ben yanına gideceğim. Nerede?
2: Ya kazan dairesinde orada ama siz hiç oraya gitmeyin. Eve gidin. Biliyorsunuz Han Bey evden kimse çıksın istemiyor.
3: Tamam, tamam, ben eve gideyim o zaman. Çekil, çekil.
2: Neydi o? Duydunuz mu sesi?
3: Esra'dır, yok bir şey. Boş ver, tamam.
2: Yok, ne olur ne olmaz, ben bir bakayım.
3: Bayram, dur gitme. Ceyran'dır o. Dur
2: yok.
3: Gitme. Yok kimse diyorum ya.
1: Eyvah. Görmese bari.
4: Kim Han'a musallat olmuş? Ha? Sen biliyorsun, söyle, eski sevgilin mi?
5: Ay bilmiyorum, ben de sizle öğrendim.
4: Lan bütün deli manyaklar bizi mi buluyor ya? Neden ama neden ya?

0: bakıyorsun, yalan mı?
1: Allah'ım sen yardım et yarabbim. Benim kardeşim saftır, şimdi ona biri bir şey yapar falan, Allah korusun. Allah'ım sen yardım et, ne olur.
0: Ne yapsak, biz mi çıkıp arasak? Yukarıda çöplerin oraya baksak mı?
1: İlk defa mantıklı bir şey söyledin, yürü.
0: Hadi.
2: Ödüm koptu.
0: Ay, aklım çıktı yerinden. Çok şükür iyisin Gülben.
1: İyi misin sen? Bir şeyin yok değil mi? Geç.
0: İyiyim, iyiyim.
1: Neredeydin sen Gülben? Ha, öldük delilik. Neredeydin sen?
2: Şeydeydim ya. Dedim ya sana hani aşağı bayrama iniyorum. Kumaşları sipariş edeceğim dedim ya, ısmarlayacağım. Sonra da ha?
1: Ne sonrası be? Uydurup durma, bakma ona boşuna. Yalan söyleme bana. Ben senin nerede olduğunu biliyorum zaten. Sonrasında neredeydin sen?
2: Yukarıdaydım.
1: Ne yapıyordun yukarıda? Delirtme beni. Ne yapıyordun yukarıda? Kız bir cevap versene. Yolacağım senin o kaşlarını. Zaten gidip yapışmışsın gene adama.
2: Ben yapışmadım. Esat beni aradı. 5 dakika konuşalım dedi. O yüzden gittim yani. Kötü bir şey yapmadım ben.
1: Hala peşinde koşuyorsun. Yazık be sana. Hiç gururun yok mu senin be?
2: Ben koşmuyorum. O benim peşimden koşuyor abla. Ya kimse beni sevemez mi? Beğenemez mi yani?
0: Ay bir sakin olun. Konumuz Esat değil şu an.
1: Hey, bak işte senin eserin bu. Bak iyi bak. Tam iyileşti diyorduk. Başladı yine kendi kendine gelin güveyi olmaya. Bakalım nasıl toplayacak yine.
2: Çok utanacaksın abla bu dediklerinden. Görürsün bak, bekle. Çok şaşırtacağım seni.
1: Ne şaşıracağım be? Ne şaşıracağım? Ne olacak da sanki? Ha? Esat gelip sana evlenme teklifi mi edecek? Kafan mı iyi senin? Saçma sapan konuşuyorsun yine.
0: Ya bir saniye. Bir ne olduğunu bir anlayalım. Gülbencim, senin için çok endişelendik.
2: Neden?
0: Sen Esat'tan ayrılalı çok olmuş. Han gelince, sen dönmeyince çok endişelendi çocuk. Aradı Esat'ı, sordu.
2: Ne? Esat'ı mı aradı? Eyvah.
0: Evet, yazık, çok korktu. Hala seni arıyor dışarıda. Hadi ara, haber ver.
2: Sen haber verir misin? O şimdi bana çok kızar da. Hadi.
1: Bekle orada, bekle.
0: Han, Gülben döndü. İyi, hiç merak etme sen. İyi. Şimdi o ellerini yıkıyor. O seni arayacak sonra. Görüşürüz.
1: Sen neredeydin? Söyle bakayım bana bir. Kızım, Han'a deli manyak bir adam dadanmış. Bizim ödümüz koptu. Sana bir şey yaptı sandık o.
2: Niye? Deli manyak dediğin? Zararsız bir deli ama, değil mi yani? Aha, ne dedi Han?
1: Ne zararsızı? Kapınızı kilitleyin, evden dışarı çıkmayın dedi bize.
2: Eyvah, Bayram.
1: Bayram'a ne oldu? Gülben, delirtme beni.

0: et. Dikkat et. Kafanı eğ. Geç şuradan. Geç. Geç otur şöyle. Geç.
1: İyi misin? Ne yaptın sen ya? Nasıl kurtuldun o ipten? O kadar sıkı bağladım halde. Ha? Of, bak. Benim acelem var. Gülben tehlikede olabilir. Anlıyor musun beni? Gitmem gerek. Bak seni bu halde bağlamak istemiyorum. İlaçlarını getireceğim şimdi. Bekle burada.

Ya ne yaptın gene? Bir şey olacak sana. Kalk. Kalk. Tutun bana. Tutun. Kalk. Dur şuraya.

Aa, iyi misin? Gülben tehlikede olabilir.

zaman geri geleceğim. Boşuna yorma kendini. Burası ses geçirmez. Kimse duymaz seni, anlıyor musun beni? Ben dönene kadar dinlen. Geleceğim ben.

0: Alo Gülben Hanım.
1: Bayram. İyi misin?
0: Ya iyiyim iyiyim. Ya ben çıktım buraya geldim de kimse yok burada.
1: Tamam hadi çık hemen oradan.
0: Ya ama daha terasa bakmadım Gülben Hanım.
1: Bakma boş ver. Ben gördüm demin kimse yoktu hadi.
0: Ama ses geldi duydunuz siz de.
1: Bayram ya.
0: Tamam Gülben Hanım tamam sorun yok ya. Mum devrilmiş burada.
1: Gördün mü? Bak ben ne dedim sana? Tamam hadi çık.
2: Bayram.
1: Heh. Bak şimdi dün sana dedim ya hani kumaşları al gel diye. Hemen gidiyorsun onları alıp geliyorsun. Bir koşu. Koş hadi çabuk.
0: Tamam tamam Gülben Hanım. Hemen çıkıyorum şimdi.
1: Tamam sağ ol. Sağ ol. Allah'ım çok şükür.
0: Merak etmiş o yüzden aramış. Yazık.

Kimse var mı? Kimse var mı orada? Sesimi...

0: Yani benim hocamda gördüğüm öyle tehlikeli biri gibi değildi. Zararsız görünüyordu.
1: Herif evime kadar bulmuş Gülben. Sence bu iyi niyetli bir şey mi? Belli ki bir derdi var benimle.
0: Belki derdi sen değilsindir.
2: Ne peki Gülben? Ha? Sen misin?
1: Neyse tamam. Ben gerekeni yapacağım.
0: Ne yapacaksın ha? Bak sakın yani ya aklını kaybettiyse ya deliyse vurulmaz yani ona. Yazık günahtır ya. Yani onun suçu mu ki aklını kaybetmesi? Misal diyorum yani ben onun suçu mu? Öyle değil yani.
1: Deme Gülben. Sen sus. Beni büyük hayal kırıklığına uğrattın. Senden ilk defa bir şey istedim. Dışarı çıkma dedim. İnsan gibi rica ettim ya.
0: İlk kez değil. İkinci. İlki Esat'la görüşmeyeceksin de.
1: Doğru. Bak demek ki sen benim istediğim hiçbir şeyi yapmıyorsun.
0: Sen yapıyor muydun ki?
1: Ne?
0: Hı-hı. Ablan da senden istiyordu. Bir daha İncil'e görüşmeyeceksin gitme diye. İstiyordu bunları sen yaptın mı?
2: Ya ne kadar doğru bir yere parmak bastı.
0: Biz Esat'la gayet iyi anlaşıyoruz. Kafalarımız uyuşuyor. Arkadaşça görüşüyoruz. Bu seni niye bu kadar rahatsız ediyor ben hiç anlamıyorum.
1: Çünkü o Esra'yla da görüşüyor. Onunla da kafaları çok iyi uyuşuyor. Bu da seni çok rahatsız ediyor. Bilmem anlatabildim mi?
0: Etmiyor. Beni rahatsız falan etmiyor. Bana ne ya? Ne yaparsa yapsın koskoca adam.
1: Sana ne mi? O yüzden mi sabahın köründe evlerinden çıkarken onları görünce perişan oldun? O merdivenlerde kendini tutamayıp... Ağladın orada.

0: Sen şimdi kimseyi görmedin, öyle mi?
1: Kimmiş o peki? Yani neden sana kafayı takmış? Nereden tanışıyorsunuz siz?
0: Ne bileyim, bir dergide falan gördü herhalde, taktı kafayı.

0: Bak Gülben, ne kendini ne de beni kandırma. Sen Esat'a hala aşıksın. Ve onu deli gibi kıskanıyorsun.
1: Kıskanmıyorum.
0: Kıskanıyorsun. Ve bu sana hiç iyi gelmiyor. Canavara dönüşüyorsun. Ya gittin kadının yatağına fare bıraktın. Dua et olay büyümedi.
1: Ne? O fareyi sen mi koydun? Şakaydı sadece ya.
2: Rahmetli anneannemin faresi değil mi kızım?
1: Evet o. Fındık kadar bir şey zaten o.
2: Anneanneniz mi? Ya siz nasıl bir... Ne nasıl? Nasıl bir aileyiz mi diyeceksin ne? Biz böyleyiz. Bizde manyaklık atalardan yadigar. Sen de aklın varsa kaç kurtul gelin. Yarın öbür gün sana da bu şakaları yapar. Şakacıdır Gülben.
0: Ya Gülben. Kendini düşünmüyorsan beni düşün. Bak bir Esat uğruna kardeşini ezip geçiyorsun. Değer mi ya? Değer mi?
3: Bayram, şu kapıyı açsana abi.
4: Kesin talimat var. Kusura bakmayın ama açamam.
3: Ne talimatı ya? Han talimat mı verdi bir de?
4: Hikmet Bey daha ziyade.
3: Abi, ya Hikmet amcayı niye dinliyorsun? O hasta bilmiyor musun? Hadi aç şunu da gireyim.
4: Ya ayrıyeten bir de güvenlik sorunumuz var. Kusura bakmayın ama beni mazur görün. Sizi içeri alamam.
5: Esat!
3: Hayda!
5: Senin ne işin var burada?
3: Esra, kapıyı açar mısın bana?
5: Tabii açarım da sen gitmiyor muydun ya? Hadi gel, ben de bir kahve içelim.
3: Şey, sana gelmedim. Şu kapıyı açar mısın?
5: Tabii. Bayram efendi açsana kapıyı. Ne, niye açmıyorsun?
4: Ya Esra Hanım, sizin bu hırsız için güvenlik tedbirleri aldık. Yabancıları apartmana sokmuyoruz.
5: Aa, Allah Allah. Bayram efendi, Esat yabancı değil ki.
4: Vallahi bana öyle dendi.
5: Tamam, çekilirdi.
4: Ama yani...
5: Çekil.
4: Vallahi bana öyle dendi.
5: Bayram, çok ayıp.
4: Kabak benim başıma patlayacak. Esra Hanım, lütfen. Yapmayın, gitmeyin, lütfen.
5: Geç Esat.
3: Sağ ol Esra, sağ ol.
4: Esra Hanım, bak olmaz ama. Yani ne yapıyorsunuz? Han Bey benim...
5: Ama çok ayıp. Çocuğu orada bırakabilir misin ya öyle o şekilde?
4: Esra Hanım, benim
5: hayır,
4: başım...
5: Hayır, olmaz Bayramcığım, hayır. Esat yabancı değil, olmaz.
4: Al işte, al işte. Ben ne yapacağım ama ya? Esra Hanım, Esra Hanım.
0: Esat da Esat. Esat da Esat. Bir bitmedi şu aşkın. Unutamadı şu herifi.
5: Sen çok mu unuttun ya? O yüzden mi kaçıp gidiyorsun her gece evden?
0: Ne saçmalıyorsun sen?
2: O Ceylan olayını diyor. Şimdi yeri değil Gülben. Boş ver. Karıştırma şimdi onu.
0: Ya sabır.
1: Tamam. Tamam artık ya. Yeter artık tartışmayın. Geldi işte bak Gülben burada.

0: tamam, bir duralım, bir sakinleşelim.
1: Sen de bir daha lütfen ona uyup oyun oynama.
0: Ben oyun falan oynamadım. Ha, oynamadın. Ne yalan söylüyorsun? Boya bahanesiyle kız kaçtı. Kim verecek o aklı buna?
2: Ya siz gerçekten...
0: Ne ben gerçekten? Ne söyle?
2: Ya ben ne kadar alttan alsam siz o kadar üste çıkıyorsunuz ya.
0: Ne yapayım? Ne yapayım? Benim kardeşlerimi burada yoldan çıkarırken gözmüyor muyum ben buna? Ben ne yapayım?
1: Yeter. Bu evde karıma saygı göstereceksin. Sesini yükseltmeyeceksin. İnsan gibi davranacaksın ona. Sevmek zorunda değilsin. Ama saygı göstermek zorundasın.
2: Senin Naciye gösterdiğin gibi mi? Sen bizi sevene saygı gösterdin mi ki? Gittin hepsini kovdun. Arkadaşlık etmemize razı olmadın. Ya yıllardır tanıdığın, bildiğin Esat'a düşman oldun ya sen. Sırf seninle değil, benle ilgilendi diye.
1: Burada bekleyin. Ben bakacağım. Baba, sen dur, ben açarım.
3: Elim ayağım tutuyor daha. Açarım ben.
4: Merhaba Hikmet amca.
3: Yine mi sen?
1: Tamam baba, ben hallederim.
3: Kapıdan kovuyoruz, bacadan giriyor. Sivrisinek gibi. Gülben'i başkasına verdik. Yok Gülben.
4: Döndü mü Gülben?
3: Döndü. Kocasına döndü. Yok, gitti bitti. Hadi işine.
1: Baba, sen biraz piyano çalmak ister misin?
3: Olur. Ne çalayım?
1: Ne istersen onu çal.
3: Fikrimin ince gülünü çalayım mı? Ha, söyle. İyi mi o?
4: İyi. Hikmet amca çok iyi.
3: Çalmam o zaman. Bu seviyormuş.
5: Han, kim geldi?
1: Bir şey yok. Bayram geldi.
3: Kocaman adam oldun. Yaşlı babana kapıyı açtırmaya utanmıyorsun değil mi?
4: Ya ikiniz de açmadınız telefonunuzu. Nerede Gülben, döndü mü?
1: Döndü.
4: İyi miymiş peki? Neredeymiş?
3: Ben piyano çalacağım şimdi. Susun biraz.
0: Baba bir dur artık ya. Zaten ortalık karışık.
3: Duramam. Han istedi çalmamı. Çok ısrar etti. Çocuk, kıramam onu. Ama o densizin istediği şeyi çalmayacağım.
0: Hangi densizin?
3: Esat işte. Yine geldi. Seni sordu, kocaya kaçtı dedim.
2: Esat mıydı gelen?
0: Otur oturduğun yere. Çabuk.

0: İyi mi kötü mü ya? Merak ediyorum. Söyle gideceğim.
1: İyi. Duydun işte. Gidebilirsin.
0: Allah Allah. Ya Han, sen ne ara benden bu kadar nefret ettin ya? Ne yaptım ben sana?
1: Nefret falan etmiyorum da merak ediyorum. Neden Gülben senin için önemliymiş gibi davranıyorsun?
0: Önemli çünkü.
1: Ya sen benim 30 senelik arkadaşımsın. Bir kere Gülben'i merak etmedin, bir kere sormadın. Şimdi ne değişti?

0: Ben değiştim.
1: Değiştin demek. Öyle mi?
0: Evet, değiştim. İstediğin kadar dalga geçebilirsin benimle. Değiştim.

0: Abla çekil önümden ya, çekil.
1: Bana bak Gülben, otur dedim sana şurada ya. Elinle.
2: Ya bırakın kızı gitsin.
1: Kes sesini be, her şey karışıp duruyorsun zaten. Olmayacak duaya amin dedirttin.
0: Olacak, olacak o iş, göreceksin.
1: Olmayacak dedim sana, tamam mı? Baba sen de kes artık şunu ya, yeter, kalmadı kafa.
2: Ya bırakın bari o çalsın.
1: Sen karışma ya her şeye.
0: Yeter abla, yeter, bırak artık beni.
1: Ne yapıyorsanız yapın be. Parmağımı bile kıpırdatmayacağım artık, bana ne?
3: Değişti demek ha? Değişti. Anlat bakayım, nasıl bir değişimmiş bu?
4: Artık seni o parmağında oynatan, şamar oğlanına çeviren havalı kızlardan hoşlanmıyor musun? Her istediklerini yaptıramayacaklar mı sana? Kullanamayacaklar mı seni? Kötü günlerinde Esat koş deyip

0: Hayır olmayacağım. Ne kimsenin oyuncağı olacağım ne de uşağı. Gitti artık o Esat. Yok artık. Anladın mı? Kendi inandığım gibi, istediğim gibi yaşayacağım. Ne oldu? Buna dayanamıyor musun?
1: Anlamaya çalışıyorum. Senin Gülben'le derdin ne? Ne istiyorsun sen ondan?
0: İyi geliyor bana ya. Bu kadar iki yüzlü insanın içinde onun var olduğunu bilmek moral veriyor işte, mutlu ediyor beni.
1: Demek bu kadar. Gülben iyi kız.
2: Arada bir göreyim, içim açılsın diyorsun, öyle mi?
1: Peki değer mi bunun için ona umut vermeye, kafasını karıştırmaya değer mi? Anlamıyor musun? O başka bir şey sanıyor, ona ilgi duyuyorsun sanıyor. Yazık değil mi ya? Hayal kırıklığına uğrayacak yine.
0: Hayır. Uğramayacak.
1: Ne demek o? Nasıl uğramayacak?
0: Ben ona... Doğru, evet. İlgi duyuyorum. Arkadaşça bir ilgi değil bu.
1: Sen aklını kaçırdın herhalde. Ne dediğinin farkında mısın?
0: Farkındayım. Senden saklayacak halim yok. Başta sadece arkadaş olmaktı niyetim ama...
3: Ama...
0: Şimdi yanında olmak istiyorum. Görmeyince eksikliğini hissediyorum ya. Haberini almak istiyorum. Nasıl, iyi mi, kötü mü? İyi olsun. Mutlu olsun istiyorum. Hatta yapabiliyorsam...
2: Yapabiliyorsan...
0: Elimden geliyorsa...
1: Ne geliyorsa elinden?
3: Ne?
0: Onu ben mutlu etmek istiyorum.

0: İsterseniz kellemi alın kralım. Ölmek pahasına da olsa prensesi olan aşkımı kimseden gizleyemem artık.
1: Haddini bil!

0: O bir prenses. Sen benim emrimdeki bir şövalyesin. Birlikte olmanız mümkün değil.
1: Umurumda değil. Ben onsuz yaşayamam.
0: Vay hain. Vay düzenbaz. İhanet ha? Bunu sen istedin.
2: Yapmayınız kralım. Bağışlayınız onu. Uzatmayınız artık, sıktınız. Bırakınız kavuşalım.
0: Ben hayatta olduğum sürece asla ama asla kavuşamayacaksınız.

0: Ben yaşadığım sürece böyle bir şey olmayacak Esat. Bu mümkün değil.
1: Ne oluyor ya? Neden ya? Neden abi? Ya sen beni tanımıyor musun? Sen benim içimi biliyorsun ya. Benim ne kötülüğümü gördün sen? Kime ne yaptım? Niye bu kadar karşısın ya bu duruma? Neden yani aklın almıyor? Anlamıyorum ya.
0: Anlamıyorsun demek. Şimdi anlayacaksın.

0: Ne oluyor? Ne bu?
1: Senin o yetişkin sandığın, mutlu etmek istediğin Gülben var ya, her gece buna sarılıp uyuyor. Ve masum ve tatlı geldiyse biraz daha anlatayım. Bu bebeğin aynısından 44 tane daha var odasında. Günün bir saatini onlara ayırıyor. Onlarla oyun oynuyor, çay içiyor, piknik yapıyor. Hala masum ve tatlı geliyorsa biraz daha anlatayım. Esra'ya yolladığı bebeği görmüş müydün sen? Odasına yollamıştı hani. Biliyor musun onu? Görmemişti. Bunlardan biriydi. Yüzü kana bulanmıştı. Gözleri oyulmuştu. Sence bu 30'unu geçmiş yetişkin bir kadının yapacağı bir davranış mı Esat?
2: Benim kardeşim senin sandığın yaşta değil. Sen ona bakınca ne görüyorsun bilmiyorum. Ama ben ona bakınca
1: küçük bir kız çocuğu görüyorum.
2: Anladın mı şimdi niye olmaz?
1: Niye bu duruma karşıyım anlıyor musun? Bak bu elinde tuttuğun bebeğin adı Filiz. Bir keresinde kaybolmuştu. Gülben yemeden içmeden kesildi. Hastanelik olacaktı neredeyse. Ben ne yaptım biliyor musun? Gittim İstanbul'u alt üst ettim aynı bebeği buldum. Sonra da geldim ona Filiz'i buldum dedim. Yalan söyledim. Ne oldu sonra biliyor musun? Yıllar sonra ilk defa geldi bana sarıldı.
2: Hala bilmiyor bunun Filiz olduğunu zannediyor.
1: Öğrense yine yemeden içmeden kesilir, yine küser bana, konuşmaz benimle. Altı yaşında bir kız çocuğundan bahsetmiyorum Esat. Senin onu mutlu etmek istediğin yetişkin sandığın Gülben'den bahsediyorum. Anlıyor musun?

Anladım. Bilmiyordum. Bir daha sorun çıkarmayacağım.

0: İkna ettin sonunda. Gitti bak. Bir daha beni aramayacak. Görüşmek istemeyecek. Kaçacak yine benden eskisi gibi. Mutlu musun?
1: Değilim.
0: Çok yazık o zaman. Ver şunu bana.
1: Düğmen, tamam.
2: Ver dedim sana! Gülben! Ver! Gülben! Ver şunu!
1: Tamam, sakin ol, sakin ol.
2: Ne oluyor Gülben?
0: Bundan sonra hiçbiriniz, hiç kimse benim eşyalarımı dokunmayacak, anladınız mı? Han, duydunuz mu beni?
2: Ne oluyor han, bir şey de?
0: Bitti artık, yok oyuncak. Bitti, bebek yok. Masal yok, hiçbiri yok. Gülben büyüdü. Gülben sevilecek yaşa geldi, anlıyor musun? Bitti. Yok bundan sonra bu Filiz bebek. Yok! İstemiyorum hiçbirini. Hiçbirini istemiyorum.
2: Gülben.
0: İstemiyorum.
2: Ne yaptın sen, o senin en sevdiğin
0: bebeği? Bitti abla. Bitti, hiçbirini istemiyorum.
2: Ha, ne yaptın?
0: Hepsini bırakacağım, yeter.
2: Gülben.
0: Yeter.
2: Gülben. Gülben bak, yapma.
0: Yeter.
2: Vallahi yapma, artık ne olursun.
0: Artık atılmak zorundayız. Bitti abla.
2: Çok üzülürsün, pişman olursun.
0: Hayır, bitti.
2: Gülben,
0: bitti.
2: Gülben.
0: Yaklaşma! Gelmeyin!

0: Özür dilerim Gülben.
1: Dileyemezsin. Bak gitti bütün oyuncaklarım. Gördün mü? Bitti. Büyüttün beni, mutlu musun? Bak koskocaman oldum ben. Şimdi sevebilirler mi beni? Sevilmeye değer oldum mu ben şimdi?

Ben senden çok daha önce sevdim. Çok daha önce kalbim kırıldı. Çok daha önce yara aldım da gıkımı çıkarmadım.

tek derdimi onlara anlattım. Bir tek onlarla dertleştim. Bir onlar anladı beni. Bir tek onlar kızmadı Esat'ı sevdim diye. Yani ben o yüzden onlarla yattım, sarılıp uyudum, dertleştim. Başka şansım mı vardı? Hı? Başkasına sarılıp uyuma şansım vardı da ben gittim bebeklere mi sarıldım?

Sen şimdi böyle hani hepimizden olgunsun, hepimizden aklı başındasın ya. Öyle bir şey yok işte. Küçücüksün sen. Küçücük. Kardeşinin hayalini ayaklarını ezip geçecek kadar küçüksün. Ama istediğin olmayacak biliyor musun? Ben hesaptan vazgeçmeyeceğim. Sen istediğini yap. İstediğin kadar beni onun gözünde küçük düşür. O benim içimi sezdi. Anladı beni. Benden vazgeçmeyecek. Çok az kaldı. Ve ne olacak sonra biliyor musun? Ben yakında çocuklarıma sarılıp uyuyacağım. Esat'a sarılıp uyuyacağım. Ve sana çok üzüleceğim biliyor musun? Çünkü o gün geldiğinde senin sarılıp uyuyabileceğin hiç kimse olmayacak yanında. Çok üzüleceğim. Çünkü hiç kimse bu kadar ufak bir kalbi sevemez.

0: Gülben, kardeşim. Sen hiç merak etme. Biz bayramı söyleriz, söylerim ben atmaz onları, tamam mı kardeşim? Yıkar yerine koyarız yeniden, hiç merak etme.
1: İstemiyorum.
0: Gülben, ne oldu sana? Ha? Ne yaptı Han, sen bu hale geldin böyle, ne oldu?
1: Abla. Ha? Sen bana bakınca ne görüyorsun?
0: Kardeşimi?
1: Sence ben küçük bir kızdan mı ibaretim? Ondan mı hep bana yarım akıllı dedin sen?
0: Olur mu Gülben? Çocuksu olmak kötü bir şey mi?
1: Son kez soruyorum abla. Sence ben neyim? Kadın mıyım? Çocuk mu? Sen de haklısın. Sadece çocukları altını ıslatır.

0: Canan'la konuşurum. Düzelirsiniz.
1: Düzelmez İnci. Hiçbir şey düzelmez. Her şey baştan yanlış. Ben yanlışım.
0: Düzelmese bile sen elinden geleni yapıyorsun. Ne kadar çabaladığını, debelendiğini ben görüyorum. Gerisi boş.
1: Hiçbir şey bilmiyorsun İnci.

Kilisedeyken acı çeken arkadaşlarımız ya da aile üyelerimizle çoğu zaman nasıl empati kuracağımızı bilmiyoruz. Bu da demektir ki çoğu kişi, kilisemizdeki insanlar bile gerçekten yalnız hissediyor. Öyleyse onlara sevgimizi göstermeliyiz ve bu çocukları Tanrı'nın sevgisiyle uğurlayalım. Joe Lee, Michael Randolph ve Benjamin Ellis. Gelin hadi, lütfen. Evet baylar, lütfen.

0: Fort Bragg Paraşütçü ve Özel Harekat Merkezi. Asla pes etmeyecek, yenilgiyi kabul etmeyecek ve arkadaşlarımı geride bırakmayacağım. Dua ederiz Yüce Tanrım, kılıçlarını kullananlara doğruluk galip gelsin ve kötüler mağlup edilsinler diye. Koruyucularımız olan adamlar için Tanrım lütfen bu insanlar görevdeyken ailelerini rahat ettir. Tüm bu çocuklara özel bir lütuf bahşet. Tanrı sizi kutsasın ve Tanrı Amerika'yı kutsasın. Amen.
1: Amen.

0: Üzgünüm, uyandırmak istemezdim.
1: Sorun değil, zaten uyanıktım. Antrenman nasıl gidiyor?
0: Vaktin var mı yok mu?
1: Bence o ayakta.
0: Bugün okulu yok mu?
1: Hayır, bugün cumartesi.
0: Cumartesileri okul yok mu
1: 1953'ten beri yok.
0: 1953'ü çok severim. İyi de
1: babana merhaba demeyecek misin?
0: Merhaba.
2: Merhaba baba.
0: Elinde ne var? Şuna da bak.
2: Uçaktaki sensin.
0: Hı-hı.
2: Ve işte şunlar da bulut.
1: Tüm hafta senin için çizdi.
0: İnanılmaz. Hadi gel, bana yardım et. Pekala. Evet, hadi bakalım. İşte oldu. Evet. Jack.
2: Arkamdayım baba.
0: Jack.
2: Baba buradayım.
0: Neredesin?
1: Hadi başaracaksın. Ben sana inanıyorum. Tam burada olacağım, tamam mı? Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım.

0: Pekala. Hazır mısın?
1: Hayır.
0: Evet öylesin.
1: Değilim. Beni bırakma.
0: Bırakmıyorum,
1: baba.
0: Bırakmıyorum, buradayım.
1: Bırakma.
0: Jack, bana bak. 3 2 1 Hadi oğlum, bana doğru yüz.
1: Olmaz.
0: Yapabilirsin. İşte bu, oluruna bırak, gözlerin bende olsun. Ayaklarını kullan, işte bu. Yüzüyorsun Jack, yüzüyorsun, hadi. Bunu yapıyorsun Jack, yüzüyorsun, hadi. Harikaydın oğlum. Evet.
1: Anne, başardım.
2: Evet, başardım.
1: Baba, sanırım şimdi yüzebilirim. Bak. Bir daha.
0: Şuna bak.
1: 7 ayda 2,5 santimetre.
0: 7 ayda 2,5 santimetre. Harika değil mi?
1: Yeterli mi?
0: Bu çok fazla, mükemmel.
3: Merhaba, ben Biz Recovery'den Şeyla. Vadisi geçmiş ödemelerinizi kontrol etmek için.
4: Mesaj silindi.
5: Merhaba James. Dinle dostum, hafta sonunu mahvettiğim için üzgünüm ama komutan tüm takımı teste sokuyor. Gelsen iyi olur.
6: Orada astsubayı birinci mevki James Harper.

0: Rahat Asubay. Bu yeni komutanımız Yarbay Roberts. Dizi parçalanmıştı. Yine. Rehabilitasyonu iyiydi.
1: Sağ olun efendim.
2: Akciğerini sualtı operasyonlarını olanaksızlaştırıyor.
1: Bu akciğerlerle 5 yıl içinde 4 kere göreve çıktım efendim.
2: Rahata geçebilirsiniz Asubay. Testes, tanazorol, nandrolol, fenilpropiyenet ve büyüme hormonu gördük. Sen özel harekat kuvvetlerinin sıhhi asubayısın. Daha iyi bilmelisin.
1: Ekipte kalmak istiyorum efendim. Ekipte kalmak.
2: Önceki komutanlarınızın sizi neye cesaretlendirdiğini bilmiyorum ama... Kendi birimimde kabul etmeyeceğim. Büyük Ordu özel harekat kuvvetleri etiketinizi geri almayı önerdi. Sana ters gelebilir. Onurlu bir terhiste ayrılıyorsun ama emeklilik maaşı ve sağlık hizmetinden mahrum kalıyorsun. Çıkabilirsin.

0: James.
1: Bir şey söylemene
0: gerek yok. Birilerini işten çıkaracaklardı. Tamam. Bunu onlar suçu için kolaylaştırdın. İtibarınla her özel güvenlik şirketi evet. Seni buradan çıktığında kapar.

0: Dizim için bir şeyler almıştım. Onu kanımda bulmuşlar. Böyle oldu.
1: Bu kadar mı? Yapabileceğim bir şey yok mu? Kısacası onlar saçma bir kural uydurdu ve ona da...
0: Uydurmadılar. Teste... Hayır, saçma bir kural uydurmadılar.
1: Kimseyi senelerdir teste sokmadılar
0: demiştim. Kimseyi senelerdir teste sokmadılar ama bu yasal. Tam bir baş belası olan yeni komutan. Bilmiyorum, sadece çalışan temizliği yapmak istemişler. Bunu yüzbaşı söyledi. Nedir bu?
1: Borç tahsildarları ama onlarla zaten konuştum. Bize plan konusunda yardım edebilirlermiş.
0: Faizi ne kadarmış?
1: %18.
0: Evet, orada kendi paralarıyla çok şey var.
1: Peki özel sözleşme? Evet.
0: Nedenmiş o?
1: Olmaz, yapmam demiştim.
0: Ne söylediğimi biliyorum, farkındayım.
1: Hayır.
0: Seni seviyorum.
2: Ben Executive Prodüksiyon'dan Bruce Michaels. Yıllar sonra başarılı hizmetinizden ötürü tebrikler. Fırsatları tartışmak isteriz.
3: Bay Harper, benim adım David. Su ve Enerji Departmanı'ndan arıyorum sizi.
4: Mesaj silindi.

0: Ne yapıyorsun?
1: Sadece biraz çakıl koyuyordum. Hava daha da kötüleşmeden önce.
0: Oğlumuz nerede?
1: Aa, o uyudu. Horulduyor. Biraz uzun sürdü ama. Okul nasıl geçti peki?
0: Aşağı gelir misin?
1: Tabii, birazdan ineceğim. Bitmek üzere de.
0: Tatlım, sana söylemem gereken bir şey var.
1: Bir dakikaya oradayım.
0: Hemen şimdi.
1: Bir dakikaya oradayım dedim ya.
0: Mason öldü.
1: Ne?
0: Mason ölmüş. Ben daha yeni Suzanne'le konuştum.
1: Nasıl olmuş?
0: Sence?
1: Cenaze ne zaman?
0: Yarın.
1: Belki anneni aramalı ve Jack'i alıp alamayacağını sormalısın.
0: Ben gitmeyeceğim.
1: Elbette gideceğiz.
0: Hayır, gitmeyeceğim. Çünkü bir tane daha kaldıramam.

0: Ne yapıyorsun?
1: Ne?
0: Gece yarısı çatıda ne yapıyorsun?
1: Çatıyı düzeltiyorum. Ben iyiyim. Bak ben.
0: Bu Mason'ın Susan'a söylediği şeyin aynı. Gerçekten şu an korkuyorum.
1: Ben baban değilim.

0: bundan nefret ederdi.
1: Törenden mi, ölmekten mi?
0: Şişman ve çirkin olmaktan.
1: Koca tarafını o mezara nasıl soktular sanıyorsun ki?
0: İç çamaşırı giymemiştir.

0: nasıl gerçekleşti?
1: Ne demek nasıl? Adam uykusunda öldü.
0: Ailesi tam ödeme alacak mı?
1: Evet, tam ödeme.
0: Güzel, evet.
1: Akşam yemeğine gelsene.
0: Olmaz.
1: Yeni evi görmedin ama. Gel akşama. O şişmansa sen de karamsarsın.
0: Defol git.
1: Sen defol.
0: Hey, nasıl
2: seni gidiyor? Görmek güzel, burada olmana sevindim.
0: Seni de öyle. Evet, güzel. Hadi, bir eviniz var.
1: Ne haber dostum, nasılsın?
3: Bilgisayarda oynamak ister misin?
0: Ben ne zaman bilgisayar oyunu oynamak istemedim ki? Şuna bakın.
3: Evet.
0: White Sox, evet. Takımı. Güzel.
3: White Sox favorim.
0: Evet, öyle görünüyor.
3: Ne var? Onları merhaba, seviyorum.
4: Kelly. Merhaba James amca.
3: Anladın mı?
0: Dolaştırmak ister misin yoksa haritamı bulayım?
3: Sanırım.
0: Şunu izle.
3: Öyle mi? Şunu izle öyleyse.
0: İyi atıştı.
1: Roger Clemens var burada. Yemek için ve James amcayı sağ salim getirdiğin için şükrediyoruz. Amen.
4: Amen.
3: Hanginiz daha iyi asker, sen mi baban mı?
0: Aslında baban benim üstüm, yani şey.
1: Dikkat et. Ben onun üstüydüm.
3: Aa,
1: ama
3: anladım.
1: Ama biz nasıl denir, birbirimizi kollardık.
3: Aa, kardeşler gibi.
1: Evet, kardeş gibi.
3: Babamın hayatını gerçekten kurtardın mı?
0: Hayır. Evet.
1: Bir keresinde bardan çıkardı.
0: Evet, alkolle enkaza dönmüştü hatta. Babam gerçek bir enkazdı. Bunu bu
3: hayal
0: kadar erken söylememeliydim.
1: James. Dostum, Mikey beyzbola bayılıyor ama asla oynayamayacak.
0: Onunla savaşıyor o. DNA'sında pes etmek.
1: Tedavisi yok ki. En iyi ihtimalle ömrünün sonuna kadar özel bakım hizmeti alır. Nasıl gidiyor?
0: İyiyim. Evet, iyi.
1: Güzel.
0: Ya sen?
1: Güzel. İyi yani, elbette. İyi olsan 2 ay iletişimi kesmezdin. Ne oldu?
0: Gelecekten beklentin ne?
1: Çocuklarımın büyüdüğünü görmek. Yüzlerindeki tebessümü. Güvende ve varlıklı olduklarından emin olmak.
0: İşleri yoluna koymalıyım.
1: Terapi diye bir şey var.
0: Olmaz, terapi önüme zarar verir. Olmaz, hayır. Özel şirketler benimle iletişim.
1: Öyle mi?
0: Öyle.
1: Çok güzel, çok güzel. İyi maaş hak ediyorsun.
0: Bankada sürekli peşimde
1: harika,
0: dolaşıyor.
1: Harika, kabul et işte. Ben de biraz yapmıştım o işi. İyi para biriktirdim, evin peşinatını ödedim hatta. Ciddi para söz konusu. Günde 500-600 falan. İkramiyelerle daha da artıyor. Kendi avantajına kullanabilirsin. Harika bir fırsat bence, kaçırma. Acımasızca uyum sağlamak üzere eğitildik biz zaten. Neticede hepimiz paralı asker değil miyiz?
0: Şu an kiminle çalışıyorsun, özel harekat teşkilat?
1: İkisi arasında. Özeldekiler kadar para vermiyor ama Milli Güvenlik Teşkilatı işi işte. Bizden biri. İyi insanlar, güvenilir yani.
0: Ne kadar?
1: 350.
0: Beni sokabilir misin?
1: Sen kahramansın. Başkan elini sıktı.
0: Git
1: senin.
0: Başımdan. Herkesinkini sıkıyor. Kan testi yüzünden yetkimi aldılar.
1: Bu seviyedeyken sağlıklı ve hazır olduğun müddetçe Rusty vücuduna ne koyduğunla ilgilenmez.
0: Ben varım.
1: İstediğin bu mu yani?
0: İstediğim bu. Parasızım Mike. Buna ihtiyacım var.
1: Önereceğim seni.
0: Olur.
1: Peki. Toplantı yaparız.
0: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Ne demek? Ne demek?

0: Merhaba dostum.
1: Beyler ne haber? Bu James eski devrem nerede o?
2: Nerede olduğunu biliyorsun.
0: Neden bize arada yardım etmiyorsun?
1: Merhaba şef. Lezzetli bir şeyin var mı? Resmen şeker gibi.
3: Marcheroki domatesi. Seninle tanışmak bir şeref.
4: Teşekkür ederim efendim.
3: Efendim saçmalığını kes. Ben Rusty, Rusty Jennings. Teşekkür ederim Mike. Botlarımı getirebilir misin?
1: Dave baksana.
3: İçki ister misin?
4: İstemem sağ ol.
3: Teşekkür ederim. Mike beraber çalıştığım en iyi kişi. Sen de onun çalıştığı en iyisiymişsin.
4: Evet, bildiğim her şeyi o öğretti.
3: Bu oyunda elimizdeki tek şey itibarımız.
4: Dosyamı mı okudun?
3: Seninkini, kendiminkini, Mike'ınkini, Mason'ınkini, hepsi lanet olsa aynı hikaye. Babanınkini bile okudum.
4: Babamın bu işte bir ilgisi yok. Pek katılmıyorum.
3: Ben de sana katılmıyorum. Elbette ilgisi var. Askerken orduya zihnimizi, vücudumuzu ve ruhumuzu verdik. Ve bizi çiğneyip tükürdüler. Bizi korkuyla, öfkeyle ve belirsizlikle bıraktılar. Hayal kırıklığı, terk edilmişlik hissiyatı ve ihanet. Ve neticede kendinden nefret ve suçluluk. Sanki gerçekleşen her şey bir şekilde bizim suçumuzmuş gibi. Tam olarak ne yaşadığını biliyorum şu an evlat. Ben sendim. Hepimiz oradaydı. Bu yüzden kendi federasyonumuzu kurduk. Biliyorum ki önünde seçeneklerim var. Ve dolu bir maaş arıyorsan en üsttekiler sana bunu verebilir. Triple Canopy, Aegis ve şu iğrenç domuz Eric Prince. Ama beni dinlemeni istiyorum. Çünkü ciddiyim. Bu işlerin kokusu sana da bulaşır evlat.
4: Yani senin yaptığın iş ne ki? Farklı bir şey mi?

0: doğrultusunda doğrudan başkanlık yetkisiyle çalışacağız. Oldukça gizli bir CIA çalışması. Anlaşıldı mı evlat?
1: 50. madde, onları biliyorum. Okyanus ötesinde birlikte çalıştık.
0: Kahve ithalat ve ihracatı. Orduda yaptığın hizmet balyoz operasyonu saçmalığı. Bizimki ise detaylı neşter gibi. Verimlilik yüksektir. Seçenek kalmayınca saldırırsın. Berlin'de ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir durum var. Mike'ın liderlik ettiği ekip varlığımız onaylanmadığı için gizli olacak.
1: Ne kadar sürecek?
0: 2 hafta, en fazla 3. Ne diyorsun, çalışacak mıyız?
1: Evet. Tabii ki.
0: Harika. Mike ve Dalton evrak işinde sana yardım eder. Bu arada bir yan ve Jack de tabii.
1: Bununla ne ilgisi var ki?
0: Döndüğün zaman hepimiz bir araya gelip yemek yersek kibar ol. Ve şimdilik Dalton sana 50 binlik bir çek verecek. Bizimleyken onlar için endişelenme.
1: Teşekkür ederim.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Neden telefonun kapalıydı?
1: Artık bir işim var.
0: İş mi aldın? Nasıl bir işmiş bu peki?

0: Böyle bir iş. Şirketlere bebek bakıcılığı yapmak gibi. Tehlikeli değil.
1: Bana bunu söyleme. Artık yalanını anlıyorum.
0: Hayır, söylemiyorum. Bana bak, söylemiyorum. Bebeğim, aileme bakmam gerekiyor.
1: Jack'in doğum gününü kaçıracaksın.

0: Buraya gelmen 15 dakikadan uzun mu sürdü?
1: 8 dakikamı aldı. Salim Muhsin, 42 yaşında. Emekli virüs bilimi profesörü. Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'ndeymiş. Orada ayda birkaç kez ders vermiş ama asıl odağı şehrin 40 kilometre doğusundaki özel bir laboratuvarda yürütülen araştırmalar.
0: Tehlike seviyesi.
1: Biyoterörizm en tehlikelisi. Araç garajda, dibine garaj.

Sonuçlar inanılmaz. Ama onları korumamız gerek. Branşımızdaki birinden şüpheleniyorum. Lanet olsun. Hepimiz tehlikedeyiz.

0: Uyan bakalım, yumurta pastırma hazır.
1: Onu anlatan kartlar burada duracak. Salim Muhammed Muhsin, 42 yaşında, Suriye asıllı, 1.85 boyunda, 86 kilo, sakalını boyuyor, sol kulağının arkasında kalp şeklinde, sağ bileğinde yuvarlak bir doğum lekesi var. Harvard Tıp'tan mezun olup insanlardaki patojenik grip virüslerini incelemek için federal araştırma bursu almayı başarmış. H1N1 ve kuş gribi mutasyonları için ama bursu uzatılmamış. Ailesi araştırmalarına devam ettiği yere Berlin'e taşınmış. El-Kaide ve Suriye ile bilinen bağlantıları olan yardım kuruluşu El-Dava'nın kurucusu Faruk Oje tarafından finanse edildi. Bu da içerideki casusumuz tarafından çizilen yerleşim planı. Bekçi kulübesi Berlin polisine bağlı olduğu için laboratuvarda orta düzeyde güvenlik var.
2: Şunlar ne tip kapılar?
1: Hiç fikrim yok.
2: Güvenliği nasıl kırıyoruz?
1: Biyometri, güvenliğin baş parmağı.
2: Hedefe ulaşınca ne olacak?
1: Taktiksel bir sorgulama yaptıktan sonra üstleriyle iletişime geçip talimat bekleyeceğiz. Ormana sızıyoruz, sonra burada sizinle bağlantı kuracağım, doğrudan havaalanına gideceğiz.
3: Uçak Alfa Havaalanı'nda hazır olacak.
1: Hepimiz kafayı bozmuş birinin neler yapabileceğini biliyoruz. O yüzden işi sertçe bitirip ailemize dönelim. Hadi bakalım.

0: Operasyon başlasın. Kurt 2.
1: Tilki 3.
2: Sierra 1.
3: Çakal 1.
2: Hazır olun.

0: Kalk.
1: Hey, ne oluyor?
2: Dik dur.
0: Altı dakika. Sana soru soracağım. Laboratuvara kimin erişimi var?
1: Benim. Sadece benim.
0: Maggie Bolevska.
1: Evet, o benim. O benim araştırma görevlim. Erişimi var.
0: Çalışmalarınızın ayrıntılarını kim biliyor?
1: Kimse. Siz de kimsiniz?
0: Finansörün bilmiyor mu?
1: Evet, evet işimi bilir ama o bir bilim insanı değil. O yatırımcımız, o kadar.
0: Çalışmalarının yedekleri nerede? Bir ekip ailenizden bir blok ötede bekliyor şu an. İşbirliği yap. Yetkilerimizin sınırı yok. Çalışmalarını nereye yedekliyorsun?
1: Hepsi burada. Bu bilgisayarda. Dışarıdan internet erişimi yok.
3: Aldık. Bitti.
1: Şey, bakın, istediğiniz paraysa para ayarlayabilirim. Gerçekten problem değil.
0: Kafasını duvara çevir.
1: Bakın ben...
0: Eyvah. Kulaklarını örtün. Sierra polis telsizini dinleyip yeni bir haber almış. Berlin'den polisler geliyormuş. Üstlerimden talimat bekliyorum. Kod X.
3: Tamamen mi?
0: Tamamen. Endüstriyel bir kaza olmuş. 5 dakikamız var. Dizüstüyü çantana koy, kelepçeleri ve başlıkları da yok edin.

0: Efendim, efendim. Lütfen yapmayın. Her şey bir yanlış anlaşılma. Ben bir bilim insanıyım. Bu çok büyük bir yanlış anlaşılma. Efendim ben bilim insanıyım. Lütfen, ben bilim insanıyım efendim. Efendim lütfen, benim bir ailem var. Lütfen yapmayın. Ailem var. Lütfen hayır. Dur. Bak gerçekten, şu an ne yaptığını bilmiyorsun. Dinle beni, lütfen dur. Bak, lütfen dur diyorum. Yaptığım araştırma milyonların hayatını kurtaracak. Dur lütfen. Yapma. Dur. Yapma.
1: Dua
0: lütfen,
1: için
0: dur.
1: En uygun zaman şu an.
0: Dua mı? Tanrı'ya inanmam ki. Ben bilime inanıyorum. Beni dinle. Kiralık kasada tüm bilgilerimin kopyasını tutuyorum. Vicdanın varsa dışarı sızdırırsın. Dünyanın ihtiyacı olacak. Lütfen yapma, dur. Aileme zarar vermeyin, tamam mı? Lütfen aileme zarar vermeyin. Aileme zarar vermeyin.

0: Sierra 1, 2 dakikaya buluşalım.
1: Anlaşıldı.
0: Vakit doldu, gidelim.
1: Sierra 1, 1 dakika.

0: Hadi be.
1: Polisler saat 9 yönünde.
2: Kımıldamayın. Buraya doğru gelin.
1: İlerleyin. Gidiyoruz. Solunda.

0: T2 vuruldu.
1: Teslim olun. Silahlarınızı indirin.
2: Koruma ateşi. Çanta. Fırlat bana.
3: Anlaşıldı.
2: At hemen.
3: Eyvah.
2: Tilki 2 indirildi. Koruma ateşi. Oh. Ah.
4: Durumu ne?
2: Sol bacak.
4: Yenileri geldi.
5: Teslim olun. Hemen. Silahlarınızı bırakın hemen.
2: Sierra vuruldu. Öldür onu!

0: Dizim hasar aldı. Seni yere koymam gerek. Lanet olsun.
1: Teçhizatı boşalt, sabit diski koru.
0: Bana tutun. Hadi. Hadi. Gidiyoruz.

0: polisleri vurduk.
1: Yapmamız gerekeni yaptık. Dizüstü güvende mi?
0: Güvende.
1: Dizüstüyü aldık. İlk görevde.
0: Sana kan vermek zorundayım. A pozitif misin?
1: A pozitif. Birimiz bunu içeri sokmadı.
0: Kan almazsan öleceksin.
1: Onu sen götür.
0: Hadi oradan, seni bırakmayacağım.
1: Ailem. Kristine durumu sen açıkla olur mu?
0: Kendin söylersin Mark. Sen söyle.
1: Hayır, senin söylemeni istiyorum.
0: Eve döneceğiz Mike. Beni duydun mu?

0: patlama ve silahlı çatışma hakkında konuşması için şu an yanımızda güvenlik uzmanı William Snoop var. William, bu kritik durum hakkında bize yeni bilgiler verebilir misin acaba?
1: Her şey için teşekkür ederim Erika. Amerikalı yetkililer Alman dostlarımıza yardım ve istihbarat desteği sağlıyor.
2: Bırak artık beni kollamayı.
3: Bana borcun iki oldu artık.
2: Beni nasıl dışarı çıkardın?
3: Plan nedir?
2: Bilgisayarı eve götürelim, paramızı alalım ve ziyafet çekelim.
3: Anlaşıldı. Ben yaralıyım, sen git.
2: Hayır, olmaz, beraber gideceğiz.
3: Görevi tehlikeye atacağım yoksa. Çantada ne var bilmiyoruz. Eve geç. Git, ben yetişirim.
2: İletişime geçeceğim, geri gelirim.
3: 4 mevsimdeki tünellere döndük ha. İyi olacağım, karanlıkta harekete geçeceğim. Dinlenmek için 24 saate ihtiyacım var. Burayı terk et. Hadi.
2: Berlin'e gidiyorum. Çantayı verirsin. İletişimde kal. 48 saat sonra buluşuruz.
3: 48 saat.
2: Salvina Oteli. Her şeyi getireceğim.
3: 48.
2: Yakalanmak diye bir şey yok.
3: Öyle bir seçenek yok.

0: Merhaba.
1: Hoş geldiniz.
0: Kettner.
1: Pasaport lütfen. Teşekkür ederim. Arkadaşınız odanızı ayarlayıp çoktan parasını ödemiş.
0: Evet.
1: Odanız 210 numara. İyi dinlenmeler dileriz efendim.
0: Teşekkür ederim.

0: Bugün şüpheli bir terör saldırısında hayatını kaybeden polislerin ailelerinin yanındayız. Dualarımız onların aileleriyle birlikte. Onları her zaman hatırlayacağız. Ve onları asla unutmayacağız.
1: Alo?
2: Günaydın, bana mesaj geldi mi?
1: Hayır, maalesef.
2: Teşekkür ederim. Hangi cehennemdesin?

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bir telefon almak istiyorum.
1: Hangisi peki?
0: Şunu. Bir de sim kart.
2: Rusty konuşuyor, dinliyorum.
0: Tek kullanımlık telefondayım, güvenli değil.
2: Anlaşıldı. Başka seçeneğimiz yok. Fiziksel durum nedir?
0: Yaralıyım ama ciddi değil. Kurt 2 iletişime geçti mi?
3: Kurt 2 Berlin'e varamadı. Otele giden bir tahliye ekibim var. Sizi havaalanına götürecek.
2: Neredesin şu anda? Hatta kal. Nerede olduğunu söyle bana.
4: Kurt 2 hakkında bilgi verdiğinde söyleyeceğim.
3: Güvende olduğunda bütün bilgiyi alacaksın. Şu anda her şey çok kötü ve bundan çok etkileniyoruz, tamam mı? Beni dinle. Şu anda yaptım.
2: Her şey senin eve dönmen için, tamam mı? İyi anla beni, sağ salim geri dönün.
0: Elbette efendim, tabii.
2: Neredesin söyle.
0: Alexander Meydanı, her yer polis.
3: Alexander Meydanı, anlaşıldı. Beklemede kal.
2: Rotayı Elsen'e çevirmen ne kadar sürer?
5: 15-20 dakika.
2: Suya doğru
3: gitmen gerekiyor. Elsen Köprüsü'ne doğru git. Kuzeybatı köşesinde ol. 20 dakikaya orada olur.

0: Rusty konuşuyor, evet.
1: Ben Sen Köprüsü'ndeyim, kuzeybatı köşesi.
0: Kahverengi bir SUV, onayla.
1: Gördüm.
0: Anlaşıldı.
1: Kurt iki Berlin'e varmadıysa benim çıkışımı nasıl sağladı?
2: Bak anlıyorum. Şu anda hiçbir şey anlamlı gelmiyor.
0: Ama bana güvenmelisin. Yardımcı olmaya çalışıyorum.
1: Mike'a yardımcı olduğun gibi. Seni lanet olası onu öldürdün mü? Kime çalışıyoruz?
2: Çocuk gibi davranmayı bırakıp o lanet arabaya bin.
3: Görev başarısız olursa senin için geleceğim.
2: Lanet arabaya bin hadi. Lanet olsun.

0: Amerikalı mısın? Deniz kuvvetlerinin askerisin ha? Deniz kuvvetlerinden misin?
1: Öyleydim. Rikon'da.
0: Görevin neydi?
1: Temizlik. Merkez son dakikada planı değiştirdi. Vurgundan sonra son verdi.
0: Ne zaman?
1: Köprüde. Seni gördüğüm
0: peşinden
1: zaman.
0: Peşinden gittin demek öyle mi? Öyle mi?
1: Onu yakaladıklarını duydum. Üzgünüm. Hayat kurtaracağımızı söylemişlerdi. Kendimizinkileri alacağımızı değil. Benim ailemin fotoğrafı.

Orada. Orada güvenli bir ev var. Bu kodu kullanabilirsin. Telefonumu al. Asla eve gidemeyeceksin. Görevi sonlandıran kod Tomahawk. Takımı durduracağım. En azından bir süreliğine. Rusty hepimizi zengin edeceğini söylemişti.

0: Kurye.
1: Buyurun.
2: Kimsin, ne istiyorsun? Kimsin?
3: Seni ya da aileni incitmeye gelmedim ama bütün sorularımı cevaplamazsan yaparım. Kocan işini güvenli bir yerde güvenceye aldı. Nerede olduğunu bilmeliyim. Silvi, bana bak, bana bak. Yanis ve Olivia için nerede olduğunu söyle.
2: İsviçre Kredi Bankası.
3: İsviçre Kredi Bankası.
2: Kiralık kasada.
3: Kiralık kasada.
2: Oğluma dokunma. Şş,
3: nefes al. Her şey iyi olacak. Ona hazırlanmasını söyle.
2: Tamam.
3: Babasının eski bir arkadaşı olduğunu söyle. Öğle yemeğine gideceğiz de.
1: Yanis, hazırlan canım. Babanın arkadaşlarından biriyle yemeğe çıkacağız, tamam mı?

0: Onun arkadaşı mıydın?
1: Evet.
0: Üzgün müsün?
1: Öyleyim.
0: Ben de.

0: Nerede tanıştınız?
1: Paris'te.
0: İlk çocuğun nerede doğdu?
1: Ben... Şşt, kes sesini. Büyütmem gereken iki oğlum var. Sahip olduğumuz her şey ellerinde.
0: Soruyu cevapla.
1: Yanis Boston'da doğdu.
0: Üçüncü çocuğuna ne isim verecektin?
1: Jordan.
0: Arabayı durdur.
1: Sana ne kadar para ödüyorlar? Umarım buna değmiştir.

0: Buyurun.
1: Keşif. 6-22-34 imdat.
0: Anlaşıldı. Yer?
1: Berlin.
0: Durum?
1: Yaya.
0: Yarın 3. Konum 14-98-51-150.

Kayboldun herhalde. Silahı indirebilir misin? Beni arayan sensin. Giriş ücreti bu.

0: Sorun yok. Burada güvendesin. Dizini temizledim, iltihaplanmıştı. Ön çapraz bağını yırtmışsın. Nasıl yürüdün bilmiyorum ama başardın.
1: Seni bana anlatan deniz piyadesi. Onu tanıyor musun?
0: Hayır. Onu öldürdün mü? Bizi işlerini tamamlamamız için eğittiklerini biliyorum. Düşmanlarını ve birbirini öldür. Ulusal güvenlikmiş, sadece kendi pisliklerini saklamak için.
1: Geri dönmem gerek.
0: Nereye?
1: Evet.
0: Buradasın işte. Ev sadece bir hayal.
1: Lanet.
0: Tamam. Neredeyse öldüm. Dinlenmen gerekiyor.
1: Ben iyiyim.
0: Şşt,
1: i̇yiyim
0: tamam
1: dedim.

0: Yanis, bunu sana şahsen söylemek için orada değilsem, seni seviyorum. Son birkaç yıldır yokluğumu hissettiğini biliyorum. Nedenini bilmeni istiyorum. Çocuklarımın korkmadan yaşamaları için çabalamaya karar verdim. Ve bu yüzden de hayatımı bilim adamayı seçtim. Ne yazık ki bilimi görmezden gelen, hatta kendi çıkarları için bilimi itibarsızlaştırmaya çalışan güçlü insanlar var. Yanis, işte senin ellerinde hayatımın işi var. H5N1 virüsünün %16 ölüm oranına sahip aşısı. Gözlerinin yerine bu kameraya bakmak istemezdim doğrusu. Ama bilmeni isterim ki babanın bir prensibi var. Ve senin yardımınla ben öldükten çok sonra bile insanlığa faydası dokunacak. Bu aşının halka ücretsiz olarak temin edilebilmesi çok önemli. Ve tersi hayal edilemez olmalı.
1: Yüce Tanrım, bu yemek için teşekkür ederiz. Konuğumuzu buraya sağ salim getirdiğin için de günahlarımızı affet ve cehennem ateşinden bizi koru. Ruhlarımız cennete gitsin. Özellikle merhametine muhtaç olanların ki. Amin.
2: Amin.
1: Dövmen varmış. OD3224. İlklerdensin.
2: Evet, askeriye bizi meşgul tuttun.
1: Irak'ta mı, Afganistan'da mı?
2: İkisinde de.
1: Hindikuş'ta bulundun mu hiç? Öyle yücedir ki cennet orada dinleniyor sanırsın. Vadi öyle yeşil ki cennete benziyor. Sanırım ilk gördüğümde Colorado'daydım. On iki gün süren bir avdaydık. Adamlarımızdan birinin çocuğunu arıyorduk. Gitti. Avlanmaya gitti. Bulamadık zavallı şeyi. İzole bir yerleşkede kapıyı kırıp içeri daldık. Her şeyi temizledikten sonra nihayet çocuğu bulduk. Duvara zincirlenmişti. Çok kötü ağlıyordu. Şiddet görmüş, kızlarla doluydu. Tüm bunların ortasında bir de köpek vardı, biliyor musun? Küçücük bir şeydi. Bu yüze yakalanmış. Ve olabildiğince mutlu, tüm o çığlıklar ve keçeleşmiş tüylerin içinde. En çok hatırladığım şey o köpekti. O köpek bütün iğrenç şeyleri gözünü bile kırpmadan atlattı. Öldürmek hep daha kolaydır. Ama hayatta kalmak zordur.

0: Ne kadar süredir buradasın?
1: 13 senedir.
0: 'Ailen var mı?
1: Tabii, bir karım, iki güzel kızım ve hoş bir evimiz var.
0: İletişim kuruyor musunuz?
1: Her ulaştığımda bir şeyleri kırdım. Hepimiz o canavarı biliyoruz. Bazen uzun süre bizde kalır. Et nasıl?
0: Daha iyisini yemiştim.
1: Evet, ben de.

0: Amerikalı mısınız?
1: Evet.
0: Güvenli yolculuklar.

0: Benim evimde yapmak ha? Cevap ver.
1: Beni vurmak mı istiyorsun? Vur hadi. Christine'e söylemek için evine gittim. Tıpkı benden istediğin gibi.
0: Rusty dedi
1: peşimden ki... Peşimden geldiğini biliyor muydun?
0: Başaramadığını söyledi.
1: Neden bana yalan söyledin?
0: Ne hakkında?
1: Defol karşımdan. Gerçek bir yuva, federasyon, onurlu bir iş.
0: Bilgi hırsızlığıydı. Bunların olmaması gerekirdi.
1: Ama oldu işte. Ve ne uğruna?
0: Ömür boyu maaş uğruna. Oh!
1: Çaldığımız şey bilgi değildi. Siz sersemlerin vazgeçirmek istediği şey bir virüsün tedavisiydi. Böylece milyarlarca insan acı çekecekti. Nasıl bunlara katlanabiliyorsun sen?
0: Ailem ve muhtaç bir oğlum var.
1: Benim ailem farklı mı oğlum? Onların ihtiyaçları?
0: Sıkıntı yok. Karım ve oğluna yüksek ödeme yapılıyor. 4 milyon yani hiçbir eksikleri olmayacak.
1: Ben hariç! Ben!
0: Eve gidemezsin! Burada olduğunu...

0: Elindeki her şeyle peşinden gelir.
1: Birlikte yaptığımız ve geçirdiğimiz onca şeyden sonra senin için yaralandım ben. Ve aldığım şey bu mu yani?

0: Babam. Kendi gibi olmamı zihnime kazıdı benim. Mümkün olduğu kadar Ranger gibi. Ve onu ordudan attıkları zaman bir daha eve gelmedi. Kayboldu. Not yok, ceset yok, hiçbir şey yok. Sonunda hepsini gömdüm. O pisliğin verdiği her şeyi arka bahçeye gömdüm. Kendi cenazem vardı. Şeylerle dolu bu zavallı küçük deliğin üzerinde duruyorum ve asla onun gibi olmayacağıma yemin ettim. Ailemden asla vazgeçmem, anladın mı?
1: Rusty burada olduğunu anlayıp ailenin peşine düşecek.
0: Bunun bitmesinin sadece bir yolu var.

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İşte bu be! İşte sahanın yeni lideri! İşte kapsamanın lideri!
3: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
4: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?

kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid. Tam o
2: anda bir yudum. Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
3: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
4: Sana bir sana da bir tane.
3: Bakın yine istemiyor.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Mis gibi karamel kokuyor. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durdurmaz.

duramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Bugüne kadar tek bir siparişi yok. Sana mi, sana da bir tane. Bakın yine istemiyor.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Mis gibi karamel kokuyor.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
4: Sana mı, sana da bir tane.
3: Bakın yine istemiyor.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık.

0: takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Mis gibi karamel kokuyor. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Senin için hazırlanmış bir odam var. Eve dönüyoruz Mike.
1: Biraz müzik açsana.
0: Olur.
1: Kan hızlı akıyor. Oğlum hadi ki... Baban uyurken ölmedi.
0: Söz veriyorum.

0: Aferin
1: Yaşasın.
0: sana.
1: Yaşasın.
0: Harikasın.

0: Günaydın sevgili izleyiciler. Beyaz TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Yaşama Dair programında yine dop dolu, yine çok yönlü bir sabaha birlikte başlıyoruz. Hayata, insana, sanata ve merak ettiğimiz tüm başlıklara dokunacağımız alanında uzman, birbirinden değerli konuklarımızla keyifli bir program sizleri bekliyor. Çayınızı, kahvenizi alın. Günün en güzel saatlerini birlikte paylaşmaya başlıyoruz. Asım Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Seyran Hanım. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Sabah enerjisi oldunuz bize.
1: Aynen, çok güzel oldu.
0: Evet. İlk sorumla başlamak
1: Tabii
0: istiyorum.
1: Tabii ki, buyurun.
0: Asım Bey, kanunu çocukken değil, biraz daha geç öğrenseniz. Hı-hı. Müzik kariyerin başka bir enstrüman ya da tarzda mı şekillenirdi?
1: Ya şöyle, şimdi benim annem de babam da konservatuar mezunu. Babam Aha. kanun çalıyor. Vefat etti 2006 yılında.
0: Başınız sağ olsun.
1: Sağ olun. Kanunu babamdan gördüğüm için de küçükten başladığım için.
0: Evet.
1: Tabii evde 1-0 önde başlıyorum ben. Kanunu tanıyorum. Çünkü ileride kanunu belki tanımayabilirdim. Hı-hı. Ya da başka bir sektöre yönelebilirdim.
0: Evet.
1: Annem mesela müzisyen olmamı istemiyordu benim.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Aa. Mühendis ya da bilgisayar Hı-hı. mühendisi. Başka yönlenmem istiyordu.
0: Birçok anne gibi.
1: Tabii tabii istiyordu. Evet. Baba mesleğini aldım elime. Yani şöyle, sağa sonra yıllar sonra düşündüm. Keman çalabilirdim. Belki başka bir yerlere yönelebilirdim. Batı evet. müziği, batıcı olabilirdim belki.
0: Aha.
1: Yani şöyle söyleyebilirim. Batı evet. müziğiyle uğraşabilirdim.
0: O olabilirdi.
1: Aynen, bir o olabilirdi.
0: Ama çok güzel çalıyorsunuz.
1: Dinledin,
0: İyi ki bu olmuş.
1: Dinlediniz mi?
0: Dinledim tabii ki. Çok güzel ama birazdan tekrar dinleyeceğiz tabii.
1: Tabii ki.
0: Peki, kanun namına Sezen Aksu projesini yapmaya karar verdiğinde çevrende Hı-hı. bunu eleştirenler oldu mu?
1: Yo, tam tersine dikkat çekti aslında. Kanun namına da şuradan geliyor. Belki biliyorsunuzdur, ben bir dizide oynadım.
0: Evet.
1: O dizide keskin nişancıydım ben.
0: Evet.
1: Mekanlara giriyordum, önce kanun çalıyordum. Sonra da işte rol neyse onu yapıyordum. Ama her bölümde kanunla birer parça çalıyordum. Şimdi dizi bitti.
0: Evet.
1: Eşkıya Dünya Hükümdür Olmaz dizinin adı,
0: evet.
1: onu da söyleyeyim.
0: Evet.
1: Bittikten sonra sevgili Polat Yağcı ile oturduk sohbet ederken, işte bir albüm yapalım, bir enstrümantal bir albüm yapalım, ne yapalım, ne edelim diye konuşurken, işte adı da dedim abi, değişik bir

0: olsun ki yani böyle durduk işte diziyle de böyle bağdaştıralım istedik.
1: Evet.
0: Kanun namına. Kanun namına
1: Kanun.
0: Sezen Aksu albümü yaptık.
1: Aa, çok
0: Şimdi
1: güzel.
0: bunun devamı da gelecek. Kanun namına işte soru işareti kim bakalım. Ondan sonra
1: Hı
0: kim?
1: hı.
0: Arka arkaya böyle serisi olacak inşallah.
1: O zaman Sezen Aksu demişken bir
0: Bir
1: Sezen
0: tane
1: Aksu gelebilir
0: ne
1: mi
0: çalayım
1: bize?
0: Sezen Aksu'dan ne isterseniz.
1: Siz ne isterseniz onu çalın bize.
0: Çünkü Sezen Aksu biliyorsunuz kraliçe.
1: Evet. O yüzden
0: Sorma.
1: hepsi olur yani, hiç fark etmez.
0: Sorma diyelim mi?
1: Olur, olur tabii
0: Sever
1: ki.
0: misiniz?
1: Çok
0: Tamam.
1: severiz. Çok severiz.

0: nasıl büyük bir aşkla yapıyorsunuz. O kadar harika ki gerçekten. Tüylerim diken diken oldu. Çok güzel.
1: Beğendiniz mi?
0: Bayıldım. Bayıldım, muhteşemdi. Ay, ama tabii birkaç parça daha isteyeceğiz
1: tabii
0: sizden.
1: Tabii ki tabii.
0: Öncesinde yine sorularıma ben devam
1: buyurun.
0: Edeyim. Peki setlerde müzisyenliğin avantajını mı yaşadınız, dezavantajını mı yaşadınız?
1: Şöyle, aslında dezavantajını çok yaşadım.
0: Öyle mi?
1: Nasıl yaşadım anlatayım.
0: Nasıl
1: Şimdi
0: yaşadınız?
1: sette hep Kaan'ın zaten yanında, karavanda duruyor.
0: Ya.
1: O zaman 2023-2024 sezonu işte, o zamanlarda.
0: Aha.
1: Ben bir YouTube kanalı açtım. O pandemiden sonra, o dönemlerde falan. Şimdi YouTube kanalında ilerlemesi lazım tabii ki. Video atmak lazım, üretmek lazım sürekli.
0: Evet.
1: Ben de karavanda, başta sevgili Oktay Kaynarca, selam olsun buradan. Oktay Kaynarca'ya işte ufak tefek, abi derim bir şeyler okur musun? YouTube kanalıma atacağım. Beraber işte bir set karavanda olsun, işte aralarda olsun şarkı okuttum. Sonra Emir Bendebiroğlu, ona da buradan selamlar olsun. Ona da işte bir tane şarkı okuttum. Arka arkaya böyle sette bulduğum oyuncuların aynı zamanda sesleri çıktı ortaya.
0: Aa.
1: Sonra benim YouTube kanalı patladı.
0: Aa.
1: Video, ilk video 13 milyon mu 14 milyon izlendi. Tabii insanlar set arkası oluyor ya bu. Ben sadece
0: Evet,
1: atıyorum.
0: Daha merakla.
1: Sosyal medyadan da işte hikaye paylaşıyoruz. Bunu yaptık, bunu yaptık diye. Arkadan YouTube'dan da paylaşınca insanlar merak ediyor. Tabii böyle dizilerin izleyicileri çok oluyor.
0: Çok.
1: Her yerde, işte yurt dışında, her tarafta çok olduğu
0: tüm,
1: için merak
0: evet,
1: ediyorlar.
0: Evet, tüm dünyada.
1: Aa diyorlar, o... şarkı okumuş. İşte Kaan, benim dizideki adım da Asım. Kendi adım. Kaan Nuri Asım diye geçiyor. İşte Asım.

0: Kasım çalmış, acaba bu hafta kim çalacak? Ne, kimle okuyacak acaba? Düet yapacak
1: herkes
0: falan.
1: Herkes merakla bekledi.
0: Tabii tabii böyle oldu. Ondan sonra güzel şeyler oldu yani.
1: Güzel şeyler. O zaman dezavantajını yaşamadınız çok.
0: Yaşamadım diyebilirim aslında.
1: Avantajları.
0: Evet evet.
1: Hem siz, çok keyifli.
0: Mesela sevgili Ozan Akbaba işte çok sever, müziği de çok sever. Kaan da mesela hep sürekli, Kaan durur mesela. Karavanın bir yerinde durur. Alır mesela, kurcalar, bir şeyler çalar. O da yetenekleri mesela.
1: Orada herkes için bir stres atma gibi,
0: o gibi
1: de
0: oldu. Değil mi? Tabii evet. Tabii. Öyle oldu mesela. İşte atıyorum sette ben çalmaya başlayınca böyle biraz yüzler gülüyor. Gerçi hep pozitifler. Ay, o ayrı da. Ama böyle için içine müzik girince daha çok çalmaya başladı. İnsanların ay, enerjisi arttı.
1: Evet, evet.
0: Müzik öyledir ya
1: güzel.
0: Zaman.
1: Evet. Şimdi size soracak aslında çok soru var ama tekrar bir şey dinlesek sizden. Gamze'deyim deva bulamam.
0: Evet,
1: bulmam.
0: Bulmam.
1: Evet.
0: Seviyor musunuz?
1: Seviyoruz. Hatta sevdiklerimizi yazdık, onları isteyeceğiz şimdi sizden sırayla.
0: İstek var, istekli
1: gidiyoruz. İstek var, evet. Hadi bakalım.

0: harikaydı gerçekten.
1: Teşekkürler.
0: Asım Bey, sizinle kanun da sohbet de çok güzeldi.
1: Teşekkürler.
0: Ama maalesef süremizin sonuna geldik.
1: Evet, isteklerimizi
0: yapamadık.
1: Başka sefere inşallah.

0: Evet, inşallah benim gibi ekrandaki seyircilerimiz de doyamadılar.
1: inşallah.
0: Mutlaka inşallah başka sefere bekliyoruz sizi.
1: İnşallah.
0: Çok teşekkür
1: Ben
0: ederim
1: teşekkür ederim.
0: geldiğiniz için.
1: Çok memnun oldum.
0: Ben de çok memnun oldum. Bazen sorular cevaplardan daha büyüktür ve bazı insanlar o soruları sormaktan hiç vazgeçmez. Perde arkasını merak eden, görünmeyeni araştıran, gerçekten bize anlatılan her şey doğru mu diye soran bir isim şimdi bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkürler. İyi ki geldiniz. Size çok güzel sorular hazırladık. İlkiyle başlamak istiyorum.
2: Tamam.
0: Hocam, Türkiye'de bazı büyük olayların perde arkasını halk hiçbir zaman öğrenemiyor diyorsunuz. Gerçekten saklanan şeyler mi var?
2: Şimdi orada aslında ikiye ayırmak lazım. Öğrenemiyor mu, öğretilmiyor mu ya da
0: Evet.
2: işte medyayla saklanıyor mu bunlar diye ayırmak lazım. Biz çok uzun zamandır, ben mesela 14 yıldır televizyon programı yapıyorum. Uzun zamandır arka planda neler varı anlatırken bir kesim bunlar komple teorisi. Niye bunları anlatıyorsunuz, insanları korkutuyorsunuz? Aslında gerçekle alakası yok dedi. Ama dönüm noktası aslında bu işin miladı Covid ile başladı. 2020'nin Mart ayında dünya kapandı, pandemi ilan edildi. Ve bütün ulus devletler aslında bir bakıma da kapanmalara gitti. Tabii tedarik zincirleri koptu, ekonomiler yerle bir oldu. Ve arkasından sıvılar diyeceğim ben. Yani o diğer kelimeyi kullandığımızda takılıyor çünkü. Sıvılarla beraber bambaşka bir süreç başladı. Ve dijitalleşme hızlandı.
0: Çok
2: Şimdi
0: iyi.
2: insanlar şunu diyorlar. Siz bunları aslında söylemiştiniz. Bir kesim eleştirdi. İşte... Bunlar hepsi komplo teorisi. Siz nereden biliyorsunuz? Aslında dünyada böyle bir şey yok. Korkutuyorsunuz dendi ama biz aslında medyada anlatmaya çalıştık. İşte burada aslında saklanıyor mu, gizleniyor mu bunun
0: Evet.
2: cevabı medya bunu tüm çıplaklığıyla vermedi. Dünya genelinde. Çünkü medyayı biraz böyle ele aldığımızda belli yapıların, belli lobilerin ya da belli kurumların elinde olduğunu görüyoruz. Yani güçlerini bu şekilde medya ile kullanarak insanlara algı operasyonları yaptıklarını görüyoruz. Tabii bunda en temel geleneksel medyayı dahil edebiliriz. Yani sinema sektörünü dahil edebiliriz. Sinemada çok fazla insanlara propaganda yapmak mümkün oluyor. Aynı zamanda yine müzik dünyası bunda çok etkili. Ama sadece sinemada ya da müzik dünyasında dinlediklerimizle de çok fazla yol alamadıklarını anladılar. Geçmişte bunların deneylerini yaptılar. 1930'larda, 1940'larda, 50'lerde frekanslarla insanlara bir şeyler verebilir miyiz'in deneylerini yaptılar. Düşük frekanslarla, infrasonik seslerle bilinçaltına telkinler verebilir miyiz? Bunları 1940'larda, 50'lerde çalışan yapı 2020'lere geldiğinde zaten bu kadarlık süreç içerisinde üstüne koyarak sinemada 25. kare teknikleri gibi bir sürü teknik var. Onlar geride kaldı. Ve dijital platformların da gün yüzüne çıkmasıyla beraber dünyadaki yaklaşık minimumda yine 2,5-3 milyar belki daha fazla insana hitap etme imkanları oldu. Ve eğer sıkıntılı dünyayı gerçekten kontrol altına almak isteyen bir yapı ne yapması gerekiyordu? Zaten medyayı kontrol ederek biz bunları yapıyoruz ama gerçekte bunları yapmıyoruz. Biz sizin iyiliğiniz için yapıyoruz bunları algısını vermesi gerekiyordu. Medya ile bunu yaptılar. Gizleniyor mu? Evet, gizleniyor. Belki yapay zekaya da girersek ileride konuşuruz onu. Dünyada şu kelime çok önemli. Bunu duyduğunuzda bunu çünkü belli isimlerden çok duyduk. Sizin tırnak içerisinde sizin iyiliğiniz için. Yani o sıvı döneminde de Covid döneminde de bunu yapın sizin için iyi olacak. Ya da işte
0: Herkes yaptı.
2: çip konusu gündeme geldiğinde bunu takacaksınız. Niye? Sen hasta olduğunda işte vücudundaki o ritmi ya da herhangi bir hastalıkla ilgili bir veriyi merkeze gönderecek. Tedavi göreceksin. Hemen anlık cevap alabileceğiz oradan. Hastalıkların önüne geçecek. Şimdi bunun gibi iyi niyetliymiş gibi verildi ama tabii medya ile verildi, filmlerle verildi. Yarışmalarla, dizilerle tamamen insanların algısı değiştirilmeye başlandı. Şimdi son dönem tabii dijitalleşmeyle beraber de artık işin içerisine oyunlar girdi. Birçok platformda sinema, film

0: ürünleriyle beraber de bunlar girdi. Ve aynı zamanda da şimdi tabii çocuklar çok bunun etkisi altında. Sosyal medya platformları baktığımızda hiçbiri bize ait milli şeyler değil. Bütün verilerimiz bir yerde toplanıyor. Hep belki siz de diyorsunuzdur yer yer. Ya işte ben bir şey söylüyordum. Telefonu birden önüme düştü.
1: Evet,
0: O
1: hocam.
0: zaman bu beni
1: Bir
0: dinliyor mu
1: anda.
0: mesela? İşte o beni dinliyor mu, görüyor mu?
1: Evet.
0: Herhangi bir aplikasyon indirdiğinizde formalite icabı şey yazıyor orada. Ben sizin telefonunuza, telefon rehberinize ulaşabilir miyim? Ses olarak işte izin veriyorsunuz. Evet, ulaşabilir miyim diye. Formalite. Halbuki siz hayır da deseniz ona ulaşacak o. Yani
1: Öyle
0: çünkü o
1: mi?
0: aplikasyona indirdiğinizde sizin telefonunuza ait her şeye ulaşabiliyor. Hatta şimdi yapay zeka devreye girdi. ChatGPT ya da diğerleri Gemini gibi soru cevap şeklinde ilerleyebiliyoruz. Dolayısıyla her taraftan sarılmış bir medya gücüyle insanlara istediklerini yaptırmaya çalışan bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi bu yapıyı hep soruyorlar. Bu yapı nedir? Bu yapı iyi midir, değil midir? Ya da nasıl bir gücü vardır? Biz yıllarca hep şunu dedik. İnsanlığın ilk yaratılışından kıyamete kadar olacak bir süreçte dünyada yaşayan varlıklar var. Bu yaşayan varlıkların arasında inanan ya da inanmayanlar diye de ayrılmış ve bir sınav içerisinde. Bu inananları tabii bağlar, inanmayanlar için hiç problem yok. İnananları bağlar ve kıyamete kadar gidecek bir süreç var. Ve burada işin içerisine inanç ve din de girdiği zaman din çerçevesinde bunu konuştuğumuzda da inin düşman olarak diye dünyaya iki varlık indiriliyor. İblis, İblis ve Hazreti Adem'in Adem ve çocuklarıyla beraber dünyada bir yaşantı var. Dolayısıyla düşman olarak inin diye bir cümle var orada. Kıyamete kadar bir düşmanlık var. Yani sizi yoldan çıkarmak, kontrol etmek, saptırmak ve kendi zihninde olan ne varsa size bunu adapte etmek için bir şeyler yapıyor ve bunun arkasında da ciddi para gücü olan bir yapı var. Buna küreselciler denir. Kimisi şeytani yapılanma, kimisi işte örgütsel yapılar, masonik yapılar, İlluminati falan bir sürü isimler konulmuş geçmişte bugüne kadar geliyor ama en nihayetinde tek baktığımızda bir yapı var ve bir savaş halinde. İnsanlık savaş halinde ve her gün yeni bir şey çıkıyor. Bir gün bakıyorsunuz işte Covid'den sonra bugünlerde hantavirüs konuşuluyor. Bir gün bakıyorsunuz yapay zeka robotlar çıkmış. Bir gün bakıyorsunuz transhümanizmle beraber yarı robot, yarı insan organlarının değiştirildiği yeni transhuman dedikleri robotik varlıklar. Şimdi bunlar ilk etapta hoş gibi de sunuluyor. Mesela bir anket yapılmıştı. Geçtiğimiz aylarda ekrana da çok verdiler onu. Çocuklara şey soruyorlar. Çip takar mısınız? Bunu taktığınızda yarın uyandığınızda işte 3 tane dil bileceksiniz. Yani 10 kişiye
1: Kulağa
0: sorulan
1: hoş
0: onu
1: geliyor.
0: da tabii diyor yani yabancı dil bileceğim ne demek taktırırım tabii. Peki şimdi orada şöyle bir durum var. Sizin vücudunuza dışarıdan bir şey takılıyor. Ve size içeriden hani şeyde biraz önce dedim ya hani hastalıkları bir yerlere verebiliyor merkeze. Bu adamın işte kanında şöyle bir problem var. İşte ne bileyim kalbinde şöyle bir rahatsızlık var. Merkeze veriyor ve merkezden de hemen acil müdahale edelim ve iyileştirelim tırnak içerisinde. Yani dediğim gibi iyiliğiniz için denilen bu sistem içerisinde benim vücudumdan bir şey adapte edilebiliyor dışarıya gönderilebiliyor. Peki tersi? Ya dışarıdan bana ne verilebilir? Bir frekansla bir saldırı olabilir mi? Benim zihnim, kalbim, vücudum hacklenebilir mi dışarıdan? Şimdi bunlar da
1: Çok
0: konuşulmaya
1: ürkütücü.
0: başlanınca dediler ki o zaman bunun kontrolü nasıl olacak? Yani şimdi ülkeler, ulus devletler daha yeni dijitalleşmeden haberdar olmaya başladılar. Ve bunun bir sınırı yok. Ve bunun kontrol edileceği bir makam da yok. Evet bana hadi çip taktık tamam çok güzel benim iyiliğim için. Uydular var. Şimdi bunu söylediğimizde bazen insanlar komple teorisi mi yine üretiyorsunuz diyorlar. Bir sistem kuruluyor. Bu sistem blockchain tabanlı tamamen dijital üzerinde kurulmuş bir sistem. Yani para da orada olacak. Benim bütün verilerim de orada olacak. Bütün konuşmamdan

0: aldığım, verdiğim malım, mülküm, ikili ilişkilerim, mesajlarım, her şey, dünyadaki olan her şey bir sistem üzerinde kayıtlı olacak diye planlanıyor bu. Aslında bir bakıma dedim yani iki varlık düşman olarak indi dediğimizde hep şeyden konuşuruz mesela. Levh-i Mahfuz diye bir şey vardır. Her şeyin yazılı olduğu bir levha. Şimdi bu yapı diyor ki haşa, ben savaş açtım. Yaratana da savaş açtım. Ben kendim bu sistemle kendim levh-i mahfuzu yaratacağım diyor, haşa. Her şey burada kayıtlı olacak. Öbürü beni bağlamıyor diyor. Ya öbürü sözde sizin inandığınız bir yaratıcının diyor. Biz diyor kendimiz tanrılarız diyor. Çünkü Bill Gates'in bir açıklaması var. Ben Tanrı'nın yarım bıraktığı işi yapıyorum diyor. Şimdi bu kafada, bu zihinde olan insanlardan bahsediyoruz. Ya da
1: Evet.
0: Harari var. Homo Deus diye bir kitabı var. Diyor ki ben organları değiştirdiğimde, kalbin bozulduğunda ben bunu değiştirebileceksem, işte kolunu bacağını onarabileceksem dijital ve yapaylarıyla, o zaman ömrü de uzatabilirim. O zaman yüzlerce, binlerce yıl insanlar yaşayabilir. Bunun sonunda süper insan olur ve artık sizin inanmanız gereken bir ilaha ihtiyacınız da yok artık diyor. Şimdi böyle bir yapı insanları bir şey yapmaya çalışıyor. Şimdi bu gizlenir mi? Gizlenir. Nasıl gizlenir?
1: Allah
0: Medya ile,
1: Allah.
0: aslında öyle değil. Bakın biz sizin iyiliğiniz için yapıyoruz. Yani meteor da gelse Amerika bir füze yollar, indirir. Rambo filmleriydi ya da diğer Armageddon filmleriydi. Hepsinde bunu yaptılar. Süper güç gösterdiler kendilerine. Ama ne zaman Orta Doğu'da karışıklık başladı? Aslında ne İsrail'in ne Amerika'nın aslında bu kadar süper güç, her şeye kadir olmadığı da görüldü. Yani bir balon olduğu görüldü. Tamam, savunma sanayilerinde, para gücünde baktığımız zaman bir hegemon ülkeden bahsediyoruz. Ne İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelen süreçte böyle bir nizam kurulmuş. Şimdi bu nizam patladı. Yeni bir sistem kurulmak isteniyor. Ve bu yeni sistemi de dijital üzerine kurulmak isteniyor. Burada tek endişeleri şu. Biz bunu mesela söylediğimizde bazen hani çözüm ne? Bunun arkasında biz ne yapacağız diye, çözüm ne dediğimiz diye sorduklarında şöyle, çözümden ziyade ne yapıldığını bilirsek önlem alabiliriz. Mesela dedim ya, blockchain tabanlı bir dijital sistem üzerine her şeyin kontrol edildiği bir şey kurulmak istiyor. Dijitalleşmeyle beraber hatta insan zihinlerinin de kopyalanması konuşuluyor. Bunların hepsinin olduğu sistem internete bağlı. Yani internet olmadığı zaman sistemin hepsi çöküyor.
1: Ama bütün hayatımızda internet.
0: İşte buradaki sistem internete bağlı olduğu için de sıfır kopma lazım. Yani biz 4G, 4.5G, 5G, 6G, 7G konuşuluyor şu anda. Hatta 6G, 7G çalışmaları var. Bunu da şöyle veriyorlar. İşte bak, doktor burada oturacak, takacak maskesini, tamamen internet o kadar hızlı bir hale gelecek ki burada oturduğu yerde Amerika'da bir hastayı ameliyat edebilecek. Ne kadar güzel, değil mi mesela? Ama bu sistemin kopmaması lazım. Koptuğu an bütün her şey, aslında hani trilyon dolarlık bütçelerin harcandığı bu şeytani yapılanmayı dediğimiz şeyin çökmesi demek. O yüzden hani buna önlem ne olur? Evet, böyle bir şey kuruluyor. Bakıyoruz dünya semasında kimden izin aldın diye soracağımız bir Elon Musk uyduları dolaşıyor mesela. Bir sayı 34 bindi, en son bir 40 bin dendi. Yani 40 bin ve üzeri uydu var ve diyor ki ben bununla bedava internet vereceğim. Şimdi şunun gibi düşünün, ülkeler yeri geliyor mesela bant daraltma yapıyorlar ya da bir karışıklık çıkmasın diye, bir olay olmasın diye bazen interneti kısıtlayabiliyorlar. Hani orada iç siyasettir
1: Yine onların
0: insanların.
1: elinde her şey.
0: O şunu diyor,
1: Biz, evet.
0: ben dışarıdan istediğim bölgeye internet yine veririm. Çünkü savaşın seyrini değiştiriyor. İşte
1: Evet.
0: Ukrayna'ya yine aynı şekilde ben sana internet verebilirim dedi. Bizim o 10 şehri kapsayan depremde de aslında teklif etti ama Türkiye devleti bunu kabul etmedi. Gelin gelin ben ona Starlink yollayayım, internet vereyim oraya dedi. Kabul etmedi Türkiye devleti. Yani böyle bir tehdit var. Şimdi bunu görüp önlem alınması lazım. O da nasıl? Nasıl bizim bir mavi vatan var. Belli kilometre içerisinde topraklarımızın savunulması var. Dolayısıyla dijital vatanın da kurulması lazım. Yani dışarıdan gelecek herhangi bir internet tehdidi ya da frekans tehdidinin de önleneceği sistemlerin kurulması lazım. Tabii büyük teknolojiler bunlar. Yani baktığımızda evet, medya kimin elinde? Teknoloji kimin elinde? Bunu anlayabilirsek bizden

0: ne gizliyorlar, ne gizlemiyorlar? Bize doğru mu veriyorlar, vermiyorlar mı soruşturmaya başlıyoruz o zaman.
1: Evet. Hocam çok merak ettiğim bir şeyi sormak istiyorum. Süremiz de kısıtlı. Çok da
0: Ben çok
1: önemli
0: uzun mu
1: şeyler
0: konuştum? Bir
1: anlatıyorsunuz.
0: soruda bu kadar konuştum.
1: Evet, bir soruda ve ben bu soruyu çok merak ediyorum. Sormak istiyorum.
0: Yapay zeka mı?
1: Hayır, uzaylılar veya dünya dışı yaşam konusunda devletlerin gizlediği bilgiler olduğuna
0: Şimdi
1: inanıyor
0: bunu
1: musunuz? Bunu çok
0: geçtiğimiz
1: merak
0: birkaç
1: ediyoruz.
0: gündür Trump seçim vaadiydi o. Ben özellikle Pentagon'la beraber NASA'nın belgelerini yayınlayacağım. Uzaylılarla ilgili bilgileri vereceğim
1: Evet,
0: dedi.
1: evet.
0: Var diyorlar. Ben şahsi fikrim benim. Ben uzaylıların olduğuna inanan birisiyim. Yani baktığımızda şimdi hani çok hep bu örneği veriyoruz ama doğru bir örnek. Şimdi dünyada yaşayan insanlardan hatta dünyada bile hala ayak basılmamış birçok yer var.
1: Evet.
0: Şimdi bir bakıyorsunuz gezegenleri Samanyolu, Andromeda'sı, milyonlarca gezegenin ve milyonlarca o gezegenlerin de içinde bulunduğu galaksileri konuştuğumuzda çok büyük bir evren içerisindeyiz. Ve bunlar milyonlarcası alt alta koyduğumuzda yekün olarak birinci kat semayı şu anda tamamlıyor sadece. Ve bilmiyoruz, gidilemedi oralara. Ve yine dini kaynaklarda bu birinci kat sema bu kadar büyük, bu kadar inanılmaz sayılara ulaşıyor derken 7 kat semadan bahsediyor.
1: Evet.
0: Yani oralarda ne var bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz.
0: Arş diyor, kürsü diyor. Yani inanılmaz şeyler. Boyutlar arası, biz üçüncü boyut, dördüncü boyutta ne var? Görmediğimiz varlıklar. Şimdi bunları alt alta koyduğumuzda şu soru geliyor. Ben miyim tek? Yani
1: Siz buna inanıyorsunuz.
0: ben
1: Yani
0: uzaylılara olduğuna inanıyorum.
1: olduğuna inanıyorsunuz.
0: Evet. Siz inanıyor musunuz?
1: Sizi dinledikten sonra ben yine bir inandım hocam. Bence ekran başında da tabii ki inanan sayısız kişi var.
0: Görür müyüz bilmiyorum.
1: Evet.
0: Belki aramızdalardır, onu da bilmiyorum.
1: Onu da bilmiyoruz. Evet.
0: Görürüz ya da görmez çok önemli de değil. Ama olabilir. Bu şu da demek. Yoktur demek de elinin tersiyle itmek demek. Bazen insanlar yoku yanlış anlıyorlar. Hani görmediği bir şey yoktur dediğinde senin yok demen için her yere bakman lazım. Yani dünyada her yere bakacaksın bu bir. Yok diyeceksin. Çıkacaksın Ay'a bakacaksın, Mars'a bakacaksın, Venüs'e bakacaksın, diğer galaksilere gideceksin. Yok diyeceksin.
1: Evet.
0: Yani yok demenin aslında şeyi daha zor. Mesuliyeti daha zor
1: Daha zor.
0: bence. Ben
1: Evet, doğru
0: olabilir diyorum.
1: söylüyorsunuz. Evet, inanıyoruz o zaman.
0: Bilmiyorum.
1: Hocam ne kadar güzel şeyler anlattınız. Su gibi aktı ama anlat anlat bitmez çünkü çok değerli bilgilere sahipsiniz. Çok
0: Estağfurullah.
1: teşekkür
0: Rica
1: ediyoruz.
0: ederim ne demek.
1: İyi ki geldiniz. Bizi aydınlattınız.
0: Estağfurullah,
1: Çok
0: estağfurullah,
1: teşekkür ederiz
0: estağfurullah.
1: hocam.
0: Rica
1: Çok
0: ederim ne
1: sağ
0: demek.
1: olun.
0: Mutlu oldum ben de.
1: Şimdi biraz kalbe, biraz gökyüzüne, biraz da kendimize bakıyoruz. Aşk, ilişki, uyum, kırılma ve yeniden başlama. Tüm bu soruların cevabını astrolog, yazar ve eğitmen Filiz Özkol'dan dinleyeceğiz. Filiz Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Bu arada bir programınız bir hayırlı olsun.
1: Çok
2: Yaşama
1: teşekkür
2: dair,
1: ederiz.
2: gerçekten
1: Sizi
2: yaşama
1: ağırlamak da
2: dair.
1: bizim için büyük bir
2: Evet.
1: onur ve keyif.
2: Evet, bu kadar güzel kızla ağırlanmak benim de çok hoşuma
1: Ay çok
2: gitti.
1: teşekkür
2: Sen
1: ederim. Çok
2: çağır hep
1: sağ olun.
2: ben gelirim.
1: Aha, hep gelin
2: Hep
1: gerçekten.
2: gelirim ben.
1: Ben şimdi ekran başındakiler gibi birçok şeyi merak ediyorum söyleyeceklerinizi. İlk sorumla başlamak istiyorum
2: Hadi
1: Filiz
2: bakalım,
1: Hanımcığım.
2: sınava girdim.
1: Hadi bakalım.
2: Sınava girdim.
1: Hangi burçlarla evlilik gerçekten zor? Eyvah. Hadi
2: Eyvah
1: bakalım.
2: eyvah eyvah ama ben baş sıraya hemen başa koysam şimdi
1: Öyle mi?
2: toprak grubu olması, çok zeki akıllı olması, çok talep gören bir burç olması ve
1: Aa.
2: çok sevilen bir burç olması bir yana hemen bir parantez açmak istiyorum. Çok fazla hiperaktif olduğu için karşısındaki insanın elini ayağını dolaştırır. Onunla
1: Aa.
2: yaşarken veya ya da birlikte bir hayat paylaşırken maratonda gibisiniz. Onun aklına hitap etmek zorundasınız. Onunla senkron tutturmak zorundasınız. Onun her şeyine evet yani anında cevap vermek zorundasınız. Anlamadığınız zaman bir şey ve onun söylediğini biraz soruyla soru cevap şeklinde o neden oldu bu neden oldu falan dediğiniz zaman yandınız. Piliniz bitti demektir.
1: Başaklar.
2: Evet. Ama
1: Peki diğeri?
2: mezmin bekarlar neden başaklardan çıkar hiç düşündün mü Seher'cim?
1: Çok titiz.

0: olduklarını biliyorum ben.
1: Düşünce titizi.
0: Öyle mi?
1: Evet, benim de Ay burcum Başak. Ben öyle yerden yere vurduğuma bakma. Ben Başak burcunu çok seviyorum. Hı-hı. Aslında dünyaya, yani Güneş burcum Başak olsaydı daha çok sevinirdim. Çünkü Başakların gerçekten tüh kaka diyeceğimiz çok şeyleri var, ama canım gülüm deyip de, soruyu sen öyle sorduğun için söyledim. soru. Ama gerçekten Başak burçlarına muhteşem bir numaraya koyarım. Gerçekten çok zorlar.
0: Evet,
1: gerçekten zorlar.
0: İkinci ama sırada kim var?
1: Zorluklarını alkışlarız. Evet, en zor burçların başında Boğalar geliyor. Şimdi Boğalar şey diyoruz biz genelde, tabii ki hani stabil, akıllı, dengeli, ama o kadar inatçılar ki
0: gerçekten.
1: Bir şeyi kabul ettirene kadar ölür bitersin. Sorarsın da sonra yapar mısın? Hep böyle düşünür. Hep temkinlidir. Kaygan zeminden hoşlanmıyor. Hani mecazi anlamda. Bir şey sunduğunuz zaman neden, niçin, niye? Başak sanki kardeşi gibi. Çok fazla stabil, çok fazla inatçı. Küstürdüğünüz zaman yandınız.
0: Eyvah.
1: Günlerce küsebilir. Günlerce sizden
0: Küser
1: özür
0: mi?
1: dilir. Küser.
0: Boğalar.
1: Küsmoyları var. Şimdi alt yazılardan o bombardıman gelecek
0: Yiyeceğiz,
1: ama
0: evet, biraz öyle
1: kabul
0: olacak.
1: ediyoruz yani.
0: Vicdanım.
1: Bu arada ben bütün burçları çok seviyorum. Boğaları da çok seviyorum, ama boğaların böyle bir inatçılıkları var ki Allah Allah Allah. Ama zor işte, zor. Ama derseniz zor olmasına rağmen evliliklerde ve aşkta, ailede kimin böyle evde olması gereken kişi boğadır. Yani
0: Öyle mi?
1: her aileye bir boğa lazım.
0: Aa.
1: Bu kadar zorluktan sonra birazcık
0: Evet, bir
1: açalım,
0: gönlünü
1: esnetelim onları.
0: aldınız boğaların. Peki
1: Evet.
0: üçüncü sırada kim var?
1: Üçüncü sırada, evet, üçüncü sırada ikizler var.
0: Öyle mi?
1: Çok fazla.
0: İkizler bana beklendik geldi şimdi bir.
1: Yani bildiğimiz ikizler, pat küt pat küt pat küt,
0: Evet.
1: A planı, B planı, C planı, hangi modda, hangi konuda bilemezsin. Ona ayak uydurayım derken kendin şeyin gider, kafa yapın gider. Yani kafanda böyle şimşekler çakar, dersin ki bir şeye gidersin, sormak istesin, okey der, kabul eder. Sonra bir dakika sonra senin dediğinin başka bir versiyonunda görürsün. Hani biraz önce
0: Aa.
1: konuşmuştuk bunu dersin, ben daha iyisini buldum der.
0: Eyvah.
1: Gerçekten. İkizlerin yine alkışlayalım. Evet, zor oldukları bir gerçek. Ama alkışlamamız gereken en güzel özellikleri seni yukarılara taşır. Çok zekidir. İnteraktif bir beyni olduğu için ikizlerle yaşamak zor olmasına rağmen çok da eğlencelidir. Evet,
0: Eğlencelidir.
1: ailenin böyle şeyidir. Çocuklarına öyle özellikle abla gibi durur. Anne gibi durmaz. Baba da o gibi durmaz. Abi gibi durur. O yüzden çocuğunuz mu dedi, abisi misiniz, ablası mısınız dediğiniz zaman, hayır annesiyim, hayır babasıyım. Aa, hiç size yani uymuyorsunuz der gibisiniz. Çok gençlik enerjisi taşırlar.
0: Enerjileri yüksek
1: Ama
0: yani.
1: zordur, çocuklarıyla böyle devamlı
0: Ama o kadar kararsızlık da
1: takışırlar.
0: çok normal.
1: Evet.
0: Dördüncü sırada.
1: Evet, dördüncü sırada zor olan yengeçler.
0: Aa,
1: Neden biliyor musun?
0: evcimen
1: Çok empatlar, çok hisleri kuvvetli,
0: yengeçler.
1: çok kırılganlar. Yani şimdi bunları zor olduğunu kabul ediyoruz, ama iyi taraflarıyla birlikte zor olduğunu kabul ediyoruz. Yani biz zor derse eyvah eyvah çok zor falan değil.
0: Değil.
1: Aslında çok iyiler, çok tatlılar, ama bir şeyi kabul ettirirken saatlerce düşünür, yapsam mı yapmasam mı, seni kırar mı kırmaz mı, düşünür mü? Sen dersin ki, hele acelecisen, hele bir ikizlersen, dersin ki yengeçe, hadi koştur koştur şunu yapacağız, bir saniye. Hani böyle hep böyle
0: Bir
1: bir
0: ikna
1: saniyeleri
0: edilmesi
1: hiç
0: gerekiyor.
1: bitmez. Böyle hep relax tarafları vardır, çok kırılgandır. O
0: Ve
1: yüzden
0: çok
1: bir
0: hisli.
1: çocuk saf, böyle çocuk temizliği vardır. Ben
0: Evet.
1: yengeçleri çok seviyorum. Onları kırmaktan çok korkarım. Çünkü kırıldıkları zaman hemen kabuğuna çekilirler.
0: Evet.
1: Hani biliyorsun
0: Evet.
1: yengeç hayvanlarını, hemen kabuklarının altında kalırlar. O sert kabuğuna bürünürler. Ondan sonra dünyalarına bir türlü giremezsin onun. Hep düşünürsün, eyvah eyvah keşke
0: Nasıl normale
1: kırmasaydım diye.
0: döndüreceğim diye, o
1: Ama
0: da
1: çok
0: çok zor.
1: güzeller. Kadınları çok güzel.
0: Ay,
1: Evet,
0: evet.
1: çok
0: Ben de
1: güzel.
0: bir yengeç.
1: Ay, sen
0: Ben
1: yengeçsin,
0: yengeç.
1: doğru. Aa, zorsun kız.
0: Zoruz. Evet,
1: Zorsun kız.
0: gerçekten.
1: Vallahi zorsun. Ama çok güzelsin. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Erkekler tarafından hani böyle kayınvalidelerin şeylerini, oğullarını beğendiği kız tipleri de yengeçtir genelde.
0: Aa, bunu ilk
1: Giderler
0: defa
1: böyle.
0: duyuyorum.
1: Evet, kayınvalideler en çok yengeçleri alırlar.
0: Çok aileci oldukları için olabilir mi?
1: Evet,
0: Hem kendi
1: evet.
0: ailesi hem karşısındakinin
1: Aynen.
0: ailesini çok sahiplenirler.
1: Aynen, gittikleri yerde bu kız çok güzel benim oğluma göre derler. Kızım burcu yengeç
0: Yenge
1: çıkar.
0: çıkar.
1: Evet.
0: Ne
1: Evet.
0: güzel. Peki en kıskanç

0: burç.
1: Of. Of.
0: En kıskanç dört burç diyelim.
1: Of of.
0: Hadi
1: of.
0: Bakalım ilk dörtte kimler var?
1: Akrep.
0: Of.
1: Vurur kırar çarpar diyeceğim. İçinde fırtınalar var. Çok oylak vurup kıran bir tip değildir. Gözleriyle seni o canını okur. Gerçekten. Yani siz bir akrebin gözüne baktığınız anda sizi kıskanmışsa domdom kurşunu gibi anlarsınız zaten. Evet. Asla kavga etmez. Kendisini bir kapatır bitti olay. Aa. Aylarca ondaki kıskançlığı çözemezsiniz. Neyi kıskanır, nerede kıskanmıştır anlayamazsınız. Kapalı kutu. Aa. Ama onun kıskançlığını seven kadın tip

0: tipleri de. Hani bazı bizim Türk halkında şöyle bir şey vardır. Seven adam, seven kadın
1: Evet,
0: kıskanır.
1: kıskanır.
0: Kıskanır.
1: Evet.
0: Yani sen sevildiğini hissetmek istiyorsan, hatta kışkırtıcı özellikler de yapar bizim kadınlarımız, özellikle akrep
1: Kıskansın
0: erkeklerinde. Hani
1: falan
0: kıskansın etsin de beni ne kadar sevdiği anlaşılsın diye.
1: diye,
0: Yani bu
1: evet.
0: bir şehir efsanesi bir durumdur ama genelde kadınlar kıskanılmaktan
1: Bu
0: hoşlanıyorlar.
1: gerçek ama evet.
0: Evet.
1: Bir, yani sayısız kadın bundan hoşlanıyor.
0: Çoğu.
1: Evet.
0: Hani ay çok kıskanç da işte özgürlüğün falan dediklerine bakma. İçinden 2 gün kıskanma, hemen kadınlar diyor
1: Niye
0: ki
1: beni kıskanmıyor
0: evet,
1: acaba? Bir
0: niye
1: şey
0: beni
1: mi var?
0: kıskanmıyor?
1: Neden?
0: Niye kıskanmıyor? Neden böyle yapmıyor?
1: Evet,
0: O
1: evet.
0: yüzden akrep, kıskançlık
1: Akrep.
0: akrebe
1: Birinci sırada
0: yakışıyor.
1: akrep var. Peki
0: Evet.
1: kim? İkinci
0: Tam
1: sırada.
0: karşısı boğa.
1: Boğa.
0: Evet, boğalar da
1: Onlar
0: çok
1: da mı çok
0: kıskançtır ama
1: kıskanç?
0: onlarınki sahiplenme duygusu çok kuvvetlidir. Hani şey
1: Hmm.
0: diyor
1: Hı
0: böyle boğalar, koruma.
1: hı.
0: Aman başına bir şey gelmesin.
1: Hı.
0: Aman bana ait olan kişiye kimse bakmasın. Aman orada bir şey olmasın. Yarı sahiplenme, yarı da benim kadınım, benim erkeğim. Hiç kimse onu alamaz modunda. Bizim Türk halkında
1: Geleneksel tavrımızda.
0: böyle bir olayı vardır.
1: Var,
0: Hadi
1: evet.
0: biraz da böyle daha bir sekmene, daha böyle gençliğe düşü şey yapalım, taşıyalım. Gençlikte hani biz böyle Alaturka'dan biraz kopalım arabeskten. Yine de sevdiğini en çok kıskanan
1: Boğalar ikinci
0: boğalardır,
1: sırada. Peki
0: akreplerdir.
1: 3?
0: Evet, 3 balıklar.
1: Balıklar da mı çok
0: Evet,
1: kıskanç?
0: balıklar da
1: Bu su
0: kıskançtır.
1: grupları hep mi kıskanç
0: Su
1: acaba?
0: grupları kıskanç.
1: Değil mi?
0: Gerçekten kıskançlar. Su
1: Çok
0: çünkü şey,
1: duygusal oldukları için olabilir mi?
0: alıngan, kırılgan,
1: Değil mi?
0: duygusal.
1: Bazen çekilmez oluyor.
0: Çünkü neden biliyor musun? Sevdiğine çok fazla sahiplenmeyi seviyor.
1: Hı.
0: Elinin altında çok sevdiği bir şeyi kaybetmek istemiyor. Hep onlarda, özellikle balıklarda kaybetme korkusu çok fazladır. O yüzden gizli kıskançlıkları vardır. Ama çok belli etmiyor onlar. Genelde böyle
1: Gizli
0: espriyle
1: kıskançlık.
0: falan böyle. Ondan sonra garip bir şekilde böyle. Onların diye koç da kıskançtır bu arada.
1: Öyle
0: Hemen
1: mi?
0: ona geçeceğiz.
1: Dörde koyar mısınız
0: Dörde
1: koçu?
0: koyalım.
1: Hmm.
0: Koçun kıskançlığı daha farklıdır. O böyle patır kütür belli eder. Hani böyle sen böyle koç sevgilinle oturuyorsundur bir yerde. Böyle bir kalkar böyle arkadan bir hani ne bakıyorsun falan diyen tipler vardır ya.
1: Öyle
0: Sen
1: midir?
0: dersin otursana ya, nereye gidiyorsun? Yani dur,
1: Aa.
0: arkadaki sana fazla dik baktı, bir hesabını sorayım. Böyle böyle şeyleri de vardır.
1: Koçlar böyle
0: Koçlar çok
1: kıskanç.
0: kıskançtır.
1: Wow,
0: Mars
1: bunu.
0: senin insanlar. Mars aynı zamanda akreptir. Mars aynı zamanda koçtur. İkisi birlikte kıskançlığa adaydır.
1: Son olarak soruyorum. İlişkide en romantik burç hangisi? Hadi bakalım
0: Akrep,
1: kim çıkıyor?
0: romantik
1: Akrep mi?
0: akrep.
1: Aa.
0: Evet, çok derin bir romantizmi vardır. Terazi
1: Öyle mi?
0: romantiktir. Balık romantiktir. Yengeç romantiktir. Diğer burçlar daha önce böyle patırtı kürtü daha eğlencelidir. Ama akrep yani öyle bir romantizmin içine seni tutkuyla sürükler ki
1: Aa.
0: akrebin aurasından çıkamazsın.
1: Ne
0: Bu
1: kadar
0: romantik.
1: güzel.
0: Aslan romantiktir. O da çok sever mumları, güzellikle. Terazi romantiktir. Balık romantiktir.
1: Orada bir
0: Yengeç
1: yengeç de dediniz.
0: romantiktir.
1: Yengeç.
0: Evet. Yengeç zaten bütün burçların içinde var. O çok tatlıdır. 12 burcun nazar boncuğudur.
1: Ya öyle
0: Evet.
1: mi ya? Ne kadar güzel.
0: Evet. Evet.
1: Harika bir sohbetti. Bizi çok güzel
0: Bitti mi?
1: bilgilendirdiniz. Bitti. Çok üzücü
0: Bitmiyorum.
1: değil mi? Ne çabuk
0: Evet, çok
1: bitti.
0: güzeldi.
1: Çok üzücü.
0: Güzel programını izlemeye devam edeceğim. İnşallah
1: Çok
0: başka
1: teşekkür
0: konularda
1: ederim.
0: yine birlikte
1: Evet,
0: olalım.
1: inşallah. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür
0: Sağ ol.
1: ederim.
0: Ben
1: Çok sağ ol.
0: teşekkür ederim beni ağırladığın için.
1: Ne demek? Çok mutlu oldum.
0: Sağ ol
1: Çok
0: canım benim.
1: teşekkürler. Kısa bir reklamın ardından merak edilen bir konuya geçiyoruz. Kaş tasarımında doğal görünüm mü, kalıcılık mı yoksa doğru bilinen yanlışlar mı? Microblading uygulamalarında doğru bilinen yanlışları reklamlardan sonra sizler için anlatacağım.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya

0: Bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
5: Hesap kurduk.
4: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
5: Hesap kurdu. Tam o anda bir yurt.
6: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: dakika.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Yaşanacaksa, yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa, yaşanacak.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: Yakıt alacağız yine, yandık.
12: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
13: Kredi.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
1: kredi? Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim.

0: İki yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi? Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
14: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
15: Kısa bir reklamın ardından tekrar karşınızdayız. Bugün güzellik dünyasında en çok merak edilen ama bir o kadar da yanlış bilinen bir konuya, microblading'i konuşacağız. Hazırsanız doğru bilinen yanlışları birer birer düzeltelim. Birincisi, tek seans yeterlidir. Hayır, tek seansla bitmiyor. İdeal sonuç için bir ana seans, bir de yaklaşık bir ay sonra rötuş seansı yapılmalıdır. Yani kaşımızın tam oturması için o ikinci dokunuş şart. İkinci, microblading bir dövmedir. Microblading kalıcı değil, yarı kalıcı bir işlemdir. Yani dövme boyası deninin en alt katmanına inmeden biz sadece üst kısmında uygulama yaparız. Bu yüzden de zamanla solar ve rengi doğal bir şekilde açılır. 3. İşlem sonrasında bakım gerekmez. Kesinlikle hayır. İşlemden sonraki süreçte en az uygulama kadar önemli. Mutlaka uzmanınızın önerdiği bakımı yapmalısınız. Eğer bakım gerekmez derseniz işlemin kalıcılığını riske atarsınız. 4. İşlem sonrası kaşlarım dökülür. En büyük korkulardan biri. Microblading kaş dökmez. İşlem esnasında köklere inilmez. Sadece deri yüzeyinin hemen altına çalışılır. Aksine uygulama sırasında yapılan mikro dokunuşlar o bölgedeki kan dolaşımını tetikler. Bu da yeni kıl köklerinin uyarmasına ve mevcut kaşlarınızın zamanla daha canlı, daha görünmesine de yardımcı olabilir. 5. Kaşlarımın rengi zamanla değişir. Doğru pigment ve doğru teknikle çalışıldığında kaşlarınız asla griye ya da kızıla dönmez. Kaliteli bir uygulamada renk değişmez. Sadece tonu zamanla hafifçe açılır. Renk değişimi genellikle yanlış teknik veya kalitesiz malzeme kullanımının bir sonucudur. 6. İstediğim her kaş şeklini yaptırabilirim. İşte burada durmamız gerekiyor. Microblading bir şablon işi değil. Her moda, model herkese yakışır demek büyük bir hata. Sizin kemik yapınıza, yüzünüzün altın oranına ve kendi kıl çıkış yönünüze göre tamamen size özel bir tasarım hazırlanmalı. Amaç sizi başkasına benzetmek değil, yüz hatlarınıza en uygun, en doğal ifadeyi ortaya

ortaya çıkarmak. Unutmayın, en güzel kaş yüzünüzde işlem olduğu belli olmayan doğal duran kaştır. Kendinizi uzman ellere emanet edin. Evet, bugünlük de bu kadar. Seher Tunalı ile yaşama dair burada sona eriyor. Unutmayın, bazı cevaplar dışarıda değil, tam da kendi içimizde saklıdır. Yeni haftada yeniden buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Değerli izleyenler, Antalya tam bir turizm cenneti. Efendim, Antalya Kepez'de şu anda muhteşem bir doğa harikasının hemen yanı başındayız. Ve Antalya merkeze 10 kilometre mesafede bulunan Düden Şelalesi'ndeyiz. Düden Şelalesi tam bir doğa harikası. Efendim, doğal kaynak suyu metrelerce yüksekten tüm güzelliğiyle akıp gidiyor. Aslında burada irili ufaklı çok sayıda şelale var. Efendim, inanılmaz güzel manzaralara tanıklık ediyoruz. Şelalenin etrafı yemyeşil ağaçlarla kaplı ve burası aynı zamanda mesire alanı. Değerli izleyenler, mesire alanı, Düden Şelalesi ve Düden Mağarası tabloyu andıran inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor. Şelalenin suyunun soğukluğu buradan hissediliyor. Değerli izleyenler, Antalya Kepez'de şu anda Düden Mağarası'ndayız. Efendim, Düden Şelalesi ile Düden Mağarası iç içe geçmiş durumda. Turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Efendim, gördüğünüz gibi binlerce yıllık oluşumlar. Evet, Düden Mağarası'nın içindeyiz ve şu anda Düden Şelalesi'nin arkasındayız. Efendim, her yerde yosunlar var. İnanılmaz bir güzellik. Düden Şelalesi her yerden, ama her yerden çok güzel. Evet, şelalenin soğukluğu hissediliyor ve biz şu anda şelaleyi arkadan görüyoruz. Tam bir doğa harikası. Evet değerli izleyenler, buraya geldiğinizde bol bol fotoğraf alın, video alın. Efendim, bakar mısınız, her yerde yosunlar var. Çok eski oluşumlar. Düden Şelalesi ve Düden Mağarası inanılmaz güzel görüntüler oluşturuyor. Efendim, işte buradan yosunları daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Doğal kaynak suyu. Bakar mısınız efendim, binlerce yıllık oluşumların arasından, yosunların arasından tüm güzelliğiyle akıp gidiyor. Değerli izleyenler, Düden Şelalesi'nin yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçisi var. Efendim, buraya gelen turistler Düden Şelalesi'nin güzelliği karşısında hayranlığını gizleyemiyor. Efendim, nasıl gizlesinler? Tam bir doğa harikası. Efendim, şu anda Düden Mağarası'nın içindeyiz ve burada tüneller var. Efendim, mağaranın tavanı alçak, o yüzden böyle eğilerek tünellerden geçmek zorundayız. Evet, şöyle ilerleyelim bakalım efendim. Değerli izleyenler, tüneller çok alçak. Her yerde yosunlar var, gördüğünüz gibi yeşil yeşil. Mağaranın içi aydınlatılmış ve çok sayıda turist var. Efendim, Antalya tam bir turizm cenneti ve Düden Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor. Evet değerli izleyenler, nereden?

0: Of of of paşa acıttın, paşa çok acıttın. Değerli izleyenler, şu anda Düden Şelalesi'nin hemen yanı başındayız. Efendim paşa ile birlikteyiz. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler paşa ile bol bol fotoğraf çektiriyor. Efendim renklerin güzelliğine bakar mısınız? Bir de elimi acıtmasa. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: İsim nedir?
1: İbrahim.
0: İbrahim Bey. Valla acıtıyor, bayağı tırmaladı. Of, pençelerini geçirdi. Şöyle yapalım.
1: Şöyle.
0: Pardüseme gelsin. Tamam. Ha, aferin paşa, aferin. Çok güzel renkleri. Kaç yaşında?
1: Bu daha 2 yaşında.
0: 2 yaşında. Ne yapıyor turistler?
1: Turistler bunlar fotoğraf çektiriyor.
0: Evet. Hoşlarına gidiyor.
1: Evet, evet.
0: Antalya hatırası, evet. Düden Şelalesi hatırası efendim. Paşa ile çektirdikleri fotoğrafı alıyorlar, ülkelerine götürüyorlar. Evet, gerçekten çok uslu.
1: Evet.
0: Yavru mu?
1: Yavru daha.
0: Yavru. Hı-hı. Annesi babası nerede?
1: Annesi babası, onların da yavrusu oldu şu
0: evet.
1: an.
0: Evet.
1: 3 tane yavru oldu. Onlar Vişne ile Efe'de var.
0: Bayağı büyük ama.
1: Aha. Bu 2 yaşında, diğerleri 17-16 yaşında.
0: Evet, sarı lacivert, mavi. Allah'ın verdiği güzellik efendim, bakar mısınız? Ama çok uslu, çok uslu maşallah. Efendim işte turistler buraya geliyorlar, hayran hayran Düden Şelalesi'ni, Düden Mağarası'nı, Mesire Alanı'nı geziyorlar. Paşa ile fotoğraf çektiriyorlar. Başka ne yapıyorlar?
1: Vallahi bol bol doğa, güzellik.
0: Doğa, fotoğraf çektiriyorlar.
1: Fotoğraf, evet.
0: Evet. Ben sahibine veriyorum paşayı ve Düden Şelalesi'ni, Düden Mesire Alanı'nı sizler için gezmeye, keşfetmeye devam ediyorum. Halas mı aldık? Kolay gelsin. Evet.

0: Değerli izleyenler, Antalya Düden Şelalesi'ne gelin efendim. Burada gezilecek, görülecek çok fazla güzellik var. Düden Şelalesi'ni görün, mağarayı görün, hediyelik eşya dükkanlarını gezin. Efendim burada kadınlarımız anneli lezzetinde mis gibi gözleme yapıyor. Gözlemenin kokusu burnumuza geldi ve kendimizi burada bulduk. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun.
0: İsim nedir?
1: Raziye.
0: Raziye Hanım, buralı mısın?
1: Antalyalıyım.
0: Ne yapıyorsun burada?
1: Burada gözleme yapıyorum.
0: Gözlemeler neli?
1: Ispanak, peynir, patates, kaşar, kıyma.
0: Evet.
1: Karışık. Çeşitlerimiz bol.
0: Alıyor mu turistler?
1: Evet. Beğenerek de yiyorlar.
0: Sabahtan akşama kadar burada gözleme yapıyorsunuz.
1: Aynen öyle.
0: Diğer bayan kim?
1: O da arkadaş, çalışan.
0: Adı ne?
1: Yasemin.
0: Yasemin Hanım, merhaba, şöyle bir el sallar mısın? Gelemiyorum oraya efendim, ayakkabıyla girmek istemiyorum çünkü malum burası gayet temiz, gözleme yapılıyor. İçeri girmedik, şuradan bir selam vermek istedik. Vallahi mis gibi gözleme, turistler herhalde bayılıyordu.
1: Evet, çok beğenerek yedikleri gözleme çok da beğeniyorlar.
0: Neli o, ıspanaklı mı?
1: Ispanaklı.
0: Of of, malzeme de bol vallahi.
1: Malzememiz bol.
0: Malzemeden çalmıyorlar.
1: Yok, ondan çalmak yok.
0: Yanında bir de çay, ayran.
1: Malzemelerimiz tazedir. Günlük hazırlıyoruz.
0: Of of of efendim, ıspanaklı peynirli gözleme. Of, biberi de serpti. Tuzunu da attı. Sacımız yanıyor. Vallahi mis gibi kokular her tarafı sardı.
1: Ispanak, peynir, karışık gözlememiz.
0: Çok güzel oldu ve malzemesi bol. Evet değerli izleyenler, turistik şehirlerin, tatil yörelerinin olmazsa olmazı gözleme ayran, gözleme çay ve inanın yetişmiyor. Turistler bol bol yiyor. Vallahi yesinler, ülkemize para bıraksınlar. Kolay gelsin.
1: Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler.

Efendim şu anda Antalya Göynük'te çok güzel, çok renkli bir yerdeyiz. Burası bir dinozor parkı. Efendim bulunduğumuz yer Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük dinozor parklarından biri. Dinozor parkının içinde gerçek boyutunda tam 35 tane dinozor sergileniyor. Efendim bu dinozorlar yaklaşık 5 milyon yıl önce yaşayan dinozorlar. Burayı çocuklar çok seviyor, yetişkinler çok seviyor, ziyaretçi sayısı çok fazla. Gezelim bakalım neler var. Buyurun.

Efendim şu anda içinde bulunduğumuz Dinozor Park çok renkli, çok güzel, oldukça büyük bir alanı kapsıyor. Efendim değişik bölümler var. İşte bu bölümde birebir dinozorların aynısı yapılmış. Aslında bunlardan çok daha büyük dinozorlar var. Ancak çocuklar bu dinozorlara biniyor. Şöyle çalıştırayım. Efendim gördüğünüz gibi bunlar hareketli dinozorlar. Ve çocuklar burada son derece keyifli zaman geçiriyor. Evet, korkunç ama sevimliler. İşte çocuklar buraya çıkıyor. Efendim buraya oturuyor. Keyifli keyifli dinozorun üzerinde fotoğraf çektiriyor, eğleniyor. Gerçekten çocuklar için son derece eğlenceli bir yer. Efendim bu tarafta da milyonlarca yıl önce yaşamış dinozorların iskeletleri var. Bunlar tabii ki orijinal dinozor iskeleti değil. Birebir aynısı yapılmış. Evet, şu anda dinozorların dünyasına keyifli bir yolculuk yapıyoruz. Efendim çok daha kocaman dinozorlar var. Onları da sizlere göstermek istiyoruz. Evet, burası çok da, onu da çalıştırmak istiyorum. Evet, bu da korkunç bir dinozor. İşte böyle. Çok güzel. Gerçek gibi. Efendim şöyle elimi acaba soksam ağzına bir şey yapar mı? İnsan korkmadan edemiyor. Evet. İşte anladınız mı şimdi çocukların burayı neden sevdiğini? Korkan var mı müdürüm? Var mı? Korkuyormuş bazı çocuklar. Evet.

0: Evet değerli izleyenler, şu anda dinozorların dünyasına, yani milyonlarca yıl öncesine yolculuk yapıyoruz. Dinozorlar burada tamamen kendi doğal ortamlarında yaşıyor gibi sergileniyor. Dinozorların dışında böyle vahşi kuşlar var. Onlar bile çok korkunç. İşte çocuklar geliyor hayran hayran dinozorları ve diğer vahşi hayvanları izliyor. Evet. Çok güzel düşünülmüş, çok güzel dizayn edilmiş bir yer. Efendim burada da çok enteresan bir canlı var. Nedir?
1: Pterosaur.
0: Nedir? Pterosaur.
1: Pterosaur. Evet.
0: Kuş mu?
1: Kuş cinsi.
0: Efendim bu bir kuş. Milyonlarca yıl önce yaşamış bir kuş. Çok korkunç. Vallahi müdürüm iyi ki bunlar şimdi yaşamıyor. Ay çok enteresan. Şu anda ormandayız. Bildiğiniz ormandayız. Evet, bulunduğumuz parkı, dinozorları keşfetmeye devam ediyoruz. İşte yine sensörler vasıtasıyla bizi algılayan bir dinozor. Efendim dinozorun da birçok türü varmış. Yalnız dilleri dişleri fena korkunç. Aslında genel anlamda korkunçlar. Of of of değerli izleyenler, bakar mısınız? Belki de içinde bulunduğumuz parkın en büyük dinozoru, dev bir dinozor, milyonlarca yıl önce yaşamış. Gerçekten çok korkunç, inanılır gibi değil, değil mi değerli izleyenler? Milyonlarca yıl önce bu ebatta bir canlının, bir dinozorun yaşıyor olması. Efendim bu dinozorun bacağı aslında canlı değil ama... İnanın yaklaşırken tedirgin oldum. Şöyle bakıyorum, evet yumuşak. Tamamen böyle aslına uygun bir şekilde yapılmış. O kadar büyük ki metrelerce yükseklikte. Evet, ağırlığı 50 tonmuş. Bu ağırlıkta bir canlının, bir dinozorun olabileceğine inanabiliyor musunuz? Gerçekten endişe verici. İyi ki yoklar. İyi ki günümüzde yoklar ve bu canlılar... İyi ki yaşamıyorlar. Efendim bunlardan 50-100 tane olduğunu düşünebiliyor musunuz? Maazallah 50 ton. Yüksekliği 27 metre. Boyu 27 metre. 27 metre uzunluğunda, 50 ton ağırlığında. Milyonlarca yıl önce yaşamış bir dinozor. Bu çok büyük. Bundan çok korktum.

Evet değerli izleyenler, T-Rex sensörler vasıtasıyla bizi algıladı. Herhalde büyüklük bakımından sensörlerle algılayan bir tek T-Rex var. Evet, gerçekten çok enteresan. Efendim ağzı, dişleri, dili çok korkunç. Metrelerce yükseklikte. Tırnaklarına, ayaklarına bakar mısınız? Tonlarca ağırlığında dinozorlar. Görebileceğiniz en renkli parklardan biri. Avrupa'nın en büyük dinozor parklarından biri. Sanırım Türkiye'nin de en büyük dinozor parkı olma özelliğine sahip. Evet, yine hareketlendi. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Kuyruğu oynuyor, ağzı oynuyor, eli oynuyor. Of, of, of.

Değerli izleyenler, burası inanılmaz renkli, inanılmaz eğlenceli. İşte taş devri arabası. Efendim, Fred Çakmak Taş'ın ve Barney Molos Taş'ın bindiği araba. Evet, bilenler bilir. Burada inanın çocukluğumu anımsadım. Vallahi taş devri arabasına binmek çok keyifli, çok güzel.

Efendim sizleri çok güzel, çok renkli bir müzeyle tanıştırmak istiyoruz. Burası Antalya Lara'da yer alan Kum Heykel Müzesi. Aslında benzerine çok da rastlamadığımız bir müze. Efendim Kum Heykel Müzesi Türkiye'nin ilk ve tek kum heykel müzesi olma özelliğine sahip. Peki burada neler var? Efendim Antalya'nın Aksu ilçesindeki nehirden alınan kumlarla yapılan birbirinden güzel heykeller var. Efendim her yıl bir tema belirleniyor ve o tema doğrultusunda yurt dışından özellikle de Rusya'dan ve İskandinav ülkelerinden gelen heykel tıraşlar tarafından birbirinden güzel heykeller yapılıyor. Geçen yılın teması uzaymış. Efendim bu tema doğrultusunda burada çok sayıda heykel yapılmış. 100'e yakın kumdan heykel var ve ziyaretçi sayısı çok fazla. Değerli izleyenler, yerli ve yabancı turistler burada bol bol fotoğraf alıyor, video alıyor ve müze büyük ilgi görüyor. Efendim her yıl tema değişiyor ve o tema doğrultusunda bir yıl öncesinin heykelleri yıkılıyor ve yeni tema doğrultusunda heykeller heykel tıraşlar tarafından tekrar yapılıyor. Heykel tıraşların oluşturduğu ekip yaklaşık 25 kişi ve bu mükemmel heykelleri bir ay boyunca yapıyorlar. Yani Nisan başında geliyorlar ve 1 Mayıs'ta sezona belirlenen tema doğrultusuna yapılan heykellerle giriliyor. Yani Kum Heykel Müzesi tamamen 1 Mayıs'ta yenileniyor. Efendim sadece bir tek heykel asla ve asla yıkılmıyor. O da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli. Değerli izleyenler, Turizm Cenneti Antalya'da Lara'da Kum Heykel Müzesi'ni gezmeye, sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim geçen yılın teması uzaymış ve 25 kişilik ekip bir ay boyunca uğraşmış, çalışmış ve bu sanat eserlerini ortaya çıkarmış. Evet, bakalım neler var? Efendim uzay filmlerinin kahramanları işte heykeltıraşlarımız tarafından canlandırılmış Star Wars filminin kahramanı. Evet, çok güzel olmuş. Gerçekten heykeltıraşlarımız büyük emek vermiş. Efendim öğrendiğimize göre bu yılın teması da uzay olacakmış. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, çünkü büyük ilgi görmüş ve aynen devam edecekmiş. Evet, yani herhalde bu heykeller yıkılacak, uzay temalı yeni heykeller yapılacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli dışında. Evet, uzaya ilk giden astronot ve onun roketi. Çok güzel olmuş. Bayıldım, hayran kaldım. Evet, çok renkli, çok enteresan bir müze. Her yerde ama her yerde kumlardan yapılan heykeller var. Evet, heykellerin önünde bilgilendirme panoları bulunuyor. Tamamen uzay temalı nehir kumundan yapılan heykeller. Özellikle belirtmek istiyorum, deniz kumundan yapılmıyor efendim. Bu heykeller tamamen nehir kumundan yapılıyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan kumlarla şekillenmiş, ortaya çıkarılmış heykeller. Evet, ağırlıklı olarak uzay filmlerinin kahramanları, uzay temalı heykeller ve değerli izleyenler, Interstellar, efendim bilim kurgu filminin kahramanı. Çok sevilen, çok izlenen bir filmdi. Evet, işte kahramanı heykeltıraşlarımız tarafından buraya yerleştirilmiş, kumdan yapılmış. Ve değerli izleyenler, söyleyince hepinizin hatırlayacağı, gülümseyeceği, bizim jenerasyonun bol bol izlediği bir dizi kahramanı var. Mr. Spock. Efendim Uzay Yolu, eminim hepiniz hatırlıyorsunuz. İşte Mr. Spock ve Atılgan Gemisi heykeltıraşlarımız tarafından yapılmış ve burada ziyarete açılmış. İnanılır gibi değil, tamamen nehir kumundan yapılan mükemmel heykeller. Çok güzel olmuş. İşte Mr. Spock ve Mr. Spock'ın kulakları. Mr. Spock'ın kulakları çok ünlüydü. Eminim hepiniz bu diziyi, Uzay Yolu'nu bol bol izlediniz. Efendim burada da mükemmel bir eser var. Şimdi buraya geldiğimde Kum Heykel Müzesi'ndeki eserlerin yağmurda, karda ve rüzgarda bozulup bozulmadığını sordum. Efendim tabii ki bu heykeller bir yıl süreyle burada
kalıyor. Ve yağmurun, rüzgarın, karın etkisiyle böyle aşınabiliyor, zarar görebiliyor. Ancak Sphinx bozulmamış. Yani ufak ufak tahribatlar var. Şimdi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli 20 yıldır burada. Burası 20 yıllık bir müze. Ancak Sphinx heykeli 7 yıldır kaldırılmamış. Ve Guinness Rekorlar kitabına aday efendim bu heykel. Gerçekten çok güzel. Heykel tıraşlarımızın ellerine emeğine sağlık. Değerli izleyenler, burada da çok tanıdık bir heykel var. Efendim 17. yüzyılda Hazerfan Ahmet Çelebi kendi yaptığı kanatlarla Galata Kulesi'nden atladı ve boğazı 3300 metre mesafeyi uçarak geçti.

0: Değerli izleyenler, şu anda Fatih ustamızla birlikteyiz. Efendim, Antalya'ya özgü nefis bir kavurma yapacağız. Antalya tam bir tarım cenneti, tarımın başkenti, turizmin başkenti. Efendim, malzemelerimiz, sebzelerimiz tamamen buradan ve taze taze etimizle Antalya usulü, Fatih ustamızın usulü kavurma yapacağız. Evet, ustam Hanım, merhabalar.
1: Merhaba Belma Hanım, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Antalya usulü kavurma yapacağız.
0: Evet.
1: Soğanımız, domatesimiz, biberimiz hepsi bu yöreye özgü.
0: Evet.
1: Etimiz de bu yöreye özgü.
0: Evet. Etimiz, sebzemiz hepsi Antalya'dan. Evet. Allah her türlü zenginliği vermiş. Şimdi Türkiye'nin her yerinde kavurma yapılıyor. Evet. Ancak Antalya'da yapılan kavurma gerçekten lezzetli oluyor. Efendim, lütfen tarif alın. Fatih ustamızın da özel bir pişirme usulü var. Özel bir kavurma, özel bir tarif. Evet, şimdi yapacağız. Ondan sonra siz de tarif alın. Akşama yemeğiniz yoksa deneyin. Ustam, başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Etimizi ne yaptın? Haşladın mı? Pişirdin mi?
1: Önceden biraz haşlıyoruz.
0: Haşlıyorsun. Tamam. Neden? Kısa sürede pişmesi
1: kısa
0: için.
1: Pişmesi.
0: Çünkü yetişmiyor. Efendim, kavurma yetişmiyor. Çünkü tadından yenmiyor. Ustam, başlayalım o zaman. Evet, tavamıza yağımızı aldık.
1: Soğanımızı koyuyoruz önce.
0: Tamam. Evet, kavurma sevmeyen herhalde yoktur.
1: Yoktur yani.
0: Evet, Türk halkı seviyor. Eti seviyor.
1: Et halkı,
0: evet. Kavurmayı seviyor, kebabı seviyor. Yani Türkiye'nin her yerinde et seviliyor.
1: Sevmez.
0: Ancak Antalya'da efendim kavurma da yapılıyor. Çok güzel yapılıyor ancak tabii ki deniz olmasından dolayı Antalya'da mutlaka şöyle keyifli balık yemek lazım.
1: Balık yemek lazım.
0: Evet, balık yemeden olmaz.
1: Olmaz.
0: Sahil kenti. Olmaz. Evet. Evet. Antalya daha çok balık mı yer, kırmızı et mi?
1: Balık.
0: Balık.
1: Evet.
0: Balık.
1: Balık tabii canım. Antalya deniz, balık.
0: Evet. Allah vermiş.
1: Vermiş.
0: Tarımı, hayvancılığı, balığı, turizmi.
1: Vermiş,
0: evet.
1: Vermiş.
0: Bakar mısınız ustalığa efendim? Tavayı alıyor, kaşık falan kullanmıyor. Nasıl karıştırıyor? Ustam, yapar mısın? Of of of. Alevli bir şov. Müthiş bir şov. Evet. Of of of. Değerli izleyenler, bakar mısınız şova? Şova bakar mısınız? Şimdi Antalya'ya çok turist geliyor. Yerli turist geliyor, yabancı turist geliyor. Türk turist, yerli turist sever kavurmayı. Yabancı turist seviyor mu?
1: Seviyor.
0: Daha çok ne yiyor yabancı turist? Balık mı, et mi?
1: İkisini de yiyor.
0: İkisini de yiyor.
1: Balık daha ağırlıklı, et seven de var.
0: Fatih Ustam, mükemmel bir şov. Peki turistler izliyor mu yaparken?
1: Evet, izliyor. Çok
0: izliyorlar. Bayılıyorlardır herhalde.
1: Bayılmazlar mı ya?
0: Bayılmazlar mı ya? Benim şovuma bayılmazlar mı?
1: Tabii.
0: Fatih Ustam.
1: Etimizi koyuyoruz.
0: Evli misin?
1: Evleneceğim inşallah.
0: Valla nişanlı mısın?
1: Yok, sözlüyüm.
0: İstedin mi kızı?
1: İsteyeceğiz.
0: İstemeden sözlendin mi? O nasıl oluyor?
1: İnşallah yaza
0: isteyeceksin. Daha istemeden. Yaza isteyeceksin.
1: Evet.
0: Allah mutlu etsin.
1: Amin cümlemize.
0: Efendim, Fatih ustamız hem çok güzel yemek yapıyor, hem çok başarılı bir usta, hem de son derece efendi, güler yüzlü. Biz onu çok sevdik. Yaza isteyeceksin.
1: İnşallah.
0: Adı ne? Gelinimizin?
1: Hümeyra.
0: Hümeyra. Tanıştın mı kayınpederle?
1: Yok.
0: Tanışmadın.
1: Ağustos'ta inşallah.
0: Korkmuşsun.

0: Aslan gibi çocuk. Elinde mesleği var. Yakışıklı, güler yüzlü. Çok başarılı bir usta. Daha ne olsun? Kızını seviyor. Evet. Mutlu edecek misin?
1: Evet.
0: Söz veriyor musun?
1: Söz veriyorum.
0: Hümeyra'yı mutlu edecek misin çok?
1: Evet.
0: Hümeyra istiyor mu seninle evlenmeyi?
1: Tabii.
0: Ben böyle kendi kendime gelin güzel olmayayım.
1: tabii istemez mi? İnşallah.
0: Allah mutlu etsin.
1: Amin.
0: Kısmetse olsun bir yastıkta kocayım amin. İnşallah. Ertuğrul amin. Bey artık söz sizde.
1: Evet.
0: Yaza geliyor Fatih Ustam Hümeyra'yı istemeye. Ona göre çikolatasını çiçeğini alıyor. Artık vermek de sana düşüyor. Gençler anlaşmış. Haberi var mı? Anlaşmışlar diyorum ama. Evet. Bence Ertuğrul Bey beni kırmaz.
1: İnşallah.
0: Efendim soğanımız, biberimiz, domatesimiz, haşlanmış etimiz, minik minik doğranmış etimiz kavruldu. Bir güzel görüntü, mükemmel. Şimdi
1: baharatlar.
0: Baharat zamanı.
1: Evet.
0: Acı mı biberimiz?
1: Bu az bir şey acı.
0: Tamam. Böyle etlerde güzel oluyor. Etlerde, evet. Kebaplarda. Ben sevmesem de acıyı. Of of of. Fatih Ustam sen ne yaptın?
1: Efsane
0: çok oldu
1: yaptım.
0: Biber. Çok oldu.
1: Yok.
0: Çok
1: tam,
0: değil mi?
1: Tam kıvamı.
0: O nedir? Kekik mi? Etin olmazsa olmazı.
1: Evet.
0: Ve kaya tuzu.
1: Evet.
0: Nasıl pratik, nasıl becerikli. Vallahi mükemmel bir kavurma geliyor. Biraz da yağ. Sen kayınpederine güzel bir kavurma yap Fatih Usta. Hümeyra'yı sana vermemesi mümkün değil.
1: Kesin verecek.
0: Vallahi Ertuğrul Bey işte yemekler, kavurmalar, balıklar Fatih Usta'dan. Daha ne olsun? Onu damat yap, kızını ver. Size bol bol kavurma yapsın. Yaparsın değil mi? Söz mü?
1: Yaparım söz.
0: Mutlu edecek misin Hümeyra'yı?
1: Edileyim tabii.
0: İsmini yanlış söylemiyorum değil mi?
1: Yok doğru.
0: Hümeyra. Söz veriyor. Vallahi kızını mutlu edecek. Artık benim de biraz hatırım varsa Belma Belen olarak iş sende.
1: Evet.
0: Bitti mi?
1: Bitti.
0: Pişti mi?
1: Pişti.
0: Fatih Ustam, kokular efsane yalnız. Görüntü çok güzel. Of!
1: Usta
0: of,
1: efsane, of. Et efsane.
0: Yalnız şimdi baharatımız bol. O baharatın kokusu, soğanın, biberin, domatesin kokusuyla, etin kokusuyla karıştı.
1: Evet.
0: Ve ortaya harmanlanmış mükemmel bir koku çıktı. Mükemmel bir kavurma çıktı. Fatih Ustamızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Buradan ne söylemek istersin? Beyaz TV ekranları başında bizi izleyenlere mi söylemek istersin? Yoksa Hümeyra'ya mı? Yoksa kayınpederin Ertuğrul Bey'e mi? Kime selam söylemek istersin?
1: Ya tabii aileme öncelikle.
0: Ailen nerede? Afyon?
1: Antalya'da
0: mı?
1: Antalya'da mı? Merkezde oturuyor. Evet.
0: Tamam.
1: Aileme yani sevdiğim
0: Afyon'un olduğunu kıza... biliyorum o yüzden Afyon'u evet. Diyecektim. Evet.
1: Emine,
0: söyle.
1: Emine
0: söyle. Söyle. Ekran senin.
1: Buradan aileme öncelikle sevdiğim kıza Hümeyra'ya.
0: Kayınpederine unutma.
1: Kayınpederime tabii ki. Kayınanama da evet
0: ver.
1: Çok iyi
0: tamam,
1: bir insandır.
0: Kayınvalidene.
1: Evet kayınvalideme.
0: Kayınvalidene.
1: Bütün Türkiye'ye selamlarımı söylüyorum.
0: Efendim.
1: Bu kadar.
0: Bu mükemmel saç kavurma eşliğinde tüm Türkiye'ye Fatih Usta'mızla birlikte aynı zamanda Hümeyra'ya, Ertuğrul Bey'e, kayınvalideye onun ismini bilmiyorum. Sevgilerimizi,
1: Hülya Hanım'a
0: sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz.
1: Evet.

0: Günaydınlar, günaydınlar, mutlu sabahlar, hayırlı cumalar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına, hayatta her şey var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir cuma günü diliyorum sizlere. Başta sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk olmak üzere inşallah keyifle geçireceğimiz bir gün olsun. Bu keyfi inşallah çok sevgili Musa Bigiç hocamızla bugün güzel bir keyif sohbeti, keyifli ve güzel bir sohbetle gerçekleştireceğimize inanıyorum. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Aslan.
0: Nasılsınız?
1: Elhamdülillah iyiyim. Sizler de iyisiniz.
0: Çok şükür. Valla çok şükür diyelim hocam. Gerçekten
1: tabii ki, tabii
0: iyiyiz. Şükrediyoruz. Her halimize kabulüz. Allah'tan gelen her şeyin en güzeline inanıyoruz. Çünkü evet. Ondan geldiği için.
1: Doğru.
0: Her şeyde kabul.
1: Razıyız.
0: Razıyız. Evet. Şükür ediyoruz Allah'a. Bugünümüzü Allah aratmasın bize.
1: Yani elhamdülillah.
0: Allah sağlık versin. Biliyorsunuz sağlık her şeyin başında geliyor. Tabii. İnsanoğlu tabii hocam. Yani siz de biliyorsunuz günlük yaşantıda, koşuşturmada hep böyle biraz maddesel şeylere takılıyoruz. İşte iş konusu, işte bazen işte evlilik sorunları, ilişki sorunları, evlatla ilgili belki sınavlar, imtihanlar ama sağlık insanın sorunu olunca diğer bütün sorunlar sanki ortadan kayboluyor gibi.
1: Doğru, doğru.
0: Çok kıymetli sağlık.
1: Yani gerçekten de her şeyin başı sağlık dedikleri.
0: Evet.
1: Rabbim afiyet versin herkese.
0: Amin.
1: Huzur versin. Ondan sonra saadet versin, mutluluk versin. Dünya imtihanlarından Kur'an-ı Kerim iki imtihan üzerinde çok duruyor.
0: Hı hı.
1: Birisi malla imtihan. Tabii sağlık en başta önemli ama malla mülkle imtihan.
0: Hı hı.
1: Biri de evlatla imtihan.
0: Hı hı.
1: Yani geçenlerde bir görüntü gördüm de bir emekli polis memuru oğluyla işte kavga ediyor falan.
0: Hı hı.
1: Adana'da galiba. Üzücü bir olay.
0: Evet.
1: Yani oğlanın elinde bıçak var, babanın elinde tabanca var, birbirlerine girmişler. İnsan bunları görünce Kur'an-ı Kerim'in ne kadar hikmetli olduğunu, pek çok kavgaların, dövüşlerin bazen mal yüzünden, bazen de doğarken çok sevindiğimiz, yani böyle mutlu olduğumuz, işte çocuğum dünyaya geldi diye.
0: Hı
1: hı. Ama bir bakıyorsunuz ki o çocuk daha sonra sizin dünyadaki imtihanınız olmuş.
0: Evet, Allah muhafaza.
1: Değil mi? Rabbim hepimize hayırlı evlatlar nasip eylesin.
0: Amin. Her şeyin hayırlısını dilemek lazım.
1: Malında,
0: değil mi?
1: Mülkünde, evladında.
0: Evet.
1: Ne varsa, bize ne verdiyse.
0: Evet.
1: Her şeyin hayırlısını istiyoruz işte,
0: hayırlısını
1: inşallah.
0: Hayırlısını bizim gönlümüze yerleştirsin. Bazen biz bir şey istiyoruz, o hayırsız oluyor.
1: Doğru.
0: Hayırlısını bizim gönlümüze yerleştirsin Yaradan.
1: Amin.
0: Sağlık dedik.
1: Evet.
0: Belki şu anda da sevgili seyircilerimiz ekranları başında şifa bekleyen hastalarımız var. Rabbimden şifa diliyorum en acil şekilde. Bugün zaten Büyük Cuma duasını da yapacağız. İnşallah hastalarımıza da şifalı bir dua olacak bu. Ama öyle bir şifa duası var ki hastalıkları inşallah Allah'ın izniyle tabii ki geçiren bir dua bu hocam. Onu bir sizden
1: evet.
0: Alalım mı anlamını?
1: Evet, bu duayı Peygamberimiz bize öğretmiş. Hadis kitaplarında hem de hepsinde. Yani tüm kitaplarda bu net bir şekilde açıklanıyor. Peygamber Efendimiz bu duayı özellikle böyle çaresi zor bulunan hastalıklarda okunmasını, hatta nerede bir elem, ağrı, şey varsa, keder, oraya böyle elinizle temas ederek okumanızı tavsiye etmiş.
0: Hı hı.
1: Dua şu şekilde. Bismillah. Ezhibil be'se rabben nasi eşfi ve ente şafi la şifa'e illa şifa'uk şifa'en la yugadiru sekame.
0: Hı hı.
1: Anlamı da çok güzel. Ya Rabbi, bu hastalığı gider. Yani bizden bu hastalığı benden gider ya da hastamızdan gider. Ey insanların Rabbi. İnsanların Rabbi demek, insanları yöneten, sevk eden, insanları terbiye eden, yani onun hayatına hayat veren demek.
0: Hı hı.
1: Rab çok mühim bir ifade. Çünkü her şeye Rab denmez.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Yani terbiyeci anlamında. Hı.

Hatta Araplar sadece evin hanımına Rabbel Beyt derler. Evin terbiyecisi anlamında. Yani eve terbiye veriyor, çeki düzen veriyor anlamında. Ama esas en çok kullandığımız Rabbül Alemin. Alemlerin Rabbi ifadesidir. Devam ediyoruz. Çünkü ya Rabbi şifa verici sadece sensin. Yani doktorlar evet vesiledir. Hastaneler vesiledir.

0: vesiledir, sebeptir.
1: Evet.
0: İlaçlar vesiledir. Esas şifayı veren ne ilaçtır ne doktordur. İlaç, şifayı veren sensin ya Rabbi. Zaten de doktorlar ne der? Her şeyi yaptıktan sonra artık Allah'a kaldı derler, değil mi?
1: Allah'tan ümit kesilmez.
0: Yani doktorlar bile bunun farkındadır yani.
1: Evet.
0: Ve devam ediyor. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur ya Rabbi. Öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık kalmasın.
1: Amin.
0: Yani bu hastalıktan hiçbir eser kalmasın.
1: Evet.
0: Hiçbir iz kalmasın. Hiçbir nokta kadar mikrop kalmasın. Hepsi temizlensin.
1: İnşallah.
0: Çok müthiş, muhteşem bir dua. Bu duayı ezberleyin.
1: Hı hı.
0: Bu duayı bol bol namazlardan sonra her zaman yapmaya
1: Türkçesi
0: çalışalım.
1: de okunabilir değil mi hocam? Mesela bunun fotoğrafını şimdi
0: Tabii,
1: çekse
0: tabii,
1: seyircilerimiz böyle
0: tabii,
1: de okunabilir
0: tabii.
1: Türkçe dilde
0: Tabii
1: de.
0: yani fark etmez Arapça, Türkçe.
1: Hı.
0: Cenab-ı Allah bütün lisanları biliyor. Her
1: Evet.
0: zaman söylüyoruz ya. Cenab-ı Allah bize bizden daha yakın.
1: Hı.
0: Konuşamayanların bile ne demek istediğini biliyor Cenab-ı Allah.
1: Evet. İçimizden de
0: Yani.
1: geçirsek hani bazen sözlük söyleyemiyorum diyor ya
0: Tabii,
1: bazıları.
0: tabii.
1: İçimizden de duayı etsek yine de
0: Tabii.
1: geçerli oluyor değil mi hocam?
0: Tabii ki. Yani.
1: Peki bir de Cebrail Aleyhisselam'ın şifa duası
0: Evet,
1: var.
0: bunu da Cebrail Aleyhisselam peygamberimize
1: Hı
0: öğretmiş.
1: hı.
0: Bu da Müslim isimli hadis kitabında selam bahsinde geçer. Şöyle bu duada çok güzel. Bismillahi ergike min kulli şeyin yu'zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin. Allahu yeşfike bismillahi ergike. Allah'ın ismiyle rahatsız eden her şeyden sana okurum, sana sığınırım. Ergike demek rukye yaparım demek. Rukye okuyarak tedavidir.
1: Hı.
0: Okuyarak da bir tedavi yöntemi vardır.
1: Dua okuyarak.
0: Tabii
1: Hı
0: yani
1: hı.
0: ayet okuyarak,
1: Hı.
0: dua okuyarak, buna telkin de diyebiliriz. Telkinle insanlar tedavi olur.
1: Hı.
0: Ya Rabbi senin isminle her şeyden sana sığınırım, sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah'ım ya Rabbi şifa ver.
1: Burada aslında hasetçi her göz aslında nazar değmiş kişide de mesela
0: Evet.
1: hastalık çıkabiliyor
0: Tabii,
1: ya
0: tabii.
1: kendimizi hasta hissediyoruz.
0: Tabii.
1: Nazar değmiş hasetçi gözlerden şerrinden sana sığınırım.
0: Ona işaret ediyor zaten. Nazara işaret ediyor. Bir de kötü nefisler. Böyle pis nefisler vardır. Yani hep fesatlık düşünür. Hiç iyilik düşünmez.
1: Evet.
0: Sizin işte zarar görmenizi ister. O türdeki nefisler ve gözler.
1: Hı.
0: Her türlü hasetçi gözün yani nazara hemen böyle şey yapan, yatkın olan gözün şerrinden Rabbim şifa versin. Allah'ım, Allah'ın adıyla okurum.
1: Hı.
0: Senin adıyla okurum. Yani Allahu yeşfike bismillahi ergike. Senin isminle rukye yaparım demek.
1: Hı.
0: Biliyorsunuz biz işte Kurban Bayramı'nı geçirdik. Allah tekrarını göstersin.
1: Amin inşallah.
0: Biz zaten her işimizi Allah'ın ismiyle yapmaz mıyız? Mesela bir kurbanı keserken bile eğer Allah'ın ismiyle kesmezsen o et mundar oluyor.
1: Hı.
0: Yenmiyor.
1: Evet.
0: İlla Allah'ın ismiyle kesmen lazım.
1: Kurban dışında da zaten biz
0: Tabii.
1: besmele ile
0: Tabii.
1: kesiyoruz.
0: Tabii.
1: Helal kesim
0: Tabii.
1: çünkü
0: Öyle
1: hocam.
0: olması lazım.
1: Evet.
0: Her hareketimiz, eve girmemiz, çıkmamız, arabaya binmemiz hep Bismillah. Hep Allah'ın ismiyle. Bizim her işimiz Bismillah'la.
1: Hı.
0: Yani biz Bismillah'lı bir yaşam, Bismillah'lı bir hayat, Bismillah'lı bir ömür, Bismillah'lı bir son.
1: Amin.
0: Yani
1: Hepimize nasip
0: Rabbim
1: olsun.
0: hepimize böyle
1: İşlerin
0: nasip
1: rast
0: etsin.
1: gitmesi için Bismillah'la her
0: Tabii.
1: adımımızı başlatıyoruz. Burada mesela yine işte bu nazardan korunma demek ki nazarın da etkisi var.
0: Var.
1: Geçen hocam ben de durakta bekliyordum. Durakta böyle bir öğrencilerin indiği bir araç vardı, servis aracı. Bir tane çocuk böyle gözüme takıldı. Abisini mi aradı ne herhalde ben geldim diye dedim. Ne tatlı maşallah dedim. 2 saniye sonra çocuk bir arabaya böyle çarpıp yere düştü. Ay dedim Allah Allah benim içimden de yani maşallah dedim mi demedim mi? Çok da emin olamadım
0: Evet,
1: ama
0: evet.
1: dedim ay nazarım mı değdi çocuğa sanki böyle. Çocuğa böyle baktım tatlı tatlı. Güzel
0: Evet.
1: güzel baktım iyi niyetle ama
0: Evet.
1: işte demek ki olabiliyor belki de.
0: Yani
1: Bilemem. Belki bir nazarım belki de o an bir tesadüftü çocuğun o an bir düşmesi.
0: evet.
1: Sonra kalktı çok şükür. Ama olabiliyor.
0: Yani özet şu, gördüğümüz güzellikleri eşimiz, dostumuz, işte güzel bir bebek
1: Hı.
0: dünyaya getirmiş, maşallah. Güzel bir araba almış, maşallah. Güzel bir ev almış, maşallah. Evine güzel

0: Güzel bir eşya almış maşallah. Demin ne dedik? Bismillahlı bir yaşam. Şimdi de maşallahlı bir
1: Maşallahlı bir
0: yaşam.
1: yaşam. Evet, o anda
0: Yani.
1: çünkü insan unutabiliyor. Diyorsun ki
0: Evet.
1: ay ne tatlı çocuk diyorsun. Maşallah
0: Evet.
1: bak aslında
0: Tabii.
1: arkasından hemen geliyor da
0: Tabii.
1: işte onu tam bir idrak etmemiz
0: Hatta
1: lazım.
0: eski bir böyle 20 sene önce falan bizim herkes böyle arabalarına maşallah levhası asıyor. Mesela İstanbul'da minibüslerde falan
1: Evet.
0: otobüslerde maşallah yazıyor. Bir yabancı turist Türkiye'yi gezmeye gelmiş. Arkadaşı da gezdiriyor. Diyor ki ya bütün arabalarda bu maşallah yazıyor. Bu bir firma ismi mi nedir falan diyor.
1: Evet.
0: Bizim arkadaş da çok zeki bir adam. Diyor ki sizde diyor sigorta şirketleri var ya diyor. Bu da bizim sigorta diyor.
1: Evet.
0: Yani Allah'a sigortalattırıyoruz.
1: Değil
0: Yani
1: mi?
0: bu maşallah deyince nazardan, kem gözlerden, kötü bakışlardan ne yapıyoruz? Arabamızı korumuş
1: Korunuyoruz.
0: oluyoruz. Mesela Anadolu'da bazı evlerin girişinde de yazar maşallah diye. Hatta nazar boncuğu falan yaparlar da.
1: Evet.
0: Nazar boncuğunun çok şeyi olmaz da. Ama maşallah demek
1: Maşallah.
0: tesirli.
1: Tabii.
0: Maşallah'ın anlamı ne biliyor musunuz?
1: Maşallah.
0: Maşallah.
1: Maşallah.
0: Bu gördüğün güzellik Allah'ın dilemesiyle oldu demek.
1: O
0: Allah diledi
1: istedi.
0: de oldu. Allah istedi ve oldu. Maşallah bu demek.
1: Allah'ın emriyle yani.
0: Tabii. Ne kadar anlamlı değil
1: Çok
0: mi?
1: anlamlı.
0: İnşallah'ın anlamı ne?
1: İnşallah.
0: İnşallah da
1: İnşa etmekle mi ilgili?
0: Allah isterse demek.
1: Allah isterse.
0: Tabii. Mesela diyorsun ya, yarın işte şuraya gideceğim.
1: İnşallah.
0: İnşallah dersen yarın Allah isterse
1: Allah
0: gideceğim.
1: isterse anlamında.
0: Vallahi Allah istemezse adımını atamazsın evden.
1: Aynen öyle. Yaprak düşmez.
0: Tabii.
1: Vallahi öyle hocam.
0: Her şey öyle. Allah isterse. Onun
1: Evet.
0: için mesela bazıları böyle inşallah, maşallah şeylerini çok kullananları alay ediyorlar. Alay etmeyin kardeşlerim. Bu çok mühim kelime bunlar. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de mesela inşallah yarın bir şey yapacaksanız inşallah deyin diyor. Kur'an-ı Kerim ayeti bu ya.
1: Mesela
0: Yani
1: yarın görüşürüz.
0: tabii
1: İnşallah görüşürüz.
0: diyeceksin. Niye? Sonra Nasrettin Hoca gibi olursun. Nasrettin Hoca'nın hani bir hikayesi var ya.
1: Evet.
0: İşte hanıma demiş yarın pazara gideceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Hanımı da demiş ki hoca inşallah de. Ya demiş tamam işte gideceğiz falan. Neyse yola çıkıyor ertesi gün. Eşkıyalar hocayı yolda pazara
1: Kıstırıyor.
0: giderken hocaya diyorlar ki bize falanca köyü tarif et. O da tarif ediyor. Yok diyorlar olmadı. Sen bize orayı göster. Geç önümüze. Neyse hoca o köyü göstereceğim, edeceğim derken akşam geç vakit eve geliyor. Kapıyı çalıyor şimdi. Hanım diyor ki kim o? İnşallah benim hanım diyor.
1: Evet.
0: Bak gördün mü diyor. Senin sözünü
1: Ya.
0: dinlemedim. İnşallah demeyi unuttum diyor. Bak başıma neler
1: Gidemedim.
0: geldi diyor.
1: Ya.
0: Pazara da gidemedim diyor.
1: Nasip olmadı.
0: Tabii onun için inşallah. Her şeye inşallah.
1: Evet. Peki Allah'ın izniyle inşallah diyelim
0: Tabii.
1: hocam. Bugün Lokman suresinin faziletlerini bize açıklayacaksınız. Lokman
0: Evet.
1: suresi esasında Lokman aleyhisselamın oğluna verdiği tavsiyeleri de
0: Doğru.
1: içeren bir sure. Bize neler söylüyor hocam?
0: Şimdi Lokman suresinde en can alıcı kısım bir peygamber baba. Bir evlada nasihatler yapıyor kendi oğluna. Cenab-ı Allah da bir babanın evladına olan nasihatlerini çok kıymetli bulmuş ki Kur'an-ı Kerim'de bize öğretiyor. Bu ne demek? Bir baba iseniz, bir anne iseniz evladınıza bu telkinleri yapın. Bunları ondan isteyin anlamındadır bu.
1: Evet.
0: Yani şöyle diyemezsiniz. Ya tarihte bir Lokman peygamber yaşamış, Lokman aleyhisselam. Oğluna işte nasihatlerde bulunmuş. O onu ilgilendirir. Ya beni ne ilgilendirecek deme. Seni de ilgilendiriyor. Çünkü sen de bir babasın. Senin de çocukların var. Milyonlarca evlat var. Okullara gidiyor. Hayatın içerisinde her şeyle karşılaşıyor. Bu çocuğa bir baba olarak ne demen lazım? Ondan ne istemen lazım? Bunları öğretiyor. Şimdi onu açıklayacağım. Cenab-ı Allah Lokman suresinin 12. ayetinde buyuruyor ki Estağfirullah. Ve lekad ateyna Lukmanel hikmete en işkur lillah. Ve men yeşkur fe innema yeşkuru li nefsi ve men kefara fe innallaha ganiyyun hamid. Biz diyor Cenab-ı Allah Lokman peygambere hikmet verdik. Hikmet demek ne demek? Yani bilgelik verdik. Yani hani biz hikmetin şeydeki karşılığı felsefe, filozoftur ya. Yani böyle olağanüstü ilimle ona bir takım bilgiler verdik.

0: ve Allah'a şükret buyurduk. Kim şükrederse kendi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah kesinlikle hiçbir şeye muhtaç değildir. Sen istediğin kadar nankör ol, Allah'a bir zarar veremezsin.
1: Evet.
0: Şükredersen ama kendine iyilik yapmış olursun. Her türlü hamde, övgüye layık olan odur diyor. Ve iz gâle lukmânü libnihi ve huve ya'izuhu ya buneyye la tüşrik billah inne şirke le zulmün azîm. Lokman aleyhisselam oğluna nasihat ederek dedi ki, evladım dedi, birinci tavsiye şimdi bak. Dokuz tane tavsiye var burada. Birincisi, sakın ha Allah'a şirk koşma, Allah'a ortak koşma, Tanrı tanımaz olma, ateist olma, deist olma, yani böyle Allahsız gibi davranma.
1: Hı hı.
0: Neden? Çünkü şirk gerçekten çok büyük bir zulümdür, haksızlıktır.
1: Hı hı.
0: Kime haksızlık?
1: Kendine
0: Allah'a,
1: mi? Allah'a. Allah'a mı?
0: Tabii. Kendine de dolaylı olarak haksızlık,
1: evet.
0: Ama mesela diyelim ki kainatın sahibini tanımamak, onu yok saymak ona haksızlık değil midir?
1: E tabii.
0: İşte
1: tabii, haşa.
0: Ondan dolayı zulümdür diyor. En büyük zulüm Allah'ı tanımamaktır diyor. Tabii dediniz ya, kendine mi dediniz ya, aslında kendine de.
1: Hı-hı.
0: Neden? Sen Allah'ı tanımazsan o zaman saçma sapan sapık şeyleri dinlersin. Seni de onlar hayatını berbat ederler. Kendine yazık edersin.
1: Aynen öyle.
0: Allah sana güzel ol, iyi ol der ama o sapık düşünceler, felsefeler, inanışlar senin hayatını berbat eder.
1: Boşa geçmiş bir hayat.
0: Tabii. Onun için kendine zulmetmiş olursun dolaylı olarak. İkincisi, ikinci tavsiye bu arada şuna önem vermemizi söylüyor. Ve vassaynel insane bi valideyh hamalethu ummuhu vehnen ala vehnin ve fisaluhu fi ameyni en işkürli ve li valideyk ileyyel masir. Bir insana diyor, anne babasına mümkün olan en iyi şekilde davranmasını emrettik diyor.
1: Hmm.
0: Yani ihsan üzere. Annesi diyor, özellikle bak annelere önem veriyor. Annesi diyor, onu nice zahmetlere katlanarak karnında taşımış. Sütten kesilmesi de 2 yılı bulmuştur. O zaman ne oluyor? O neredeyse 3 seneye varıyor. 2 sene süt emiyor. 1 yılda, 9 ayda anne karnı derken 3 yıl. Onun için ey insan, bana şükret, anne babana da teşekkür et.
1: Hocam kaç yaşına kadar büyütüyor anne?
0: Tabii.
1: Tabii. 3 yani, yıl ne ki?
0: Tabii öyle.
1: Bir ömür peşinde
0: bir ömür.
1: Çocuğun.
0: Yani bir müddet karnında taşıyor. Bir müddet kucağında taşıyor.
1: Ya.
0: Bir ömür boyu da yüreğinde taşıyor.
1: Aynen öyle.
0: Ne kadar güzel değil mi? Unutma ki diyor, sonunda bana dönecek ve yaptıklarının hesabını vereceksin diyor. Yani annene babana saygısızlık, hürmetsizlik yaparsan bunun hesabını göreceksin diyor.
1: Öf demeyeceksin.
0: Demeyeceksin. Devam ediyor. Bir tek istisnadan bahsediyor şimdi.
1: Hı hı.
0: Anneye babaya ne zaman itaat etmeyeceksin? Onu da değiniyor bak. Ve in cahadake ala en tuşike bi ma leyse leke bihi ilmun fela tudi'uhuma. Eğer diyor anne baban seni ilahlığına dair bilgin olmayan şeyleri, putları bana ortak koşmaya zorlayacak olurlarsa, yani derlerse ki anne baba boş ver öyle Allah'a peygambere inanma,
1: puta tapalım,
0: puta tap derse, o takdirde onlara sakın itaat etme diyor.
1: Hı-hı.
0: Sadece istisna
1: tek
0: bu.
1: Tek bir kural.
0: Tabii. Fakat diyor yine de diyor dünyada onlara gerektiği ölçüde sahip çık diyor. Bak sana puta tap dese bile diyor,
1: hı-hı,
0: sen yine de annene babana gerektiği ölçüde sahip çık diyor. Hı-hı. İyilik yap diyor. Sen her işinde bütün gönlüyle bana yönelmiş, sürekli benim rızamı arayan seçkin kulların yolunu izle. Sonunda dönüşünüz bana olacak. Ben de bütün yaptıklarınızı size tek tek haber vereceğim diyor.
1: Böyle ana babaya küs olanlar var ya hocam.
0: Ya.
1: Bak çok güzel bir ayet burada.
0: Tabii.
1: Sure. Diyor ki ne olursa olsun,
0: tabii,
1: puta tap dese bile yine sahip çık. Yine
0: sahip
1: yani
0: çık
1: küsme.
0: Ama itaat etme diyor.
1: İtaat etme ama yine de küsme yani.
0: Küsme.
1: Ama
0: yani iyiliğini devam ettir diyor yani. Sadece onun dediğini yapma diyor yani.
1: Hı-hı.
0: Ya anneciğim sen ne diyorsun ya, ben tabii ki Allah'a inanırım de ona diyor.
1: Evet.
0: Yani ben bu puta tapmam, bundan ne fayda umuyorum ki de diyor. İkinci tavsiye geliyor şimdi. Ya buneyye innehâ intekü miskâle habbetin min hardelin فَتَكُنْ ف۪ي سَخْرَةٍ اَوْ ف۪ي السَّمَاوَاتِ اَوْ ف۪ي الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَ اللّٰهِ. Evladım diyor, yaptığın dünyadaki bir iyilik veyahut da bir yanlış,

0: kötülük. Hardal tanesi ağırlığında bile olsa. Hardal tanesi ne demek biliyor musunuz aslanım? Maydanoz tohumu gördünüz mü? Ya da bir toplu
1: Hardal,
0: iğne ucu.
1: evet, hardal tanesini gördüm,
0: Evet,
1: böyle
0: yani
1: küçücük bir
0: küçücük ha.
1: topçuk.
0: Küçücük bir iyilik veyahut da kötülük yapsan diyor. Bu diyor bir kayanın içinde saklı olsa, göklerin ve yerin herhangi bir noktasında bile bulunsa diyor. Yani uzayda olsa ya da yerin katmanlarında olsa bile diyor. Senin yaptığın iyilik diyor uzayda olsa diyor. Allah onu çıkarıp ahirette karşına getirir. Çünkü Allah her şeyi bütün incelikleriyle bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Bu ne demek biliyor musunuz? Yavrucuğum seni her ne kadar polis görmese bile, jandarma görmese bile, zabıta görmese bile, öğretmenin görmese bile, annen görmese de, baban görmese de seni Allah görüyor yavrum. Yani çocuğu mesela üniversiteye gönderiyorsun Anadolu'ya.
1: Evet.
0: Bu ayeti çocuğa öğret. Çocuğa de ki oğlum bak ben seni veyahut da kızım ben seni gurbete gönderiyorum. Ben senin başında değilim. Nöbet de tutamam. Ama evladım yaptığın ne yaparsan iyilik de olur, kötülük de olur. Hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bu da bir kayanın içinde saklı olsa, uzayda olsa, yerin katmanlarında olsa Allah onu senin önüne getirecektir. Çocuk bu ayete iman ederse senin o çocuğun başında olmana gerek var mı?
1: Bir yanlış yapabilir mi?
0: Yapabilir mi?
1: Allah
0: ya?
1: Korkusu
0: İşte
1: olur.
0: Onun için bu tavsiyeler çok önemli. Üçüncü tavsiye. Ya büneyye ekimis salate. Yavrucuğum namaz duyarlılığı olan insanlardan ol. Namazı önemse. Namaza dikkat et. Diğeri ve'mur bil ma'rufi. Daima iyiliği emret, güzelliği emret. Venha anil münkeri. Kötülüklerden insanları sakındır. Kötülükten alakoymaya çalış insanları. Vasbir ala ma asabek. Ve başına gelen musibetlere de sabret. Şimdi bizim çocuklarımız, bu devrin çocukları biraz sabırsız.
1: Evet.
0: Hemen en küçük şeyde isyan ediyor. En küçük şeyde işte kendine zarar vermeye kalkıyor Allah muhafaza. Bak ne kadar önemli. Ya ne demek bu?
1: Sabret diyor bir
0: Sabırlı
1: musibette.
0: Sabırlı ol. Başına bir musibet gelince hemen kendini kaybetme, isyan etme, ümitsizlik bataklığına düşme. Sabırlı ol. Ne kadar önemli
1: çok,
0: değil mi?
1: Evet, çok güzel.
0: Ve devamında diyor ki, çünkü bunlar diyor, bu saydığım şeyler, inne zâlike min azmil umur. Bunlar azim isteyen, kararlılık isteyen mühim işlerdir diyor. Mesela eğer bir insan sabırlı olmasa, bir işe giriyor mesela, 3 gün dayanıyor ya.
1: Evet.
0: 3 gün sonra, baba ben geldim, anne ben geldim. Ne oldu? Ben orada çalışmam.
1: Olmuyor.
0: Bak sabredemedi ya. Veyahut da bir iş yeri açıyor sabredemiyor. İşte bir okula gidiyor sabredemiyor. Bir kursa gidiyor sabredemiyor.
1: Dikiş tutturamıyor deriz
0: ha,
1: ya
0: dikiş
1: hocam.
0: Tuttu. Niye? Sabırsız çünkü.
1: Evet.
0: Onun için Lokman Aleyhisselam oğluna çok mühim noktada tavsiyede bulunuyor. Devam ediyor şimdi. Biraz insani şeylerden bahsediyor bu sefer. Diyor ki وَلَا تُسَعِّرْ خَتَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Yavrucuğum diyor, erdemli bir insan olmak istiyorsan diyor, bu kadın olsun erkek olsun fark etmez. Kibirlenerek insanlardan yüzünü çevirme diyor. Yani kibirli olma diyor. Ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme diyor.
1: Kibirli nasıl burnu havada?
0: Tabii. Ya kibirli insanları zaten Allah sevmiyor da. İnsanlar seviyor mu?
1: Yok.
0: İnsanlar da sevmiyor. Yani insanlar nefret ediyor kibirli insanlardan. İnsanlar mütevazi insanları seviyor. Alçak gönüllü insanları seviyor. Yani kibirli insanı yanındaki çalışanı, şusu, busu, arkadaşı neyse hiç kimse sevmez.
1: Küçük dağları o yaratmış sanki.
0: Evet,
1: öyle bir
0: tövbe
1: şeydekiler
0: yani,
1: ki tövbe yarabbim
0: değil
1: gerçekten.
0: Mi? Yani ne kadar önemli değil mi? Mesela öyle insanlar var ki toplumda sevilir, bir yere gelir. Sırf tevazusu sayesinde.
1: Evet.
0: Nice insanlar bir şey yapamaz, bir hedefine ulaşamaz. Neden biliyor musunuz? Kibirinden dolayı. Onun için bak oğluna nokta atışı tavsiyede bulunuyor. Ve devamında diyor ki, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Bu ne demek? Sen yeryüzünde ne kadar yer kaplıyorsun ya? Yani bir insanın kapladığı yerine öldüğü zaman 2 metrekare bile olmayan,
1: Bir çukur.
0: Bir çukur yani. Ya. Senin dünyadaki hacminle, cirminle yani bir tane seni işte küçük bir valize koysalar içine sığıyorsun. Senin çapın bu yani. Kilon ne? Niye kibirleniyorsun?
1: Neyine güveniyorsun bu kadar?
0: Niye yani böyle böbürlenerek yürüyorsun diyor. Devam ediyor. Bakın. Çünkü diyor. İnnallâhe la yuhibbu külle muhtalin fahur. Çünkü diyor evladım diyor. Allah kibirle kasılan, kendini beğenmiş, çokça övünüp duran, övüngen hiç kimseyi sevmez diyor. Bak Allah sevmez bunları evet diyor. Böyle hareketleri sevmez diyor. Allah tevazuyu sever diyor. Mütevazi olanı sever diyor. Devam ediyor. Vaksit fi meşike vaudut min savtik. İnne enkeral asvati le savtul hamir. Yavrucuğum diyor. Yeryüzünde ölçülü ve dengeli ol. Yani öyle dengesiz şeysiz olma. Ölçülü ol. Konuşurken de sesini ayarla diyor.
1: Yüksek sesle konuşma. Tabii
0: böyle sesini bağırarak, çağırarak, böyle kaba, itici, tırmalayıcı bir tarzda konuşma. Hani bazı insanlar var böyle bağıra bağıra sanki konuşuyor böyle. Ya da böyle bir dayılanma şeyinde
1: tersleyerek
0: konuşuyor böyle.
1: Konuşanlar ha,
0: tersleyerek
1: var.
0: Konuşa. Evet. Bunu yapma diyor. Yani sesini diyor ayarla diyor. Hani böyle hani insanın haysiyet ve onuruna uygun bir ses tonuyla konuş diyor. Bir de benzetme yapıyor. Herhalde çocuğun kafasında tam otursun diye. Diyor ki inne enkaral asvati le savtul hamir. Unutma ki diyor seslerin en beğenilmeyeni eşeklerin sesidir diyor.
1: Aa öyle miymiş?
0: Tabii merkeplerin sesidir.
1: Eşek.
0: Yani burada bakın çirkin demiyor. Çünkü Allah'ın yarattığı hiçbir şey çirkin değildir. Her şey güzeldir. En beğenilmeyeni diyor. Bu ne demek? Yani müzikal olmayanı,
1: evet,
0: melodik olmayanı, tırmalayıcı olanı. Mesela öyle hayvanlar var ki sesleri çok melodik, müzikal.
1: Mesela me diyor ya,
0: tabii,
1: daha melül melül.
0: Tabii yani hepsinde koyun, bir güzellik kuzu var.
1: Evet.
0: Ama merkebin sesinde ne var? Bir iticilik var. Böyle bağırıyor falan.
1: Rahatsız edici ha, biraz.
0: Yani olabilir. Rahatsız edici. Yani diyor ki böyle olursan bu merkep gibi olursun diyor. Bağırıp çağırmakla iş çözmeye kalkma diyor. Böyle sakin, sakin bir güç, sakin bir konuşma. Mesela yani her şeyde öyledir de hitabette bile hani böyle bağıra çağıra ona buna hakaret ederek konuşma tarzı sevilmeyen bir üsluptur. Ama böyle sakin sakin, güzel güzel, yavaş yavaş yani böyle anlatmak bir eğitimci açısından da en güzeldir değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Yani şimdi yine bu Lokman suresinde bir şeye daha işaret ediyor Aslanım. Böyle 9 tane tavsiye verdikten sonra bir tanesi Allah'ın ilminin ne kadar sınırını açıklıyor bir ayet. Diyor ki 27. ayet. وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرٌ يَمُتُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْهُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ. Eğer diyor yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa diyor. Yani mesela bu kurşun kalem şu anda
1: evet,
0: ağaç. Bütün ağaçlar kalem olsa, denizler okyanuslarda mürekkep olsa, arkasından diyor buna 7 deniz daha eklense, 7 kat daha eklense, imkanı yok Allah'ın kelimeleri, Allah'ın ilmi yazmakla tükenmez.
1: Bu kadar çok mürekkep olsa, 7 deniz tabii daha geliyor, hepsi mürekkep.
0: Olsa Allah'ın kelimelerini, Allah'ın ilmini yazamazsın, bitmez diyor. Muhakkak ki Allah kudreti daima üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır diyor. Yine bu Lokman suresinde bir şeyden daha bahsediyor son. 5 bilinmez. Neymiş bakalım bu 5 bilinmez? Diyor ki Cenab-ı Allah, Rabbimiz buyuruyor ki, İnnallâhe indehu ilmüsse'ah. 1. Kıyametin ne zaman kopacağının bilgisi yalnız Allah'ın katındadır diyor.
1: Hiç kimse bilmiyor Allah dışında.
0: Hiç kimse bilmiyor. Eğer biri diyorsa ki 2050'de kıyamet kopacak, 2100'de şöyle olacak, sallıyor, evet, yalan söylüyor, inanma diyor. Allah bilir bir tek bunu diyor. İkincisi, ve yunezzilül gâis. Yağmuru diyor sadece Allah indirir ve onun oranını, miktarını, nereye, ne zaman yağacağını da biliyorsunuz biz sadece tahmin yapabiliyoruz.

0: Meteoroloji uzmanları tahmin yapıyor.
1: Tahmin yapıyor ama gerçek bazen de çıkmıyor.
0: Evet.
1: Yağmurlu diyor, olmuyor mesela. Bakıyorsun şemsiyeni alıyorsun ama o gün yağmur
0: Tabii.
1: yağmıyor. Bunu bir tek gerçek manada Allah bilir diyor. Üçüncüsü ve ya'lemu ma fil erham. Rahimlerde olanı da o bilir diyor.
0: Rahimlerde.
1: Yani çocuk mesela anne rahminde, bu çocuk yarın dünyaya geldiğinde iyi bir insan mı olacak? Eşkıya mı olacak? Evliya mı olacak? Bunu Allah bilir diyor.
0: Kimse
1: bilemezsin
0: bilemez.
1: Diyor.
0: Evet.
1: Dördüncüsü ve ma tedri nefsün maza teksibu gada. Hiç kimse yarın ne kazanacağını, ne kaybedeceğini bilemez diyor.
0: Rızkı veren Allah.
1: Allah. Yarın senin başına ne gelecek, ne kazanacaksın, ne kaybedeceksin bunu Allah bilir diyor.
0: Hocam ne zaman öleceğimizi de bilmiyoruz.
1: O da var beşincisi. Ve ma tedri nefsün bi eyyi ardın temut innallaha alimun habir. Hiç kimse diyor nerede ölüm ona gelecek?
0: Aha.
1: Ne zaman ona ölüm gelecek? Bunu da bilemez, bunu bir tek Allah bilir diyor. Zaten biz bilsek ne yaparız? Tedbir alırız.
0: Evet.
1: İyi ki de bilmiyoruz.
0: Tabii.
1: Bilsek belki de bunalıma gireriz.
0: Aynen öyle. Bunu iyi ki Yaradan bize söylemiyor. Bunu zaten bilinçli olarak herhalde değil mi?
1: Değil mi?
0: Doğum tarihimiz var, ölüm tarihimiz
1: Tabii.
0: yok. Bilsek çok kötü. Yaşan bir ızdıraba döner hocam.
1: Tabii. Gün saymaya, dakika saymaya başlarsın.
0: Vallahi
1: değil mi?
0: Öyle. Izdırap
1: İyi ki de bilmiyoruz.
0: Yani.
1: Boş ver.
0: Evet.
1: Bilmeyelim daha iyi.
0: Bilmeyelim daha iyi.
1: Bilmeyelim ama hazır olalım. Hani hazırlığımızı da ihmal etmeyelim. Ölüm gelmeyecekmiş gibi de böyle saldım çayıra gitmeyelim yani. Şöyle bitiyor ayet. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyden hakkıyla haberdar olan yalnız Allah'tır diyor. Lokman suresi böyle.
0: Çok güzelmiş. Hem...
1: Eğer vaktimiz varsa bir ayet daha söyleyebilirim.
0: Evet.
1: O da 33. ayet. Orada da diyor ki Cenab-ı Allah Ya eyyühen nâsü tegû rabbeküm vahşev yevmen lâ yeczî vâlinun amveledi. Ey insanlar diye hitap ediyor. Bazen biliyorsunuz ey müminler diye hitap ediyor. Şimdi burada ey insanlar. Bu ne
0: bir
1: demek?
0: Fark var mı?
1: Ey, var. Ey insanlar deyince dünyadaki tüm insanlığa hitap ediyor.
0: İnanan inanmayan.
1: Tabii. Diyor ki Rabbinize gönülden inanıp saygı duyun. Ona karşı gelmekten sakının. Öyle bir günden korkun ki ne babanın evladına o gün en küçük bir faydası dokunabilir ne de evladın babasına. Allah'ın vaadi elbette gerçektir. O halde sakın bu dünya hayatı sizi aldatmasın ve çok hilekar şeytan sizi Allah'ın rahmeti ve affı ile kandırmasın diyor. Bu ne demek? Bazı insanlar var babasına çok güveniyor. Benim babam var diyor. Beni babam kurtarır diyor.
0: Evet.
1: Cenab-ı Allah da diyor ki babanın da faydası olmaz. Kimi de oğluna çok güveniyor. Benim işte oğlan şurada çalışıyor diyor. Benim oğlan şu işi yapıyor diyor. Oğluna da güvenme diyor Cenab-ı Allah.
0: Kıyamet gününde çünkü kimsenin yanında olmayacak.
1: Hiç kimsenin kimseye. Zaten Peygamberimiz dememiş mi kızına, Hazreti Fatıma annemize? Sevgili kızım, yavrucuğum, sakın ha benim babam peygamber, benim babam Allah'ın en sevgili kulu diye güvenme. Vallahi herkes babasıyla değil, kendi ameliyle kurtulacak.
0: Ya ne güzel bir nasihat ve öğüt. Herkes için bu geçerli.
1: Tabii.
0: Kimse kimsenin ne anası ne babası ne evladıyla da çok övünen oluyor.
1: Oluyor.
0: Herkesin nasibi, kısmeti, iyiliği, kötülüğü kendine.
1: Evet.
0: İnşallah Allah bizi iyilerden eylesin.
1: Tabii.
0: Kötüleri de ıslah etsin.
1: Bu Lokman suresini okumalarına şiddetle tavsiye ediyorum.
0: Evet.
1: Evlatlarına da bu 9 tavsiyeyi hatırlatsınlar tekrar. Hatta öğretmenlerimiz bile, eğitimciler bile, din ders öğretmenlerimiz mutlaka yapıyordur da, eğitimciler bile bu 9 tavsiyeyi alsın, üzerinde çalışsın.
0: Evet.
1: Ve çocuklara, nesillere bunları anlatsın. Bunlar çok önemli. Eğer bunlar olursa o zaman toplumda böyle bu kadar işte polise, bu kadar MOBESE kamerasına, güvenlik kameralarına hiç ihtiyaç kalmaz.
0: Evet.
1: Neden? Çünkü sen çocuğun kalbine hangi şu ayette ne demişti ayet? Yavrucuğum işte sen herhangi bir iyi bir iş yapsan, kötü bir iş yapsan da o iyi yaptığın iş, kötü yaptığın iş kayanın içerisinde olsa, uzayda olsa, yerin katmanlarında olsa Allah onu zayi etmeyecek, senin önüne getirip koyacak.
0: Allah her şeyi görür, her şeyi bilir. Hiçbir şeyi saklayamayız. İçinden geçeni senden iyi bilen bir Rabbim var. Şükürler olsun ki iyi kalpli insanlar için bu çok büyük bir nimet. Hamdolsun böyle güzel bir dinimiz var. Dinimizi daha yakından tanıyacağız. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ama ne zaman? Kısa bir aranın ardından sevgili seyirciler birazdan burada tekrar görüşmek ümidiyle.

0: Eller semaya açılacak, gönüller yüce yaradana yalvaracak. Tövbe kapısının açık olduğu, dileklerin semaya yükseldiği, hayırların çoğaldığı bu mübarek cuma günü için Musa Bilgiç Hoca'nın büyük cuma duasına davetlisiniz. Darda olanların refaha, hasta olanların şifaya, hasret çekenlerin kavuşmaya, işsizlerin işe, kısmetini bekleyenlerin hayırlı kısmetleri için yüz binlerce kişinin katılacağı canlı yayın Büyük Cuma Duası. Az sonra.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin varsınız? Yok mu bir can kurtaran?
2: Aa, ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
9: Sana mı, sana da bir tane?
8: Bakın yine istemiyor.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Mis gibi karamel kokuyor.
15: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En top

0: tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
8: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Tam da leslik.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Olmaz ki öyle şey canım.
6: Bir bisküven versem.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
20: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
1: O zaman markete gidelim.
2: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
1: Nasılsın?
3: Herhangi bir cips mi?
0: Hayır.
2: Varsa Raffles, maça varız.
0: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin. Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?
5: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
6: Sana mı, sana da bir tane?
5: Bakın yine istemiyor.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Mis gibi karamel kokuyor.
12: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
13: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
15: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
16: kurdu. Otel harika.
17: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: cumalar, güzel bir cuma günü diliyorum sevgili seyirciler. Keyifle, sohbetle geçireceğiniz, sağlık ve sıhhatle sevdiklerinizle birlikte olacağımız nice güzel cumalar nasip olsun sevgili Musa Bilgiç hocamızla. Bugün de yine birlikteyiz. Hocam biliyorsunuz sosyal medyada çok fazla dikkat çeken videolar oluyor ve bunlar viral oluyor. O kadar çok izleniyor ki milyonlara ulaşabiliyor. Ve bazı güzel amellerde bulunan insanların da aslında bu işine gelmiyor değil. Seviniyoruz. Güzel şeyler duyduğumuz zaman ve bunlar viral olduğu zaman, hele ki dinimizi, Kur'an-ı Kerim'i ilgilendiren konularsa daha da bir tatlı oluyor.
1: Tabii.
0: Bir genç kızımız biliyorsunuz dünyanın en büyük, en prestijli üniversitelerinden biri sayılıyor. Harvard Üniversitesi'nden mezun oluyor. Çok güzel, çok muhteşem bir başarı. Ve mezuniyet töreninde de çok güzel bir tilavet gerçekleştiriyor. Alak suresinden güzel bir tilavet. İsterseniz bir dinleyelim, sonra üzerine konuşalım hocam.
2: Peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى

0: Allah.
1: Evet.
0: Etki görüyor. Çok güzel, çok kıymetli bir şey hocam burada. Alak evet. suresinin faziletini merak ettim, içeriğini merak ettim. Acaba bu bir tesadüf değil herhalde değil, değil mi mezuniyette
1: tabii,
0: Alak suresi okumasını?
1: Bir mezuniyette okunulabilecek en güzel sureyi okumuş.
0: Öyle mi?
1: Neden? Çünkü sure ilimden bahsediyor. Estağfirullah. Allemel insane ma lem ya'lem. İnsana bilmediğini öğreten Allah'tır diyor. Ve ilk ayette ikra, oku. Şimdi zaten üniversiteye bir insan niçin gider? Okumak için, bilmediklerini öğrenmek için. Özellikle burada bir Müslüman kızımızın, farklı dinlere mensup arkadaşlarımızın içerisinde o kürsüye davet edildiğinde biliyorsunuz herkes kendi kültürüne uygun. Kimi dans ediyor, kimi şarkı söylüyor, kimi işte bir melodik bir şey yapıyor. Bu kardeşimiz de bir Müslüman duruşu göstermiş. En mühim surelerimizden.

0: Allah'ın gönderdiği ilk mesajlar, ilk ayetler. Bunları okumuş, Alak suresini okumuş. İyi de yapmış. Tebrik ediyoruz kardeşimizi, kutluyoruz.
1: Evet.
0: Alak suresinin anlamını çok güzel. Yani vakti olan kardeşlerimiz şöyle bir
1: Hı
0: okursa,
1: hı.
0: zaten biz onu burada anlatmıştık biliyorsunuz bir hafta.
1: Evet. Bilim ve ilimi
0: Tabii
1: anlatan.
0: bilimden bahsediyor,
1: Hı.
0: yaratılıştan bahsediyor. Mesela bu üniversitenin büyük bir ihtimalle tıp bölümü de vardır.
1: Hı.
0: Cenab-ı Allah buyuruyor ki, Estağfirullah, halagal insane min alak. Allah insanı diyor alaktan yarattı. Alak embriyo.
1: Ya embriyo.
0: Tabii.
1: Yani bebeğin en küçük
0: Tabii
1: hali.
0: embriyodan yarattı diyor. Ve insanın yaratılış aşamaları Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde de aşama aşama, işte önce embriyoydu, bir pıhtıydı.
1: Hı.
0: Daha sonrasında işte
1: Fetüs oluyor.
0: fetüs oluyor. Daha sonra işte ona et kemik giydiriliyor. Bütün bunlardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim.
1: Hı.
0: Ve tıpçılar, profesörler diyor ki, o günkü koşullarda MR cihazı yok.
1: Evet.
0: Ultrason şudur budur, görüntüleme, tomografi hiçbir şey yok.
1: Hı.
0: Allah diyor yerli yerince, sıraya uygun olarak 15 asır önce bunu burada bahsetmiş diyor. Bu bile diyor Kur'an-ı Kerim'in büyük bir mucize olduğunun en büyük kanıtıdır diyor.
1: Hem bilimle destekli,
0: Tabii.
1: hem ilimle destekli inancımız ve Kur'an-ı Kerim bu kadar mucizevi bir kitap gerçekten. Tekrar tebrik ediyoruz. Bu genç kızımızı başarıların devamını diliyoruz. Güzel bir mezuniyeti yakalamış
0: Evet.
1: ve inşallah her daim mutlu olur. Ömür boyunca başarılarla bezenmiş bir yolda
0: Amin,
1: yürür.
0: amin. Rabbim tüm evlatlarımıza başarılar ihsan
1: Amin.
0: eylesin.
1: Zihin
0: Sınava
1: açıklığıyla.
0: hazırlanan çocuklar var. Onlara
1: Evet.
0: kolaylık ihsan eylesin.
1: Kesinlikle. Bakın biz burada
0: Böyle.
1: şimdi Alak suresini konuştuk ya.
0: Evet.
1: Orada da muhtemelen Müslüman olmayan arkadaşları araştıracaktır.
0: Tabii.
1: Acaba bu arkadaşımız ne okudu?
0: Tabii,
1: Alak bir
0: tabii.
1: araştıralım bakalım ve Kur'an-ı Kerim'e yaklaşacaklardır.
0: Bir de şeyi
1: Bilgi
0: çok güzel.
1: amaçlı olsa bile bu çok
0: Melodisi
1: güzel.
0: çok güzel.
1: Evet.
0: Kıraati çok güzel.
1: Evet.
0: Tam böyle hitap ediyor. Zaten vahiy olduğu için.
1: Hı.
0: Bir de Allah kelamı olduğu için. Hiçbir söze benzemiyor. Yani müthiş bir şeyi var.
1: Melodik
0: Maneviyatı var, ritmi var. Gerçekten belki de bu vesileyle pek çok insanın dünyada Kur'an-ı Kerim'i incelemesine, araştırmasına,
1: ilgi duymasına
0: tabii
1: bir vesile
0: belki de
1: olmuş
0: Müslüman olmasına
1: olabilir.
0: bile vesile
1: Tabii,
0: olur yani.
1: tabii.
0: Evet.
1: Yani o yüzden güzel. Bunlar
0: Tebrik
1: güzel
0: ediyoruz.
1: şeyler. Sosyal medyada keşke hep böyle şeylerle
0: Tabii,
1: karşılaşsak.
0: tabii.
1: Bir diğer yine çok sosyal medyada yankı uyandıran ise hocam Bolu'da Türkiye'de ilk ve tek Hayrettin Tokadi Hazretleri türbesinde bulunan doğa manzaralı mescit çok fazla ilgi gördü. Bir izleyelim bakın öyle güzel, öyle huzur verici bir ortam ki hep birlikte bakalım.

0: Evet. Ne diyorsunuz evet. hocam bu görüntüye?
1: Vallahi çok muhteşem. Ben de daha önce hiç gitmemiştim. Görmemiştim. Şimdi buradan gördüm.
0: Gideceksiniz İnsanın, herhalde artık.
1: Tabii gidebiliriz. Yakın çünkü. Evet. İnsanın içi açılıyor. Burayı artık hangi mimarımız tasarladıysa, hangi iş adamları, hayırseverler yaptırdıysa çok iyi yapmışlar. Allah kabul etsin.
0: Evet.
1: Gerçekten sanki bir akvaryumun içinde gibisiniz. Böyle bir sanat eseri gibi olmuş. Hem Allah'ın eserlerini, sanatını düşünüyorsunuz. Hem de bir huzur mekanı. Zaten camilerde, bütün camilerde ama özellikle tarihi camilerde müthiş bir maneviyat var.
0: Evet.
1: İnsan böyle girdiğinde böyle bir rahatlıyor, huzur buluyor.
0: O yüksek tavanlar
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, yüksek.
0: O çok etkileyici. Mesela burada biraz tavan düşük gibi ama.
1: Yani o tabii ona
0: mimari
1: göre.
0: Mimari yapı.
1: Tabii yani bu modern yapı deniyor
0: evet,
1: bunlara. Modern
0: yapı.
1: Mimari. Ama mesela ben Süleymaniye Camii'ne girdiğimde çok etkilenirim.
0: Evet.
1: Gerçekten de yaz ve kış hiç fark etmez. Yazın gidin buz gibi serin. Kışın gidin ılık. Gayet böyle nasıl bir artık ona yalıtım yaptıysa öyle muhteşem. Hele ses o şekilde mesela mikrofon bile kullanmasanız ses dağılımını o kadar güzel yapmış ki.
0: Evet.
1: Mimar Sinan tabii. Mimar Sinan'ın yeri dolmuyor
0: Mimar
1: halen.
0: Mimar Sinan'ın eseri gerçekten
1: yani
0: bugün
1: bambaşka. Onun ismini bir üniversiteye vermişler. Yani tabii ki belki de kıyamete kadar unutulmayacak bir mimar yani.
0: Unutulmaması gereken.
1: Çünkü

0: Ki eserleri halen yaşıyor.
1: Evet.
0: Bu nasıl bir eser ya? Bizim yaptığımız binalar 50 sene, 40 sene sonra kentsel dönüşüm gerektiriyor. Ama Mimar Sinan'ın yaptığı eserler 500 sene, 600 sene geçmiş.
1: Ya.
0: Bana mısın demiyor.
1: Kesinlikle.
0: Ya.
1: Kesinlikle mimari bir sanatın da üstünde.
0: Evet.
1: Gerçekten hani nasıl yapılmış diye şu anda diğer mimarilerin şaşırdığı da bir eser,
0: evet,
1: aynı zamanda.
0: Evet.
1: Bu kadar çok her şey düşünülmüş ve muhteşem bir mimari altyapıyla bezenmiş güzelliklerle. Burası da yine çok güzelmiş. Bolu'ya gidilmeli, değil
0: Tabii
1: mi?
0: gidilmeli, görülmeli.
1: Evet, Tokadi
0: Nice,
1: Hazretleri'ni hem
0: nice
1: ziyaret
0: böyle
1: etmiş
0: değişik
1: oluruz.
0: yerlere gidiyoruz da buraya mı gitmeyeceğiz? Hayrettin Tokadi Hazretleri'nin yaşamış güzel bir evliya. Hem onun kabrini ziyaret etmiş oluruz.
1: Evet.
0: Çoluk çocuğa göstermiş oluruz. Ya evladım bak, bizim kültürümüzde böyle evliyalarımız da yaşamış. Güzel insanlar yaşamış. Konya'ya gideriz, Mevlana'yı ziyaret ederiz. Eskişehir'e gideriz, Yunus'u ziyaret ederiz. Yani dolayısıyla bizim memleketimizin ne evliyası biter, ne alimi biter. İbrahim Hakkı Erzurum'a gideriz, değil mi?
1: Evet, ama
0: Ondan
1: burada tabii
0: sonra...
1: altını çizelim o zaman. Oralara gittiğimiz zaman da yine Allah'tan istiyoruz, değil mi? Yani
0: Tabii,
1: burada,
0: tabii.
1: çünkü bazen bu karıştırılabiliyor. Sanki o zat bize bir şey verecekmiş gibi, tövbe haşa. Ama nasıl dua etmeliyiz mesela türbede?
0: Türbede ziyaret için gidilir ve orada türbedeki yatan kişiden bir şey istenmez. Çünkü o da acizdir. O ancak şöyle denebilir: Ya Rabbi, şu anda ziyaretinde bulunduğum, bu kıymetli olduğunu düşündüğüm zat hürmetine, bu veli hürmetine, bu alim hürmetine, senin yanındaki bunun saygısı hürmetine, işte senden istiyorum, Allah'tan isteyeceğiz. Allah'tan başka hiç kimseden bir şey istemeyeceğiz.
1: Evet, bu çok önemli.
0: Ölçümüz budur.
1: Ölçümüz bu. Ziyaret ediyoruz,
0: Tabii.
1: duamızı
0: Tabii.
1: okuyoruz.
0: Fatiha'mızı gönderiyoruz, hediye
1: Evet.
0: ediyoruz.
1: Evet.
0: O tabii bereketli kişiler. Bir bereketli kişi sağken de bereketlidir. Vefat etmişse de
1: Bir de o alanda bir huzurlu
0: bereketlidir.
1: oluyor, değil mi? Bazı türbeler hocam, girdiğiniz
0: Tabii.
1: anda o anda o huzuru hissedebiliyorsunuz. Çok ayrı bir atmosfere
0: Tabii.
1: giriyorsunuz. O huşu içerisinde aslında, ve inşallah duanızın kabulü de o farklı hislerle, çünkü belki de dua
0: Tabii.
1: ettiğimiz için Allah'a,
0: Yani
1: inşallah kabul
0: geçen
1: olur.
0: haftalarda işte İstanbul'un fethiydi. Mesela Göynük'te Akşemseddin Hazretleri'nin kabri var. O kadar tarihi bir çevre var ki gidiyorsunuz, çok etkileniyorsunuz. Çıkmak istemiyorsunuz orada.
1: Değil mi?
0: Müthiş bir şeyi var böyle. Gerçekten de bizim medeniyetimizin tarihi şahsiyetlerini ziyaret etmek lazım aslan.
1: Evet, kesinlikle hocam. Evet, güzelliklerden bahsettik. Şimdi bir de sevgili seyircilerimizden gelen cuma soruları var. Bakalım cuma sorularımızda neler neler gelmiş, hocamıza sormuşlar. Mesela şöyle bir soru hocam. Kimlerin duası kabul olmaz? Bazen insanlar korkuyabilir. Ya benim duam acaba kabul olur mu, olmaz mı? Ben günahkarım, hatalı bir kulum. Allah'ım benim duamı kabul eder mi? Kimin
0: Evet.
1: duası kabul olmaz?
0: Şimdi inançlı bir insan, Allah'a inanan, peygambere inanan, Kur'an'a inanan bir insanın duası kabul edilmez diye bir şey yok. Allah'tan ümitsizlik, hani asla böyle bir şey olamaz. Allah'tan ümit kesilmez. Sadece inkarcı, inanmayan kişinin duası belki kabul olmaz. Bunun dışında tevbe eden, yani Allah'a tevbe edip, istiğfar edip, bir şeyler talep eden herkesin duası kabul olur.
1: Zaten Allah'a inanmayan dua da etmez herhalde. Ediyorsa da demek ki bir...
0: Şüpheli mesela, böyle
1: Nasıl hocam?
0: inancı tam oturmamıştır zihninde. Tereddütleri vardır. Mesela Allah'ın varlığına çok böyle kuşkuyla bakıyordur. Ya da işte Kur'an-ı Kerim'e kuşkuyla bakıyordur, şüphelidir. İşte Peygamberimiz hakkında kuşkusu vardır. O zaman bu insanın imanı eksiktir. İmanı eksik olunca belki dua kabul olmayabilir. Ama imanı tam olan, mükemmel olan bir insan, Ya Rabbi dediğinde, birinci seferde Cenab-ı Allah dönmese, iki de dönmese, üçte mutlaka buyur kulum diyecektir.
1: O zaman yani burada mesela yalancıların duası kabul olmaz diyemeyiz.
0: Diyemeyiz.
1: Katilin duası kabul olmaz diyemeyiz mi?
0: Diyemeyiz. Yani
1: Böyle bir kısıtlama yok.
0: tabii ki hepsine de kapı açıktır. Duayı kabul edecek makam Allah'tır. Bizim şunun duası kabul olur, bunun duası kabul olmaz deyip kısıtlama getirmek biraz böyle şey olur. Sınırımızı aşmak olur. Allah'ın hazinesi geniş. Allah'ın gücü her şeye yeter. Allah isterse herkesi de affeder. Ama tabii affetmeye layık olanı, Yani affedilmeye layık olan.

0: Lan herkes affeder.
1: Evet.
0: Ama affedilmeye layık değil. Yani böyle suç makinası. Bile bile, bile isteye suç işliyor. İnsanlara zarar veriyor. Artık muzır konumuna gelmiş. Muzır demek zararlı yani. Haşerat gibi bir şey olmuş yani.
1: Haşerat, evet.
0: Bu insana Allah tabii ki acımaz, merhamet etmez.
1: Seni Allah affetsin diyoruz
0: Tabii,
1: ya bazen.
0: tabii,
1: Sözün bittiği yer yani. Af
0: tabii.
1: diliyor. Sen de seni Allah affetsin.
0: Ama
1: Yani o kadar kötülük yaptın ki artık.
0: tabii. Ama duada çekinmeden ne olursa olsun, hatta ya Rabbi senden bir şey istemeye yüzümüz yok. Yani mahcubuz. Gerektiği gibi kulluk yapamıyoruz. Gerektiği gibi ibadet yapamıyoruz.

0: İşte senin kapına geldik. Asi, mücrim, günahkar bir kuluz. İşte senin kapına bir günah yüküyle geldik ya Rabbi. Bunları affedecek olan sensin. Önce affet, sonra da affettikten sonra bağışlayınca bize rahmet kapılarını aç ya Rabbi. Hatta bize yardım et ki bir daha böyle günahlara düşmeyelim. Bu günah bataklıklarında yüzmeyelim.
1: Amin.
0: Bu çamurdan çıkalım. Bazı insanlar günah bataklıklarından çıkmak istese de çıkamıyor.
1: Niye çıkamıyor? Allah'a yönelmedikleri için.
0: Tabii kurtulamıyor. Kötü arkadaş, kötü çevre. Allah muhafaza, çevre çok önemli.
1: Evet.
0: Kötü bir çevrede oluyorsun. Sen azıcık kaçmak istiyorsun. Çevre seni yeniden bataklığa
1: girdap
0: çekiyor.
1: Gibi girdap seni gibi alıyor içine.
0: Seni oradan alamıyorsun hı hı. kendini. Onun için Peygamber Efendimiz arkadaşlık hususunda arkadaşlarınıza dikkat edin. Kişi arkadaşının dini üzeredir diyor.
1: Bana arkadaşını göster, sana kim olduğunu söyleyeyim.
0: Aynen öyledir. Onun için kimlerle oturup kalkıyoruz, kimlerle dostluk kuruyoruz, kimlerle yiyip içiyoruz buna dikkat edeceğiz. Ayette de şöyle diyor estağfirullah. Ve künü ma'as-sadiqin. Doğru, dürüst, sadakatli insanlarla beraber olun diyor.
1: Sadakatli.
0: Tabii.
1: Mesela bazen diyelim ki bir arkadaşı var, bir beyin diyelim. İkisi de evliler yani.
0: Evet.
1: Arkadaşı ama mesela eşini aldatıyor. Biliyor bunu adam da. Ama
0: tabii.
1: diyor benim o arkadaşım diyor. Mesela karısı da diyor ki ama diyor eşini aldatmış. Sen diyor onunla görüşme diyor. Arkadaşlık etme. Seni
0: tabii.
1: de belki baştan çıkarır, yoldan çıkarır.
0: Tabii.
1: Yok diyor ben diyor o ayrı, bu ayrı. O benim arkadaşım. Eşini aldatabilir ama iyi bir dostum diyor.
0: Yok. Yani ne diyor ayet? Sadıklarla, sadakatli olan insanlarla beraber olun diyor. Öyle üçkağıtçılarla, yalancılarla, dolancılarla, aldatıcılarla beraber olmayın diyor.
1: Sen de mi etkilenirsin
0: tabii
1: o
0: etkilenirsin.
1: Zaman?
0: İnsanoğlu Kırat'ın yanında duran ya huyundan ya suyundan diyor ya. Üzüm üzüme baka baka kararır diyor. Ya şu atasözlerine bakar mısın?
1: Çok
0: kitap
1: çok,
0: gibi ya,
1: evet,
0: kitap
1: gerçekten.
0: Gibi. Bir uyumazsın, iki uyumazsın, üçüncü de ya bu arkadaşım yapıyor ben de yapayım bari dersin değil mi?
1: Kimse melake değil.
0: Tabii yani onun için hatta çocuklarınıza şunu tavsiye ediniz. Alimlerimiz bunu özellikle tavsiye ediyorlar. Kendinizden daha salih, daha ahlaklı. Arkadaşlarınız sizden daha salih olsun. Daha ahlaklı olsun. Yani düşük seviyedeki insanlarla oturup kalkmayın. Onun seviyesi senden düşük olmasın. Senin arkadaşlık yaptığın, dostluk yaptığın kişinin seviyesi senden üstte olsun.
1: Ki daha, imrenesin.
0: Tabii daha ahlaklı olsun. Daha böyle salih yaşamlı olsun, ibadetli olsun. O zaman ne olur? O insan seni yeri gelir uyarır, ikaz eder. Ama senden daha düşük biri seni nasıl uyaracak?
1: Zaten onu hissediyor insan hocam. Sen
0: tabii.
1: diyorsun ki eyvah ben nereye düştüm diyorsun.
0: Tabii,
1: yani
0: tabii.
1: senden daha düşük biri. Yani ahlaki olarak,
0: tabii.
1: insanlık olarak da her anlamda.
0: Tabii.
1: Bu nedir diyorsun yani bu bana hiç yakışmadı deyip o ortamdan yavaş yavaş uzaklaşmak önemli.
0: En zararlı kişi Aslı Hanım. Sınırları olmayan, kırmızı çizgileri olmayan kişiler. Yani böyle özgürlük olarak mevzulara bakıp haram helal dinlemeyen, hiç böyle bir şey sınırı olmayan, hani Allah'ın koyduğu kurallar da var, bir de devletin koyduğu kurallar var. Öyle insanlar var ki Allah'a da protest, devletin koyduğu kanunlara da protest. Yani böyle onlara kafa tutuyor, her şeye kafa tutuyor. Niye yapıyorsun bunu kardeşim? Ben özgürüm işte. Ya özgürsün ama sen bu yapılan şeyler yanlış şeyler.
1: Yani, özgürlükle de bir alakası yok
0: yani
1: bunun.
0: Yani özgürlük
1: aynı zamanda.
0: Demek yapılan yanlışlar bolca yapma demek.
1: Yani.
0: Yani bunu koyan mesela yasakları koyan Allah boşuna mı koydu? Ya da yasakları koyan devlet boşuna mı koydu bunu? Yani adam mesela inadına kırmızı ışıkta geçiyor. Ya bu, geçiyorsun da ne oluyor? Bu marifet mi? Sonra kazaya karışıyorsun, karşı tarafı ölümüne sebebiyet veriyorsun.
1: Hocam
0: devlet
1: burada,
0: boşuna mı kırmızı ışıkta dur diyor sana?
1: Yani burada akılda da bir sıkıntı var,
0: var
1: hocam. IQ
0: var,
1: seviyesinde bir
0: var.
1: Sıkıntı var yani. Kırmızıdan da geçiyorsa
0: evet.
1: insan artık aman aman. Yani Allah muhafaza diyelim. Allah akıl fikir versin herkese.
0: Evet, evet.
1: Peki hocam şöyle bir soru var. Diyor ki bir beyefendi bana Hacı Hüseyin diyorlar ama ben hacı değilim. Hacca gitmeyen birine hacı demek caiz mi? Bazen hani çok sevdiğiniz belki de insanlara
0: evet.
1: hacı derler ya hocam böyle
0: evet,
1: bir lakap
0: evet,
1: vardır.
0: Doğru.
1: Doğru mudur bunu böyle kullanmak?
0: Şimdi tabii hacı abi derler falan böyle hacı anne derler. Yani bunlar kötü değil, güzeldir. Keşke tek lakap böyle olsa. Ama tabii bu sıfat o mübarek beldelere gidip

0: yapan, oralara yüz sürmüş kişiler için kullanılan bir ifade. Bir de bunu hacı olmadığı halde, oralara da gitmediği halde böyle bir hafif sakal bırakarak, işte hacı kisvesine bürünerek özellikle bana bunu desinler diye yapıyorsa ticarette falan kullanmak için. İşte bak hacı abiymiş, bu güvenlidir falan diyerek. Bu o zaman din istismarı olur.
1: Evet.
0: Buna din istismarı denir. Hoca olmadığı halde hocalık taslayan, hacı olmadığı halde hacılık taslayan, bunlardan çok var piyasada. Yani azıcık üstüne bir şey geçiren, yeşil meşil böyle bir şeyler geçiren, ilmi yok, tahsili yok, bir yerde okumuşluğu yok. Bunlar ne yapıyor? Hem yeri geliyor televizyonda, yeri geliyor sosyal medyada yardırıyor. Değil mi? Yani fetvalar,
1: ben öyleyim, ben şöyleyim.
0: Fetvalar, ahkam kesmeler. Bunlara bir dur diyen de yok, biliyor musun? Mesela yine en azından Rütük var mesela. Acaba diyorum sosyal medyada da bunlara bir sınırlama mı getirilse? Çünkü mesela şimdi Kurban Bayramı geçti. Ya Kurban Bayramı'nda adam çıkmış hoca kisvesiyle. İşte kurban kesmeye gerek yok. Sadece hacılar kurban keser. Allah Allah.
1: Allah Allah.
0: Bir tek sen mi biliyorsun bunu? Bu devletin bir kurumu var. Diyanet İşleri Başkanlığı var.
1: Hoca diye mi kendini tanıtıyor
0: tabii, tabii.
1: Sosyal medyada?
0: Tabii. Hoca, şeyh, seyit. Bir sürü böyle var. Yani bunlar insanları, Ramazan geliyor. Ramazan'da işte imsak vakti öyle değil böyle. Milletin zihnini karıştırıyor. Mübarek geceler geliyor. Vay efendim işte kandil diye bir şey yok. Şu yok, bu yok. Bir tek siz mi biliyorsunuz bunu? Biz yani koskoca bu devletin kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, mesela ben Pendik müftüsüyüm. Yani millet size mi bakacak, bu devletin kurumlarına mı bakacak?
1: Niye kafa karıştırıyorsun bir de, değil mi? İnsanların inandığı, bildiği bir ilim var burada, bir bilgi var, doğru bilgi.
0: Yani geçen gün bir tane okudum. Allah'ım ya Rabbim, namazda ettehiyatı okunmaz. Namazda şu Allahümme salli Allahümme barik okunmaz. Vallahi bunları yasaklanması lazım ya. Yazık ya. Adam mesela dinini yeni öğrenecek. Eğer bunu dinliyorsa, mesela geçmişte de oldu böyle. Hoca kılıklı işte Harun Yahyalar bilmem neler. Milleti ne kadar ifsad etti bunlar ya.
1: Hocam yani hoca kılığı da yoktu.
0: Bir yasak kişide getirilmesi lazım.
1: Evet.
0: Nasıl ki hani gıda maddelerinde yanlış bir şey yapan gıdalara engel getiriliyor ya. Yasak getiriliyor ya, bunlar toplatılıyor ya. Bu sahte hocaların da toplatılması lazım.
1: Kesinlikle.
0: Yani
1: kesinlikle.
0: Bunlara bir dur denmesi lazım. Bunlara bir yani ne olabilir mesela, Rütük var. Bunlara da artık sosyal medya sütük mü olacak, ne olacak, bir denetleme.
1: Sütük gibi bir şey, evet, sosyal
0: böyle
1: medya
0: bir şey
1: rütüğü
0: olması lazım ya, yazık.
1: Kesinlikle.
0: Ya. Yani milletin inanç güvenliği, akide güvenliği. Mesela bir çocuğun inancını bir sarsıyorsa bu insanlar, inanma duygularını yok ediyorsa, böyle saçma sapan şeyler söyleyip de çocuğu dinden imandan soğutuyorsa, yazık değil mi o çocuğa?
1: Bir de ne kadar takipçileri var değil mi bu insanların?
0: Çok acayip.
1: Çok fazla takipçileri var. Yani, aslında ona şaşırıyorum. Hani adama tamam bir şey diyorsun da hocam bir de bunları takip edenler var.
0: Ya.
1: Asıl biraz suç onlarda da yani.
0: Tabii.
1: Takip ediyorsan sende de büyük bir sorun var yani. Neyi takip ediyorsun?
0: Ama
1: kimi
0: inanıyor,
1: takip ediyorsun?
0: Aslanım, şimdi her gördüğün sakallıyı dede zannetme, deden zannetme diye bir laf var ya.
1: Evet.
0: Her hocayım diye çıkanı da sosyal medyada bir ünvanı yok, bir görevi yok, resmi vasfı yok. Üniversite şeyi yok. Yani o bir görevi yok.
1: Evet.
0: Devlette görevi yok. Ama çıkmış falanca yerde, filanca yerde yanına da 3-5 adam toplamış. Öyle meydanı da boş bulmuş. İnanacak insan da buluyor kendine göre. Yazık yani bunlar.
1: Çok yazık.
0: Ben insanlara acırım yani. Yanlış dini bilgi insanı cehenneme götürür.
1: Dini bilgi de öyle hocam, başka uzmanlık alanlarını doktor değil doktor gibi açıklama yapıyor.
0: Tabii.
1: Diyetisyen değil işte beslenme şeyini veriyor.
0: İnsanlar
1: yani
0: ölüyor ya bu yüzden ya.
1: Çöplüğe dönmüş.
0: Evet.
1: Her şey var sosyal medyada. İyi kullanmak için harika bir yer, platform ama ne yazık ki kötüye kullananlar da var ve bunlar bir çıkar uğruna. Hele ki dini istismar ediyorsa bu çıkar uğruna para.
0: Evet.
1: Yani sonuç itibariyle derler ya.
0: Evet.
1: Buna bakıyorum yani. Parama bakarım ben.
0: Evet.
1: Şuna tamamen duygusal.
0: Sahte cincisi var, sahte bilmem büyücüsü var.
1: Çok yazık.
0: Allah muhafaza, bunların tedbir alınması lazım. Bunlar hep para tuzağı kurmuşlar. İnsanlara olmadığı halde, bak hiçbir şey yok adamda veyahut da kadında. Sende büyü var diyor, korkutuyor. Şimdi bir öyle deyince heyecanlanıyor. Ne yapmamız lazım? Onun çaresi bizde diyor. Ne yapacağız? İşte şu kadar okumamız lazım, üflememiz lazım. Borcunuz şu kadar. İnsan da denize düşen yılana sarılır. Ne yapsın? Gidiyor bunlara inanıyor. Yani bunların Allah bunların şerlerinden korusun insanları.
1: Halbuki okutmak aslında ücretsiz olmalı.
0: Tabii ki.
1: Değil mi? Yani, Allah rızası için tabii. Ben sana bir okuyayım. İçin daralmış. Neyse artık. Evet. Herkese evet. Okuyabilir. Tabii. Arkadaşına da istersin. Bana
0: kendisi
1: bir
0: oku. De okuyabilir.
1: Kendisi de okuyor. En güzeli zaten insanın kendisini okuması.
0: Tabii.
1: Ama işte kötü niyetli insanlardan Allah uzak tutsun. Biraz biz de ama gözümüzü açacağız.
0: Tabii.
1: Körü körüne biz de herkesin arkasından kuzu gibi gitmeyeceğiz.
0: Evet.
1: Bu biraz insanlık görevi yani. Vazifemiz evet. Yani. O kadar da değil.
0: Bizi de takip etsinler bu esnada.
1: Hocam,
0: bu şarlatanlar takip edeceklerine
1: doğru,
0: Instagram'dan.
1: Doğru bilgiyi verecek Musa Bilgiç hocamızı takip edin Instagram'dan. Evet. En güzel bilgileri o veriyor.
0: Diyanet'in yayınlarını takip etsinler.
1: Evet.
0: Yani çok güzel yayınlar var.
1: Sitesinden
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii,
1: her yerden
0: tabii, tabii.
1: Bilgiler. Doğru bilgiye ulaşmak isteyen ulaşıyor bir şekilde. Yalana inanmak istiyorsanız da ancak kendi kendimizi kandırıyoruz. Öyle bir şey. Hocam şöyle bir soru var. Nişanlım diyor Nijeryalı. Ben de Malatyalıyım. Ne güzel. Kayısı evet. Diyarının değil mi?
0: Evet.
1: Malatya'yı çok severim. Selamlar evet. Olsun buradan
0: selam
1: Malatyalılara,
0: ederiz.
1: Malatya'ya.
0: Evet.
1: Kültür farkı olan biriyle evlenmek günah mıdır? Nijeryalı. Ama mesela diyelim ki Müslüman.
0: Tabii.
1: Nasıl olur? Günaha girmiş
0: günah,
1: oluyor mu?
0: Günah olmaz. Günah böyle bir şeyde günah olmaz.
1: Hı hı.
0: Fakat kültürel olarak herkesin kendine göre farklı bir kültürü vardır ya. Belki kültür karmaşası yaşayabilir.
1: Hı hı.
0: Yani mesela Malatyalı'nın yediği yemeklerle Nijeryalı'nın yediği yemekler bir olmaz. Damak
1: tabii.
0: Zevkleri bir olmaz. Orada belki anlaşmazlıklar olabilir. Bunun dışında dini olarak zaten biz dünyadaki tüm insanlar kardeştir. Hı hı. Özellikle Müslümanlar Kur'an-ı Kerim kardeş yapmıştır. Tabii ki Müslüman herhangi bir ülkeden başka bir insanla evlenebilir. Hiçbir mahsuru yok, hiçbir engeli yok. Onu sevmiş, beğenmişse, ben bununla yaşarım, geçinirim diyorsa evlenir.
1: Peki Müslüman olmak istemiyorsa, diyelim ki Hristiyan o kişi.
0: Evet.
1: Diyor ki ben bu dine mensubum, değiştiremem. Seni çok seviyorum diyor ama
0: evet.
1: Değiştirmek istemiyorum derse ne olur?
0: Bir erkek Müslüman, Hristiyan ve Yahudi kızla evlenebilir. Ama bir Müslüman kız... Yahudi ve Hristiyan erkekle evlenemez.
1: Bu Kur'an-ı Kerim'de
0: Kur'an-ı
1: geçiyor
0: Kerim'in
1: değil mi hocam?
0: Ayetidir. Müşrikle de evlenemez. Yani erkek olsun, kız olsun, müşrik dediğimiz, ateist dediğimiz, yani Allah'ı kabul etmeyen kişiyle evlenemez.
1: Hı hı.
0: Kur'an-ı Kerim yasaklıyor bunu.
1: Hı hı.
0: Hatta diyor ki, bir mümin köle, bir mümine cariye olsa ondan daha iyidir diyor.
1: Hı.
0: Yani en alt sınıftaki bir hani, sizin çok itibara almadığınız bir kişi bile ondan sizin için daha hayırlıdır diyor. Niye? Çünkü evlilikten maksatlardan bir tanesi ileride nesil yetiştirmektir.
1: Yani erkeğin nesli devam edecek diye mi Müslüman olmalı?
0: Tabii erkek burada yani baba erkek Müslüman olursa babaya yönelik intisap eder. Ama baba Hristiyan Yahudi olursa zorlayıcı olur ve sizin dünyaya getirdiğiniz çocuk da Hristiyan olur Yahudi olur. Onun için İslamiyet tedbir almış.
1: Hı hı.
0: Ama Müslüman olduktan sonra, benimsedikten sonra kim olursa olsun onunla evlenebilirsiniz. Zaten bizim de müftülüklerde geliyorlar, Müslüman oluyorlar.
1: Hı hı.
0: Hatta hidayet belgesi veriyoruz. İhtida belgesi deniyor ona. Nüfusla da bağlantılı. Daha sonra nikah da yapıyorlar. Çok mutlu, mesut böyle farklı ülkelerden, kültürlerden yaşayan insanlar da var.
1: Tabii, tabii. Ama kadın olduğu zaman mesela Hristiyan veya Musevi de olabilir diyorsunuz.
0: Olabilir ama şey olmayacak yani asla müşrik dediğimiz ateist
1: inanmayan olmayacak.
0: İnanmayan olmayacak.
1: İnanmayanı, bildiğine mensup olacak.
0: Çünkü inanmayan insanın kuralları da olmuyor.
1: Hı hı.
0: Kuralsız oluyor. Yani kendine göre bir etik değerleri oluyor ama inanç çok önemli.
1: Çünkü biz diğer dinleri de kabul etmiş
0: tabii,
1: bir diniz değil
0: tabii.
1: mi? Müslümanlık hem
0: tabii. Ya böyle bir düşüncesi olan kardeşimiz... Gelsin bizimle bir istişare etsin ya.
1: Evet.
0: Müftülüklere gelsin. Bir müftünün bir çayını içsin. Bir vaizimizle görüşsün.
1: Hı hı.
0: İşte hocam ben şöyle bir evlilik düşünüyorum. Yabancı bu kişi. Şu inanca mensup. Nasıl olur? Bunu bir danışsın ya.
1: Hı hı.
0: Korkmayın yani.
1: Danışma
0: hayatınızda
1: hattı burada.
0: Var. Alo 190'ı arasın.
1: Alo 190 danışma
0: evet.
1: Hattı.
0: Ya da gelsin. Ne olur yani. Türkiye'de kaç tane müftülük var? Her ilçede müftülük var.
1: Evet.
0: Her ilde müftülük var. Gidin. İstişare edin. Bu hayatınızda bir defa olacak bir şey.
1: Hı hı.
0: Her şeyi soruyorsunuz da bir araba alırken bile ekspere götürüyorsun, ona soruyorsun, buna danışıyorsun. Sormadığın kişi kalmıyor. Ama sen bir hayatında bir evlilik yapıyorsun. Bir din insanıyla, din adamıyla ya da bir işte dini bilen vaizeyle, hanımefendiyle
1: hı hı.
0: istişare et ya. Ne olur yani, sen tabii bundan zararlı çıkmazsın, karlı çıkarsın.
1: Her türlü karlı çıkarsın, eşinle de ya da eş adayınla da bu işi güzel bir şekilde ortak tabii tatlı bir yolla bağlamak. Hem evlilik açısından, çünkü tabii uzun ömürlü bir evlilik içinde çok önemli. Ya bunu, sadece kültürel fark değil yani, dinen farklılıklar da çok kıymetli, önemli oluyor.
0: Bunu şunun için
1: oluyor
0: söylüyorum Aslanım. Turizm bölgelerinde mesela benim tanıdıklarım var böyle. Kızımız yani evlenmiş, 5 yıl olmuş. Bunlar, bu konular konuşulunca, aa hocam ben bunu bilmiyordum diyor. Benim eşim diyor şu inanca mensup. Budist diyor mesela, bilmem ne diyor. İşte Tayvan'dan, şuradan buradan evlenmiş.
1: Buda'ya tapıyor mesela.
0: Öyle. Ben diyor bundan nasıl olacak şimdi? Hiç araştırmadım diyor. Evlendim geçtim diyor.
1: İneğe tapıyorlar mesela bazen.
0: Yani şimdi demek ki inanç konularında bu kızımız hassas olamamış.
1: Evet.
0: Bunu yani göz ardı etmiş yani. Ama şimdi ne oldu? Bak yarın çocuğun olacak. Senin çocuk da başlarsa onun taptığı gibi şeylere tapmaya.
1: İneğe tapmaya.
0: Tapınaklarda. O tabii zaman ne yapacaksın sen? Yani belki suçlu da olursun, mesul de olursun yani. Bunlar bizim kitabımızın belirlediği, dinimizin, hepimizin bilmesi gereken zorunlu, gerekli bilgilerdir.
1: Eş seçimi yani, sadece bunu sana bil, eş değil, evladına
0: tabii
1: da baba, anne seçiyorsun.
0: Tabii bunu bil, bil ona göre, hataya düşme, sonra pişman olma yani. Bilerek ne yapıyorsan yine yap, serbestsin tabii
1: evet,
0: ki.
1: Evet.
0: Yani sen yaptın diye sana kimse bir şey diyecek de hali yok. Özgürlük var ama en azından vicdanen İleride rahatsız olacağın, ya ben dinime uygun bir iş yapmamışım, yanlış yapmışım, keşke yapmasaydım diyeceğin, dizine vuracağın bir işi niye yapasın kardeşim?
1: Hayat,
0: bir tane hayatımız var. Bir insan hayatını bu kadar çarçur eder mi? Hayatını biraz böyle bilinçli yaşa, aydın yaşa, bilime, ilime uygun yaşa, dine uygun yaşa.
1: Sonra da boşanmalar artıyor.
0: E tabii.
1: İşte niye acaba? Çok belki de düşünülmediği için önceden.
0: E tabii ki.
1: Tartılıp biçilmediği için hocam.
0: Evet.
1: Peki özür dilemek sevap mı? Böyle bir soru var.
0: Vallahi özür dilemek sevap noktasında değil de biz bir defa çocuklarımıza özür dilemeyi iyi öğretmemiz lazım. Bak bazı insanlar özür dileme özürlü. Özür dilemesini bilmiyor.
1: Güzelmiş, evet.
0: Bir de teşekkür özürlü. Teşekkür etmesini de bilmiyor. Bak çocuklarımıza bu iki şeyi iyi öğreteceğiz. Bir, özür dilemesini. Yani gurur, kibir yapmayacak. Bir hata yaptığında özür dilerim kardeşim. Evet yanlış, orada hata yaptım, özür diliyorum. Trafikte bile. Trafikte adam üstüme arabayı sürüyor ama camdan çıkıp özür dilerim diyor. Sen hiçbir şey diyemiyorsun.
1: Evet.
0: Özür diledi ya.
1: Tabii.
0: Özür dilemese, dayılık yapsa sen de ona kızacaksın.
1: Yanlışlıkla yaptığını gösterir.
0: Bak
1: bu.
0: Özür dileyince ne oluyor? Her şey bitiyor.
1: Evet.
0: Aile ilişkilerinde de böyle. Özür dilerim hanım, özür dilerim bey dediğinde bütün şey sulh oluyor değil mi?
1: Bitmesi lazım.
0: Uzatmamak zaten
1: lazım. Evet.
0: Çocuklarımıza özür dilemeyi öğreteceğiz. Bir de teşekkür etmeyi öğreteceğiz. Yani bir iyilik gördüğünde teşekkür ederim kardeşim. Nankör olmamayı öğreteceğiz. İnsanlara teşekkür etmesini de Allah'a da şükür etmesini öğreteceğiz.
1: Burada hani sevap kazanmış oluyor muyuz? Sevap puanları
0: ya
1: diyoruz
0: sevap,
1: ya hocam.
0: Ya iyilik olur yani. İyilik olur. Yani sevap, hani Allah bilir tabii bunda sevap mutlaka bir geri çekilme. Kur'an-ı Kerim'de özürle alakalı bir şey yok da sulh var mesela. Es-sulhu hayır diyor. Sulhta hayır vardır. Yani barışta, barışmakta. Bu da özür anlamına gelir.
1: Evet.
0: Nefisler diyor kıskançlığa uygun olarak yaratılmıştır. Ama diyor ve uhtıratil enfusü şuh ve sulhu hayır. Sulhta, barışmakta, anlaşmakta, özür dilemekte hayır vardır.
1: Özür dilemek erdemliktir. Seni küçültmez,
0: evet,
1: düşürmez, hatta
0: evet,
1: daha da yüceltir.
0: Evet.
1: Teşekkür etmek de aynı şekilde.
0: Tabii.
1: Özürü kabul etmek de çok büyük bir yüceliktir.
0: Müsbet bir anlam ifade ettiği için sevap da olur mu? Olur.
1: Olur değil
0: Çünkü
1: mi?
0: Müsbet, müsbet bir şey. Özür dilememek menfi.
1: Evet.
0: Özür dilemek müsbet. Müsbet bir şey varsa sevap da vardır.
1: Değil mi?
0: O olumlu yani.
1: Evet, olumlu anlamda. Peki hocam, sokak sorularımız var sevgili seyircilerimiz. Bakalım Musa Bilgiç hocamıza neler neler sormuşlar, merak ettikleri soruları bunlar. Buyurun.
2: İslam dininde kadının önemi nedir Sayın Hocam?
1: Kadının önemi. Hocam dünyada da bu çok konuşuluyor İslam,
0: evet,
1: diniyle ilgili. Sanki kadın böyle çok da böyle değerli değilmiş gibi gösterilmeye çalışılıyor dinimizde.
0: Evet.
1: Buna ben çok üzülüyorum. Müslüman,
0: evet,
1: bir Müslüman kadın olarak. Dinimizi siz anlatın, doğrusunu
0: şimdi
1: bilen olarak hocam.
0: Dinimizi bize tanıtan, anlatan kitap Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in 3. suresi Nisa suresi. Hı hı. Kadınlar suresi. Bizim peygamberimiz özellikle hanımlarla alakalı peygamberimizin ve yüce Rabbimizin getirdiği açılımlar diyelim. Mesela peygamberimiz gelmeden önce kız çocukları toprağa gömülüyormuş, değil mi? Hı hı. Peygamberimiz bunu kaldırdı, yasakladı. Ne oldu? Bir kazanım kadınlar için. Peygamberimizin gelişine en çok kadınlar sevindi. Niye? Çünkü kız çocukları öldürülüyordu. Sonra kadınlar miras alamıyordu. Peygamberimizin İslam'ı getirmesiyle beraber miras almaya başladılar. Hı hı. Bu da bir kazanım. Ondan sonra kadınların kocaları vefat ettiğinde o kocanın en yakınlarının malı gibi gözüküyordu İslam'dan önce. İslam'la beraber kadına da sorulacak. Yani artık evlenmek istiyor musun, istemiyor musun diye onun görüşü alınacak. Hatta kadının eğer görüşü yoksa, ben istemiyorum diyorsa zorlama yapılmayacak. Hı hı. Bu da bir kazanım. Ondan sonra yine Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Estağfirullah. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا اُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ زَكَرٍ اَبُنْسَ Allah diyor ki sizden erkek olsun, kadın olsun fark etmez. İyilik, güzel bir iş yapan, hayırlı amel yapanların her türlü diyor ecrini zayi etmeyeceğim asla diyor. Ona hı-hı. icabet edeceğim diyor. Kadın olsun erkek olsun fark etmez diyor.
1: Evet.
0: Ayrım yok diyor. Yine başka ayetlerde vel müminune vel müminat vel ganitine vel ganitat ve sadikine ve sadikat mümin erkekler işte Müslüman mümine kadınlar boyun eğen Allah'a boyun eğmiş erkekler Allah'a boyun eğmiş kadınlar salih erkekler saliha kadınlar diye sırayla hı-hı, sayıyor. Hı-hı. Ve üstünlük asla olmadığını, hepsinin de eşit olduğunu Allah katında, bir erkek ne kadar Allah katında değerliyse kadın da o kadar değerli. Hiç arasında bir fark
1: bir
0: yok.
1: Bir ayrım yok değil mi Kur'an-ı Kerim'de?
0: Yok. Sizin en üstününüz en takvalı olanınızdır diyor. Yani hı-hı. Allah'a karşı en saygılı olanınızdır. Bir aile düşünün, karı koca. Mesela bunların içerisinde Allah'a en saygılı kim? Diyelim ki kadın. Adam hiç yönünü şeye dönmemiş, kıbleye dönmemiş. Kadın da başını secdeden kaldırmıyor. Beş vakit hı hı. namazlı, niyazlı. Kim üstün burada? Allah demiş ki bu kulluk yapan daha üstün.
1: İnsan olarak
0: İnsan olarak da.
1: Tabii yani ki. Şöyle işte erkekler bunları yapabilir, kadınlar yapamaz. Böyle bir ayrım yok.
0: Böyle bir şey olabilir mi ya?
1: Yani.
0: Yani haşa bizim hani eski inançlarda yani İslam öncesindeki batıl inançlarda hatta batıda işte kadın insan mıdır değil midir? İşte ya da kadın İşte şeytanın bir
1: türü müdür
0: diye tartışmalar yapılmış
1: tabii,
0: İslam
1: evet.
0: öncesinde.
1: Ya.
0: Yani böyle gören zihniyetler var. İslam'la beraber kadın gereken değerini bulmuş.
1: Ama dünyada sanki böyle bir lanse edilme var. Kadınlar sanki çok böyle değerli değilmiş gibi Müslüman evet. dinen baktığımız zaman Müslüman aleminde. Halbuki hiç öyle bir şey yok ama tabii öyle ki. Lanse etmeye çalışılıyor. Sanki bu bilinçli yapılıyor.
0: Bilinçli
1: gibi
0: yapılıyor.
1: Hocam.
0: Evet yani sanki böyle İslamiyet kadını ikinci sınıf görüyormuş hı-hı. gibi, hı-hı. değer vermiyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıyor ama
1: evet.
0: öyle değil. Yani bugünkü hayatımızda bile kadın çok anlam ifade ediyor. Hatta kadın işte çocuk meydana getirme hasebiyle bir kadının yaptığını 10 tane erkek bir araya gelse yapamıyor. Yani bu çocuğu yetiştiriyor. Her başarılı insanın arkasında bir kadın var, anne var. Her başarılı insanı bir anne dünyaya getiriyor, yetiştiriyor. Yani bugün çok başarılı iş hanımları var, çok başarılı eğitimciler var hanımlar aleminde. Yani ben mesela kendim açımdan düşünüyorum. Benim için erkek olmuş, kadın olmuş. Bir gram önemi yok.
1: Fark etmem öyle zaten. Ya
0: bir
1: evet.
0: gram önemi yok.
1: İnsan olmak
0: yani
1: önemli.
0: Yani insan olması başlı başına yeterlidir. Böyle düşünen zaten insan değil.
1: Aynen öyle.
0: Yani
1: vicdan
0: böyle
1: merhamet.
0: Farklı düşünen yani
1: tabii ki.
0: Kadını ikincil bir varlık gibi kabul eden insan, insan değildir zaten.
1: Kadını farklı bir cins olarak görmek de hocam yani insan olarak baksak zaten birbirimize çok daha başka şeyler olacak da onu beceremiyoruz ne yazık ki.
0: Evet.
1: Bu kadın, bu erkek, bu bilmem ne, o şu bilmem ne hep böyle bir çekmeceleri ayırıyoruz herkesi ayrı bir
0: evet.
1: kademelere ayırıyoruz yani. Onu ayır, bunu ayır zaten elde hiçbir şey kalmıyor. Yani insan ya, olarak görsek tabii. her şey bambaşka
0: ayrımcılık
1: olacak.
0: Ayrımcılık şeytan işi.
1: Evet.
0: Ayrımcılık diye bir şey yok. Yani hanımefendiler başımızın tacıdır. Annelerimizdir.
1: Evet.
0: Eşlerimizdir, kardeşlerimizdir. Hiçbir şey ayrımcılık düşünülemez. ayrım yapan yanlış yapar.
1: Evet. Peki. Bir telefonumuz hattaymış. Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hayırlı cumalar.
1: Hayırlı cumalar. Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Elhamdülillah, Allah'a çok şükür. Hamdolsun, iyi olmaya çalışıyorum.
1: Çok şükür, buyurun. Sizi dinliyoruz.
3: Benim hocama sorum, şimdi benim kızım var bir tane, başka çocuğum yok. Yaklaşık 12 yıl önce babasını kaybettik.
0: Allah razı olsun.
3: Babasını kaybetmeden önce evli bir madde bağımlısı biriyle görüşüyordu benim kızım. Ben de görüşmemesini babasına söyleyeceğimi söylemiştim. Kur'an'a el basarım ki, yemin ederim ki babama söyleme, ben artık görüşmeyeceğim dedi. Söylemedim. O dönemde babası kalp krizi geçirdi, vefat etti. Babası rahmetlik olduktan sonra onunla görüşmeye devam etmiş, benim haberim yoktu. Sonra tatilleri, o evli kişi madde bağımlısı dediğim gibi. Daha sonra ben kızıma onun ismini andıkça, görüşüyorsunuz falan dedikçe, kızımdan 5 yıl boyunca dayak yedim ben. 5 yıl boyunca beni dert etti yani, sürekli eve sinirli geliyordu. Zannedersem habersizce madde kullandırıyordu o kişi de bu kızıma.
1: Evet, onu soracaktım çünkü madde kullanımını kullanıyor gibi kulağa geliyor.
3: Benden evet nefret ediyordu, beni düşman gibi görüyordu. Sürekli işte beni darp ediyordu. Hiç kimseye söyleyemedim kızımın evli biriyle birlikte olduğunu, işte onunla görüştüğünü, beni darp ettiğini ben yıllarca söyleyemedim.
1: 5 yıl boyunca böyle oldu.
3: 5 yıl boyunca böyle oldu. Daha sonra kızım evi terk etti. Nerede olduğunu, nereye gittiğini hiç bilmeden 3 yıl boyunca kızımla ne izini ne yüzünü hiç göremedim. Daha sonra başkalarını devreye soktuktan sonra kızım beni aradı, numaramı almış, beni aradı. Dedim kızım seninle görüşmek istiyorum, lütfen, yalvardım. Sonra kızımı gördüğümde kızım tabii ki 48 kilodan 100 kiloya çıkmış yani. Ben kızımı tanıyamadım.
1: Allah Allah, kilo
3: almış. Dedim ki
1: almış.
3: Sen benim kızım değilsin dedim yani. Herhalde maddenin şeyiyle hani kilo almış. Hani sürekli...
1: Hala o hayatın içinde miydi peki onu bulduğunuzda?
3: Yani o kişiyle birlikte yaşıyordu yani.
1: Hala onunla.
3: Ev tutmuşlar, evli kişiyle. Evet. Daha sonrasında sen benim kızım değilsin dedim. Ben tanımadım kızımı. Anne benim dedi. Dedim değilsin dedim yani. Sonra benim anne dedi. 3 yıl sonra yani aradan tabii ki 100 kilo olduğunda. Sonra gözlerine bakabilir miyim dedim. Gözlerine bakınca içine, sen dedim benim kızımsın dedim.
1: Kendi evladını insanın tanıyamaması.
3: Ondan sonra kızımı o insandan ayırdım. Yani ayırdım. Sonra kızımı ben işte 25 kilo verdirdim, ilgilendim. Bayağı bir işte tırnaklarını yemeye başlamış, sigara kullanmaya başlamış. Ondan sonra psikolojisi bozuk, şekere yakalanmış, bir sürü rahatsızlık. Ben kızımı bayağı bir düzelttikten sonra kızım tekrar bir başkasını buldu. Bu defa da evli bir insan yine.
1: Yine benden madde kullanıyor.
3: Madde kullanmıyor kızım. Yani kullanmıyordu. Başka birini buldu. Onunla birlikte yaşamaya başladı. Deprem yaşadı o kişiydi. Ben kızıma ulaşamıyordum. Beni engelliyordu. Benimle görüşmüyordu. Benden gizli şeyler yapıyordu. Ondan sonra onunla da depremi yaşadıktan sonra tekrar yanıma geldi. Tekrar ondan sonra... Ben kızım yani beni düşman gibi görüyordu. Sen yılansın, sen düşmansın.
1: Evet,
3: sen
1: Allah
3: kötü bir annesin.
1: Allah
3: sonra
1: muhafaza.
3: Daha sonra kızım başka birini buldu, üçüncü kez. Bu tabii ki evli bir insan değildi, bekar bir insandı.
1: Peki.
3: Ve kızım İstanbul'da okul hayatı, çalışma hayatı geçen bir insandı.
1: Tamam.
3: Kızım şu an bugün doğum günü.
1: O zaman şöyle yapalım. Hemen
3: kızım
1: hocamıza
3: engelli.
1: Şimdi soracağım. Soracağım şimdi hocamıza, çok büyük acılar çekmişsiniz yıllarca evladınızdan, aslında istemeden de olsa elinizde olmayan bir şekilde zulüm de görmüşsünüz. Çocuğun gözleri önünde aslında eridiğini de görüyor, perişan
0: evet.
1: olduğunu da görüyor. Hocam ne
0: evet.
1: diyorsunuz? Çok çok acıklı
0: gelmiş,
1: bir hikaye.
0: Gelmiş geçmiş olsun. İnşallah evladınız aklı başına gelir. Siz de yine rehberlik etmeye devam edin, dışlamayın. Bizim atalarımız çok güzel söylemiş. Malın iyisi de kötüsü de sahibinindir diye. Nihayetinde bu senin evladın, atsan atılmaz, satsan satılmaz. Demişler ki evlat deniz suyu gibidir. Ne içilir ne geçilir. Dolayısıyla rehberlik yapın, annelik yapın, kucaklayın, itmeyin, dışlamayın. onu kurtarın o alemlerden. Evet. İnşallah Rabbim onu

0: da size de hayır ve huzur nasip eylesin.
1: Evet, amin inşallah. İnşallah sevgili seyirciler. Şimdi Hazreti Ali'nin duası var. O duamızı şöyle bir okuyalım. Bize şifa getirsin inşallah, huzur getirsin, içimizi ferahlatsın. Bu anneye özellikle atfediyoruz bu güzel duamızı. Ardından tekrar stüdyomuzda buluşalım.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım? Kimden medet beklerim? Bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun. Yoksulluğumu biliyorsun. Gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma. Kusuruma bakma. Daha fazla bekletme. Ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim. Dize geldim. Secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter, lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazlı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster, bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına.

0: bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.
1: Evet, bu güzel Hazreti Ali'nin duasıyla yüreklerimiz bir nebze de olsa ferahladı. Ama birazdan Büyük Cuma duasında öyle güzel dualar edeceğiz ki Musa Bilgiç hocamın ağzından inşallah böyle dertlilere deva, hastalara şifa olacak bir dua sizleri bekliyor sevgili seyirciler. Ne zaman? Kısa bir aranın ardından hemen buradayız. Bizden ayrılmayın.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
8: İndirimin makbulü bir adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Tanıştıralım süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
9: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, pisliğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
10: Servis geldi, çanta hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu,
12: tam o anda biliyor. Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
13: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
14: Yaşanacaksa yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
8: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
7: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Siparişiniz
11: ve Pepsi'niz.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Hadi başlamalıyız.
16: Oo!
15: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, harika
0: yalnızlı ol. Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
17: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
17: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
18: Haydi gel.
19: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
20: Express içelim.
21: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
22: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
23: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
9: Sana mı, sana da bir tane?
8: Bakın, yine istemiyor.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Mis gibi karamel kokuyor.
15: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Vay toplantılar.
21: Vay ödevler.
22: Vay bu işler.

0: aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: ...7,5 kilogram Omo toz çamaşır deterjanı 329 lira yerine 299 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Sadece durladım.
4: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
5: Sen de sadece Duru'la.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Futbol heyecanı Teknosa'da. Samsung 75 inç 190 ekran 4K Ultra HD QLED TV Tekno Club'a özel 57.999 lira.

0: Mağazalardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: bellona. Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Bu güzel Cuma gününün yüzü suyu hürmetine büyük Cuma duasında buluşuyoruz sevgili seyirciler. Musa Bilgiç hocamızın ağzından öyle güzel bir dua alacağız ki inşallah dertlilere deva, hastalara şifa niyetine olsun. Hangi güzel niyetiniz varsa bir bir gerçekleşsin. Şimdi sözü Musa hocamıza bırakıyorum ve amin diyorum.
10: Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين Cumamızı mübarek eyle. Ya Rabbi, bu mübarek Cuma günü hürmetine cümlemize sağlık, afiyet, huzur, ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu güzel gün, bu bereketli gün hürmetine umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi.

0: Ya Rabbi, bu vesileyle kardeşlerimiz hatmi şerifler, yasinler, tebarekeler, salavat-ı şerifeler okudular. Ya Rabbi, tüm okunan Kur'anları, salavatları, zikirleri, kabullerin en güzeli, ahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı, başta sevgili peygamberimiz olmak üzere, tüm peygamberlerimizin aziz, pak, münevver ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz başta olmak üzere, şu anda ekranları başında el açıp amin diyen, büyük cuma duamıza iştirak eden tüm kardeşlerimizin, ahirete göçmüş olan ana, baba, usul, furu, akrabayı taallukatından ne kadar sevdikleri varsa hepsinin ruhlarına hediye ediyoruz. Ayrı ayrı haberdar eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Haberdar eyle ya Rabbi. Onların kabirlerini, bizim de kalplerimizi nuru Kur'an ile pür nur eyle ya Rabbi. Bizler de onların haliyle hallendiğimizde son nefesimizde buyurun.
1: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh
0: diyerek çene kapamayı cümlemize nasip ve müessir eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Kalan ömürlerimiz ne kadar kaldı bilemiyoruz. Kalan ömürlerimizi geçen ömürlerimizden daha hayırlı, daha bereketli eyle ya Rabbi. Bizleri bundan sonraki hayatımızda razı olmadığın yerlerde, yollarda, mekanlarda görme ya Rabbi. Gökten rahmetini, yerden bereketini, evlerimizden, iş yerlerimizden bereketi eksik eyleme ya Rabbi. Helalinden bol ve bereketli rızıklar, kazançlar nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller ihsan eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı başarılar ihsan eyle ya Rabbi. Girecekleri sınavlarda, her türlü yarışmalarda birinci olmalarını nasip eyle ya Rabbi. Zararlı arkadaşlardan, zararlı kişilerden, zararlı akımlardan onları muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hastalarımıza ve hastalıklarımıza şifa ihsan eyle. Ya Rabbi, evli olan kardeşlerimize hayırlı ve tatlı geçimler. Bekar olup evlenmek isteyen kardeşlerimize, evlatlarımıza hayırlı kısmetler ihsan eyle ya Rabbi. İyi insanlarla karşılaştır ya Rabbi. Zararlı kişilerden kurtar ve koru ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, özellikle Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın muhtelif yerlerinde sıkıntı yaşayan, zulüm altında olan tüm Müslüman kardeşlerimize de sen ferahlıklar nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Zalimleri birbirlerine musallat eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, küçüklü büyüklü hatalarımız, günahlarımızı bugün hürmetine bağışla ya Rabbi. Kâffey ehli iman ve ehli İslam ervahi için, cümle ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, bilhassa Allah rızası için El-Fatiha.
1: Amin. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. İyi
2: sağ
1: ki varsınız.
2: Olun.
1: Bu
2: sağ
1: büyük
2: olun.
1: Cuma duası gerçekten hepimize şifa, güzellikler getiriyor. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle diyorum.
2: İnşallah.
1: Sevgili seyirciler, hayırlı cumalar diliyorum. Güzel bir hafta sonumuz olsun. Pazartesi günü inşallah tekrar görüşmek ümidiyle. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Yoğurdun ferahlatan dokusuyla buluşan yumurtanın hafif kavrulmuş aromalarla zenginleştirildiği geleneksel kahvaltı sofralarına yakışan besleyici bir lezzet. Yoğurtlu yumurta kavurması. Rendelenmiş domateslerin baharatlar ve harçla bir araya geldiği, içi yumuşak, dışı hafif kızarmış dokusuyla öne çıkan pratik bir lezzet. Domates mücveri. Klasik bagel hamurunun haşlanıp fırınlanarak hazırlandığı, dışı hafif çiğnenebilir dokusu ve içinin yumuşak yapısıyla kahvaltı sofralarına farklı bir yorum katan lezzetli bir hamur işi. Bagel simit. Peynirin yumuşak ve kremsi yapısının küçük lokmalık toplar halinde şekillendirildiği, her ısırıkta yoğun lezzet sunan atıştırmalık peynir topları. Haşlandıktan sonra kızartılarak dış yüzeyine altın rengi ve hafif çıtırlık kazandırılan, içi yumuşak kalan farklı bir yumurta yorumu. Haşlanmış kızarmış yumurta. Patlıcan ve domatesin birlikte pişirilerek sebzelerin doğal aromalarını ortaya çıkardığı, soğuk ya da ılık servis edilebilen lezzetli bir meze. Patlıcanlı domatesli meze. Nanenin ferah aromasının şekerle buluşarak yoğunlaştığı, alışılmış reçel lezzetlerine farklı bir yorum katan aromatik bir reçel. Nane reçeli. Sadece 3 malzemeyle hazırlanmasına rağmen dengeli lezzeti ve pratik yapımıyla öne çıkan, her lokmada tatlı bir keyif sunan lezzet. 3 malzemeli tatlı. Patlıcanın kendine özgü aromasının yumuşak poğaça hamuruyla buluştuğu, kahvaltı ve çay saatlerine yakışan minik lokmalıklar. Kahvaltılık patlıcanlı poğaçacıklar. Közlenmiş kırmızı biberin belirgin lezzetinin peynirle harmanlandığı, hafif acılık ve kremsi dokuyu bir araya getiren geleneksel bir meze. Diro Kapteri. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
1: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yaklaşık 5 dakikadır menü sayıyoruz. Yani bugün ne yapacağız bilmiyorum. Hep birlikte ekrana kilitleneceğiz. İnanılmaz bir tarif şöleni var bugün. Kahvaltıda ne pişireceğim, 5 çayında ne yapsam, değişik lezzet arıyorum diyorsanız bugün gerçekten bizimle olmalısınız. Biz şu an izlerken yorulduk. Bakalım yaparken yetiştirebilecek miyiz? Yanlış duymadınız. Tam tamına 10 çeşit ben gelsin bir haşlayacağım. Bir gelsin haşlayacağım artık sınırımıza. Senin kalçan ağrımıyor mu? Dizin ağrımıyor mu? Bacağın ağrımıyor mu?
2: Ağrıyor.
1: 10 çeşit nasıl yapacağız?
2: Ama ne yapalım? Çeşit alternatif olsun.
1: Şimdi daha yeni
2: bir kahveni 40 yıl hatırı var deyip bana kızma diye sana fincan getirdim.
1: Tamam koy bakalım. Ha. O zaman ne yapıyorsunuz efendim? Bu güzel kıyafetimizle bir sayfaya fotoğraf koyduk. Onun altına yorum yapın. Ama biliyorsunuz ki hakkını kazanmazsa Serpil fincanını hediye etmez.
2: Çok bozuluyorum o zaman.
1: Bugün çıkmadan yayın öncesi hediye etmiş olacağız. Hadi bakalım.
2: Tepsisiyle gelecek. Ve bu yabancı ithal bir marka. Onun için şey.
1: Aynen. Bu arada bak ilk defa dedi ki kıyafetini göster. Normalde demez. Yönetmenim çok renkleri beğenmiş.
2: Ay ben pabucunu daha çok beğendim.
1: Değil mi? Şimdi ayakkabıları tabii ki Sadık Bey. Bakar mısınız zarafete?
2: Pabucunu çok
1: bayıldım. Yani. Bayıldım gerçekten. Bir kadını ayakkabı tamamlıyor ama elbisenin renkleriyle de böyle bir yaz mevsimi geldik. Serpil bugün stüdyo ne kadar havadar.
2: Ne kadar havadar. Bir şey söyleyeyim mi? Söylemeyeyim
1: evet
2: ben.
1: Evet efendim bizler hazırız. Elbisemiz için de teşekkür ediyoruz. Harika. Söyle bakayım.
2: Yok.
1: Sağdan soldan ceranda kalma Serpil.
2: Yok yok kalmam bir şey olmaz da şey çok rahat.
1: Başlıyoruz efendim.
2: Evet.
1: Ekranda gerçekten söylüyorum böyle tarifler görmediniz. Şimdi hadi bir içeri. Simit yapacağız. Önce o simidi yanlış görmediniz haşlayacağız efendim.
2: Bagel.
1: Bildiğiniz burada kaynar suyun içinde simitler haşlanacak. Bagel simit yapacağız. Bu bagel simidin en büyük özelliği haşlanıyor olması. Bak hiçbir yere ayrılmayın. Çok heyecanlı bir şekilde giriş yapıyoruz. 1,5 su bardağı su, yarım su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı maya, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un. Haşlamak için sıcak su, 1 yemek kaşığı şeker. Biz bugün bir de şeye gidecektik, unuttuk. Üzeri için 2 yemek kaşığı.

0: kaşığı susam, 2 yemek kaşığı çörek otu, 2 yemek kaşığı ay çekirdeği, sunumunda Akdeniz yeşilliği, domates, beyaz peynir, tuz, kekik. Şey vardı. Lansman. Böyle sirkelerin lansmanı.
1: O da mı bugündü?
0: Bir de geleceğiz dedik şeyde yalıda.
1: 40 ayın çarşambası bizde bir güne sıkışıyor kardeş. Sizde de öyle mi acaba?
0: Dur kadına diyeyim bari gelemeyeceğiz, ayıp olmasın.
1: Bizim hayatımızda böyle. 40

0: doktoruna gideceğiz.
1: Falan falan.
0: Ve araç gelecek, bizi Alacak Havaalanı'na götürecek. Ve size 10 çeşit tarif yapacağım.
1: Şimdi sevgili sunucum.
0: Şimdi ben hamuru yoğurmuyorum.
1: Yoğurma.
0: Çünkü çok klasik bir hamur. Şimdi sen klasik deyince yanlış anlıyorsun. Bizim yaptığımız klasiklerden. Ha, sen evet. Bakın efendim, bak, ılık su, süt, mis gibi, tamam mı? Sonrasında maya, şeker ve tuz, unla beraber devreye giriyor. Burada klasik bir hamurumuz var. Ama bunu klasikten çıkartacağımız nokta, kaynayan suyun içerisine atacağız. Dam. 40 dakika.
1: Allah başımızdan eksik etmesin. Bizim böyle savaş uçaklarımızı yönlendir. Uçakları yönlendiren beyler var ya, hani konuşmadan böyle yapıyor falan. Onlar gibi oldum şu an.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Çünkü bugün beni ağrımıyormuş gibi bizim koşturacak. Ya, efendim. Bugün size bir de bir sürprizim daha var. Serpil'le alakalı bir sürpriz var. Serpil yurt dışına gidemiyor.
1: Vallahi Oktay Beyciğim.
0: Yani. Serpil yurt dışına gidemiyor.
1: Bilginiz olsun. Şimdi sevgili sunucum.
0: Bir şey söyleyeyim. Ne yap yap al. Melike'ye çıkmazsa senle gideceğim İtalya'ya. Beni hiç şey pardon Fransa'ya hiç beni ilgilendirmez. Ne yap yapıyorsan git al.
1: Çık çık, mecbur çık çık, bana ne? Vallahi Oktay Beyciğim yani.
0: Vallahi Oktay Bey haşlar seni. Bu kaynayan suyun içinde haşlar.
1: Günlerdir söylüyorum. Yok, tez yanlıyım yani. Benim işim ondan şey olmuyor. İstediğim gibi hızlı gitmiyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin.
1: Dedim.
0: Ve derim. Gerisini Allah'a bırakacaksın, olacak. Ben hissediyorum işte senin işini.
1: Orada şeyin, Rabbim diyor ya, sen tedbirini al.
0: Sen bütün evraklarını ayarladın.
1: Ben tedbir alıyorken orada bir hata yapıp...
0: Kurguna yazdın, ayarladık, attık. Her şeyi sen var ya, dakik bir kadınsın ha. Adam istedi, bir daha yok ama. Sıra kadem bas.
1: İnşallah. Olmadı, bana yönlendiren arkadaşı. Vallahi kıtlarım. Sen yönlendirdin.
0: Biz birinciye güvendik, ikinciye de güvenelim dedik. Güvenmez olaydık diyeceksin.
1: Kaç tane oldu bagel'ımız? 4.
0: Bence bunları buna ekleyelim.
1: Mı?
0: Bunlar büyük oldu, o küçük kaldı ikisi. Bende 5 var. Sende de 4 var.
1: 9. Hiç sevmediğim sayıya bak. 9. 9 ne ya?
0: Seviyoruz, seviyoruz. Hepsini seviyoruz. Şimdi kıymetli izleyenlerim, evet, suyumuzun altını açtık. Şöyle derincene bir pilav tenceresi çıkardık.
1: Ona rica etsem şekerini atar mısın içine canım?
0: İnanmayacaksınız ama.
1: Suya.
0: Ha, şeyin içine.
1: Ha, suya.
0: İnanmayacaksınız şeker. Ama bakın, burada bunu haşlayacağım. Burada şekerini de içine veriyorum. Kaynayan suyun içerisinde simitlerimi haşlayacağım. Şöyle alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elinizle bir esnetiyorsunuz. Uncu şeycik o. Şimdi Serpil, biz rahatlık içimize kaçtı. Hayırdır? Yani bizim bekleme vaktimiz yok. 10 çeşit tarif var. Hele hele bir reçel yapacağız. Nane reçeli, aman ya Rabbil alemin. Yemyeşil rengiyle ekranı ilk defa duyuyorsunuz değil mi? Nane reçeli. Serpil'le en çok istediğimiz tariflerden biriydi
1: ben
0: sizlerle paylaşmak.
1: Ben sana süt reçeli dedim, sen direndin, nane de nane.
0: Sen onu bir gün önceden yazmıştın, beni hiç ilgilendirmez. Yo. Nane dedik, nane olacak.
1: Ben süt yapacaktım.
0: Öyle olmaz ama ekrana vermişiz az sonra da.
1: Yo yo, ben onu günlerdir diyorum sana.
0: Bakın sadece böyle.
1: Yeter, ben bıraktım oraya.
0: Yuvarladım ve getirdim. Şimdi gene şöyle.
1: Ben böyle dikdörtgenler yapıyorum, sanki daha hızlı oluyor.
0: Bakın, açıyorum hamuru elimle, şöyle uzatıyorum. Çok fazla değil. Bunlar böyle ekmek olacak çünkü. İçerisine peynirle, yeşillikle dolduracağız. Tamam mı? Bu da tamamen size kalmış. Şöyle. Buradan geldim. Şöyle bir yuvarlama yapıyorum. Bu kısım önemli çünkü o hava kabarcıklarını ayarlıyorum. Sonra bunu böyle birazcık elimle esnetip şuradan iyice yapıştırıyorum.
1: Bu arada hamurun reçetesi bomba. Balon balon, yemin ederim. İçi çıtır çıtır.
0: Bakar mısınız? Havacık. Şöyle güzel. Yani siz verirsiniz gençler. Dün bunu sandviçini alıp bir dünya para ödemiştim
1: ay,
0: diyor.
1: Ay şaka yapıyorsun.
0: Nida.
1: Evet, onu, bizim kızın öyle bir durumu var. O seviyor.
0: O sever böyle şeyleri.
1: Hı hı. Dün para verdiğini bugün bedava geldi stüdyoda. Yazıklar olsun.
0: Biz para vereceğiz. Şöyle

0: katlıyoruz. Burada bunları bir öpüştürüyoruz. Böyle iyice. Bakar mısınız, hamur o kadar güzel ki kabar kabar.
1: Vallahi öyle.
0: Şöyle bir esnetiyorum.
1: Nermin, her geçen gün hamurum biraz daha büyüyordu.
0: Fark ettim. Olsun. Senin gönüller büyüsün. Boş ver. Hamur büyüsün. Hiç sıkıntı yok. Kusartlı. Giresun'a gitmemiştik. Orayı da göreceğiz. Bakın.
1: Sağlıkla inşallah. Ama ne kalabalık olacak, ne kalabalık değil olacak. Ama
0: ben de öyle hissediyorum. Çok kalabalık bir etkinlik, güzel bir etkinlik yaşayacağız.
1: Vallahi yok yok, herkesler var. Çıkın gelin anam.
0: Seferoğulları ile Telloğulları bile bir arada. Bizden evet. Söylemesi.
1: Biz o kadar söyledik size.
0: Siz gerisine yorum yapın.
1: Hay. O şey yok ama.
0: Bunu ama birazcık böyle bitiştirip mi yapsak?
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Şimdi şöyle. Ay, her geçen gün biri büyüyordu.
0: Bak
1: şimdi.
0: Şöyle bir duvarladım.
1: Şurasını açacağım ben zaten sadece Nermin'im.
0: Şöyle birazcık kulağını büyük açtım. Yapmışız. Ha? Aslında bu kadar büyük yapmasanız da olur.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Tabii. Ortası toplu olsun. Ama şişecek Allah'ın izniyle.
1: Ay, şunu yapamazdım biliyor musun? Ne gıcık olurdum.
0: Öğrettikler. Her şeyi bize Allah öğrettiler. Evet. Şimdi ben bunu alıyorum. Şişsin.
1: Hepsini koyalım, öyle gidelim. Bence.
0: Bak, çok uzatmadığınızda daha iyi olacak.
1: Öyle mi diyorsun? Tamam, uzatmıyorum.
0: Tospik olacak, uzatma.
1: Şöyle de bak. Yeter, uzatma diyorsun.
0: Sana diyemem. Sen uzatabilirsin.
1: Yok, şaka yapıyorum aşkım. Biliyorum
0: sen uzatabilirsin. Ama vallahi diyeceklerim var. Yani ne? Her gün şoka giriyorum.
1: Ne oldu?
0: Sana anlata anlata bitiremiyorum yani. Değil hayatımda. Mi? Dün akşam ağlattıklarım sence normal mi?
1: Hayır, onu boş ver sen. Onu boş ver, ben şeyi merak ettim.
0: Onu da dinlemedin, sormadın. Bu kadar benimle ilgileniyorsun, sağ ol.
1: Efendim?
0: Bavulunu kapattım az önce. Koştuk. Yalan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu kadar.
1: Sana yakışan buydu. Sen medeni bir kadınsın. Çok iyi yapmışsın.
0: Çok medeniyim.
1: Bravo, vallahi çok
0: medeniyet. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.
1: Vallahi bravo. Bak, yemin ederim. Ay, dur, tepsimizi falan ayarlayalım. 30 saniye girecek çıkacak çünkü.
0: 1 2 3 4 3. Saniye o kadar hızlı ilerlemiyor.
1: Evet, ilerliyor.
0: 4 5 6.
1: Çok oldu. 7 8 9 10.
0: Kız yavaş.
1: 11 12 13 14 15 16.
0: Suyun içine mi atacağız?
1: Ay, şeye, bunlara bulayacağım. Tepsiye koyup 18 19 20.
0: Çıkarıyorum.
1: 3'üm 4. Evet evet, tepsin yok.
0: Şuraya koyayım. Buradan bularız. Şimdi bunu böyle bir tık kaynatıyoruz, tamam mı? Dün bir hanımefendi demiş ki.
1: Ha, ne demiş?
0: Ama bayağı bir bize kızmış.
1: Aa, niye yok?
0: Köfte yapıp bu üstüne konulur muymuş? Tabak yok muymuş?
1: Aa.
0: Şimdi bizim bu tahtalarımız makineye koymuyoruz asla, bilginiz olsun. Neden koymadığımızdan da bahsedeceğim. Deterjan geldiği için koymuyoruz.
1: Asla koymuyoruz.
0: Evet, tabak var dolu dolapta. Ama bunun içinde daha böyle portatif
1: zaten
0: ve
1: ama
0: daha rahat oluyor açıkçası. Serpil'in dediği gibi. Yoksa ben de yani evde tabağı da koyarım, buraya da koyarım. Kızmayın, sinirlenmeyin. Biz elimizden gelen her şeyi sizler için yapıyoruz.
1: Hay, niye bu kadar sinirlenmiş ki?
0: Ama nasıl var ya?
1: Ayol,
0: sana açacaktım, sonra dedim boş ver.
1: Gıda mı koyuyorum? Yemeği ki doğradığım kap.
0: Tahtada çıkmıyormuş. Şöyle
1: ama,
0: bakalım.
1: Neyse tamam ya, boş ver, ben de tutayım ağzımı.
0: Tutalım tutalım. Ama izleyicime buradan cevabımı vereyim. Biz makineye asla koymuyoruz, karbonatla yıkıyoruz. Tahtalarımızı rahat olabilirsiniz.
1: Tatlım, her şeyden evvel bak, bu yaptıklarımızı yiyoruz yiyoruz yiyoruz.
0: Yani öyle bir şey olsa o tarz şeylere gerçekten.
1: Sence yer miyiz?
0: Şimdi burada ne yaptık? Şekerli bir kaynar su yaptık.
1: Pelikan gibi kaldırıyor.
0: Sana mı? Ben.
1: Ya benim bu iki üç gündür daha da coştu ya.
0: Dur bakalım.
1: Şimdi
0: inşallah.
1: Ben bagel'larımızı Nermin
0: aradan
1: çıkarttı.
0: Aradan bakıverecek doktora inşallah, Allah nasip ederse.
1: Ben burada.
0: Şimdi bakın şöyle.
1: Buluyorum.
0: Sadece 30 dakika.
1: Bu, 30 saniye.
0: Pardon, 30 saniye. Bu onun nemini dengeleyecek. Nemini dengeledikten sonra efendim daha güzel kabarmasını

0: sağlayacak. Çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Efsane bir
1: bagel yapıyoruz efendim.
0: Bagel yapacağız ama içerisine peynir, sandviç ekmeği gibi düşünün. Her şeye koyabileceksiniz.
1: Bu nasıl biliyor musunuz? Şu an sadece yüzeyi hafif kabuk tuttu. İçi o kadar yumuşak ki. Çok nazik davranmaya çalışıyorum ona çünkü kopacak.
0: Şimdi sıradaki tarifimiz ne biliyor musunuz? Şu andan itibaren otomatiğe bağlıyoruz. Yoğurtlu yumurta kavurması yapacağız. Şimdi yoğurdu pişirmek olur mu? Yoğurdu pişirerek önce peynir hali. Önce peynire getireceğiz Serpil kuğunu. Bildiğin peynir yapacağız.
1: Yapalım.
0: Kesilirse de kesilsin. Yapacak bir şey yok. Yapalım. Bizimle mi yaşayacağız? Yeter. Vallahi bak abla dün bir sitem etmiş, etmiş. O uzun göstereceğim bulabilirsem.
1: Canımın içi yani gerek yok bu kadar sinirlenme. Vallahi bak biz ona doğruyoruz, yapıyoruz, yiyoruz. Bebeğim inanmayacaksın ama bizim hijyen belgelerimiz de var. Sağlık Bakanlığı onayla.
0: Bu kadar
1: bak, yemin ediyorum. Getireyim sıralayayım mı?
0: Şöyle koyduk ve önce bana bak diyor.
1: Ama böyle bu tarafı gösterdin Ermin. İster misin şunlardan yapıştırayım
0: mı? Evet onları yapıştıralım ya. Ben çekirdek seviyorum. Kız uçakta aç kalıyoruz ya biz. Yapıverelim kız. Ben uçağın sandviçini sevmiyorum biliyorsun.
1: Sen yine çantama sürpriz koy benim.
0: Kokuyor. Diyet ürünü koyayım ben sana.
1: O ısıttığı için kokuyor aşkım. Yoksa kokar mı onlar? Bu arada çok güzel. Isınıyor ya.
0: O yiyor çıtır çıtır ben yemiyorum.
1: Nermin'im 220.
0: Efendim önceden ısıttığımız şöyle 220 derecelik fırına veriyoruz. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? Nar gibi kızartıyor olmamız. Ama çok dikkat edelim. Fazla nar gibi olmasın. Orta nar iyidir. İyidir.
1: İyidir.
0: Şimdi biz düşeceğiz burada olaya. Özlem evet, Hanım güzel. Hadi. Fırın sizde. Geliyor efendim. Yoğurdu pişirerek kızartılmış yoğurtlu bir yumurta yapacağız.
1: Şimdi Nermin'im. Burayı ben buraya götürüyorum. Bakın bir ton tarif veriyoruz. Kahvaltıya size seçenek.
0: Ay çok güzel koktu bir şey.
1: Kekik. Ve şeyi götürdüm ama acaba?
0: Kızartmış ya koktu. Şu onu ziyan etmeyeyim.
1: Yoğurdu da pişirmezsin. Al sana bak.
0: Dur şuraya alalım.
1: Şuraya gidiyorum aşkım.
0: Yoğurdu pişireceğiz. Yoğurdu şimdi pişireceğiz.
1: Ben de geliyorum şey alacağım.
0: Yoğurdu pişireceğiz. Efsane bir pişirme yapacağız.
1: Şu tavamı da bir yapsam.
0: Temizliğimizi bir yapalım önce. Şu mermerimin temizliğine bakar mısınız efendim? Kim der ki burada bir yıldır yemek pişiyor? Kim der? Efendim temizliğimizden şüphemiz yok.
1: Hangisi?
0: Elhamdülillah.
1: Ayol ağzıma layık bir şekilde yapıyorum yiyorum. Pis bırakır mıyım ben? Ben bıraksam Nermin yemez.
0: Varan bir. Aynen öbür ağzına sürmem.
1: Sürmez.
0: Serpil de yemez. Bu arada pis bir şey görürse. Yoğurtlu yumurta kavurması yapıyoruz. Yanlış duymadınız. Ne yapacağız ilk etapta? Yağını eriteceğiz. Yoğurdu içine atacağız. İyice pişireceğiz. 3 adet yumurta, 3 yemek kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı süzme yoğurt, tuz, pul biber. Kendimizle yarıştırıyoruz. 10 çeşit kahvaltıya özel menüyle geldik. Bunu daha önce yemediniz iddia ediyorum. Yağını tavaya alıyorum. Üstüne yoğurdu koyuyorum. Tuzunu, pul biberini bırakıyorum. Ve sonrası sizde.
1: Nermin. Bir şey söyleyeceğim. Kendimizle yarışıyoruz. Doğru söylüyorsun.
0: Yarışıyoruz artık. Vallahi. Şimdi öbür tarifi de getir kanka sen.
1: Bir hat bağladık ama olsun. Geçen başıma ne geldi biliyor musun?
0: Ne geldi?
1: Kendime böyle tereyağlı bir yumurta omlet yapayım dedim.
0: Tamam.
1: Ama üşendim kaseyi kırmadım.
0: Bozuk
1: İkinci
0: mu çıktı?
1: Yumurtam bir çıktı Nermi.
0: Bozuk mu çıktı?
1: Nasıl evden yok edeceğimi bilemedim.
0: O kadar kokuyordu hem de.
1: Huhu, yumurta biliyorsun zaten şey.
0: Vay anasın.
1: Allah verme yarabbim. Onun için üşenmeyeceğim artık. Söz verdim kendime.
0: Bitiriyor zaten. Şimdi efendim tereyağını eritiyoruz. Sağdan soldan tarifler geliyor. Serpil şimdi üçüncü tarifimizi getiriyor. Üçüncü sırada ne var biliyor musunuz?
1: Sürpriz.
0: Domatesten mücver yaptınız mı? Bak ekranda kal. Domatesin mücveri olur mu? En güzel haliyle sizlerle efendim.

0: Efendim, bugün bir kahvaltıya davetlisiniz. Oda Nermin Nefes Mutfağı sizler için 10 çeşitlik bir tarif zinciri hazırlayacak. Bugün Beyaz TV ekranlarında ekranı açan izleyicilerimiz yeni açmıştır. Hemen bir fincan hediyemiz geldi. Bakın tepsisiyle birlikte Nermin Nefes Mutfağı'nda Beyaz TV'de bu görselimizin altında gidip güzelce yorumlarınızı yapın ama bak hak etmezse vermez. Tabaklarımız hak etmedi.
1: Anlıyorum
0: daha açıklamadık.
1: Vallahi.
0: Eğer hak ederse bugün tabakları da açıklıyorum.
1: Valla ben alınıyorum yani bozuluyorum yani.
0: Bozulursan fark ettim. Fincana yorum yapıp çabağı
1: yani
0: yapmıyorsun.
1: Şey gibi düşünün ne olur hani.
0: Tabakta 6000 yorum vardı fincanda 5500 yorum vardı.
1: Yani alınıyorum şu iki amaçlı.
0: Yanlış görmediniz. Şu an yoğurdu sıyırdım. Yağının içerisine koydum. Allah Allah.
1: Normal yoğurtla da oluyor Nermin ama biz süzme yoğurtla yaptık. Tadı daha güzel oluyor diye.
0: Daha böyle kuymak gibi koksun.
1: Bak sen onu kavur.
0: Yanlış görmediniz. Bu böyle pişecekse. Aa kesildi mesildi. Evet kesilecek efendim.
1: Nermin'im.
0: Kesilecek. Suyunu çektireceğim ben bu yoğurdumu.
1: Buraya bakmak ister misin? Mücverde ne var?
0: Ne yok ki maşallah.
1: Salatalık.
0: Salatalık olur mu mücverde ya? Salatalık da koymayın yani. Sallamasyon tarifler yapmayın Serpil Hanım ya. Şimdi gelecek yorumları ben size önden şey yapıyorum.
1: Hiçbir şey gelmez.
0: Kalktınız.
1: Ben de her şey delille ispatlı. Hemen atarım.
0: Cumartesi sabahı kalktınız. Yazlıktasınız. Ya da ne bileyim evdesiniz. İşte evdesiniz. Çocuklar
1: balkonu
0: artık
1: hazırlık
0: okullar
1: yapayım.
0: Tatil.
1: Balkona.
0: Balkonunuzu açtınız. Ne ya yani klasik bir yumurtadan çıkayım artık. Çıtır bir yumurta istiyorum ben. Güzel çıtır çıtır bir yumurta mı olsun diyorum. Ama yoğurdunu böyle o eşsiz aromasını da hissetmek istiyorum.
1: Evet.
0: Ne yapacağız? Tereyağıyla onu bir çektireceğim efendim. Bakın şu an çekmeye başladı. İyice böyle cızıt cızıt olana dek şu an çektirmeye devam ediyorum.
1: Nermin onu
0: tuzunu ekliyorum içerisine. Daha hızlı kesilmesini sağlayacak. Pul biberini birazdan ay koyacağım.
1: Nermin.
0: Kestirene kadar çektireceğim.
1: Kutlar
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Nermin.
0: Bak peynir olmaya başladı.
1: Bagel'larla bak bak gel. Kurban olsunlar onun yerini. Yanmadı. Rahat ol. Diyorum senin yüzünden hep yakıyorum.
0: Şırtın içine koymuş göbek yapmış.
1: Nermin dün bir kase şey yemiş. Ama Mardin atıştırmalarını tek başına bir kase yemiş.
2: Yemiş mi? Oluyor o yüzden.
0: Ama hepsini bitirmiş mi?
1: Evet.
0: Vah vah.
1: Şekeri çıkacak hık diye kalacağım bir yerde.
0: Vah vah vah. Efendim bakın çektiriyorum. Çektiriyorum yoğurdumu.
1: Bak oluyorlar biliyor musun?
0: Oo, kokuyu keşke göndersem size şu an.
1: Ben
0: Allah
1: bu arada sen bunu say seni beklerken rendeyip doğrayayım.
0: Tamam. Giriyoruz ha, efendim.
1: Buyur.
0: Orada çeksin biraz
1: çeksin.
0: Daha kısıkta. Domates mücveri için yanlış duymadınız. Mücverin her türlüsünü yedim ama domateslisini içinde salatalıklısını yemedim mi diyorsunuz? O zaman bence bugün yiyeceksiniz. 3 adet domates, 1 adet salatalık, 2 adet kabak, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, 1 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı lor peynir, 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı un, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kızartmak için sıvı yağ, sunumda labne ve dereotu. Haydi bismillahirrahmanirrahim.
1: Yani şuna bak bak bak.
0: Bakın nasıl istediğin gibi kesiliyor.
1: Salla.
0: Bak görüyor musunuz?
1: O sıçramasın üstüne diye.
0: Görüyor musunuz kesilmeyi? Kesilmeyi evet. Görüyor musunuz? Bu biraz daha peynirimsi moda gelecek. Daha eklemek istemiyorum. Yumurtası burada.
1: Şimdi.
0: Pul biberiyle.
1: Ben de Nermin'imi beklerken şurada relax bir
0: birazcık
1: şekilde.
0: Birazcık acı olsun efendim.
1: Domatesimi.
0: Vay vay vay vay. Beyaz TV ekranlarında.
1: Çoban
0: bugün
1: salataya benzemiyor mu malzemesi?
0: Çoban salatası.
1: Şöyle bir soğan da koyarsın.
0: De yapmazsın yani diyecek izleyicim. Bak bak bak. Görüyor musunuz şu an tavanın içindeki yoğurdu nasıl peynir kıvamına döndüğünü? Bak erimiş peynir gibi görüyor musun? Evet efendim şu an
1: nefis.
0: Aşama aşama gidiyoruz. Öyle kahvaltıda klasik istemem. Farklı bir şey olsun diyorsunuz.
1: Çünkü geç kahvaltı yapıyoruz hepimiz. İzinliyiz, çalışmıyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Çoluk çocuk evde, okullar da kapandı sayılır.
0: Bu arada dün Kerem'i mezun ettik elhamdülillah.
1: Görüyor musun?
0: İnanılmaz bir şey. Üç çocuk, üçünde de yaşadım elhamdülillah. Kerem de artık liseye veda edip üniversite hayatına başlayacak. Bilmiyorum Nida ayarlayabildim mi? Ekrana birkaç kare fotoğrafı vermek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten güzel evlat yetiştirirseniz onun o güzel

0: Güzel günlerini, mürüvvetini görürken inanılmaz gururlu ve onurlu hissediyorsunuz. Bizler anne ve baba olarak gerçekten evlatlarımızın üzerinden en hiçbir zaman elimizi çekmedik. Buradan hem babası hem ben birebir yakından ilgilendik. Teşekkür ediyorum kendisine de. Evet. Pırlanta gibi, altın gibi 3 tane evlat. Üçünü de okuttuk. Sıra Kerem'de. Kerem'i de inşallah Allah nasip ederse bu sene üniversite yolunda, yolculuğunda ağırlayacağız. İnşallah. O yüzden duygularım şelaleydi. Bir anne olarak şu öpücüğü zaten dünyaya bedel. Allah razı olsun evlatlarımdan.
1: Bence de kesinlikle. Amin.
0: Evet, bana benziyor birazcık. Bana benziyor, yakışıklı ya. Kurban olsunlar. Allah'ım güzel ömürler versin.
1: Bu arada
0: versin.
1: Üçü de birbirinden güzel. Sana benziyor.
0: Allah razı olsun Serpikom.
1: Evet ama Nermin'in evlatları valla üçü de birbirinden güzel. Allah'ın nazarlardan.
0: Sen de öylesin ama seninkiler de öyle.
1: Allah nazarlardan güzel korusun.
0: Serpik gördün mü tavayı? Bak yağ abi nasıl çıktı üstüne. Gel. Bu yağ, bu yağı gördüler ya tamam. Bak artık
1: daha bronzlaştı.
0: Lor peyniri oldu mu oluyor. Bak içinde o yoğurdun nasıl yayıldığını görüyorsunuz değil mi? Ekmeği banmaya, yemeğe doymayacaksınız. Tost makinesini de ekmek kızartmanı at, ekmek çıtırdasın orada.
1: Vallahi bayatlarınızı da koyun. Isıtın yiyin anam, bu yedirir.
0: Orada sadece malzeme doğruyoruz. Birazdan domatesin mücverin detayına geçeceğiz. Siz merak etmeyin. Ben şunu bitireyim. Oo. O kadar gururlu bir şey ki. Böyle baktım.
1: Ay değil mi? Ay evet.
0: Pırıl pırıl. Sadece benim evladım değil. Bütün evlatlar o kadar güzel pırıl pırıldılar ki. Yani yeni nesil, tertemiz büyütün çocuklarınızı, sevgiyle büyütün. Evet. Bak her şeye sahip olabilir çocuklar. Çok zengin olabilirsiniz. Çok fazla mal varlığınız olabilir. Çocuğunuzun her istediğini yapıyor olabilirsiniz ama eğer o çocuğu sevmiyorsanız, o çocuğunun gözlerinin içi gülmüyorsa siz gerçekten çok büyük yanlış yapıyorsunuzdur. Ben şimdi ne diyorum biliyor musunuz? Benim çocuğumun yüzüne baktığımda ben o çocuğumun gözlerinin güldüğünü gördüm. Üçünün de gözü gülüyordu. Eğer göz gülüyorsa...
1: Ne mutlu.
0: Aynen dün akşam onu hissettim o Kerem'in heyecanında.
1: Tek derdimiz onlar biliyor musun? Ben şimdi şey yapmayacağım. Sen biliyorsun. Sen dün o çok kıymetli arkadaşımızı ziyarete gittim ya.
0: Evet o da aklıma geldi.
1: Bir tane bir şey var.
0: O da geldi
1: konuştum. Baba işi bıraktı. Dedi ki çalışmayacağım artık. Çok haklı. Çünkü hepimiz evlatlarımızın böyle güzel yerlerde görmek için çalışıp çabalıyoruz. Emek aynen veriyoruz. Allah'ın herkese nasip etsin. Sağlıklı ömürler versin inşallah. Gerisi boş
0: şu
1: şeyler.
0: Şu an giren bir şey yok hocam. Orada sadece rende yapıyor. Bir sıkıntımız yok. Orada
1: hocam,
0: bir şey yok. Yani o tarife geçmedi.
1: Hocam burada güzel plus hazırlıyorum hocam.
0: Ben şu an şuradayım. Şuradayım. Ben niye anlamıyorum? Anla. Şurada sadece yoğurtlu kestirdim. Şu an yumurtası gelebilir. Pembeleşti fark ettiyseniz iyice. Şöyle bismillahirrahmanirrahim deyip üstüne yumurtayı kırıyorum. Şunu yedikten sonra ben bu zamana kadar yumurta yememişim diyeceksiniz.
1: Bu arada Nermin benim kabağımın içi biraz şey olmuş.
0: Görsele baksanıza ya.
1: Yumuşamaya başlamış. Ben de kabuk dışını alıyorum, içini bırakacağım şimdi.
0: Serpil böyle bir şey olur mu ya?
1: Bak.
0: Bakar mısın ya?
1: Kapat altını Nermin'in kuruması.
0: Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu ya? Bak.
1: Tavada çünkü pişirmeye devam eder ya. Şuraya da salatalığımı rendeleyeceğim. Hocam mizan plasım devam ediyor. Tuzu muzu diyorsun ki bomba. Yıkılsın. Anladım.
0: Yap çocuğuna ya. Yumurta yap. En iyi 5 yıldızlı kahvaltıya götürsen böyle olmaz. Yap. Hayatım yap. Hiç para harcama. Mis gibi çocuk kalksın yoğurtla yumurtayla bu lezzeti yesin ya.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Ne olur onları yapın. Niye biliyor musun? Yarın öbür gün büyüyorlar. İşe başlıyorlar, buluşamıyorsun.
0: Varan 4.
1: Falan falan
0: tavanın
1: yani.
0: Tavanın altı açıldı. Nermin. Geliyorum.
1: Şimdi Nermin'im.
0: Şimdi ben burada bir önden.
1: Evet sen bana yumurtayı vesaire ben vesaire onları bir karıştır.
0: Karıştırmadan. Başlıyoruz bak. Sadece sebzelerimiz hazırlandı şu an. Malzemeleri saymıştık. Serpilko sağ olsun hemen onları bana hazırladı. Ben şimdi çok güzel bir şekilde çat çat çat çat çat çat anlatacağım.
1: Ben burada bak
0: zaten sarım... yeter çok koyma bence artık.
1: Yo daha yapmayacağım zaten.
0: Yumurtayı koydum. Niye bunu aldım bilmiyorum. Çırpıcı alsaydım daha iyi olurdu.

0: Şimdi yumurtaların içine senin baharatını da vereyim.
1: Karabiber, pul biber, tuz. Tamam mı? Bak peynir.
0: Bu arada lor peynirimiz
1: çok severim.
0: Bu şeyden gelen bu sefer böyle sarı sarı yağlı yağlı gibi.
1: Evet onu baktım. Sen şöpet evet. Gibi durdu. Tamam mı? Şunu koydum.
0: Ver bana. Hı.
1: Sonrasında Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum efendim salatalığı içine atmaya. Burada bu domatesli mücverde unu en son ekleyeceğim. Sonra serpek unu rendelediği kabağımı alıyorum.
0: Evet. Bakın kabağın içini bıraktım çünkü orası biraz yumuşamıştı. Dedim hiç koymayayım.
1: Şöyle bir rendeleme yapıyoruz.
0: Bir diş sarımsak da
1: geldi. Yağını da koyalım.
0: Bir diş sarımsak da geldi. Geliyorum sana.
1: Gönder onları Serpilko.
0: Efendim kaç?
1: Sarımsak da içinde efendim.
0: Dereotu da içinde. Bakın
1: hepsini
0: burayı.
1: Hepsini şu an bir
0: ama.
1: Harmanlama yapıyorum.
0: Ne gelecek?
1: Burada harmanlamış olduğum bakın salatalık, domates, bu mücveri
0: kabak.
1: Normal mücverlerle karıştırmayın. Ay biz yapmıştık. Hayır böylesini yapmadınız. Yapmadınız hocam. O yüzden şu an yayını izleyin bak.
0: Domates senin içi yetişecek mi bekliyorum bana bir haber
1: ver. Çok az koydum. Neden? Zaten güzel yoğun bir kıvamım var. Gerekirse bir yemek kaşığı daha eklerim ama şöyle evet, bir evet. Kıvama bakacağım. Şöyle bir harmanlayacağım.
0: Domatesin de sana yetiyor
1: yağını
0: mu?
1: Yağını koyalım mı oraya kıssın biraz?
0: Yağım şey hazır. Ben hemen onu
1: şöyle,
0: koyayım.
1: Şöyle bence domates çok iyi serpil.
0: Mi diyorsun?
1: Hı-hı. Dolu dolu.
0: Oy, bu arada peçetelerim oy, tertemiz.
1: Allah Allah. Birazcık daha.
0: İstiyor değil mi?
1: Hı-hı. Sıksın
0: sebze
1: çünkü.
0: Sebze sulanıyor yani.
1: İki yemek kaşığı kadar daha ilavesini yaptım.
0: Onu bence ununu bir tık daha kaçırsan olur kaldırır da
1: aynen,
0: sulandıracak.
1: Bakacağım. Şimdi kızartıp bunu göndereceğim reklama öyle gireceğiz.
0: Reklam arasında biz kızartmaya devam
1: aynen,
0: edelim.
1: Aynen bunu. Bu doğru mi?
0: 1, 2, 3.
1: Aha daha 4'e geçemedik. 10 tarifmiş.
0: Ne yapayım?
1: 10 tarifmiş.
0: Ne yapayım? Yaparız.
1: Ama ikinci yarısı ben sana soracağım. Ben sana ikinci yarısı soracağım.
0: Aman bir soran dakika sen o.
1: Bir dakika nefes aldırmayacağım.
0: Aldırma. Aman.
1: O nane reçelini ekran başında izleyicime göstermeden şuradan şuraya gitme. O nane reçeli bizim hayatımızın anlamı.
0: Hay, bu
1: Serpil'le
0: da...
1: en çok yapmak istediğimiz reçellerden.
0: Hayır sen istedin.
1: Hayır ikimiz istedik.
0: Nerede yemişse yemiş. Tut durdu yapıştı yakama nane reçeli nane reçeli. Dedim ki onu süt reçeli yapalım. İstemedi.
1: Sen koyuyorsun menüleri benim Nermin'im. Haberim olmuyor. Yeme
0: aa,
1: beni.
0: Senden geçiyor.
1: Yeme beni.
0: Nermin bir 30 saniye daha göndereyim mi ne dersin?
1: Bence bir 30 saniye durursa Özüm onları yakar.
0: Tam 30 saniye. İçinizden sayın.
1: Haydi bismillah. 30. Allah'ım kıvama bakar mısınız? Kıymetli Beyaz TV izleyenleri. Annesi, domatesli, salatalıklı mücverde yapma yani.
0: Bu arada fincanlarımın itibarını
1: kazanıyor. Şey yapar gibi olduk. Çoban salata hazırlar gibi olduk. Vallahi çoban salata yapar gibi bir mücver yaptık Serpilko'yla.
0: Sevgili sunucum bir tık daha şey ince rica edeyim senden.
1: Şöyle.
0: Bayılır benim kocam ve çocuklarım. Yazın en çok sürekli yap yiyesinler.
1: Bir şey söyleyeyim aynen öyle.
0: Yalan.
1: Şu anki
0: sen
1: bu ben çok severim. Şu anki şu çoban salatanın pişmiş hali. Var ya kahvaltıda yumuşacık. Yaptın mı şu güzel yumurtayı? Yoğurdu kestirdin bak içinde peynir bile kullanmadın.
0: Şunu
1: hani peynirim
0: ben.
1: Yok bir şeyim yok diyorsunuz
0: yakayım
1: ya.
0: Yakayım bunun altını.
1: Peynirin yoksa yoğurdun vardır hocam. Gir mutfağa yap. Üstüne pul biberi üstüne hafif tuzuyla birlikte. Aman yarabbim.
0: Evlatların yanındayken yap. Ailece kutluyor.
1: Gidiyorlar vallahi gidiyorlar.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi kıymetli izleyenlerim. 3 tane mi yaptık? Çok az yaptık. Geriye kaç tane kaldı sayamıyorum. 7 tane tarifimiz daha
0: ne var
1: efendim.
0: Topu 7.
1: İkinci yarı sizi bir koşturma bekliyor. Bizi de bir koşturma bekliyor.
0: Kız.
1: Şimdi biz mücveri kızartalım. Getir Serpil onları. Bak, bunları bir süsleyeceğiz gelin kız gibi efendim.
0: Bedullarıma bak gel yansa koşarsın değil mi?
1: Evet şöyle gösteriyorum efendim. Dakikalar sonrasında Beyaz TV ekranlarında muazzam bir sofra günü yapıyoruz. Kahvaltı günü yapıyoruz.
0: Bak, bak.
1: Sizler fincanlara yorum yapın. Dönüşte fincanları da açıklayayım. Hiçbir ayrılmayın geliyoruz.
2: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in

0: Enfes Mutfağı devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bu şarkı dilime takıldı. Ne var sırada Denizbank burada? Denizbank soruyor ne var sırada diye. Ben de size sormak istiyorum. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak. Sırada değil mi hala?
3: Ona biraz daha var gibi.
2: Artık ilk sırada. Teşekkür ederim Umut. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
3: Ay çok güzel olur.
2: O zaman sizin için tam sırası. Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
4: Bizim için ilk sırada.
2: İşleri büyütmek ne zamandır aklınızda?
5: Bayağıdır aklımda da.
2: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğini de büyütme planları? Biliyorum o da sırada. Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank'ı olmak vardır. Ne var sırada Denizbank
6: burada. İndirimin makbulü bir adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
3: Fotoğrafımızı çeksene ya.
7: Taşıdık kalkama.
8: Anladım çekeyim de ikiniz nasıl sıldıracağım ikinizi de.
9: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
15: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun yüzmeyi orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
16: Aa, ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
17: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
18: Ne istersen Neon 1.
19: Vay toplantılar.
20: Vay ödevler.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
8: Sarık ola!
9: Fanta sarık ola canım o.
7: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
10: Servis geldi. Çanta hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?

0: kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Futbol heyecanınızı ikiye katlayacak televizyonlar Teknosa'da. Son teknoloji televizyonları kaçırmayın.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
6: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
7: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Hadi ben kaçtım. Aa kızım aç gidilmez al şunu.
13: Anne ya.

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
1: O zaman markete gidelim.
2: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
1: Nasılsın?
3: Herhangi bir cips mi?
0: Hayır.
2: Varsa Raffles, maça varız.
0: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin. Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Vay toplantılar.
2: Vay ödevler.
3: Vay bu işler.

0: 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!

0: kıymetli Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki Intellispor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambi var benim. Şimdi Bambi alışveriş.

0: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
2: dondurma. Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
8: Şimdi, efendim, bir mücver yaptık. Aman yarabbim.
9: Pişirdim hepsini.
8: Yani, bugün kahvaltıya imzamızı atacağız bak. Bu kesinlikle belli oldu.
9: O olmadı öbürü, öbürü olmadı öbürü, öbürü olmadı öbürü.
8: 10 çeşit ya. 1,5 saatte 10 çeşit olur mu hocam yani?
9: 10 çeşit olmaz diyorum.
8: 10 çeşit yani. 1 saat, 2 saatte 10 çeşit tarif yaptırıyor bana ya.
9: Ben söylüyorum, sunucu beni dinlemiyor hocam.
8: Şimdi buraya çifter çifter koydun tabii değil mi? Sunucu koştursun diye koydun değil mi? Bak şurası ayrı bir tarif. Şurası bambaşka bir tarif efendim. Patlıcanlı domatesli bir meze yapacağız. Ama daha önceden bu şekilde yapmadınız. 2 tane ekmek marketten alın, öyle gelin. Bak 2 ekmek yersin bununla.
9: Ben yerim.
8: Bak ben sana söyleyeyim.
9: Yok,
8: tam böyle
9: yeriz. Abarttım.
8: Yok, sen direkt 2 ekmeği yersin, bana da ayrı bir tane yarım ekmek al.
9: Zorlarsam aktüelle yeriz kesin.
8: 1 adet patlıcan, 2 adet domates, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, yarım çay bardağı sıvıya, tuz, karabiber, pul biber, sunumda maydanoz. Heh. Efendim bakın ne yapıyorum şu
9: mene
8: an.
9: Mene rakip ben sana söyleyeyim.
8: Bakın şu an ne yapıyorum Serpil.
9: Ben de gideyim tavamın altını yakayım. Bari.
8: Hiçbir şeyi soymuyoruz.
9: Kökünü alsaydım Nermin'im.
8: Al kökünü Serpil'im. Kökünü al. Vallahi bak alemiz gerçekten bu kral, bu camiada kralız. Ben açık ve net söyleyeyim.
9: İlk defa mütevazi olmadım.
8: Mütevazi olmayayım mı?
9: Olma.
8: Sonra diyorlar ki kendinizi çok beğeniyorsunuz. Soğan doğrayarak zaten yayını götürüyorsun.
9: Pazartesini unutmayayım.

0: tüm şeyleri getireceğim, siz görürsünüz.
1: Efendim bak, patlıcanı da böyle yapıyorum ben.
0: Acaba domates bir tane daha koysa mıydım?
1: Yok yok yok.
0: İyi. Koyayım koyayım.
1: Böyle yeter. Bu hafif böyle greensi bir tadı olacak.
0: Ama şey de olsun, bir tane kapya biber vereyim, bir tane.
1: Kapya biberi ne yapacaksın? Ha, ver, ha, kızarık
0: bir
1: versin.
0: Bir tane vereyim, bir tane. Şimdi bak, o yoktu bende.
1: İzleyeceğim. Aldım bunu buraya. Ne yaptım? Çok hafif koydum. Çok fazla koyma, tamam mı? Patlıcan çeker gerçi. Koyayım ben. Patlıcan çeker. Sonra yağımı koyduktan sonra bu şekilde koyuyorum patlıcanımı. Hep kavanozun üstüne alacağım. Birazdan o közlenince böyle soyacağım.
0: Hep Nermin'im ilham perileri geliyor. Bugün de benim gerisi geldi.
1: Bugün de Serpil'in geldi.
0: Bu tarifte bu yoktu. Ama perilerim geldi.
1: Bu meze nasıl mı olacak? E bakalım, hadi bakalım izleyelim. Ay bu sulu.
0: Olsun olsun, kapağını kapatıvereceğim.
1: Bunu da böyle. Dörde, dörde böleceğim.
0: Hiç yorma kendini, Allah'a sen. Yorma.
1: Bütün bütün atayım.
0: Oh, bir bütünden hallice.
1: Biz yaparız Serpil'im ya. Biz yaparız ya. Şimdi izleyici diyor ki tencereyi doldurdular. Allah Allah, ne yaptı bu iki deli? Bak bir de öyle bir kitle var bize deli diyen.
0: Gelmemeliydi, ne yapayım desinler.
1: Bize bir deli diyen kitle de var bak.
0: Desin, ne yapayım. Sen de ben de eminiz, boşver.
1: Bu ya, arada hepimiz de biraz delilik
0: bazen
1: var.
0: Bazen böyle
1: hiçbirimiz çok akıllı sayılmayız.
0: Valla. Şey diyordu ya, deli akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğime.
1: Ha, deli olayım. Valla benim kahrımı çekin siz. Yeter. Çok akıllı oldum. Hep ilaç kullanan taraf ben oluyorum bu sefer. Boşver, deli olayım. Karşı taraf ilaç kullansın. Tuz, karabiber, pul biber.
0: Şimdi bunları da verdim Nermin'e.
1: Bir söz vardır ya. Psikoloğa gittiğinde şey derler. Aslında sizi deli edenler gelmesi gerekiyor. Genelde
0: onlar hiç kabul etmez.
1: Deli edenlerin ettikleri geliyor oraya.
0: Şey, onlar hiç kabul etmezler Nermin. Biz ne yaptık ki? Ne dedik ki? Ne oldu ki?
1: Ben gösteririm. Artık yok. Olan oldu. Evet efendim, gördünüz. Biberi
0: ya
1: de baharatını
0: yavaş koyduk.
1: Şiş, şimdi hızlı zaman işliyor. Onu ne diysek, o ben nane reçelini, o nane reçelini.
0: Ne deydin onu?
1: O, sen yaptın. İlk defa seninle yiyeceğiz burada. Sen çünkü nane reçeli istedin.
0: Ben süt dedim Nermin, ben süt severim, nane sevmem.
1: Hayır, sen nane reçeli dedin, senin yardımcın da seni onayladı zaten. Yapacak bir şey yok.
0: Nermin, aşk olsun yani ya. Ekranda bizi direkt böyle patlat yani. Biz ne demedik tatlışkom. Ama olsun, tamam, ben deymiş olayım, tamam.
1: Nane reçelini yapacağız.
0: Senin için
1: en parlak, en ışıl ışıl nane reçeli bizim reçelimiz olacak. O şeyleri düşeceğiz Google'daki görsellerin içerisine.
0: Tamam, bir şey
1: söyleyeceğim. Ben eminim ki senle bunu çok iyi yaparız.
0: Tamam bak, sen söyledin ama olsun, ben söylemiş olayım.
1: Yapay zekanın kurbanı olmamamız lazım artık.
0: Yok yok, benim onunla hiç işim olmaz.
1: Şimdi sırada efendim brunchlara yakılır şöyle minicik minicik minicik minicik bir lezzet yapacağız, tamam mı? Bunu da imzamızı atıyoruz. Dışarıda yediğinizden daha güzel hale getireceğiz Serpil'le. İddia ediyorum efendim. Kabartma.
0: Hocam niye kısık bunun altını, affedersin?
1: Orada
0: biz buna yağ koymuş muyduk?
1: Koydum.
0: Heh, dikkatimden
1: kaçtı. Ama eritelim.
0: Eritmesek daha iyi olur sanki.
1: Çok katı gibi.
0: Ben yoğurayım istiyorsan ama değil gibi.
1: 200 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı su, 2 adet yumurta akı, 1 adet kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un. İçi için 3 adet közlenmiş patlıcan, 1 su bardağı kaşar peynir rendesi, tuz, karabiber. Üzerinde 1 adet yumurta sarısı, susam. Şimdi bu meze mi olacakmış? Bu meze mi olacakmış? Biz ne bulduysak attık, çarşamba pazarı. Patlıcanı, domatesi.
0: Bir tane bir içinde patlıcanlı
1: hali. Şimdi nasıl meze olacak ki bu? Emin miyiz, olacak mı?
0: O inşallah. Hedefimiz o yönde.
1: Meze mi olacak?
0: Bu arada ben krem ister misin senin şeylerini?
1: Hem de nasıl bir meze olacak biliyor musunuz? Hey! Oy, oy diyeceksiniz.
0: Vallahi buldurucu yumurtası.
1: Oy diyeceksiniz. Bunun altını kısayım ben burada böyle o pişsin.
0: Bana bir yumurta sarısı yeter mi sence?
1: Yeter bence.
0: Ha?
1: Yeter.
0: Ama bu buldurucu yumurtası gibi Nermin. Bizim kızlar ekonomiden sorumlu bakan yardımcısı yapsak yemin ediyorum şey yaparlar yani. Allah. Canlarım. En büyük kankalarımsınız.
1: Şöyle güzelce yapıyoruz?
0: Ben yapmadım.
1: Yumurtayla yağını bir eriteyim ben. Bu yapacağımız bu çikiler kahvaltımıza eşlik edecek. Ben size söyleyeyim.
0: Allah Allah, ben gidiyorum açıyorum. Kısayım.
1: Çok dibi tutuyor gibi. Cız cız cız.
0: Ay böyle. Bu tutmaz ayol, bak bak fıldır fıldır. Bak
1: çok
0: bak,
1: güzel.
0: Ay kokusu çok
1: güzel. İyice bir kendisini salsın onlar.
0: Salsın.
1: Kabartma tozu. Tuz.
0: Bagel'larımız sanki soğudular ha. Bir tane bakayım mı? Keseyim mi? İster misin?
1: İyice soğusun, hiç şey olmasın.
0: En sevdiğim.
1: Çok hoş oldular. Ben şeyde mücveri de çok beğendim ya.
0: Ay bakar.
1: Vallahi.
0: Allah aşkına bakar mısın şuna?
1: Çok güzel bak. Gözüküyor. Baksana şuna. Şunu çeksene. Sağ elimle atarsam sol elimle yedin derler. Şunu sen benim sağ elimle...
0: Bu benim başka... Birinin elimi. Senin elinle al.
1: Hı? Yok yok, sağ elimle sen ver bana.
0: Bismillahirrahmanirrahim. El senin elinle yok.
1: Aa.
0: Aa, bismillahirrahmanirrahim.
1: Sağ elle yemek lazım. Başkasının eli mi diyor? Ay çok güzel, yumuşacık olmuş o domates. Hmm. Aman yarabbim.
0: Nami'nin eli şey diye şey yapamıyoruz, bakamıyoruz. Oo. Hamurlu. Fincanım itibarını kazandı mı hanımlar?
1: Aman aman.
0: Canlar, itibar. Yemek takımımın itibarı.
1: Şu maydanozu da alabilir miyim Sarp Hanımcığım? Evet, bütün malzemeleri koyduktan sonra elimle önden bir yağımı erittim.
0: Bu senin miydi ayol?
1: Evet.
0: Hayır, bu senin değil. Niye orada kalmış?
1: Tam benim tariflerimin içinde kalmıştı valla. Bakın sonra başlıyorum yuvarlamaya. Çok güzel oldu. Neden? Yalnız çünkü şey, önden yağımı erittim.
0: Bunların bir görselleri, bir finalleri olacak. Akıllara zarar, size söyleyeyim.
1: Ama bunu minik yapacağız. Böyle büyük büyük değil.
0: Lokmalık böyle diye atıvereceksiniz ağzına.
1: Şu iç malzemeyi de karıştıralım.
0: Hemen
1: patlıcanla kaşarımızı.
0: Sen değil, geldim.
1: Tuzunu, karabiberini verelim.
0: Geldim müdürüm.
1: Tuzları biraz fazla koymuş bugün sanki, o yüzden birazcık azalt azalt koyalım.
0: Ne geldi, tuzlu? Mücveri mi listetti?
1: Yok. Yoğurtlu.
0: Ha, onu şey yapamadım şimdi.
1: Mücver çok güzel. Tam kıvamı.
0: Bu, ay bir şey acı bunda. Ne acı?
1: Pul biber koyduk ya.
0: O mu diyorsun?
1: Karabiber. Çok güzel acı oldu ama Sarp'in.
0: Bir de içine çektim. Muhtemelen. Bakın şunu şuraya almak istiyorum. Bu patlıcanın bu yağla olan aşkı ne acaba sence?
1: Nasıl güzel kızardı hemen.
0: Bak.
1: Onların iyice yumuşaması lazım bize.
0: Evet evet evet. Hemen.
1: O daha öyle sos gibi pişecek o meze kıvamına gelmesi için.
0: Şu patlıcanların sırtını yere getireyim ben.
1: Bak, İçindeki musun? Yağ
0: lokum lokum.
1: Şey olduğu için, sert olduğu için bakın ne kadar un verirsem oluyor. O yağını iyice eritene kadar da ben unumu veriyorum.
0: Mermeli al istiyorsan.
1: Aynen. Mayalama derdim yok. Bilginiz olsun.
0: Hiç.
1: O yüzden çok rahatlıkla.
0: Şimdi burada közlenmiş patlıcanım var. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri. Ekledim. Tuz ve karabiberini de verdim Nermin'im.
1: Şöyle eline
0: bizim
1: sağlık.
0: Bizim tuzumuzun geneli şey.
1: Hamuru, ununu yediriyorum ki kıyır kıyır bir tarif olsun. Bu özellikle sabah kahvaltıları ay yaptığınızda çayınızın yanına eşlik eden böyle büyük restoranlarda
0: bunların karabiberli ay.
1: Çık geri.
0: Ay.
1: Tezgah hayat.
0: Öyle ama
1: öyle. Mutfağa girmez öyle.
0: Ay.
1: Kollarına bundan sonra bone takacağız. Dirseklik.
0: Bu arada şefler takar. Erkek şefler.
1: Sen yarım şef oldun artık. Buraya kadar böyle şey yapacağız. Öyle olmaz.
0: O önlük ne yapalım önlüğü?
1: Kol. Kolları buraya uygun değil. Kollarım buraya uygun.
0: O senden ötürü bizden ötürü değil. Cevap verme sunucuma.
1: Cevap verme bana. Şöyle.
0: Aa, kadın bak abiyesiyle batırmıyor üstünü. Sana bana ne oluyor tişörtle?
1: Abiyesiyle. Manken misiniz Serpil Hanım?
0: Efendim?
1: Manken misiniz Serpil Hanım?
0: Evet.
1: Onu bir karıştırsa Allah'ım nasıl kokmaya başladı Meze. Bak bunu at böyle gir hemen poğaçanı yap hanımefendiler, beyefendiler. Bak hemen.
0: Ay.
1: Hamurun güzelliğine bak, kaliteye bak.

0: Merver'cim. Bak. Suyu hak eder.
1: Şey çünkü. Oo, kuzudan yukarı. Allah Allah. Sırtı da bir tavaya gelsin.
0: Allah Allah Allah. Bu nasıl sevmek?
1: Bu arada patlıcan
0: aynı. Var ya.
1: Şöyle bak. Bak. Şu kadarcık.
0: Çünkü yarım çay bardağının birazcık üstü olabilir bak.
1: Şöyle kontrollü gidin ki biz bunu çünkü kısık ateşte sakin sakin yapmıyoruz. Yetiştirelim diye böyle yüksek ısıda tutuyoruz ya. O sebeple normalde su falan eklemeye gerek yok aslında. Vallahi. Lokmalık mı oldu müdür bu? Tamam.
0: Lokma lokma. Her yanını. Maşallah. Bir de koymuş 10 çeşit. Senin borçların zaten 10 çeşit maşallah.
1: Giderken uçağı alacağım yanıma. Gel, gel girme içine gel. Sen dur orada.
0: Bir gün biz şeye gidiyoruz kızlar.
1: Nereye?
0: Dubai'ye, tamam mı?
1: Ay Dubai miydi?
0: Uçakta o? Arap uçağı galiba.
1: Evet evet.
0: Hiçbir şey de vermediler, tamam mı? Biz de...
1: Olanları da euro ile istiyorlar.
0: Olanları da euro ile istiyorlar. Biz de tabii iki cimri. Öyle şey. Hayır, aslında cimri çok cimri de değiliz ama mesela yemeğe ben o paraları vermek istemem. Bir de zaten gelen yemek boş yani. Hiçbir şey yok içinde. Ondan sonra...
1: Hep de benim çantamda bir şeylerim
0: olur. Genelde
1: hep.
0: Olur.
1: O gün de olmayacak.
0: Hiçbir şey koymamışız. 6-6,5 saat uçtuk. İkimiz ölüyoruz artık
1: bir
0: acımızdan.
1: Bir de soğuktu çağın için. Burnum üşüdü.
0: Ölüyoruz acımızdan. Açlıktan da üşümeye başladık. Tabii be. İneyim Dubai'ye diyor. Çantamı dolduracağım diyor marketlerden.
1: Ama dönüşte nasıl geldi?
0: Çekirdeği yaptım. Çekirdeği ne kadar alacağım diyor.
1: Aldım.
0: Aldık yani. Gittik ikimiz.
1: Vardı orada bizim Türk marketi bir tane. Hepimizin bildiği.
0: Ay, çok güzel olmuştu sonra.
1: Anam euro nedir ya? Euro
0: ortaya ile koy çarjımızı.
1: Aa, bir sinirim çıktı tepeme. Bu dedim nedir ya? Minnacık sana da vereyim.
0: Vallahi ölmüştük acımızdan.
1: Aman dedim ama geçen sefer de bak.
0: O bize şey olduk. Ders oldu. Bize ders oldu.
1: Ama ben mesela Özbekistan'a falan giderek mutlaka atarım çantama bir şey. Benim mutlaka çantamda olur. O gün olmayacak.
0: Genelde artık diyet yaptığı için diyet ürünler koyuyoruz.
1: Ay sus. Vallahi sus. Kardeş ne varsa.
0: En çok sevdiklerinden Serpil Hanım'ın doldurun çantasına kızlar.
1: Öyle yapan yemin ederim pazartesi. Yanaklarını öperim. Çok koydum galiba içine. Siz bana bakmayın ben böyle basıyorum içine ürünü ama bu kadar doldurmayın.
0: Zaten bunları dışarıda yerseniz bu kadar yiyemezsiniz.
1: Ha, içi yoktan hallice olur. Yani
0: bir çay kaşığı kadar bulursanız bulursunuz. Bulmazsanız.
1: Eser miktarda kokusu çıksın o, yetiyor.
0: Köz patlıcanın kol su aroması gelsin yeter size.
1: Kendisi yok. Hüseyin Hoca'nın deyimiyle. Var ama yok. Şey öyle. Deyimi değil. Nermin'in Hüseyin Hoca'ya şeysi. Var ama yok.
0: Var ama yok.
1: Bu da öyle bir şey. Ay. İnsanlar çorba yaparken nasıl zorlanıyormuş duydun mu?
0: Niye? Tabii emek istiyor işte.
1: Çorba yok.
0: Çorbayı yap.
1: Bak insanlar mutlu oluyor onunla.
0: Valla kaç yıl yaptım
1: yazıklar
0: biliyor musun?
1: Olsun Ayhan. Ayhan.
0: Hiç mutlu olmadılar. Sabote ettim.
1: Karşılaması hocam.

0: Kapattı.
1: Tamam. Onu geri geliyorum ben. Nermin'im. Ayhan'a yıllardır çorba yaparım. Bir kere demedi bana. Allah razı olsun böyle bak. Yuvalamasından analı kızlısına kadar.
0: Demez.
1: Mutlu olmadı.
0: Verdiğin sürücü sen... demez. Ama verme. Ha. 40 yılın başında yap bir çorba bak nasıl kıymetli.
1: Sana sık şey yaptı.
0: Bak sen de kabahat.
1: Tabii. Yani hani şey yapmaz ama böyle çorba yaptım diye de böyle anlat.
0: Sen bu kadar çeşit yap. Sonra gel bir gün çorba yap. Bu yüzüne bakmaz ki. Niye baksın ki? Ama sen İyidir. Çorbayı hiç yapma. Bir gün yap. Of.
1: Diyorsun ki köpürtü köpürtü anlatır.
0: Bu işler böyle.
1: Hey hayat.
0: Salçayı koyarsın içerisine. Ha. Suyu muhakkak koyarsın. Susuz olmaz.
1: Ama bu bir emek. Emek. Bir de şey. Bir şeyleri koydu.
0: Çok ayıp.
1: Erişteydi galiba.
0: Allah'ım bu tarafta pişiyor. Burada inanılmaz pişiyor. Diyor ki içinden şu an. Ha. Sizinle muhatap bile olmuyorum diyor. Cevap vermiyor hepsi.
1: Ben ona konuşmuyorum ki. Ben böyle kendi kendime konuşuyorum.
0: Yani size muhatap bile olmuyorum diyor.
1: Ondan sonra çorbaya su koymuş. Nasıl bir eziyet.
0: Siz kim diyor. Siz Gördüm. Kim diyor. Siz kim diyor.
1: Yorucu işler bunlar.
0: Bak hocam ben çorba bilmem ama bak bunu güzel yaparım bak. Böyle nakış gibi işlerim. Nasıl güzel
1: ya.
0: Sen beğenmezsin
1: su
0: gerçi bunu.
1: Çorba içiyor.
0: Birazdan tadına bakarım. Bir şey serpiyorum burada mı?
1: Bunun tuzu mu yok acaba?
0: Bir de böyle yapıyorum. Serpiyorum. Yani güzel ama yani. Bunu sanki bir şey eksik serpiyorum yani.
1: Gibi ama. Gibi ama.
0: Bir şey
1: bak bilmiyor.
0: Bak,
1: gibi
0: Nermin
1: ama.
0: De, Nermin sen de tat Nermin. Değil mi? Bir şey var Nermin.
1: Sonra beğeniyor. Herkesin tabağına böyle yapıyor. Bir parça verin bir parça. Ondan bir parça bana verir misin? Vermem.
0: Ama biz başta. Bak Halil Hoca öyle mi yapıyor? 5 tane birden atıyor tabağa.
1: Bak bunun bir gün şekeri çıkacak benden söylemesi arkadaşlar. Siz dikkat edin. Dün dedim ki ekibinle bölüş dedim bu dedim. Bademli atıştırma.
0: Zararlı fazlası.
1: Abi böyle dolu şey. Allah vermesin.
0: Yedim mi onun hepsi? Çok ağır bir şey. O çok ağır bir şey.
1: Ben yiyorum kimse almadı artık.
0: İyi gece kalp krizi geçirmedin.
1: Yeme çok.
0: Yeme vallahi çok. Babamın bak 170'e çıkmış tansiyonu.
1: Allah vermesin gider şimdi şeker. Haberimiz olmaz. Allah vermesin.
0: Karaları da gönderdi yok evde kimse.
1: Hayır, bir de çok önemliyim. Kase dolu dedim ki ekibine dağıtır mısın lütfen dedim. Abi baktım şurada kendi kip yiyor.
0: Ne yapsın şeker seviyor.
1: Bir de göstermiyor arkasını dönmüş.
0: Bak mezemize gel.
1: Ooo. Vay.
0: Allah Allah Allah bu nasıl sevmek. Bu nasıl gülmek?
1: İstersen bir damlacık daha gönder.
0: Peki melek değil. Serpilim ya.
1: Ay, hamur var ya bu hamur bak.
0: Bu tam bak Hüseyin Hocalık. Şimdi iki tane ekmek aldırır
1: yıkılsın.
0: Oduna.
1: Şimdi der.
0: Buna ekmek iki
1: yok
0: tane Özlemanın... ekmek olmazsa olmaz Hüseyin Hoca'ya.
1: Şey der ama. Özlem Hanım ekmeğiniz var mı? Tamam. Yoksa tamam.
0: Çorba yaparız. Erişteli.
1: Tavuk suyu koyacağım hocam ben. Olmadı et suyu.
0: Erişte var mı?
1: Var.
0: Tamam. Erişte varsa ay, tamam.
1: Ay, onu satayım. Olsun. Kendisi mi açacak sanki?
0: Açıyormuş gibi yap.
1: He şey dedi. Ben dedi bunu dedi açtım dedi.
0: Açtım dedi. Açıyormuş gibi yap tabii. 40 yılın
1: başı. Tavuk suyunu hazır verdi. Ay.
0: Tabii canım. Sen ne sandın? Serpil Hanım için.
1: Adam da mutlu oluyor. Vay görüyor musun?
0: Tabii. Yap sen her gün kuzu olmaz.
1: Olmaz. Ay. Şey. İşte hayat be Nermin'im. Valla.
0: Allah.
1: Açıyormuş gibi yap Serpil. Açıyormuş gibi yapıyorum zaten. Hemen bunu şimdi şeylerini sevmek, koyuyorum.
0: Bu nasıl gülmek?
1: Kız, hayat.
0: Nereden geldin bana? İbrahim Tatlıses bir git.
1: Bilmiyorum ki. İçine bir şey. Kaçtı.
0: İbrahim Tatlıses bir git. Vallahi domatesim dağıldı. Kum.
1: Oldu mu? Hepsi olmuş mu?
0: Şu patlıcanımın sadece kabuğunun kalkmasını bekliyorum. Onu da böyle alacağım. Sıyırıp.
1: Onu şey, daha sonra söyleme. Suyunu bir tık daha böyle bir parçacık daha
0: yok,
1: su verirsen.
0: Oldu. O da oldu.
1: Son iki tane kaldı aktör. Sen de rahat bol ye diye.
0: Bak görüyor musunuz? Bunu böyle alacağım içinden.
1: Allah Allah ben seni düşünüyorum bu arada.
0: Bunu bir şey söyleyeyim mi Serpil? Kuzudan yukarı bu. Kuzudan yukarı.
1: Bu arada
0: şimdi
1: biliyorsun.
0: Sıradaki tarifimiz. Peynir topları yapacağız.
1: Bak evinizde kaldı. Beyaz peynir kaldı.
0: Evinizde kaldı.
1: Kaşar kaldı. Ne olacak?
0: Ne yapacaksınız?
1: Bütün hafta içi kahvaltı yapamıyorsanız çöpe
0: mi atacaksınız? Olmaz.
1: Sıfır atık sıfır.
0: Bir erişte çorbası da yapacağız. Yapacağız.
1: Et vakit suyuyla, kalırsa. Orijinal et suyuyla. Bizimkisi muzlukta biz yapıyoruz, kaynatıyoruz. Öyle hazır mazır. Hiç bize göre değil. Bizi bozar mı o işler?
0: Ama böyle koymuş içine bir şeyler. Domates, salça, su.
1: Erişteyi de yaptım dedi mi? Dedim Allah aşkına dedi mi? Dedi. Bu da inandı.
0: Yok dememiştir.

0: kadar.
1: Demiştir.
0: O da kendi potansiyelin farkındadır.
1: Ay. Ben patlattım. Fırçası da yanımda. Ben burayı bir sileyim. Ne oldu ki?
0: Yumurta yumurta değil.
1: Niye ki? Bıldırcın. Tabii. Seni buraya alayım mı Nermin?
0: Al beni oraya.
1: Gel sen temiz
0: al beni oraya.
1: Geç.
0: Ben al, geliyorum oraya. Hanımlar.
1: Yaklaşma buraya bak canımın içi.
0: Hep beraber kahvaltı sofrası hazırlıyoruz. Ha. Hep beraber oturup yiyeceğiz birazdan, tamam mı?
1: Ailece.
0: O yüzden hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi gelecek o kalma peynirleri değerlendireceğiniz efsane bir 7 dakika ya 15 dakika içerisinde yeriz.
1: Tamam.
0: Efsane bir görselimiz olacak. Tamam mı? Bunu yaparken hiç zorlanmayacaksınız.
1: Hiç olmuyor.
0: Hatta o peynir toplarını değerlendirdiğiniz için de mutlu olacaksınız. Sıfır atık gibi düşünün. Efendim o sıfır atık.
1: Kızarmış ekmek üstü.
0: Mis gibi nasıl değerleniyor? Hiçbir şey ziyan edilmiyor, göreceğiz.
1: Nermin'im sanki bu oldu hissediyorum kokusunda. Ne dersin?
0: Oldu bence de.
1: Söndürsek
0: mi? Ben de patlıcanın kabuğunu alayım. Onu ezeceğim.
1: Hanımlar bak bezlerim sakız. Pırıl pırıl tertemiz mis gibi. Bak hep aynı bezlemeyin sakın. Allah sakız.
0: Şöyle.
1: Ben
0: güzelce içlerini doldurduk basa basa. Dışarıda yiyemezsiniz böyle dolu dolu.
1: Şimdi
0: bir lokma atıverirler.
1: Bu dursun. Ay oldu.
0: Çok güzel oldu bence de.
1: Kapatıyorum bunun altını ben. Sen burada sakin sakin de bizi bekle. Bekle anacığım.
0: Biz böyle her şeyi kenara atıyoruz ama inşallah yetişeceğiz.
1: Yetişeceğiz.
0: Bunlar kolluk alacağım.
1: Yetişeceğiz.
0: Şeflerin kolluklarında.
1: Allah Allah. Taşı taşı bitmiyordu. Daha 4-5 tepsi var ayol orada.
0: Senin şeyin, icraatın.
1: Peynir.
0: 6, 7, 8, 9. 9 tane daha var sanki. 9. 4 tane daha var. 3 tane.
1: Mı?
0: 3. 3.
1: Tavadakini saymadın mı?
0: Ne bileyim ben. Doldurmuşsun da doldurmuşsun. Evet efendim, patlıcanlı lokmacıklarımız da hazır olduğuna göre.
1: Bayılırım ona da.
0: Hadi gitsin.
1: Şimdi Nermin'im.
0: Biz ekranda farklı konuşuyormuşuz. Storylerde farklıymışız. Ekranda storylerde konuştuğumuz gibi konuşmamız lazımmış.
1: Nasıl konuşuyormuşuz?
0: Şimdi bak izleyicimin yorumlarını alıyorum, tamam mı? Eleştiri severim ben. Şimdi diyorum ki acaba ben nasıl konuşuyorum ekranda Serpil?
1: Evet düşündüm.
0: Böyle bir garip yapıyormuşum.
1: Yayında mı yapıyormuşuz ha, garip?
0: Öyle bir garip yapıyormuşuz konuşmamızı.
1: Burada bir tık daha dikkat ediyorsun hani.
0: Yok etmiyormuşuz.
1: Etmiyor muymuşuz?
0: Sorularda hayır. Daha şeymişiz. Ben çözemiyorum valla.
1: Benim sunucu bu ara taktı. Bırak okuma.
0: Senin gibi okuyorum artık hepsini.
1: Ama sen çok takılıyorsun.
0: Oh verdik 200 dereceden şöyle 190'a düşürelim birazcık o kabartma tozuyla güzelce kabarsın kızlar.
1: Nermin gelene kadar ben de burada
0: ve
1: hazırlığımı yapacağım.
0: Yapalım şu peynir toplarını.
1: Buraya biraz lor da verebilirdin biliyor musun şey?
0: Oh,
1: açıkta varsa alayım ben onu.
0: Ben bu mezeyi hiç ellemem böyle de yerim Serpil.
1: Bırak kalsın zaten.
0: Böyle de yerim ha.
1: Of. Hapşırdın sandım ayol.
0: Çok güzel oldu.
1: Geldim. Şimdi geldim. Nermin'im.
0: Canım.
1: Bence onunla hiç uğraşma.
0: Şu kabuklarını alayım
1: terlesin kez. O. Terleyince bizi daha rahat bırakacak.
0: Öyle bıraktı hemen çünkü.
1: Evet evet.
0: Hiç uğraşmadınız bak. Daha poğaçayı yaparken bunu attırıverin, tamam mı, böyle kenara. O orada kendi hayarında mutlu mutlu bir pişsin. Siz de diğer işlerinizi yapın, tamam mı? Bir de patlıcanın kendine has bir lezzeti var ya Serpil. O çok güzel oluyor.
1: Arkadaş ben şimdi Kadir yok diye var mıydı ya? Yok değil mi?
0: Yok, rahat konuş.
1: Tamam. En sevdiğim sebzeler arasında ilk ikide.
0: Ben de
1: o
0: vallahi.
1: Kadar. Vallahi ilk ikide.
0: Bana çok iyi geliyor, mutlu ediyor.
1: Her şeyini ama her şeyini severim.

0: Şimdi ben
1: geliyorum sana.
0: Gelene kadar yeşili.
1: Oh. Annem iyi ki varsın valla.
0: Bu arada bu zeytinim şey, kokteyl zeytindi. Biberlerini hiç çıkartmadım.
1: Bu burada dursun. Bunun daha olayı bitmedi. Olayı bomba. Bekleyin, geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Peynir topu yapıyoruz. 150 gram tulum peynirimiz. 100 gram labne. 3 yemek kaşığı zeytin. 3 yemek kaşığı siyah zeytin, yeşil zeytin. 5-6 adet kuru domates, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu. Sunumunda ekmek.
0: Merminim, dolapta rica etsem lor peynirimiz var. Azıcık bana verebilir misin? Ben bunu doğruyor iken.
1: Lor?
0: Evet.
1: O nerede
0: bu
1: ki?
0: Bu peynirimizin içine de karıştıracağız. Kahvaltı katında. Şimdi.
1: Bu mu? Bence lor bunun... değil sanki.
0: Hop. Şimdi Nermin'im bu da yeter.
1: Ben başlayayım yoğurmaya.
0: Evet evet. Bu arada o da açık kaldığı için şey istedim. Biraz da ondan ekleyelim peynir çeşitimize. Çünkü şey... Ne derler? Bu arada sağda solda siyah benek görürseniz bu sadece şey.
1: Yeter mi?
0: Siyah zeytin.
1: Yeter
0: bence
1: mi?
0: Yeter. Sen onları yoğuruyor iken ben senin... renklerini hazırladım tatlım. Bunu doğramak biraz.
1: Yap yap bitmiyor.
0: Nermin'im yani yaklaşık.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Haydi, önce bitirin. Tulumu koydum. Elde kaldı. Ne yapacağım diye düşünüyorsunuz. Sonra lor peynirini ekledim. Şöyle bir elimle dağıtıyorum. Sonra burada labnemiz var. Onu ekliyorum.
0: Mis gibi tulum şöyle peyniri gördün mü?
1: Yoğuruyorum.
0: Nasıl güzeldi.
1: Üçlü. Çok farklı bir boyuta gidiyor bu. Ben peynir çok severim bu arada, bilir Serpil. Kahvaltıda bayılır. Peynir olması hiç tadı kalmaz bana.
0: Burada evde ne peynir varsa kalmış bence değerlendirin onunla. Sence?
1: Bence de.
0: Yani bakmayın biz bunları kullandık diye.
1: Evet.
0: Tutundular mı seninkiler?
1: Tutundular. Eldivenim tamam. Gitti.
0: Hoppa. Şeyi çok merak ettim.
1: Neyi?
0: Sabah bir şey vardı ya konuştuğun. Kabul etmiş mi?
1: Neyi? Ha, temizlik mi?
0: Hı.
1: Bilmiyorum ki. Konuştular mı?
0: Şimdi.
1: Ben numaralarını verdim birbirlerine.
0: Bu da tamam.
1: Şimdi bana bir tabak ver istersen, ben onu yuvarlayayım.
0: Şöyle aslında finali onları direkt gerçekleştirelim Nermin.
1: O zaman getir sunum tabağını yapayım.
0: Aynen öyle yapacağım şimdi.
1: Şimdi
0: her
1: ben
0: topunu
1: senden alıyorum. Getir buraya Serpil, koy.
0: Şimdi.
1: Buna bunu koymak istiyorum.
0: Tamam, orası sende. Ben şimdi sana bir de otlusunu yapayım hemen. Arasına doğru dola.
1: Of. Çok güzel oldum ya.
0: 2-2 mi gitsek?
1: Bence bir ondan çok güzel gözükecek.
0: Bazı renkler baskın ya ama senin eldiveni kirletip değiştirebilir.
1: Yok.
0: Ay.
1: Kuru ya.
0: Bence iki zeytin, iki böyle böyle de gidersin istersen.
1: Olur.
0: Şimdi. Bu da o tabağı.
1: Yarısı. Eyvallah. Yani eyvallah. Başka bir şey demiyorum.
0: Senin. Mizampılasın hazır.
1: Yeşil zeytinle yapıyorum. Gönlümden ne
0: fırını unutmayalım rica ediyorum arkadaşlarım.
1: Gönlümden ne geçerse. Çok seviyorum ya. Böyle sonuç odaklıyım ben. Sonuç odaklı olunca...
0: Hemen final gör-

0: görmek istiyor.
1: Sabredemiyor. Evet, sabredemiyorum ben.
0: Asla sabrı yok.
1: Sabrım yok.
0: Hemen final görsün.
1: Oo.
0: Şimdi canımın içi. Onun sıkılıkları falan güzel değil mi? Peynirlerimizin. Bolcana finalde zeytinyağı yapacağız içi üstüne.
1: Al sana veriyorum bunu artık.
0: Hangisine?
1: Sen başla.
0: Ne yapayım?
1: Bunu otlu yap. Çünkü eldimden gitti. Öbürküleri normale döneriz.
0: Artık.
1: Onu otlu yap.
0: Vay canına be.
1: Bunu siyah zeytinli yap.
0: Ben elime su tutarım abi.
1: Oo. Allah Allah Allah. Bu nasıl sevmek?
0: İsterseniz böyle cevizle kırın.
1: Çok
0: biraz da zeytinyağını da kaçırın. Bıçağınızla böyle kısarmış ekmeğinizin üstüne yapıştırın abi.
1: Vallahi. Çok başarılı. Bu ekmekle yenmelik efsane bir karışım.
0: Ne olur peynir çeşidi.
1: Mesela gidiyorsunuz ya restoranlarda verin. Bir dünya para bunlar böyle geliyor göğe süslüyorlar. Aa, bir yazıyorlar peynir tabağı 700 TL.
0: Yap evinde.
1: Niye dedim iki tane top koydum peyniri ya 700 ne ya? Yap kendin evde. Hem bayatlamış peynirlerini sıfır atığa döndür. Bu arada sıfır atıkla ilgili çok ciddi güzel şeyler var. Havaalanında. Güzel güzel şeyler yapmışlar.
0: Etkinlikler. Bence
1: Giresun'a gidiyoruz diye kaçırdık orayı da. Oraya da gitmemiz lazım.
0: İstanbul'da olanlar lütfen bence de gitsin baksın.
1: Bu da bana şimdi, kalsın böyle küçük.
0: Ne koymadım? Kuru domates koydum.
1: Atatürk Havalimanı sıfır atık festivali yapmışlar. Bizim devletimiz gerçekten bu konuda o kadar hassas ki katılımlar ücretsiz. Yunus Emre Şef'te gördüm. O da oradaydı. O da etkinlik verecek.
0: Mesela
1: o topları yaptın ya, bunu böyle kes ortasında doldur bundan. O topların içine. Onu sana kaydıracağım.
0: Buraya da bir yeşil zeytin daha alacağım. Bakın hepsini buladım.
1: Çok güzel oldu. Getir sen.
0: Evde ne kalmış peyniriniz varsa arkadaşlar. Bizim bak
1: bir
0: az önce.
1: Daha kaldı. Bunu da sığdırabiliriz.
0: Lorumuz gibi. Şuraya mı alayım? Bu bir taneyi de oraya gönderiyorum. Şu kırmızıyı yapacağım. Seninki hafif diye düşündün değil mi?
1: Hmm.
0: Bana da bir geldi. Öyle.
1: Seviyorum. Onu bence hiç koymayalım. 2, 4, 5, 2, 4, 5.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Onları biz seninle götürürüz abi. Koy buraya bana. Birazdan ben yerim onu.
0: Yok şuraya koyacağım. Şu dereotlu küçük oldu. Ben onu açıp bir şey mi yapsaydım? Tüh tüh tüh. İkisini büyütseydim olurdu.
1: Şey olmaz. Bunları biz yeriz seninle. Şurada dursun.
0: Bol zeytinyağı. Sen de geldin. Ben de geldim. Sen elini yıka git. Ben de geleyim.
1: Şimdi günün kaçıncı tarifi anam?
0: 175. Vallahi.
1: Yedinci tarife giriyoruz. Yedinci tarife girerken 3 malzemeli hafif bir tatlı yapalım mı şimdi? Yani kahvaltılıklardan gidiyoruz yani. Yanına bir çay, kahvenin güzel 3 malzemeli böyle. İçinde ne var 3 malzemenin acaba? Böyle bebe bisküvisi falan. Güzel olabilir sanki.
0: Ben bu arada sana şey getireyim. Ay bunu alayım ben. Tava sen bana rica etsem o ekmekleri de kızartır mısın? Ben getirene kadar malzemeyi.
1: Ekmekleri mi kızartırım?
0: Lütfen. Aa şeyimiz niye kızarmıyor ayol? Ha bu senin olsun kuzum.
1: Burada birazcık bir kekik de atacağım ekmeklerimin üstüne azıcık. Güzel olur.
0: Ben şimdi gidiyorum Nermin'im. Allah'a mı aldık? Tamam mı? Hoppa. Ay bacağım.
1: Bu daha bitmedi. Bunu sunumun sonunda yapacağız. Bence ben böyle bir yumuşatıyorum şimdi. Bunu yedikten sonra ben hiçbir şey yememişim diyeceksiniz. Bak. Serpil görmeden çek. Serpil görmeden çek.
0: Nermin'im.
1: Serpil görmeden çek.
0: Şimdi sütümü bir lokmacık sana ısıtayım. Bu arada. Şöyle ki.
1: Serpil.
0: Parçalama işimiz yalan. Aşk oldu.

0: Burada yaklaşık bir su bardağına yakın.
1: Hanımlar yapın.
0: Sütümüzü ekledim. Birazcık ısınsın o.
1: Bu ekmekten daha var mı Özlem?
0: Var var.
1: Nerede? Birkaç
0: bak,
1: tane
0: şurada aşağıda koyayım. Poşette. Ama şey yukarı poşeti çıkarma. Özlem biraz önce bir bardak sütümüz vardı ya.
1: Çok güzel oldu koyacağız. Kızlar.
0: Ha?
1: Ne oldu?
0: Şuna dedim ekleyeyim açıkta kaldı ya süt. O da onu içmiş. Şimdi Nermin'im.
1: Kaç.
0: Hadi gidelim seninle.
1: Geliyorum.
0: Ben seni bekliyorken şu fındıklarımı kahvaltının yanına yakışacak. O kadar pratik. O kadar keyifli. Bir tatlı olacak ki anlatamam size. Bunu da 7'den 7'ye hepimiz beğeniyoruz ve seviyoruz hala.
1: Çok hafif böyle kek kaçtı.
0: Bunu bizim aktüel de yiyor Nermin hala.
1: Sever, sever.
0: 7'den 70'i hepimiz seviyoruz.
1: Tamam. Sen sever misin?
0: Bayılıyor.
1: Tatlıysa tamam. Ama az yapmışsın Serpil Hanım. Bundan 3 tane alamadım.
0: Bir kaşık. Kaşıkla. Yani neyin içinde
1: yapacağız bunları?
0: Şöyle. Buna sana blender vereyim diyorum. Ne diyorsun?
1: Bence blenderdan ancak güzel gider bu. Çikolatayı da eriteceğiz hafif sütün içerisinde. Şimdi geliyor. Yumuşacık. Tatlı krizlerine birebir çayın kahvenin yanına kahvaltıdan sonra 3 malzemeyle ne yapabilirim diyorsanız 200 gram bebe bisküvisi, 120 gram benim beyaz çikolata, 1,5 çay bardağı sıcak süt, üzerine fındık ve damla çikolata.
0: Nermin'im sunum kaplarına boyum yetişmedi iyi mi? Hangisini yapsak sence? Ay yamuk taktım iyi mi? Yandı ekmek yandı. Oh yandı.
1: Onu kapatsana altını.
0: Ben kapatayım yapayım. Mı?
1: Hı hı oldu oldu. Böyle bir attır rahat havayla.
0: Çevireyim ki.
1: Çok güzel oldu lan.
0: Bu senin olsun.
1: Bununla yaparsak bisküvi ezebilir miyiz?
0: Aa sıcak süt vereceğim ayol.
1: Şimdi bakın burada sütümü hafif erittim.
0: Şey yapsaydık önceki daha mı rahat olurdu acaba?
1: Bisküvi mi?
0: Yok. Sunum kabını. Şöyle.
1: Sen onu hallet ben çok, burada zaten işte, bu anca eritirim. Aha, nerede?
0: Boyun yetişmiyor.
1: Sunumu çıkarmadın mı ki?
0: Yok yok onu yapmıyorum orada değil. Burası. Şimdi bunları böyle
1: bunlar çok büyük olur.
0: Çok dolu dolu da istemiyorum.
1: O zaman bunları koyacağız şöyle yarım.
0: Acaba şu omlet gibi sunum kaplarımıza mı koyacağız?
1: Aa şeyleri koyuyorum. Aa
0: ama o ay, ne oldu? Ay adamın kafasını kırdım.
1: Sen niye bu kadar korkuyorsun bir şeyden?
2: Var diye yaptık.
1: Böyle cuk gibi. Gel.
0: Kamerayı kafama vurdum biliyor musun?
1: Zaten buraya niye koyuyorsunuz?
0: Seni düşürecektim.
1: Onu da anlamadım da. O öyle bir tırsar. Birden. Çık falan sandı kesin. Buna mı koyalım? Yok. Kapatmadık o çikolata pişecek.
0: Onun şeyi çok derin. Ay yallahım gitti aklım gitti.
1: Ben ne oluyor dedim. Bir gitmedi iki gitmedi. Serpil koy ya. Buz koyayım mı?
0: Yok yok bir şey olmaz. Adam ka...
1: Ben de korktum. Niye böyle yapıyor dedim.
0: Ama sen dedin ama... ki... Tamam da kapağı kapatırdım ben.
1: İşte kapatacaktım tam sen orada durunca. Ay. Feci korktu. Bir lokma su versene de kız. Kadına.
0: Şu. Bir de içine girdim ya dolabın.
1: Senin daha böyle çok... şeylerde çok korkum var refleksle olarak.
0: Şu omlet tavası gibi ya. Bunun mu versek?
1: Hay, bunun böyle şeyleri var. Evet, onun yüzündeki ifadeden ben şu an sakinleştirmeye çalışıyorum da. Onun ciğerini bildiğim için ben.
0: Ne diyorsun?
1: Ben odada tek başına kalmaktan korkarım. Bu da böyle bir yerden bir şey çıkmasından korkar.
0: Bence bunlar
1: korkar.
0: Güzel olur. Ha?
1: Sakin ol.
0: Yok yok, sakin iyiyim. Ol. Yani biraz önce şey...
1: Gördüm kamerayla
0: beni. Yemin ediyorum adamı devirecektim. Bak Kur'an çarptım.
1: Bence de bunu yapalım.
0: Hoş değil mi? Böyle.
1: Yapacak bir şey yok. Bunu daha iyi olur. Zaten dolunca da gözükmez herhalde yanları.
0: Niye ki ne var ki orada bir şey yok ki.
1: Sayılar var.
0: Ha o bir şey değil ki ölçü şeysi ya.

0: korktum. Dedim niye bu fırladı
1: hayır,
0: bu kadar?
1: Hayır, dolabın içine girdim bir de. Diyorum olmaz ama Allah vermemiş.
0: Şimdi dedim kulağıma söylemeden ben uzakla kapatayım dedim. Maşallah ama senin hatan değil, benim de hatam değil. Onu öyle koyanlar da hata.
1: Ya işte boştu burnu.
0: Dolabı açıyoruz ya.
1: Tamam. Şimdi. Sütün oldu. Bisküvinle onu karıştır. Bisküvi takviyesi yaparım istersen sana. Hani az gibi hissedersen.
0: Bir buz koyayım bence.
1: Yok yok, bir şey olmaz onda.
0: Kız koyayım bir buz.
1: Yok. O kız şey mi oldu? O şeyine vurdum. Köşesine vurdum.
0: Fırladı çünkü. Bizim ekranda göstermeyeceğimiz bir şey vardı. O genelde anlardı onu ama niye boş anlamadım? Boşluğuna geldi. Dalmıştı ne koyayım diye.
1: Ya bir de şey, ben aslında bir ilk niyetlendim. Çok yetişemedim arkadakine.
0: Bir buz versenize arkadan.
1: Yok yok, bir şey anlına yok.
0: Var. Koyman lazım. Yani çok şişmedi ama olsun, kızardı.
1: O bir şey olmaz, gider gider. Hiç olsun. Şu an koyamam. Verme, hiç gitme.
0: Birazcık koy. Dediğimi yap.
1: Sen şey yap.
0: Nazara geldik.
1: Şimdi Hünermin'im.
0: Allah'a üzüldüm. Nasıl fırladı? Bu böyle.
1: Sen bir görseydin adamın
0: kamı. Buna böyle ufacık bir ses falan Serpil çok şey yapıyor. O ufacık sesten bile çok korkar. Ben mesela odada tek başına kalmaktan korkarım. Bir yere gittik mi hep yan yana odamı isterim ben onunla.
1: Gel bunu vereyim, bununla git.
0: Birazcık ezeyim dedim rahat rahat.
1: Heh. Bu ezecek onu ki. Şimdi ben burada karıştırdım.
0: Birden katılaşacak diye.
1: Sana bir şey söyleyeyim, bu şey bile olacak sana. Muhtemelen.
0: Yok, olmayacak tam.
1: Bisküvi sana az bile gelecek.
0: Burada beyaz çikolatayla sütü çikolatayı sütü güzelce erittik. Şu an tam oldu.
1: Geli mi?
0: Çok yo yo. Ben onu üstüne sıçramasın diye. Yavaş yavaş yapıyorum. Çok güzel kıvamı oldu. Bir de bekleyince de tam böyle muhallebi gibi olacak.
1: Şöyle yapayım sana. Böyle böyle mis. Çözüldü. Ben diğer malzememi getireyim.
0: 10 dakika. Kanka.
1: Ya dünyanın
0: en... Kanka diyorum, çıkar... ona da kızmış. Bak, o yazıda o da şey var. Kanka dememem lazım sana. Serpil Hanımcığım.
1: Bak.
0: Tamam mı? Serpil falan yok. Bunlar yasak.
1: Dinleme, boş ver. Okuma. Vallahi okuma.
0: O kadar birlikteyiz ki.
1: Ben sana söyleyeyim.
0: Doğal halimiz bizim. Gerçekten dışarıda da biz böyleyiz.
1: Bu arada ben sana söyleyeyim mi abi? Böyle 3-5 kişinin dışında herkes bizim samimiyetimizi, niyetimizi o kadar iyi biliyor ki. Onun için benim yüreğim ve gönlüm
0: Ahmet
1: rahat.
0: Ahmet abiden şey gelmedi değil mi?
1: Yok, yok.
0: O gelse süper olacakmış.
1: Yok, o da gelecekti ama işte. Bence sen kaşığını şey yap istiyorsan.
0: Ne yapayım korkudan? Kaldırıp ekrana bakıyorum ki parmağımı yalayacağım. Beni izliyorlar mı?
1: Ya da Nermin hiç uğraşma. Sıkma torbasıyla koyalım. Dur dur dur, hiç uğraşma. Gel canımın içi, gel. Hiç uğraşma onunla sen. Bırak tatlım
0: çünkü
1: sen onu bana.
0: Şey olmasın.
1: Sen burayı sar. Ben o şimdi bak kabımızı kirletmeden getir. Sana doluyorum. Tavamızın altını da yaktım.
0: Getir.
1: Gel kuzum sen. Ah, onunla mı uğraşacağız? Ver kaşığını bana.
0: Aç sen, ben sıyırım.
1: Gönder. Yukarıdan versene.
0: Nasıl fırladın var ya. Dedim ki ne evet oldu, ne gördü acaba benim görmediğim.
1: Ya ne biliyor musun, işte o dediğim gibi böyle ani olan. Aa, alma alma. Ha, duvarındakileri aldı bak.
0: Duvarındakini alıyorum, kaşığının değdiği yeri almadım. Çok sevdim ben bunu ama. Küçüklüğümdeki tatlı.
1: Diyorum ya 7'den 70'i aktüel de dahil hepimiz bunu yiyoruz.
0: Ver onu ben. Ah. Keseyim hemen. Ama bunu böyle kirlettim.
1: O bir şey olmaz.
0: Bunu biz yeriz seninle.
1: Küçük keskin Ermin. Kontrol bizde kalsın. Bu da tamam. Yumurtayı saymadın değil mi?
0: Yok.
1: Saysaydın.
0: Baksana.
1: Ben burayı halledebilirdim.
0: Çok güzel oldu. Say Serpil Hanım. Menü sende.
1: Haşlanmış kızarmış yumurta yapıyoruz efendim. 3 adet haşlanmış

0: yaptığımız bir kase için. Evet. Bir kase rendelenmiş kaşar peynirimiz var. Sunum için kızarmış ekmek ve avokadoyla nefis bir alternatif yapıyoruz. Şimdi Nermin'im. Ben peynir diyorum affedersiniz. Yumurtalarımı.
1: Çok hafif bir tatlı olacak kızlar.
0: Onun için küçük yapıyoruz kapları bilerek.
1: Ay bayar. Fazla yapmayın ki baymasın.
0: Kahvaltının üstüne şey olmasın. Aktüel tam senlik oldu. Aktüel'e yarım verelim. Onun yarısı evet.
1: Aa, yarım olmaz Serpil.
0: Yarım deyince bak böyle yarım
1: kabul
0: mı?
1: Kabul etmez.
0: Aman ne yapayım Aktüel, sen de olmazsan kime takılalım biz burada? Korktun değil mi?
1: Bir şey söyleyeyim, çok güzel oldu kızlar.
0: O zaman 2 dakikası falan var bunun aşko. Şimdi. Rendelenmiş kaşar peynirlerini şöyle bir tutam tam 6 tane olacak şekilde
1: bu kısımda
0: bırakıyorum.
1: Yumurtayı sadece önden haşlamanız bizim için yeterli olacak. Sonrasını zaten tavada
0: çorap söküyor.
1: Gidecek. Birazcık da yağ koyabiliriz zemine çok hafif.
0: Yok, hiç gerek kalmayacak Nermin'im. Kaşar
1: şimdi
0: peynirimiz.
1: Geldim. Kaşarı biraz fazla yapsana, yanına doğru böyle kıvıracağım.
0: Zaten yayıyor. Bak gel, gönder.
1: Şöyle. Şurada bir tane koysana.
0: 6 tane. Tabii ben saydım.
1: Şöyle tam ortaya bastırıyorum.
0: Şuna da verdim.
1: Yarım haşlanmış yumurtayı şöyle
0: bu tamamdır.
1: Tam ortaya bastırıyorum. Ve sadece şöyle.
0: Bu arada ben Nermin...
1: Keşke tavaya biraz...
0: Kalkacak. Kızarsın iyice.
1: Kızardı bayağı ama.
0: Yanık gibi.
1: Koyduğumuz. Şöyle. Pembeleştikten sonra şöyle alıyorum.
0: Onun sunum kabı. Şunda gözükür mü? Gözükür.
1: Bunu ters çevireceğiz zaten ya sunum kabına.
0: Kızarsa bir tersi kalkıyor. Bir de tavanın altı açık değil bu arada biliyorsun değil mi?
1: Ben de burayı dedim aldı herhalde.
0: Yo.
1: Baktın mı burası yanıyor. Ay. Birazcık böyle kısartıp bunu böyle katlama yapacağız. Zeminde o kaşar peynir bu efsane görseliyle sizleri bekliyor.
0: Nermin.
1: Ben onu çok beğendim. Bir tanesini yiyelim seninle. O çok kirletilme.
0: Çok ponçik. Biz bunun üstünden birer kaşık alalım. Aktüel. Bir daha sokmayalım ikinci kaşıkları. Yarısı
1: sınırız. Sırada hangi tarif var 9.
0: Geliyoruz şimdi.
1: Yunan mezemiz var. O yetişir mi 3 dakikaya? Yetişmezse bunların sunumlarını yapalım. Reçel çok beğendim. Onu araya sıkıştıramam.
0: Şeyi yetiştirebiliriz aslında.
1: Neyi?
0: Yani zorlayayım mı Yunan mezemizi?
1: O bence uzayacak. Ben şu mezemizi yapalım. Burada. Bunları bir yerleştirelim. Şu ekmeklerimizin arasını bir dolduralım Serpilciğim.
0: Tamam o zaman bırakıyorum onları.
1: Aynen. Şöyle. Bunu bir rondodan böyle bir cız cız yapsak mı?
0: Hemen geliyorum.
1: Şöyle.
0: Şöyle aslında ben onu yapacağım Nermin. Of. Patates püresiyle.
1: Evet onunla yapacağız da yine iri mi kalır
0: mi diyorsun?
1: Ama iri kalsın ya. Ekmek de çok güzeldi.
0: Öyle mi diyorsun? Tamam nasıl istersen.
1: Ben yumurtayı dahillemedim. Biraz daha kızarsın istiyorum açıkçası.
0: Allahu
1: Ekber. Kaşarı böyle iyice yapışsın. Metal çizmiyor tencereme. O yüzden şöyle yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın çizdin tencereyi demek. Hiç çizmiyor.
0: Bir. Bugün onun dibine bir taş düştü sanki. Fark ettim de.
1: Bu bekliyoruz bence oldu ya. Artık değil mi?
0: Özlem. Bu gitti artık düştü.
1: Yumurtayı nereye koyacağız?
0: Şuna. Çünkü yanına şey de koyacağım. Ay ne şuna.
1: Tamam. Şöyle ters çevireyim sen o tabağı kirletmeyelim birden o yüzden.
0: Ay çok şöyle güzel kızardı.
1: Zeminde nar gibi kızaracak. Üstüne onun böyle birazcık katlama yapacağız kaşarı.

0: Bakın. Of. Evet, şöyle. Sanki o çok büyük gelecekmiş gibime geliyor Serpil Hanımcığım.
1: Avokadosu var.
0: İşte avokadosunu koyup mu koyalım bunları? Oo, çok güzel oldu. Of.
1: Şimdi
0: Kuzudan yukarı.
1: yanına avokadolarını da açayım. Şunu da açayım, kaşıkla da çıkarayım Nermin. Okey. Çok güzel kızardı bu
0: Evet,
1: arada.
0: onları
1: Buldum.
0: kenara aldım.
1: Ben
0: Avokadoyu
1: buradayım, sen
0: sen
1: orada. Hadi.
0: aynen şunu. Bunun üstüne sanırım sadece maydanozumuz vardı.
1: Evet, un tabağını alacağız şimdi.
0: Şunu ben bir sunuma hazırlıyorum hemen hocam. Şöyle.
1: Bugünkü
0: İyice ezin. Bunun amacı bu. Tencerenin içerisinde domates kabuklarını ve patlıcanı aldıktan sonra kapya yoktu. Kapya varsa ekleyebilirsiniz tarifte. Bizim bu tamamen doğaçlama burada aklımıza gelen lezzeti ortaya çıkarma kısmı. Her kadın kendi mutfağının şefi. O yüzden ne yapıyoruz? Aklınıza geleni uyarlayabiliyorsunuz. Buna mı koyalım? Yuvarlığa bence.
1: bana da kalırsa öyle.
0: Bir şey söyleyeyim, şuna çok güzel olurmuş Serpil.
1: Hangisine?
0: Of,
1: Avokadomuz
0: yumurta.
1: kızla. Derin ya, ondan korktum. Ben başka avokado rica edeceğim.
0: Şöyle. Poğaçayı çıkar Özlem. Yandıysa. Efendim, dakikalar sonrasında bizler bu harika sunumlarla bir sofra hazırlayalım. Hiçbir yere ayrılmayınız. Çok kısa bir aradan sonra geliyoruz.
2: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
5: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
6: Tanıştıralım, süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
7: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim. Tanıştıralım, süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
13: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobik'te.
1: Vay, yeni teknoloji.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
5: Sana mı, sana da bir tane?
4: Bakın yine istemiyor.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Mis gibi karamel kokuyor.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
12: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
13: Bellona, Bellona. Sadece durulada.
14: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
15: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
16: Bravo vallahi.
17: Sen de sadece durula.
18: Geceliği 4200 lira.
19: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Sütaş labneyi.
3: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
2: Allah aşkına neden?
1: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
2: Karnın doyar da ruhun aç.
1: Dört nala yaşıyoruz.
2: Tamamdır şaka mati.
1: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
3: Doyamadım pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Vay toplantılar.
9: Vay ödevler.
10: Vay bu işler.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna.

0: 25-8 Haziran arasında BİM'de domates 69 lira yerine 45 lira.
1: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
13: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in enfes mutfağı devam.

0: Devam ediyor.
1: Efendim açık büfe, Nermin'in enfes mutfağı kahvaltısına hoş geldiniz. Beyaz TV ekranlarında bugün birbirinden lezzetli, 10 olmadı ama 9 oldu. Olsun, canımız sağ olsun. Harika tariflerle karşınızda olduk. Efendim tutun, pastanede yediğiniz, kafelerde yediğiniz bu
2: bagel sandviçler.
1: Bagel sandviçlerin en güzelini, en doğalını kendimiz yaptık. Hemen yan tarafta efendim çıtır bir yumurta yaptık, haşladık. Kaşar peyniriyle güzelce özdeşleştirdik. Domatesden mücver olur mu efendim? Şu an ekranda görüyorsunuz, en güzel mücveri sizler için hazırladık. Süzme yoğurtla yapılan efsane bir omlet hazırladık ve bunun içerisinde yoğurdu kestirene kadar karıştırdık. Efsane bir görsel oldu. Şuradaki mezeye, patlıcan mezesine bana bana ekmeğinizi yiyeceğiniz kahvaltı sofranızın yıldızı olacak efsane bir tarif hazırladık. Burada küçük minicik patlıcanlı poğaçalar yapıldı. Görüntünün ve şeffaflığın güzelliğine bakar mısınız efendim? Burası, hep söylüyorum, Beyaz TV ekranları ve hep söyleyeceğim. Nermin'in enfes mutfağı sizler için çalışıyor. Burada da bebe bisküvisiyle hiçbirimizin vazgeçemediği bebe bisküvisi ve beyaz çikolatadan oluşmuş efsane bir tatlı yaptık. Hem operatif olsun dedik, hem soframız renklensin istedik. Peynir toplarına ne demeli efendim? Zeytinli, yeşil zeytinli, domatesli, dereotlu ve görmüş olduğunuz bir güzel birçok modeliyle sizlere sunmaya çalıştık. Sizler de istediğinizi alıp yapabilirsiniz. Evinizdeki olan malzemelerle bunu değiştirebilirsiniz. İlla biz zeytin kullandık diye siz de zeytin kullanmak zorunda değilsiniz efendim. Evet, cumaya yakışır bir yayın oldu. Güzeldi.
2: Bence de
1: çok kanka demeyeceğim. Serpil Hanımcığım.
2: O zaman sen değilsin, ben de ben değil gibi.
1: Aynen. Efendim biz bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İyisiyle tatlısıyla siz bizi ne kadar bazen eleştirseniz de bizler sizleri çok seviyoruz. Evet. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Abi. Bu güzel lezzetler herkesin evinde pişsin. Hafta sonu kahvaltı sofralarınızı bize atar mısınız? Bizler de paylaşalım. Allah'a emanet.
2: Hoşçakalın.

0: Guja ayakkabı ve çanta, Nermin'in Enfes Mutfağı'nı sundu.
1: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni başlığını sunar.

0: Muhammed Bey 367 bin dolarını çalmakla suçladığı eşi Ayşegül canlı yayında yüzleşti. İddialar havada uçuştu.
1: Peki Ayşegül, sen hiç bu parayı gördün mü?
2: Görmedim abla. Görecek olsaydım benim burada ne işim var? Gördük olsam ben bu yayında ne işim var? Kaçarım abla, hayatımı yaşarım. Alırım çocuklarım, valla alırım abla. Niye vereyim ki?
1: Ayşegül, sen hiç ben böyle bir para görmedim.
2: Görmedim abla.
1: Muhammed Bey, ben bu parayı hiç görmedim.
2: Görmedim ki.
3: Yayında diyor
2: vallahi
3: ya.
2: Görmedim.
3: Evet,
2: bir dur bir Ayşegül, bir dur.
3: Gazino aldı diyor. Tamam. Ben gazinodan parayı eve getirdim.
2: Evet. Evet. Gazinodan kazandıkların bunlar senin.
3: Hayır abla ya. Ben sizi söylüyorum. Siz benim üstüme hala oynuyorsunuz.
2: Ne oynama? 10, sen gazinodan kazansan ne olacak?
3: 10-11 yaşından beri biriktirdiğim para abla bu.
2: Abi çok biriktirdin. Ben neden görmedim? Ben neden aç kaldım evde çocuklarım birlikte? Neden aç kaldım?
0: Ayşegül'ün başkasıyla nişanlandığını söyleyen Muhammed, kayınvalidesi Şükran'ı işaret etti.
3: Bana tefecide annesi...
4: Yok ya abla. Vallahi yok ya.
3: Para aldırdı. Tamam mı?
1: Tefeciden kim para aldırdı size?
3: Annesi. Benim tarlam, yani annesi babası rahmetli oldu. Tarlalarım var, o var, var satılacak, bana verilecek.
1: Ne kadar para aldınız tefeciden?
3: 50 bin dolar aldım, ev alacağım, araba alacağım.
1: 50 bin dolar aldınız.
3: Diye. Bir de 2 milyon, Türk parası dedi, 2 milyon bir depo yerden para aldım. Yani bu para 5 milyon paraya demet tekabül ediyor.
4: Senin o kadar paran yok.
1: Tefeciden ne zaman para aldınız Muhammed Bey?
3: Nasıl tefeciymiş? Bu gitmeden bir ay, bir buçuk ay önce annesi geldi benim evime. Ya

0: Ofiste geldi. Bir gün kaldı kalmadı çıktı gitti. O zaman sen muskayı koydu elime.
1: Peki Muhammed Bey merak ettim.
0: Ben, 360... ben bu gelmeden önce evimi boyamıştım. Orada muskalar
2: Muhammed...
0: yok.
2: Muhammed'in 367 bin doları gördü dediği arkadaşı Ersin canlı yayına geldi. Sözleri herkesi şok etti.
1: Vallahi. Ersin Bey merhabalar evet. Hoş geldiniz.
3: Şahit olduğum para şöyle. Bizim kasamızda olan bir paramız vardı.
1: Evet. Biz sizin birlikte bir... miydi kasamız?
3: Evet. İşletmeciyiz sonuçta.
1: Evet.
3: Aşağıda biz de sonuçta personele para veriyoruz. İlk başta bir paramızın olması lazım. Ama o kadar para olduğunu düşünmüyorum yanımda. Hı.
1: Ne kadardır Ersin Bey? Ortalama.
3: Dolar olduğunu gördüm. Ben içini görmedim yani.
1: Dolar olduğunu.
0: Abla, yani
1: var mıdır bir 300 bin dolar orada?
0: Yani meblasını bilmem.
1: Söyle bir dakika bakayım.
3: 300 bin dolar olabilir mi ya? Bence olmaz.
1: O kadar para yoktur diyorsun.
3: Ben yok.
1: Sana. Yani bir 15, 16, 17 milyona tekabül edecek bir dolar miktarı.
3: 17 milyon parayı ben kasaya koymam. Siz koyar mısınız?
1: Yani.
3: Dükkana.
2: Arkadaşı Ersin'de 367 bin dolar yoktu dedi. Muhammed ve Ayşegül yüzleşmesinde gergin anlar yaşandı.
4: Tamam beni otogara Muhammed Bey'e götürdü.
0: Annesi
4: arabayken ikimiz birlikte bindik çocuklarla falan. Pek o zaman o çantayı görmedi mi? Burayı evet. Görebilirdi. Sen otogara kendin bıraktın ben, beni.
0: Sen
4: tamam
0: bana dedin
4: o parayla
0: ki,
4: ben gittim. Yola ki, gittim. O para çalınmaz mı?
0: Tamam sen bana dedin ki.
4: O para yollarda tamam, falan otogarda tamam, falan çalınmaz mı? 250 TL için yorgan yüzü için gözüm mosmor yaptı. 250 TL. 2 milyar da demiyorum ha. 200 TL millet duysun 200 TL için.
1: Nasıl 200 TL
4: için? Yorgan yüzü için.
1: Ne oldu?
4: Abla bir tane araba geldi tamam mı böyle yorgan yüzü falan satıyor. Benim de hoşuma gitti abla. Yırtıktı çok eskiydi yorgan yüzlerim. Dedim ki ben en azından değiştireyim bu yorgan yüzünü dedim. Aldım abla geçiriyorum eve. Getirdim abla. Ben dedim ki bu yorganı götürüyorsun dedi. Yüzümü de mosmor yaptı abla. Al bu yorgancıyı ver dedi. İstemiyorum evimde dedi. Ben dedim ki 200 TL 1 milyar dedi. Kurban olayım dedim ya. Bu mu yapılır dedim ya. Bu mu yapılır abla? Bu mu yapılır?
2: Kayınvalide Şükran canlı yayına bağlandı. Muhammed'in parayı kaçırdı dediği çantayı gösterdi.
4: Bir tane bir
0: daha mı? Niye göstermiyor?
1: Ha?
0: Söyle. Yüzünü neden gösteriyor?
1: Söyle.
5: Hanımefendi bana Ayşegül küçücük bir çantayla geldi. Bu benim Kur'an-ı Kerim çantamla.
1: Çantayla mı geldi?
5: Ben bir ay aradım bu çantayı. Ayşegül almış. Bu çantaya 350 bin dolar sığar mı? Allah için.
1: Peki sadece bu çantayla
5: ben ona sigara parası vermişimdir. Kaynana param yok dedi. Okulun önünde hatırlatırım Muhammed sana. Vermedin mi vicdansız 250 lira 300 lira vermedin mi çıkarken? Sigara param yok kaynana demedin mi lan?
1: Peki Şükran Hanım.
5: Gülme orada acı.
2: Muhammed'in ithamları Ayşegül'ü çileden çıkardı. Stüdyoda yer yerinden oynadı.
1: Hayır.
0: Bak.
1: Hayır. Hakaret et. Hayır hayır.
4: Deli deli.
5: Ha, o bana dedi ya, benim kızıma gelelim Esra Hanım. Benim kızıma gelelim bir dakika.
1: Beni alır Esra!
6: Bağırma.
1: Bağırma.
3: Abla siz ne kadar terbiyesizsiniz ya.
0: 10 yıl önce Fatime babacan teyzesinin evindeydi bu. Teyzesinin evine gittim istemeye. Bu hanımefendinin başından bir olay geçmiş diye biliyoruz. Bakın gerçek gerçektir. Doğru doğrudur. Bir saniye. Selam bir kes sesini.
4: Bir dakika. Öyle bir şey varsa neden evlendin? Hadi neden çocuğun yaptın? Babayı aşağılama.
0: Aşağılıyor mu?
4: Çıksınlar ki öyle bir şey varsa.
0: Tamam.
4: Çıkınlar. Arasın adam beni bak yüzümü de açtım. Söylenmeyecek laf var.
1: Bir dakika.
4: Söylenmeyecek laf var.
0: Bak o çocuğu dedirme. İtiraf et. Diyorum hala.
4: Gel.
6: Otur
1: canım.
0: Ben
1: otur.
0: De seni rezil ediyorum.
1: Ya bağırma
0: ya. Bu iş bitti.
6: Muhammed.
1: Bitti zaten. Boşanacağım.
0: Tamam.
1: Senden boşanacağım.
0: Sen
1: bu kardeşim ta İzmir'de kardeşim lan oğlum.
0: Sen.
1: Ta İzmir'de kardeşim lan oğlum.
4: Beş dakika dur. Bir beş dakika otur canım.
0: Mutlu değil mi? Girmeyeyim değil mi? Girmeyeyim.
1: Sakin ol oğlum bir gün yok ki.
0: Ya hacım bırakın ya.
1: Bir gün yok ki sevinecek.
0: Vallahi ben de bir şey yok.
1: Beş dakika dur.
7: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği.

0: soğuğu terlik var ya, rahat ol, onu da cifre gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
2: Dardanel'den. Çekiyorum.
3: Evet.
4: Harikasınız
5: ya.
4: Nasıl oldu?
5: Bakalım.
3: Hadi bakalım.
0: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
3: Bebekler hep bebekle büyürler.
4: Vay toplantılar!
5: Vay ödevler!
6: Vay bu işler!

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: dört taksit fırsatıyla MediaMarkt'la...
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.

0: Mucize.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Ben Feyyaz, bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
1: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
1: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Leyskik.
1: Bugüne kadar tek bir siparişi yok. Sana mi sana da bir tane? Bakın yine istemiyor.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Mis gibi karamel kokuyor.
8: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için ork

0: kedin korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: İndirimin makbulü 1 adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
3: Öncelikle eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti Tutku. Gerçek tutku.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makine.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
8: Karı kocanın 367 bin dolar kavgası.
9: 10-11 yaşından beri biriktirdiğim para abla bu.
10: Ben neden görmedim? Ben neden az kaldım evde çocuklarım diken?
8: Muhammed mutfakta sakladım dedi. Ayşegül inkar etti. 367 bin dolar nerede?
9: Tamam. Ben gazinodan parayı eve getirdim.
10: 350 TL için gözüm mosmor yaptı. Bu ne?
8: Ben giderken çantamı aradı. Olsa bulmaz mıydı?
10: Sen otogara kendin bıraktın ben... beni. Buraya görebilirdi.
8: Şimdi ne olacak? Ayşegül ve Muhammed ne karar verecek?
9: Paramı istiyorum. Paramı tamam. Vermiyorsun.
10: Zerre kadar yok. Ver sana canım Allah.
9: Tamam, bu iş bitti.
10: Muhammed. Bitti zaten. Tamam. Boşanacağım.
8: Az sonra... Bir annenin dudak uçuklatan iddiaları.
11: İntihar değil, eski video, o videoyu daha önce paylaştı Şinget.
8: Kardeşim oğlumun ölümüne sebep oldu.
12: Benim çocuğumun kız kardeşim sebep oldu.
13: Sonra hem babasıyla hem oğluyla ilişki evet. Yaşıyor kız kardeşinin evet. Sonra.
8: Selma oğluma eşini öldürmesini teklif etti.
14: Teyze demek ne demek ya?
12: Sen benim oğlumu öldürdün, ben ödü verdim sen oğlum.
8: Oğlum teyzesi ve sevgilileri yüzünden öldü.
14: Asla öyle bir şey yok.
12: Sen ne konuşuyorsun? Gel dedi karşıma.
14: Sensin beni tehdit eden.
12: Oğlanla ya, bunun bacağı elinde, bunun bacağı olan bacağı elinde.
8: Kız kardeşlerin büyük yüzleşmesi az sonra. Böyle yüzleşme.
15: Ben barışmak kesinlikle istemiyorum. Aydın Bey nereye gidiyorsa gitsin.
16: Aşkım öyle karışmayacak, ben kötü olacağım.
8: Evlilik vaadiyle evim ve 3 tarlam gitti dedi. Gülşah'ın cevabı şok etti.
16: Bana 3 tane tarla ver. Vermem dedi.
15: Tehdit ediyor. Babamın evini basıyor.
8: 1,5 milyonumu kaptırdı. Asıl dolandırıcı Aydın.
15: Bunun üstüne ben parayı attım. Beni sen dolandırdın onlarla beraber.
8: Bana bakmayacaksa neden sevgilim olsun?
15: Ben bekarım dedi, nikahım yok dedi, adam evli çıktı.
16: Ben öldürmeye dayan çalıştılar.
8: Aydın, Ukraynalı sevgilisine dükkan açtı.
15: Ama... Ukraynalı bir tane kadın getirdi abla.
16: Ukraynalı kadın ilk savaşın çıktığı zaman...
15: Ha, savaştan kurtardın.
16: Bize düşene tekrar bakıyordu.
8: Aydın, 3 tarlasını...

Parasını geri alabilecek mi? Az sonra. Tarih 5 Haziran 2000. 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay okuldan çıktı, bir daha dönemedi.

0: benim için yaşıyor. Onu böyle kalbimin bir yerine koydum.
1: Bugün 5 Haziran 2026. Çağla'nın 26. ölüm yıl dönümünde tüm Türkiye tek yürek katilin bulunmasını bekliyor.

0: arkadaşlarımız çok etkileyici bir klip yapmış. Gerçekten duygulandım. Çünkü biliyorsunuz Çağla Tuğaltay'ın 26 yıl önce bir Çağla Tuğaltay bir cinayete kurban gitti. Ve 26 yıldır katili bulunamadı. 15 yaşında gencecik bir kız. Hayalleri olan, belki şimdi bir öğretmen olacaktı, kendi evlatları olacaktı. Hayalleri, umutları olan bir genç kız. Bu konuyu çokça işledik biliyorsunuz. Sağ olsun Adalet Bakanlığı da, çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Adalet Bakanlığı da bu davayı, bu dosyayı öne aldı ve özel birim kurdu. Birçok kişinin DNA'sı alındı. Ölen kişilerin de fethi kabir yapılarak alındı. İnşallah bu yaz sonuç gelir diye düşünüyoruz ki biz de yeni sezonda yayınımızı açtığımızda Çağla'nın katili artık bulunduğu diyebilelim. Çağla Tuğaltay ile çok kendimi özdeşleştiriyorum. Neden? Aynı yaşlardayız, aynı dönemin insanlarıyız, aynı belki benzer fikir ve düşüncelerimiz var. Benzer bölgelerde oturmuşuz, benzer şeyler belki de hayat felsefemiz olmuş. Benzer yerlerden kitap almışız, aynı yerlerden. O yüzden de inşallah diyorum Çağla'nın katili bulunsun ve hepimizin toplumsal olarak vicdanımız rahatlasın. İnşallah biz duyurmak Allah nasip etsin diyelim. Muhittin Dinç Bey bizlerle, kendisi emekli jandarma. Biz de bugün bunu anmak istedik. Aslında annesi mezarlığa gitti bugün ziyarete. Pazartesi belki yayınımızda olacağız. Tekrar bu konuyu canlı tutacağız. Çünkü 3 hafta sonra biliyorsunuz sezon finalimiz var artık. O zamana kadar sonuç çıkmasa da yeni sezonda inşallah çıkmış olacak. Bu arada Muhammed Bey gelmişti biliyorsunuz. Muhammed Bey de şimdi Muhammed Bey o kadar hayatta çok korkunç olaylar var ki her zaman söylediğim bir şey var. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Buna nasıl amin, tahammül edilir? Amin, nasıl yaşanır? Bilemiyorsunuz yani, evet. Gerçekten.
1: Allah kimseye evlatları yaşamasın.
0: Bazen biz kendi acımız ne kadar büyük, ne kadar üzülüyoruz derken insanların acısını görünce insan biraz utanıyor. Yani ben neyi problem ediyorum diye. Muhammed Bey de ayrılmak istiyor eşinden ama paramı alıp gitti benim eşim. O yüzden de paramı geri versin diyor. 367 bin dolar. Ersin Bey de ona şahit olarak gelmişti ama o da dedi ki ben o kadar bir para görmedim. Evet bir para gördüm ama o kadar yüksek miktarda değildi diyor. Şimdi sizlerin de evlatları var. O yüzden Ayşegül Hanım'ı da çağıralım. Bakın ne kadar önemli bir şey evlat. Allah sağlıklı uzun ömürler versin tüm evlatlarımıza. Kötülerden korusun. Ayşegül Hanım gelin. Ayşegül'ün annesi de birazdan bizimle olacak. Nasılsın?
2: Geldi mi?
3: İyiyim Esra abla, sen?
1: Hoş
0: ben
1: geldin.
0: Ben de iyiyim. Nasılsın? Şimdi Ayşegül ne konuşuyorduk biliyor musun? Daha ben biz Çağla Tuğaltay dosyasını çok inceledik. Allah diyorum ne kadar kötü acılar var. Allah evet. Gerçekten beter acılar vermesin. Aynen. Sizinkilerin çözümü var. Bazılarının çözümü yok. Evladın ölse Allah koru ya Rabbim bir çözüm yok. Sizin hayatınızda çözüm yolu bulabileceğiniz bir süreçtesiniz. Evet. Evlatlarınız çok kıymetli, önemli. Sen ne diyorsun Ayşegül? Ne düşündünüz gece mesela? İkinize de sorayım.
3: Sorabilir miyim?

0: boşanmak istiyorum. Aha. Hatta demişler ben neden çıktım biliyor musun Esra abla? Ben dedi ki bu adamla barış.
1: Kim diyor?
0: Peki herkes dedi. Benim komşularım falan hepsi dedi. Bu adam çok iyi. Bizim
1: çok iyi dediler. Yani kimler diyor çok iyi diye?
0: Komşularım bakkal aramış. Hatta şey Mercan abla da dedi. Mercan ablaya da ulaşmışlar. Mercan abla dedi ki ben böyle bilmiyordum ya bu kadar. Hı hı. Ama herkesler gidin gidin diyordu. Şimdi ne oldu? Gitmeyin diyor şimdi de. İyi ki de çıkmışım. Vallahi çıkmışım. Ben utanıyordum Esra abla. Vallahi utanıyordum ben rezil olacağım. Hatta yüzümü o yüzden kapattım. Ben küfür ederim kimse görmesin diye. Hı hı. Ben yoksa benim saklı gizlim yok. Yok ay Esra abla benim kimse yazar. Ben boşanmak istiyorum.
2: Ben de boşanmak istiyorum.
0: Tamam bir dakika. Bir dakika. Almışsam abla çantayı döktü. Neden görmedi? Ve otogara kendisi bıraktı.
1: Bir dakika ablacığım. Şimdi bir önce boşanmak istiyorum'a bir gelelim.
0: Boşanmak istiyorum.
1: Evlilik ablacığım. Fotoğrafınız mı?
0: Evet. Ablacığım. O gelin benim gefenim oldu abla.
2: Ablacığım beni yerinden çıkartın ya.
0: Ben gelinlik giymedim abla. Ben kefen giymişim. Ben kefen giymişim. Bir dakika. Abla benim başım, kefenim oldu.
2: Ya tamam bir saniye ben seni dinledim.
1: Tamam abla, herkes konuştu. Bağırmamıza gerek yok.
0: Keşke giymeseydim.
2: Bu gidelim artık ya. Bakın abla başı kapalı.
1: Evet.
2: Bu hanımefendi 200 sene sonra başını açtı. Kıyameti koparttı, başını açtı.
0: Siz kapattırdınız.
2: Ben kapattım.
0: Kapalı bir gelin istiyorum ben dediniz. Teyze öyle söylediniz.
1: Şimdi biz açık gelin istemiyoruz
2: seni dediniz. Seni dinliyorum artık, seni dinliyorum. Yalanlarına devam et.
1: Peki,
2: hadi.
1: Şimdi dün konuşurken dedik ben aslında severek evlenmedim dedim.
0: Evet. Evet.
1: Bir görücü usullülük var aranızda.
2: Evet abla.
1: Peki sonrasında ben şunu sorayım. Evliliğinizde en çok anlaşamadığınız nokta neydi?
2: Kaynanam olacak hanımefendi.
1: Kaynana yüzünden mi sadece?
2: Abla 3 yıl önce bir çıktı piyasaya. 3 yıl boyunca ben görmedim.
0: Fatma. Fatma hanımefendisi.
2: Tamam, fotoğrafım var diye bir kabul et, itiraf et.
1: Şey, Ayşegül bir konuşsun sonra sana.
2: Kanıtla ya.
1: Muhammed Bey, en çok evliliğinizde problem neden çıktı?
2: Ablacığım annesi. Abla 10 gün 20 gün ya bak bu çocuklara da iyiydi. Annesi bir şey yapıyordu. Ben böyle yapacağım, ben şöyle yapacağım, ben böyle. Çocukları dövüyormuş, ben daha yeni öğrendim. Melek bağlan abicim
1: çocuğu?
2: Sende.
1: Kim dövüyor? He? Çocukları kim dövüyor?
2: Babam, ben bilmiyordum. Ben bilseydim ben bu kadar beklemezdim.
1: Kim dövüyor? Annesi mi?
2: Bu hanımefendi benim çocuğum özel eğitime gidiyor. Özel eğitimde bile dövüyormuş. Benim çocuğum marketlere götürüyormuş. Orada bile dövmüş ya.
1: Kim dedi bunları sana? Kim dedi sana?
2: Kendisi söylesin.
1: Kendisi söyledi.
2: Kendisi söylesin diyorum.
1: Hayır kim anlattı
2: artık
1: sana?
2: Artık itiraf etsin her şey.
1: Dövdüğünü kim anlattı sana çocukları?
2: Özel eğitim.
1: Özel eğitimde kim? Hoca mı? Öğretmen
2: herkes
1: mi anlattı?
2: Söylüyor.
1: Dayak yiyormuş diyor. Ama öyle durumlarda sosyal hizmetlere haber verilir. Yani bunlar nasıl söylüyor öğretmenler?
0: Söyler şey. Geliyordu abla. Servisli bize hizmet oradan geliyorlardı abla çocuklara bakmaya. Hatta gözüm osmanlı olduğunu gördüler. Dedi ki bana bu nasıl oldu dedi. Ben dedim ki benim eşim dövdü dedim. Hı hı. Hatta gençler sığınma evine götürelim. Ben sığınma evine gitmek istemedim. Bir dakika. Bu gidiyordu işe mesela bize her gün sığınma evinden geliyorlardı. Ben de bize hatta bağırdı bu. Benim eve gelmeyin. Bizim sorunumuz yok. Abla sorun değil ki.
2: Abla her gün geliyorlar.
0: Her gün sorun yani, yaratan bu insan. Valla abla ben bir susan insanım. Herkes biliyor.
2: Yani,
0: ben
2: konuşup
0: konuşan bağıran bir insan diye bu yapıyor abla.
2: Ben yapıyorum.
0: Beni kışkırtan bu abla. Yani.
2: Tamam ben seni bugün kışkırtmıyorum. Ben seni itiraf et diye sana yapıyordum bunları.
0: Ben seni boşanacağım. Başka
2: tamam,
0: şey
2: ben de senden boşanacağım.
0: Tamam. Şöyle yapalım. Benden boşan. Tamam. Onu ne
2: abla
0: mi?
2: Bakın bir saniye özür diliyorum. Senden özür diliyorum. Bir saniye.
0: Ablacığım, boşanca.
2: Benim dediğim her şeyi dökün. Heh. Tamam mı?
1: Ne onlar?
2: Benim önüme bir daha geçmeyin. Ben programı terk etmek istiyorum.
1: Neye? Boşanmak istiyor
2: benim çocuklarımın
1: istiyor
2: anasının ne olduğunu.
0: Bu 250 kimin dövdü?
2: 250 miydi? 200 müydü?
0: Çok var ya. 200 seni.
2: 200 mü?
0: Aferin olsun. Beni dövdün ya. Ağrı ağrı bitmez.
2: Oyun çok güzel oynamışsınız abla. Bunu da böyle konuşuyorlarmışsınız.
0: Sana.
1: Parayı
2: hepiniz
1: atmayın yere. Parayı al canı. Al yere
0: atma. Al harca harca bitmez.
2: Tamam.
0: Harca harca bitmez.
2: Tamam. Ne için
0: dövdün?
1: Muhammed.
2: Abla yeter ama artık.
0: Neyin başı dövdün?
2: 4 gündür.
0: Dört gündür.
2: Bak ben yapmıyorum. Bak tarih ediyor
1: tamam,
2: mu abla?
1: Ayşegül var mı?
2: Bir saniye.
1: Bir sakin ol.
2: Bir saniye. Ben...
1: Muhammed sen ne istiyorsun?
2: Ablacığım. Ben 4 gündür buraya her çıktığında yayınla.
1: Neyi yayınlayalım söyle.
2: Bir saniye abla. Yayınla dedikçe yayınlamıyorsunuz.
1: Neyi yayınlayalım
2: ben burada konuşacağım,
1: söyle.
2: Konuşacağım konuşturmuyorsunuz. 4 gündür beni cümle aileme rezil ettiniz.
1: Kim ben mi ettim?
2: Komple.
1: Niye?
2: Konuşturmuyorsun abla.
1: Niye konuşuyorsun sen?
2: Tamam konuşturum. Lafımı kestin ya mesela. Karın o senin dedin ya abla.
1: Tamam da sen kadının namusuna niye

0: ediyorsun? Çocukları var.
1: Abla gerçekleri anlatmaya geldim ben buraya.
0: Gerçeği anlat da çocukları da düşün.
1: Ben buraya yüzleşmeye çağırdım. Ama abla bakın ben soruyorum lütfen. Bak tekrar soruyorum. Lütfen itiraf et.
0: Neyi etsin?
1: Bitsin,
0: söyle.
1: Gitsin.
2: Ben senin parasını almadım. Öyle bir şey varsa kanıtla.
1: Tamam.
2: Ama ben de ben sana boşanacağım.
1: Benim
2: tamam.
1: Evime.
2: Gel sana evine de girelim.
1: Benim evime.
2: Ama ben de o para yok.
1: Tamam.
2: Vallahi yok.
1: Benim evime. Biz geldin ya annen öyle diyor. Hadi bunlara itiraf
2: ben,
1: et.
2: Abla ben nişanlıydım beni evli yaptılar. Beni evlendirdiler dedi.
0: Peki Ayşe bir dakika bir şey soracağım.
2: Bana her şey dediler abla.
0: Ben şunu merak ediyorum Muhammed. Şimdi bazen konuştuğumuz şeylerin bir faydası. Diyelim ki bu kadın başkasıyla bilmem neydi seninle evlendi. Şimdi üç
1: abla ben bilmiyordum bilmiyordum.
0: Artık biliyorsun ama ne olacak?
1: Alma mı? Almıyorum zaten abla. Ama ben bunları itiraf etmem lazım değil mi?
2: Ben sen de barışsam affedersin. Barış'ı ben sana boşanacağım ama desem ki abi affet edersin.
1: Bütün
2: ama kefeli mi sana hazırladı?
1: Ne?
2: Ha diyorsun ya seni öldüreceğim diye.
1: Seninle bak ne ağlanır ne gülünür. Sen var ya zehir de zıkkın da olsan şerbet de olsan
2: boşan
1: ben
2: sana.
1: Seni ne yere
2: boşan
1: ne içerim.
2: Boşan neyini bekliyorsun boşan tamam, meydandayım hatun meydan.
0: Ayşegül ben bir Muhammed Bey'i bir dinleyeceğim.
1: Bırak.
0: Şu ortamda Muhammed Bey. Senin
1: yani
0: amacın
1: boşan. Ben...
0: Muhammed Bey boşanmak mı amacın yoksa rezil etmek
2: rezil
0: mi?
2: Rezil abla.
1: Abla ben 8 ay boyunca rezil rüsva aldım.
2: Rezil
1: ben...
2: zaten.
0: Bir dur.
1: Annesi Ayşe beni komple her yere rezil etti. Bak.
0: Dün nasıl etti TikTok'da... ne yaptı?
1: Anlatıyorum abla.
2: Benim TikTok. Annem ağzı ama. Tamam. Ben sana ne ağzı
1: abla. Bir dur. Annesinin dur bir tane kadına bana hakaret ettirdiği videoyu açar mısınız? Lütfen.
2: Benim annem ağzı ama.
1: Hadi abla bekliyorum.
2: Hayır.
1: Paylaşmıyorsanız kalkıyorum. Yayını yazar ki diyorum. Tamam kalk.
0: Ne oluyor?
1: Kalk yürü gidelim. Ha? Dalga mı geçiyorsun?
0: Neyi dalga geçiyor? Ne oluyor ya?
1: Abla ben paylaşacağım ki dedim. Yapacağım ki dedim yapmadım. Niye yapmadınız?
0: Neyi yapacağız biz canım? Tamam. Neyi istiyorsun?
1: Açın dedim. Açın
0: neyi ben açacağım?
2: Ben boşanmadan gitmiyorum. Ben boşanmadan gitmiyorum.
3: Servislik yapma bir.
1: Açın dedim.
0: Ben boşanmadan gitmiyorum. Bakın. Kardeşim çocuğunuz olmuş.
2: Evet.
0: Bir şeyiniz olmuş. Sürekli yok TikTok'taki yayınları yayınla. Onu yayınlan. Boşanacaksanız boşanın.
2: Evet.
0: Maksat
1: ama
0: ne?
2: Yok bu boşanma değil abla bu. Bu boşanma
0: hayır, o
2: değil.
0: Zaman buradaki dert mi? Boşanmak olmuyor.
2: Evet. Boşanmak istemiyor ki. Ben barışsam
1: ya. Abla ben boşanacağım.
0: Boşanacaksan boşan artık. Niye işi yokuşa sürüyorsun?
2: Benim bağladığım senden değerli.
1: İçin değil abla.
2: Bağladığım 3 gündür aç.
1: Abla her şeyini itiraf etsin.
0: Niye itiraf etsin? Zaten istemiyor kadın seni.
1: Nasıl?
0: Kadın
2: i̇stemiyor
0: zaten seni istemiyor.
1: Ben de istemiyorum abla.
0: Boşan o zaman rahatlayın.
1: Abla bırakın da konuşayım ne olduğunu göstereyim diyor.
0: Göster gel.
1: Aldattığına kadar her şeyini itiraf etsin.
0: Aldatmadım diyor seni.
1: Tamam ben de var kanıtlar. Koyun diyorum koyun.
0: Hayır nerede aldattığını kanıtını bir göstersin tamam onu. Hani aldattığını gösterecekmiş. Tamam bir gösterin.
3: Kapalı bu.
2: Erkeğe bak.
0: Tamam göstermek istiyor. Hah bir verin şunu. Bu aldatma kanıtı mı?
1: Hangisi?
0: Verin.
1: Aldatma kanıtları var elimde.
0: Tamam gösteriyorlarmış. Ne bu?
1: Ha, adamları...
4: İster yatmış. Bak ne demiş biliyor musun? Dur kral diyor. Millete kral diyor herhalde değil mi?
5: Yok ya, kral demez
4: mi? Bana kral diyor durup duruyordun. Işıkları söndürün ağlamak istiyorum.
5: Mesaj atmış mı?
4: Şey atmış. Şey yorumlarda yazmış ışıkları söndürün ağlamak istiyorum. Sağım yalan solum yalan diye.
5: Lan en büyük yalancı sensin. Aa işte kaçmasaydı yüzünü vurdum. Zaten ne dedi? Sen dişimi nereden biliyorsun dedi. Dişi kırık onun ön dişi.
4: O kadar çok erkekle konuşuyormuş demek ki şey artık kime söylemiş dişini onu bile unutmuş.
0: Dişinin fotoğrafı olmadığını fotoğrafı görünce aa Halil diye. Halil. Halil'i tanıyor musun?
2: Halil abi tanıyorum evet.
0: Bir dakika
2: tanıyorum
0: ben değilim.
2: Dedi.
0: Halil abi kim? Ama dişi olmayan birinden bahsediyor.
2: O akrabamız abla.
1: Abi.
0: Aha.
2: Akrabamız o bizim. Hatta annem de tamam, yayına bağlanabilir. Akrabamız
0: ama galiba bu.
1: Tamam akrabanız ya. Tabii bağlayın. Bağlattırın
2: şey.
1: Adamı.
0: Peki Muhammed söyle burada ne oluyor yani şimdi burada?
1: Ablacığım bakın. Adam diyor ki ben adamı bunu başka birisi çekiyor.
0: Evet.
1: Ben bu adamı konuşuyorum kardeşim bir numaranı ver diyorum. Konuşmalar da var.
0: Hı hı.
1: Adam diyor.

0: diyor ki numarasını ver bakayım diyor, o mu? Adama ben numarasını veriyorum, bana bir su verin. Adam bunu arıyor, adam diyor doğru, bunu arıyor. Ya diyor bak kızım, bu adam seni seviyor diyor. Hı-hı. Bakın. Ya
1: o da
0: artık itiraf, daha neler var?
1: O da gitti.
2: Bir dakika, Halil sevgilisi
0: o da gitti dedi, dedi. Bakın. O da gitti dedi, dedi. Bakın. Bakın.
1: Nereye gitti? Boşan dedi.
2: Hayır, Barış'ın dedi. Ama ben boşanmak istemiyorum. Boşanmak istiyorum.
0: Ben de boşanıyorum.
2: Boşan.
0: Ya konuşma.
2: Boşan o zaman. Her dur be Eldiran.
1: Peki bu adam diyorsun sevgilisi mi bunun?
0: Hayır abla, bu adamla WhatsApp'tan
2: adam diyor ki götü güzel diyor.
0: Adamla poposunu göstermiş ya.
2: Değil mi?
0: Evet. Dinlemiyorsun.
2: Biraz daha at ha. Biraz daha at.
0: Söylüyor.
2: Gerçekten at.
0: Söylüyor.
2: O kişi belki ben.
0: İfşası.
2: Ta, Halil abi tanıyorum ama ben
1: Muhammed onu Bey, kullanmıyorum. Yani illa bir şeyini göstermesine gerek yok ki. Erkekler arkadan da bakıp
0: hayır, kıyafetli ifşası güzel var diyor. Diyor. İfşası var diyor. Bakın ifşası var diyor.
2: Aç. Onu göster.
0: Ayaz hadi. Diye bir beyefendiyle aşkın mı canın mı cicimli konuşuyor TikTok'larda.
1: Ayaz'ı tanıyor musun?
2: Hayır abi. Abi.
0: Ocak ayında.
2: Halil'i tanıyorum abla. Yalan değil. Akrabam. O.
0: Halil nereli, akraban ya nereli?
2: Bilmiyorum.
0: Nasıl akraban?
2: Ama hala Yozgat'ta.
0: Tamam abla. Yozgat'ta değil mi? Yozgat'ta değil mi? Yozgat'ta. Tamam abla. Yozgat'ta. Tamam devam tamam. Edebilirsin.
1: Bir Halil
0: ederim.
1: Bey'i arayalım bakalım neyden tamam. Bahsediyormuş. Neymiş
0: su verebilir
1: derdi?
0: Misiniz?
1: Hani bunu diyor Ayşegül. Sen hani TikTok'ta ya da bir yerlerde başkalarıyla bir konuştun
2: hayır
1: mu?
2: Hayır abla sakın. Ama ben kullanmıyorum ki. Bir geçen gün annemle kullandık. Gel kızım birlikte çekelim. Oh başka yok.
1: Kullanmıyorum.
2: Ama Halil abi tanıyorum. Halil
0: abla,
2: abi
0: bu
2: tanıyorum.
0: Bu 4 aydır
2: TikTok'larda geziyor.
0: Ceylan isimle.
2: Ben yalan değil.
0: Elif isimle. Tanıyorum. Hesapları var. Tamam telefonunu TikTok'una Elif'ine indirsinler.
2: Var mı abla sen gördün.
0: Tamam indirsinler.
1: Neyi söyle?
0: İndirsinler. Hadi var ben mısın?
1: Görmediniz.
2: Heh, bakıyorlar abi. Benim telefonu merak
0: şimdi
2: etme.
0: Şimdi ablacığım Elif Swatch diye... Cep'i bile var. Bakın.
1: Bir dakika sonra.
0: Ben böyle bir uygulama bilmiyorum. Swatch Cep'i bile var. Hemen telefonunuza indirin Swatch Cep'i. Numarasını yazın. Ayşegül Kaya Büşra 4166 yazıyor. Hadi.
2: Ben öyle bir şey kullanmıyorum.
0: Tamam. Hadi abla indir Swatch Cep'i.
2: Ben bundan boşanacağım abla. Cep'i. Bana iftira da attı. Çünkü Efe de benden değil dedim. Efe benden değil dedim.
0: Ne zaman dedi? Abla Efe, Mustafa
1: yani çocuk
0: Efe.
1: Benden
2: ben
1: değil
2: mi ateş istiyorum?
1: Abla, Ayşegül
2: DNA ateş istiyorum abla.
1: Ayşegül bana
2: DNA ateş istiyorum.
0: Benim yanımda bakın.
2: DNA ateş istiyorum.
1: Bir dakika. Ayşegül
2: ve Mustafa.
1: Diyelim ki Elif hesaplarını kullandı. Bu aldattı anlamına mı geliyor?
0: Abla ifşası var.
1: Nerede görüntü
0: erkeklerle
1: yok?
0: Erkeklerle konuşuyor. Var bende var. Ben size atarım bunları.
1: Ne var? Söyleyin kulağıma. Elif'i verin.
0: Elif hesabı açın. Bir tane hoca var.
1: Bana, diyelim bunları yaptı.
0: Bana sürekli hocalarla bana mıska büyü yapıyorlar.
1: Bu sen misin?
2: Hayır.
0: Tamam o değil.
2: Abla ben TikTok kullanmıyorum bile abla. Açmayı bilmiyorum abla.
1: Ne var bunda? Bu zaten bir tane bir
0: açın,
1: gönderisi mi var?
0: Öbür tarafı açın. Hocalar var.
1: Hayır ne bu?
2: Abla bizim sıramız bu boşanmak mı? Bu boşanmak mı ya abla?
0: Bu
2: bizi oyalıyor.
0: Ablacığım bu buraya niye geldi biliyor musunuz? Bu buraya niye geldi biliyor musunuz? Ben yayında duydum.
1: Evet.
0: Annesi yayında Emircan'a söylüyor kardeşine. Buraya nişanlısı mı sözlüsü gönder. Git oraya diyor kendini akla. Aklamazsan kaç. Seni atarım. Bunun abisi var. Bana dedi ki abla.
2: Abla
0: Ayşegül bizim evde yok enişte. Ben yalvarıyorum o zaman ama ha. Ben bilmiyordum.
3: Bir şey soracağım.
1: Abla, Halil Bey yaptığımızda.
0: Halil Güloğlu. Tamam.
1: Halil Bey merhabalar.
0: Benimle konuşmanız var Halil.
1: Bir dakika
0: seninle
1: bir dur.
0: Seninle konuşmam
1: bir
0: var.
1: Bir dur Halil Bey yaptığımızda. Halil Bey.
4: Efendim.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk.
1: Bir Halil videonuz var ve o videoda muhtemelen bir kadından bir kızdan bahsediyorsunuz. Dişi yok işte yok herkese yazıyor bir şeyler. İşte ablacığım. Affedersiniz arkası güzel falan bir şeyler. Burada ne demek istiyorsunuz?
4: Ablacığım ben de arkası güzel falan demedim. Bakın bunu ben kendisine de söyledim. O ismi Muhammed galiba bana gerçekten de söylemedi de o zaman da. Dedi ki ya kardeşim ben zaten öyle bir şey olsa kendi numaramı kendisine vermezdim. Ben kendime dedim ki
0: İfşası var diyorsun ama bak.
1: Peki Ayşegül'ü tanıyor musunuz?
0: Herkesle.
2: Evet.
1: Bir dakika. Ayşegül'ü tanıyor musunuz?
4: Ablacığım TikTok'ta ismi Elif.
1: Evet. Elif.
4: Evet.
1: Tanıyorum.
0: Allah razı olsun.
1: Bir dakika. Yani Ayşegül Elif mi TikTok'ta?
4: Evet ismi Elif.
0: Yok.

0: Yalanlara bakın.
1: Bir dakika bir dinleyeyim. Peki sizin bir flörtleşmeniz, bir ilişkiniz oldu mu?
2: Kendisine ben iyilik yapmak istedim. Kendisi şöyle anlatayım size. TikTok'larda bütün platformlar, TikTok platformunda geldi. Yayınıma girdi. Yayın kayıtlarım da var zaten de. Dedi ki ne, ben de eşimden ayrılıyorum. Eşim mahsus etmişimden konuştu. Ben dedim ki kardeşim buraya evli değil.
0: Ben evli değilim.
2: Varsa bir sıkıntı yok dedim.
1: Eşimden ayrılıyorum demiş. Demiş eşimden ayrılıyorum dedi değil mi?
2: Evet. Ayrıldım dedi.
0: Ayrıldım dedi. Boşandım. Bir saniye. Dedim. Yalana gerek yok.
1: Peki neyse, sonra doğru, doğru ne istedi tane. Sizden Halil Bey?
0: Evet.
2: Ben
3: iftira atılıyor abla.
1: Bir dakika duyamıyorum.
3: Bana iftira atılıyor abla. Aha.
2: İftira yok. Ben doğru söyleyeyim. Benim
3: ben boşanacağım. Boşanmadım.
1: Bir dur Ayşegül. Bir dinleyelim. Sonra?
2: Sonra dedi ki hatta eşim benden dedi boşanmam için bende bir miktar para istiyor. Ne kadar unuttum bak.
1: Evet.
2: Bak, dedim ki ne? Ya dedi bir insan senden boşanmak istiyor. Ve senden para istiyor. Bu mantıklı mı? Mantıksız. Yani bu işin içinde başka bir şey var. Dedi. Eşi dedi ki ne? Ben dedi bir miktar kardeşim dolarım var.
0: Halil seni doğuran anaya kurban olayım. Allah razı olsun.
1: Peki Halil.
2: Benim benimle bir şey olmaz. Bakmayalım ben size söylüyorum. Bakın.
1: Ses çok kötü benden geliyor. Uzak, evet biraz daha tek tek.
2: Benden uzak Allah yakınım dedim. Benim ailem böyle şeyler duyar öğrenir. Sıkıntı çıkar.
0: Ben bütün
1: yani sizden ne bekledi Allah'ım. Halil Bey? Ne istiyor bu kadın sizden?
2: Ya benden siz zaten kendisine iyilikle gittim her zaman. Kardeşini gördüm değil mi? Yine bak.
1: Atla. Anlamıyorum ki duyamıyorum. Bu hatta mı bozukluk var? Yani ne? Yani ne istiyor? Bir daha söyleyin.
2: Ya bu bütün yayınlara gidiyor. Diyelim hiç yabancı tanımadı. Direkt kaynanası, eşini, görüntülerini insanlara karşı tekbir toplattırıyor. Ben de buna dedim ki yanlışım. Bu sıkıntım varsa git bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası var dedi. Emniyeti var. Emniyet kişileri var. Biz şimdi bu devirde kimse kimseye şiddet uygulayamaz dedim. Öyle bir bayana hiçbir soru olamaz dedim. Bunu yayında da...
1: Benim anladığım TikTok yayınlarına katılıyor ve eşini ve ailesini mi kötülüyor, öyle mi anlıyorsun?
2: Evet.
1: Peki bunun dışında bir erkekle flörtleştiği ya da vücudunu ifşa ettiğini gördünüz mü?
2: Yok ben onu görmedim. Şimdi yalan söylemeyeyim, ben öyle dedim. Niye dedim? Buradan uzaklaşsın gitsin diye dedim TikTok'tan. Çünkü TikTok çok farklı bir iyi niyetli insanlar da var. İyi niyetini kötü niyeti çeviren insanlar da var.
1: Muhammed Bey diyor ki ifşası var demişsiniz siz.
2: Ben dedim ama öyle bir şey yok dedim. Kendisine dedim ki kardeşim bak olsa sana atarım. Niye yapmayayım dedim. Sen eşisin. Benden yardım istedim. Bak ben sana elinden geleni yaptım dedim kendisine de.
0: Dedim şahitlik olarak yapmadın ya, o yüzden geldim ben de
2: buraya. Ben sana şunu dedim. Bak dedim, benim ismim geçerse benim ailem bana sıkıntı yapar dedim. Bak ben bunu sana söyledim değil mi?
0: Gene geçti. Gene geçti.
2: Demedin mi?
0: Benim çocuklarım
1: oldu. Peki şimdi soralım. Siz Ayşegül'ün akrabası değilsiniz o zaman.
2: Hayır hayır değiliz.
1: Ayşegül.
3: Abi var.
1: Yok bu sen bu Halil'le konuşmuşsun ama. Allah. Hatırladın mı konuştuğunu?
3: Abla ben bir tek Halil abiyle konuştum, o da yüz yüze.
0: TikTok yoktu da aynı abla. TikTok'ta
3: falan konuşmadım abla ben.
1: Peki bu kim? Tamam, senle konuştum diyor.
0: Devamı var.
3: Abla ben konuşmadım TikTok'u. Ben TikTok devamı kullanmıyorum abla. Abla.
1: Peki Halil Bey.
3: Benim telefon bozuldu abla. Ben 2-3 haftadır telefon kullanmıyorum abla.
1: Ebru'nun yani o Ebru adlı kişinin Ayşegül olduğundan emin misiniz?
2: İsmi Ebru değil. İsmi Elif'ti.
1: Tamam Elif adlı kişinin Ayşegül olduğundan emin misiniz?
2: Vallahi değilim şimdi. Ben adama konuşmaları da gösterdim. Dedim bak bunu hatta kendisi bana dedi bak kardeşim dedi bu dedi benim eşim dedi. Eşim mi dedim evet dedi. Bana kendisi mi söyledi?
3: Bu kadar konuşurum. Ben ne başkasının ismini koyayım ki?
1: Peki bir şey soracağım. Sadece resim değil. Siz bir görüntülü konuştunuz mu?
2: Hayır.
1: Canlı
2: hayır.
1: Görmediniz Ayşegül'ü.
2: Hayır.
1: Fotoğrafını gördünüz mü?
2: Yani TikTok'taki fotoğrafı gerçekse o. Sosu değil.
3: Bu benim.
1: TikTok'taki fotoğrafı oysa o diyorsunuz ama ben gerçek evet. Anlamda görmedim diyorsunuz.
2: Evet.
0: Halil.
3: Senden daha acıyım.
0: Tamam
1: bir dur. Muhammed Bey gerçek abla, anlamda görmedim
0: bana dedi
1: diyor.
0: Ki abla.
3: Abla benim namusumu
0: yapma.
1: Öyle diyor kendi.
0: Tamam, dedi ama. Ki.
3: Valla dayanamam.
0: Bak bana verdi ben bununla konuştum. Ben dedi bununla görüntülü konuştum WhatsApp'ta. Ablacığım abla. Verin ne olur verin ya. Halil anlat artık Halil.
3: Bugün bir şey yapamazsın abi. Gerçekten yapamazsın ya.
0: Bu da itiraf ediyorsun.
2: Bir dakika da bu durum benlik bir şey değil bak ben gene diyorum.
3: Bu kadar bir insana yapılmaz ya. Bir insana bu kadar yapılmaz. Tamam bu kadar yapılmaz ya bu kadar yapılmaz.
0: Bunun dışı kırık nereden biliyorsun peki?
3: Ben şimdi parayı alırsam nerede kalır?
0: Allah aşkına bir

0: aşkına, Allah aşkına.
1: Muhammed Bey,
2: ben bir uyumuyorum.
1: Abla, bir dur Ayşegül, sakin ol. Bir sakin ol. Bak, Halil Bey diyor ki ben hiç görüntülü görmediğim biri.
0: Abla bakın, dişi kırdığını sanmıyor abla. Ben bunu gördüm diyor.
1: Soruyorum. Halil Bey, dişinin kırık olduğunu nasıl biliyordunuz?
2: Bir akrabamız belki de.
1: Bir dur Ayşegül, bir dur.
2: Kullanıyor.
1: Halil Bey, dişinin kırık olduğunu nereden biliyorsun?
2: Tanıdığım için. Bir Halil abi, tanıyorum ben. Ama ya omuz elimi bilmiyorum.
3: Bir dakika ya. Abla.
1: Evet.
3: Şimdi canlı yayındasın galiba.
1: Evet.
2: Sesini değiştir. Halil abi, sesini değiştir. Değiştir.
3: Efendim?
2: Sesini iyi değiştir.
1: Siz görüntülü konuştunuz mu hiç?
3: Ablacığım, ben olanı söylüyorum zaten, size konuşsam konuştum derim.
2: Tamam, yani bir tanıyorum.
1: Konuşmadınız yani, görüntülü konuşmadan oğudur.
2: Bizim akrabamız.
3: Böyle TikTok'tan yayınlarıma gelirdi.
1: Bir durun, böyle olmaz ki ya.
3: O zaman kapatayım, hiç konuşmama gerek yok.
1: Size demiyorum, burada konuşanlara diyorum. Halil Bey, dişinin kırık olduğunu olmadığını nasıl biliyordunuz?
3: Dişi kırık mı demedin ki?
1: Orada bir dişi yok falan deniliyor. Bir dişi yok, bir dişi kırık bir konuşma var.
4: Açar mısınız tekrar lütfen, rica ederim. Allah aşkına.
3: Ya şimdi siz beni hangi... Ben şimdi olayı çözemiyorum. Muhammed kim?
1: Ne? Muhammed, Muhammed kim mi?
3: Ya ben... Şunu diyorum, bana yazılan hesap tek bir hesap. Ben bu çok atla sana yazdım.
4: 7-8 sene hesap açtım ben bunların takip ediyordum.
3: İki tane numarası var.
4: Evet.
3: Arkadaşım.
4: Evet.
3: Değil mi? Doğru
4: evet,
3: değil mi?
4: Evet, tamam. Evet, evet, evet. Doğru
3: söylüyorsun. Doğru kişiyiz değil mi?
4: Beni sürekli engellediğin için bunun ailesi bir saniye. Özür dilerim. Özür dilerim. Lütfen. Lütfen. Lütfen özür dilerim.
3: Doğruları söylüyorum.
4: Ben de doğruları söylüyorum. Bir saniye. Lütfen. Ailesi.
1: Aynı anda konuşmayın.
2: Aldatma falan yok. Aldatma falan yok.
4: Halil Bey,
2: sen aldattın beni.
1: Halil Bey, bizi duyuyor Bey, musunuz? Biz bakın, anlamıyoruz sizi.
5: Bu dava boşanma davasına dönüyor. Ayşegül evet. Hanım'la görüşüp görüşmediğiniz yarın bugün HTS kayıtlarında çıkacak.
4: Allah ya çıksın.
5: Yani şimdi o yüzden bakın, Ayşegül Hanım akrabanız mı?
1: Aynı anda lütfen.
2: Halil abi, adamın sesini değiştir abi.
5: Bir saniye ama.
1: Halil Bey, tekrar sorun. Duygusal bir ilişkiniz oldu mu Ayşegül Hanım'la?
2: Akrabanız
3: oldu. Bakın he, şimdi bu Elif Hanım değil mi? TikTok'taki ismi Elif olan kişiyi bahsediyor değil mi?
1: Konuştunuz ama hiç görüntülü konuşmadınız, anladım.
3: Yok, hayır, pardon. Şimdi dur bir dakika. Elif ise, TikTok'taki o bayanın ismi TikTok'ta Elif ise, bir kere beni görüntülü aradı. Küçücük bir odada kalıyordu. Aynısını arkadaşlara söyledim, bir odadı. Çocuklarım falan var dedi. 3 tane çocuğu var olan değil mi? Ve şu an çocuklar eşindeydi. Muhammed'de olacak.
6: Nerede? WhatsApp'tan mı?
3: Muhammed değil.
5: Sizi
1: Muhammed
5: WhatsApp'tan
1: değil.
5: Aradı.
1: Ayşegül nereden aradı sizi?
3: WhatsApp'tan aradı. Başka bir yerden aramadı.
1: WhatsApp numarası var mı?
3: Ben abla sizi yalan söylemeyip engelledim kendisini. Eşi olduğunu öğrendim. Muhammed'i haklı buldum. Muhammed bana bir kere de yine ben bunu çok seviyorum. Hiç yalansa yalan desin. Aa, yüzü yüzüme. Bizi beraber.
4: Ben 10 yıl boyunca aynı yastığa baş koydum. Ama ben böyle olduğunu bilmiyordum.
1: Ne olduğunu bir şey yapmamış ki.
4: En başından beri anlatırım. Anlatacağım
1: ama bir şey,
4: ben
1: ilişkimiz
4: her şeyi
1: olmadı diyor adam.
4: Ama abla ifşa diyor abla. Yani yayında diyor ki bana, yani yayında konuştu, ifşa var diyor.
5: Ama bakın
1: yok diyor, güzel soruyorum diyor. Halil Bey, ifşası mı var Ayşegül'ün
3: çıplak? Ablacığım, ben onların babamın üstüne yemin ederim. Bak ben böyle şeye gelemem. Bak ben onu dedim. Demedim değil, TikTok'tan uzaklaşsın diye dedim diyorum. Anlatabiliyor muyum?
1: Gerçekte böyle bir şey yok diyorsunuz. Gerçekte böyle bir şey yok.
3: Yok, gerçekte böyle bir şey yok. Biz onunla yani
1: yemin etti ya çocuğunun üstüne.
3: Ben genç doğudayım, o nerede ya?
1: Halil Bey, o zaman efendim, böyle bir şey yok diyorsunuz.
3: Yok ablacığım, yok.
1: Tamam, çok teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi siz o WhatsApp'tan konuştuğu numarayı da bir arkadaşlar bulun doğruysa. Şimdi,
4: ablacığım, evet. Ayşegül lütfen,
2: ben seni aldatmadım.
4: Var. Tamam, beni
2: dinle. Anlatan sensin be, ben karalıyorsun, tamam mı?
4: Bak, ben abla ya,
1: ne itiraf etsin, yok dedi diyor adam ya.
4: Abla yani yalan, kendi yalanında kendi kendini boğdu, görmüyor musunuz?
1: Kim, Halil mi?
4: TikTok yoktu. TikTok çıktı.
1: Tamam ama yani, adam abla, görmemiş bir duygusal ilişkisi yok.
4: Tamam bak, ona tamam. Hem fikir kaldım.
1: Tamam, TikTok daha kullanıyor diyelim. Var, sen burada haklısın. TikTok kullanıyor. E ne olmuş?
2: He. Herkes kullanıyor. Sen ne kullanıyorsun? Evin mi haklısın acaba? Kadınlara bakıyorsun. Ama kanıdığım yok işte.
4: Var dedin ya.
2: Kanıdığım yok. Gel, Allah görüyor biliyor.
1: Bakın, bu arada ben TikTok'u hiç sevmiyorum. Bence leş bir yer. Neden
4: abla,
1: leş
4: de,
1: bir yer?

0: Ya ben
1: çünkü mutlaka güzel kullanan vardır. Bir saniye bir konuşurken bir susun. Mutlaka güzel kullanan vardır. Ama maalesef birçok evlilikleri yıkan, abuk subuk şeylerle kendilerini göstererek para kazanan çok iğrençli bir yer. Bence toplumun huzurunu bozuyor. Bence kesinlikle kapatılmalı. İnşallah TikTok'la ilgili bir şey de yapılır. Çok sapık sapıklık içinde kullanan var. Onu biliyoruz. Ben TikTok'u sevmiyorum ama Ayşegül'ün TikTok sahte hesap açtı bilmem ne aldatma sayılır mı? Sayılmaz. Bunu söyleyebilirim. Nasıl?
0: Tamam daha var abla. Ayaz diye birisi.
1: Şimdi değilim. Tamam bunları söylesen de bu kadın seni istemiyor zaten.
0: Ben de istemiyorum abla. Anlatmak istiyorum.
2: Abla derdi para. Olmayan parayı öne sürüyor. Bir dakika. Bir dakika ben seni çok dinledim. Çok güzel oynuyorsun. Ama bunun tek derdi para boşanmak değil. Tamam, boşanmayacak abla. Beni böyle süründürecek.
0: Tamam,
2: aynı.
0: Abla.
2: Gel tamam, barışan abla. Mesela barışacak abla.
0: Tamam,
2: o abla. Derece pozitif
0: ben çocuklarım şey için
2: hayır,
0: her
2: abla.
0: Şeyi yapardım. Tamam mı? Bir sus.
2: Çünkü şimdi dönün beni.
0: Ne?
2: Çocuklar için mi dönün beni? Gözümü yosmur ettin.
0: Çocuklar için
2: buranın mi? Buranın böyle mi? Yosmur ettin buralarımı. Hayır. Mosmor lan benim.
1: Bak, Muhammed abicim, sen şimdi bir karar ver.
2: Hayır,
1: Muhammed bir dur
2: be.
1: Bağırma. Ne olur ya. Bak Muhammed sana bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi kararını ver. Senin isteğin bu kadından boşanmak mı? Bence
0: aldattığını...
1: kesin bence kesin boşanmalısınız.
0: Ben de biliyorum boşanacağım.
1: Yoksa isteğin bitireyim sözümü. Yoksa isteğin Ayşegül'ü rezil edeyim beni aldattığı çıksın mı? Çünkü her halükarda zaten bu kadın seni artık istemiyor.
0: Ben de ben çocuğunuzun... ben istemiyorum.
1: Tamam
0: buraya
1: sen de istemiyorsun. Boşanın ne gerek var buna?
0: Ben ama ablacığım konuşmama müsaade ederseniz her şeyini dökersem.
1: Niye? Niye dökeceksin? İstemiyor kadın zaten.
3: Bakın bir dakika bu senin çocukların annesi ama.
0: Ama evet. Abicim beni 8 ay boyunca Kocaeli Gölce'ye şehir şehir her yere rezil
2: abi,
0: ettiler. Bakın bana hakaret ettirdiler. Ben çatal batırmışım. Neden abi? Bir polise gidemiyor mu? Bir karakola gidemiyor mu? Diyor ki bak abicim lütfen. Fotoğraf var diyor. Anneme attım diyor. Atmıştım diyor. Aynı şey. Yayınlayın. Ben yaptım. Bakın abicim.
2: Ben yüzümü saklamazsaydın namussuz olacaksan.
0: Ne?
2: Ben yüzümü saklamazdım.
0: Sakladın
2: ben yaptık o zaman yüzümü saklamazdım.
0: Sakladım
2: gizlerdim.
0: Ben neden yaptım sana öyle şeyleri? Güldüm sakma sapan. Sen aç diye yaptım.
2: Ben abi dedi diye açtım. Avukat diye dedi. Sen için açmadım ona yüzümü. Avukat dedi diye açtım.
0: 200 liraydı. 200 liraydı. Yalanları çıktı ablacığım. Para da yoktu.
1: Bir dakika. 3 tane dünya güzeli bir saniye. Sizin yüzünüzden belki de sağlıksız olacak 3 tane çocuğunuz var.
2: Ama onları sağlamasını istiyorum.
1: Ya bir dur Allah aşkına. Ayşegül niye bağırıyorsun? Önemli çocuğunla ilgili bir şey söyleme. Bir bağırma.
0: 8 ay boyunca annelik
1: yapmamış. Bağırma. Muhammed Bey.
0: Ben bağırmıyorum.
1: Bir susun da bir konuşayım ya. 3 tane çocuğunuz var. Sizin gibi 2 taneyle o çocuklar hiç sağlıklı olmaz. Bana göre ikiniz de bakmamalısınız. O yüzden siz kendi hırslarınız, kavganız yüzünden kendi çocuklarınızı hasta etmeyin.
0: Etmiyoruz
1: güzelce
0: zaten.
1: Boşanın.
0: Boşanacağız.
1: Boşanın. Başka da onu rezil edeyim. O beni aldattı. Gerek yok.
2: Ben boşanacağım.
1: Sonuçta çocuklar ileride bu yayınları izler. Ne gerek var? Annesi aldatmış, öbürü bilmem ne yapmış. Bilmesinler.
0: Ablacığım.
1: Güzel güzel yaşayın çocuklarla. Ayrı ayrı birbirinizi
0: evet,
1: çocukları görerek.
0: Bakıyorum. Çok da güzel ilgileniyorum.
2: Tamam bak o zaman.
3: Bir dünya suç isnaf ettin hanımefendi.
0: Nasıl?
2: Evet.
3: Bir dünya suç attın.
0: Ama yani. Abicim. İtiraf et diyorum. Yok bak. Diyor. Hala yalan söylüyor. Tamam. O bana neler attı abi. Hadi kanıtla diyorum.
2: Başırdın mı abla?
3: Ailesi güzel bakıyor. Bir boşanma
2: dilekçesine. Ailesi.
0: Ama ben belki. Benim abi bakın. Milyonlarım vardı.
3: Tamam.
0: Ben şu anda sıfıra çizindim. Tazminat isteyeceğim belki.
3: Tamam aç. Hukuken aç.
0: Hukuken değil. Burada
1: tamam.
0: Yaptılar.
1: Şey Ayşegül senin bir arkadaşın konuşmak istiyormuş. Merhabalar.
4: Merhaba.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk.
1: Buyurun ne söylemek istersiniz?
4: Ayşegül'ün bir kere elinin yandığını gördüm.
0: Heh, Allah Allah. Yandı. Yandı. Badem evin yandı, yandı evet.
1: Bir dakika ne İzmir'de gördünüz duyamıyorum yandı. Ki bir saniye ne gördünüz?
4: Elinin yanıklarını gördüm.
1: Elinin, el.
4: Ha, elinin yanıklarını gördüm. Ağır bir yanıklar var dedim ki niye yandı bu ne oldu? Sadece dedi ki tencerede buğdan yandı. Dedim, buğdan böyle yanmaz. Hani bu çok ağır bir yanık.
0: Tamam.
4: Tamam yandı da indaksine yok mu? Duramıyor mu dedim. Sonra onda ağladı işte. Dedi ki işte eşim almıyor dedi. Derin bir yanık. Bu kadar bitti bir ilaç da aldım verdim buna.
0: Ablacığım televizyon oynuyor.
4: Televizyon oynuyor.
0: Benim multimilyonlarımı yediler abi. 3 tane çocuğum. Ben düşünüyorum değil mi? O da düşünüyor.
4: Özüne hiç şahit olmadım. Çocuklar aşırı yaramaz çocuklardı. Hatta hiç oturduğunu görmedim. Bak bunu Allah şahidim olsun. Çocukların dövdüğünü hiç görmedim. Konuşmak

0: yanında hiç
1: görmediniz.
2: Siz çocukları dövdüğünü görmediniz. Komşu musunuz siz?
0: Hiçbir şekilde görmedim. Bir de çocukları aşırı yaramaz çocuklarda. Hareketli çocuk yaramaz.
1: Nerede yaşıyorsunuz?
0: Aşırı hareketli çocuklarda. Bir kere olsun onları ben sevdiğimi dövdüğünü görmedim.
2: Bir dakika ben soracağım. Şunu soracağım. Siz komşu musunuz onlara?
0: Yok tanıdığı biriyim.
2: Peki nasıl görüyorsunuz hep çocuklara bakışını falan? Yani yakında mı oturuyorsunuz?
0: Yok. Yani o kadar detaylı söylemeyeyim ama biliyor.
2: Nereden biliyorsunuz yani?
0: Çünkü gördüm hani biliyorum. Yakından da tanıyorum. Hani...
1: Nerede yaşıyorsunuz?
2: Nerede oturuyor Ayşegül?
0: Karaköçek'te tarafta oturuyordum.
1: Siz nerede oturuyorsunuz ablacığım?
2: Karaköçek'te oturuyor.
1: Karaköçek'te.
0: Evet.
1: Siz nerede oturuyorsunuz ablacığım?
0: Onu söylemiyorum.
1: İsminizi vermiyorsunuz. Nerede oturduğunuzu söyleyin lütfen.
3: Ben abla tanıyorum. Bizim eve gel misafir çalışacağız. Sen yokken gidip
2: oturuyorum. Aynı anda anlaşılmıyor. Tamam çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Şimdi
3: ben
2: bakalım.
3: Ben tanıyorum abla.
1: Tamam fotoğrafım var
3: mı? Gel. Buyurken gelen misafirim abla benim. Çok iyi. Allah razı olsun abla senden.
2: Ha, tanıyorsun
3: evet,
2: sen.
3: Evet tanıyorum abla. Buyurken abla. Abim misafirim geliyordu abla. Yanlış anlama özür dilerim söylüyorum. Yanlış anlama abla. Sen geliyorsun ya abla. Böyle kocasına mı bakıyorsun? Süreyl abla gönül kocasına mı bakıyorsun? Abla beni her gün aşağıladı. Vallahi yeter abla. Bıktım abla. Keşke özledim.
1: Ablacığım bu protokolü getirin. Ama benim arkayım paylaşın.
3: Ben giymedim abla. Ben giymedim.
1: Ablam.
2: Ayşegül kesinlikle bu ilişkiyi bitirmek yaşamak istiyor.
1: Fotoğrafın ispatı var mı abla?
3: Lanet olsun.
1: Böyle ben bunları kabul etmiyorum.
2: Tamam kabul etmiyorsun.
1: Abla
2: boşanmak istiyor musun Muhammed?
1: Boşanacağım abla bakın. Teyzesinden de davacıyım. Ben bunun...
3: Tamam ne kadar istiyorsan kanıta ben sana vereceğim.
1: Tamam.
2: Ya bir şey kanıtlamaya gerek yok. Artık ben bir şey söyleyeceğim. Bir şey kanıtlamaya gerek yok. Boşanmak istiyorsan yardımcı olacağım.
1: Boşanacağım abla tamam. Ben istemiyorum. Böyle bir insan namuslu
2: zaten
1: olsa...
2: Zaten bakın mutlu olma. Sen de olmazsa o da sen de
1: onu diyorum abla oraya geleceğim. Bak, evet. Namuslu olsa annesinden doğduğu gibi gelse... Öyle bir şey yok. Annesi o gün dün öyle değil.
3: O zaman şu
1: bir saniye. Abla, bir saniye diyemiyordum. Bir saniye.
2: Dur ya boşanacak mı?
1: Bir saniye. Bir saniye.
3: Ben bıktım abla.
1: Abla. Çok düzgün bir şekilde gelse bu kafadaki bir insanla 10 yıl çekmişsin. Bunları yapmış üstüne seni aldatmış bir insanı. Yani onların hiçbir şeyi yok. Bu kafadaki bir insanla yaşar mısın?
3: Ben de alıyorum. Akır daldırdı.
2: Bak bir şey söyleyeceğim.
3: Ben
2: anlatma aslında. Artık kendini. Bak o
1: abla,
2: da anlatmasın. Tamam yalan diyelim ki o
3: abla,
2: konuşma.
3: Bazı bağırıyor. Sen diyelim ki
2: birbirinize uygun değilsiniz zaten. Anladınız mı?
1: Evet,
2: boşanmaktan
1: değiliz.
2: Başka çare yok.
3: Ben boşanacağım. Ben barışmayacağım.
2: Bağırmadan lütfen.
3: Ben boşanmak istiyorum.
2: Bak.
1: Ben de boşanıyorum. Muhammed. Ben buraya seni boşanmaya çağırdım.
3: Reşit Bey çağırdın beni. Barışma çağırdın diyor. Boşanın zaman. Öyle para yok ki.
1: Abla teyzesini bir anlatabilir miyim?
2: Evet söyle.
1: Ne olursunuz.
3: Abi ben açamamışım Beşik.
1: Beni dolandırdılar abicim.
4: Ya sen yani Ankara'da iş yapıyorsun. Gözü açık birine benziyorsun. Nasıl dolandırdılar seni?
1: Annemi, babamı her şeyi dolandırdılar. Nasıl oldu biliyor musun abi? Zaten. Bunların her şeyi yalan, her şeyi oyun, düzen.
3: Helal olsun hocam sana.
1: Her şey
3: helal
1: var bunlarda.
3: Helal olsun hocam sana.
1: Şimdi abi helal lütfen. Dediler ki abi bu tecavüze uğramış.
3: Abla ben bir ağzına almasın ben tertemiz geldim.
1: Benim
3: ben
1: sana
2: uzayayım şeyler.
3: Abla yeter.
2: Tamam. Ucunuz var ucunuz. Yapma.
1: Ama tamam. Abla doğrular ya doğruları anlatıyorum.
3: Ya öyle doğru yaşa siz geldin.
1: Tamam ben de bir kere evlendim ayrıldım abla. Tamam abla dedik yeter, gittik almayı istemeye.
2: Bir dakika bir şey söyleyecek bir dur.
4: Kendim
2: söyle.
1: Her şey
3: söylemek istiyorum. Muhammed Bey dünden beri geldiniz. Eşim işte tecavüze uğramıştı ben geldim. Ya beyefendi madem eşiniz tecavüze uğramıştı alıp kendinize karı yapmasaydınız. Üç tane bilmiyorum çocuğunuzun baba. Üç tane çocuğunuzun annesi. Bakın, milyonların önünde. Pardon lütfen hiç kimseye konuşma hakkı tanımıyorsunuz. Milyonların önünde sizin üç tane çocuğunuzun annesi her ne olursa olsun bu kadar rencide etmeye hakkınız yok.
1: Rencide
3: yani herkes
1: bu.
3: Yalancı. Bir tek doğru siz misiniz?
1: Ben rezil oldum. Benim niye? Çocuklarım rezil oldu abla.
3: Neden rezil olsun?
1: Ablacığım bakın bunun teyzesi
3: evine kadın getirmedim.
1: Bunun teyzesi beni yaktı. Eyvallah yaktı. Tamam.
3: Boşan.
1: Boşan
3: o zaman.
1: Çocuklarımı neden yaktı?
3: Boşanacak
2: çocuğun neye yansın? Çocuğu yanarsa senin yüzünden yanıyor.
1: Benim yüzümden.
2: Evet sürekli kadını kötü.

0: konuşacağım.
1: Elif diyor bak var diyorum söyle
0: ya
1: artık.
0: Ya söyleme kadınla ilgili kötü şeyler namusuna. Laf etme artık ya.
2: Allah Allah. Gerçekten Allah Allah.
0: Ya gerçekse de kendine bak artık. Elhamdülillah de şükür de çocuklarım sağlık. Bir de hayatına bak.
3: Burada kullandı her terim de kendine dönecek.
0: Hayır bak şöyle diyeceksin. Allah'a şükür çocuklarım sağlıklı. Çocuklarının.
1: Allah'a şükürler olsun.
0: E tamam o zaman başka bir şey yok. Geçmişte olmuş bu olmuş. Boş ver artık.
1: Ama abla bilmiyordum. Kurban olduğum
0: tamam,
1: erkek adamın zoruna gidiyor.
3: Ağızdan çıkan bak. Ağızdan çıkan her lafı ispatlayamazsan bunlar yarın bugün sana dönecek şeylerdir hukuk önünde.
2: Ben bunu aparatı yani maddi olarak sana istiyorum. Bana yaptıkları 8-9'u açacak değil mi ben senden bayağı bir? Şimdi, onun parasını vereceksin. Ama, ben sana para al buraya boşan parayı
0: yetsin. Bir sen kurtulun yeter.
3: Bunu yarın bugün ispatlaman gerekiyor.
1: Ettim abi daha ya mesela.
2: Hayır, parası yok ki versin.
1: Yok diyor ya.
2: Parası yok ki versin.
1: Milli milyonlarım gitmiş daha bana diyor para. Benim paramı ne yaptın paramı?
2: 200 TL'ye dövdün. 200 TL.
1: Ya ne 200'ü ben sana ne para söyleyeyim?
2: Al ben sana çıkarayım. Bu
1: tefeciden para aldırır. Tefeci gel diyor. Gel diyor. O gazinonun ruhsatının diyor satışını bana vereceksin diyor. Esra abla diyor ki
2: abla, şey ara,
1: adamlar benim üstüme oynuyor abla. Herkes ya.
0: Kimse bence senin üstüne oynamıyor. Ama ben seni tanımıyorum. Niye senin üstüne oynayacağım canım?
3: Sen üstüne oynanacak
0: ben bir adam değilsin. Ben seni de düşünmüyorum. Ben çocuklarını tamam düşünüyorum.
3: Üstüne oynanacak bir adam değilsin sen ben söyleyeyim sana.
0: Şey ne dersin?
3: Üstüne oynanacak
0: yok,
3: bir adam değilsin.
0: Yok ben niye oynayalım canım biz senin yani üstüne?
1: Şimdi abi şey itiraf ettiğim etmiyor.
0: Şimdi bakın hafta sonu araya giriyor.
1: Yalanını çıkartmam lazım
0: değil mi? Hafta sonu araya giriyor.
1: Abla tamam aynen bitiyor. Benim lafım bitiyor. Yalanlarını çıkartıyorum. Para da yalan söylüyor yani. Yok diyor.
3: Parayı ispatlamak onun müdürlüğü. Bak senin sorun var.
1: Tamam.
3: O paranın varlığını bir ispatlaman lazım tamam senin.
4: Burada arkadaşlar belli bir miktarda para vardı zaten.
3: Miktar var ama meblağ büyük.
0: Yani 17 milyondan bahsediyoruz
4: evet
0: biz.
4: O kadar.
3: Yani onun varlığını bir ispatlayacaksın maddi olarak. Bankadan mı çektin?
1: Hayır.
3: Veya bunu gören kamera kaydı mı var? Veya bu hanımefendinin aldığına dair bir kayıt var mı elinde?
2: Ay sana bir şey
1: hayır. Nikah 10 yıllık
3: eşim. İspatlamakla mükellef olan sensin.
4: Kasada paranın olduğunu biliyorum ama.
3: O hanımefendi değil. Mükellef olan
1: tamam abi, şey
2: o zaman ben böyle çıkmazdım ki. Ben bir işim var. Ben gözler tozardım. Hayır doğru.
3: Yarın öbür gün haksız zenginleşme adı altında.
2: Yüzümü değiştirdim o parayla. Ne diyorsun sen?
3: Yüzümü
2: değiştirdim. Yüzümü değiştirmişsin.
1: Sen farkında değil misin? Ama o parayla için değil. Abla, abi.
0: Bakın, Ahmet Bey.
1: Bu paramı yedi bakın. Abla,
2: bak bir dakika sen bir şey soruyor. Lafı kesmeyin boşalma için.
1: Abla bitiriyorum. Ona geliyorum. Abla bu benim paramı pulum her şeyimi yemiş.
0: Hı hı.
1: Tamam mı? Yemiş dediğim saklamış. Bakın. Benim elimde daha çok kayıt var.
0: Tamam ne kredi istiyorsun sen söyle.
1: Para kadar
0: istiyor abla.
1: Babamın kredi kartlarını patlattı.
0: Tamam kredi kartı. Sen ne istiyorsun söyle.
1: Sözlü konuşmamızın ses kaydı var. Ben senin paranı nasıl yedim dediği ses kayıtları var. Abla.
2: Ben ona öfkelesin. Ay ona geçerli değil. Onlar geçer ben onu öfkeyle söyledim.
1: Şimdi annesi.
0: Annesi bir şey demek istiyormuş söylesin. Şükran Hanım merhabalar. Bir durun.
2: Zıkkın için.
0: Merhaba. Buyurun Şükran Hanım.
5: Esra Hanım. Kolay gel.
1: Bana beni bırakmıyorlar.
0: Buyurun ne söylemek istersiniz?
5: Esra Hanım benim kızımı 7 sene niye getirmemiş göstermemiş?
1: 7 sene mi? Evet oraya geleyim mi? Ben
5: madem kötülüyor ediyor da ben evine gittiğimde Ayşegül'ün gözü mordu.
1: Doğruydu.
5: Ayşegül'ün elleri yanıktı.
1: Tamam.
5: Kendisi karıya gitmiş bir hafta gelmemiş çocuk ekmek bulamamış ki yiye.
1: Abla.
0: Anladım. Yani
5: abla, evi perişan halde deterjanı abla yok evinde. Bu neyin parasını davet ediyor?
1: Ya 3 tane
5: çocuk. Bu dedi ki bana. Ben size bir iftira atacağım ki dedi Ayşegül benden ömür billah kurtulamayacak dedi.
1: Ne yapacak? Tamam.
5: Ben boşamıyorum tamam, dedi. Bir hafta abla, kapıda yattı bir hafta.
1: Ben boşanmıyorum dedim evet.
5: Aha bu kapıda yattı. Polisler getirip gittik uzaklaştırma ya aldılar.
0: Peki şimdi ben bu hafta sonu.
5: Madem o bilmem neymiş adam bilmem neymiş de niye beklemiş kapımda böyle benim?
0: Şimdi şunu söyleyeceğim Şükran Hanım. Burada yapılması gereken en önemli şeyi söyleyeyim. Hafta sonu otursunlar, düşünsünler. Bir dakika. Hasan hocamız, avukatımız gelsin. Onlara bir protokol hazırlasın.
1: Hayır, ben gidiyorum.
0: Sonrasında da
1: protokol hazır da abla.
0: Tamam. Hazırsa gidersiniz. Hemen gidebilirsin. Protokolünüzü imzalarsınız, boşanırsınız, kurtulursunuz, hayatınıza
2: ama
0: bakarsınız. Tamam mı?
2: Ama ben boşamak istiyorum.
1: Ben de boşanıyorum.
0: Tamam, o da boşanmak istiyor birlikte.
1: Abla bakın.
0: Paranın için ayrıca dava açabilirsin sen.
1: He? Yani ben buraya ne için geldim abla? Bunu
0: ne için geldin? Boşanmaya gelmedin
1: bunu
0: mi?
1: Bunu burada yani haklı çıkarmaya mı geldim abla?
0: Haklı haksızlık değil. İkiniz haksızsınız.

0: İnsansızım abla.
1: Sen ne için iyi davranmamışsın karına?
2: Evet. Ablam, aldattı, şiddeti vardı, dayağı vardı.
1: Şiddeti dayattı, iyi davranmamışsın. O da kaçmasaymış, o da yanlış davranmış.
0: Yok,
1: İkiniz hatalısınız, tamam mı?
0: Yok.
1: Yeter ki çocuklarınızı düşünün,
0: evet,
1: bundan sonra.
0: Evet, ben çocuklarımı düşünüyorum.
1: O
0: ben
1: zaman boşanın.
0: Çocuklarımın delisi divanesiyim gerçekten.
1: Sen Muhammed bir arkadaşına barışmak istiyorum demişsin.
0: Hayır bak, gördün mü? Ben size diyorum ki.
1: Ne dedi?
3: Bana sevdiğini söyledi.
0: Ama ben, evet seviyorum ama

0: Sen onun için, sevdiğin için şey yapıyorsun, ayrılmayı ben biraz...
1: Seviyor, evet seviyor. Birazcık ayrılmayı uzatıyor.
2: Ama aldatmayı affedemem abla.
0: İyi ne güzel, boşan işte fırsat.
2: Boşanıyorum işte, niye?
3: Videolarım varsa atsın abla. Videolarım varsa atsın abla, ne olur ya.
0: Aldatmaya gerek yok ki, bakın. Siz hiç %100 sadakatli olsanız da bir arada olmamanız gereken
1: çizgi.
0: Zarar veriyorsunuz. Bak her sevgi... Her sevgi güzel bir sevgi değildir. Bazı sevgiler zarar verir. Siz birbirinize zarar veriyorsunuz. Evet. Aldatsanız da, aldatmasanız da.
3: Ben istemiyorum. Ben istemiyorum seni.
2: Ben istemiyorum.
3: Ya ben dünya bir ara gelse dese ki bu adamla geleceğim. Valla ölüm daha iyi gitmem seninle. O kadar istemiyorum seni. Nefret ediyorum senden. Deseler ki bana ölürüm ama vallahi gitmem işte senin evine.
2: Bana dediler ki. Arkadaşım da dedi. Ekibiniz de dedi. Ya dedi çocuklarınız var falan filan. Bak, ona geliyorum. Ben gerçekten ben dedim ki. Öyle dedim, ben yalansız konuşuyorum.
1: Ekip çocuklarınız için yok dedi.
2: Lütfen.
1: Yani
2: lütfen.
1: Sağlıklı bir ilişkiniz olmasa.
4: Anlaşamayacağınızı gösterdiniz.
2: Anlaşamayacağım.
1: Ama ikisi başaramaz onu.
2: Bakın ablacığım. Dedim ki anne gibi anne olsun, çocuklarına baksın. Çocuklarına dövmesin. Ben dedim onlara bakarım. Ben bunu söyledim bakın.
3: Bak
2: ben bunu yüzüne de söyledim. Bak dedim ki ben seni artık istemiyorum daha önce.
3: Bir saniye ya.
2: Bir iki ay önce mesaj attım. Ayşegül. Ama o zaman bunların bir şey bilmiyordum. Aldatıldığımı bilmiyordum. Bir saniye.
0: Dur tamam canım.
2: Hiçbir şey bilmiyordum. Abla dedim ki evine dön, ben seni istemiyorum. Çocukların başında dur. Ben çocuklarımı her gün gelir görürüm. Sana da bakarım. Ben çalışabilirim. Ama şu anda ben ne çalışabiliyorum? 3 tane çocuğum var. Nasıl yapacağız abla?
0: Şimdi en güzeli bizim Hasan Hoca'ya bakın hukuken bir artık şey yapmamız lazım. Diğer evet konumuza geçmemiz lazım. Bir hafta sonu karar verin. Hasan Hoca'yla da konuşalım.
2: Yok abla,
0: nasıl bir hale getiririz ona karar verelim. Şimdi diğer konumuza geçiyoruz.
2: Evet.
5: Yok böyle yüzleşme.
6: Ben barışmak kesinlikle istemiyorum. Aydın Bey nereye gidiyorsa gitsin.
7: Eski olayla karışmışsak ben kurtulacağım.
5: Evlilik vaadiyle evim ve 3 tarlam gitti dedi. Gülşah'ın cevabı şok etti.
7: Bana 3 tane tarla ver. Vermem dedi.
6: Tehdit ediyor. Babamın evini basıyor.
5: 1,5 milyonumu kaptırdı. Asıl dolandırıcı Aydın.
6: Bunun üstüne ben para yaptım. Beni sen dolandırdın onlarla beraber.
5: Bana bakmayacaksa neden sevgilim olsun?
6: Ben bekarım dedi, nikahım yok dedi, adam evli çıktı.
7: Ben öldürmeye dayan çalıştılar.
5: Aydın, Ukraynalı sevgilisine dükkan açtı.
6: Abla. Ukraynalı bir tane kadın getirdi abla.
7: Ukraynalı kadın ilk savaşın çıktığı zaman...
0: Ha, savaştan kurtardın.
7: Biz de düşene tekrar bakıyorduk.
5: Aydın, 3 tarlasını geri alabilecek mi? Az sonra...
0: Aydın Bey, hoş geldiniz. Aydın Bey buraya geldi, dedi ki evlilik vaadiyle Gülşah benim 3 tarlamı aldı, bir de evimi aldı. O yüzden evlenmedik de onları geri istiyorum. Doğru mudur?
7: Evet. Şimdi şöyle bir şey. Ukrayna kadın geldi dediniz, dükkan açtı dediniz. Bu kesinlikle yalan.
0: Anlamıyorum. Birazcık daha tane.
7: Ukrayna'dan gelen dükkan açmışım.
0: Tamam, kesinlikle Ukraynalıyı boş verin şimdi. Kesinlikle bu konuyu konuşalım.
7: Pekala, ben evime 200 milyar verdim doğru. Ama 200 milyar nereye gitti? Ben size o gün ilk programa çıktığımda söyledim. 50 milyar ben para harcadım. 35 milyar para harcadım ona o zamanlar. Şimdi ben 2022 yılında 80 milyar kredi çekip...
0: Ne yaptınız?
7: Altınları aldım, bilezikler aldık.
0: Tamam, birlikteyken almışsınız. Evet. O da mı istiyorsunuz?
7: Hayır, ben o değil. Bana diyor ya, ben para biriktirdim. Neden para biriktirdin? Diyor ya, ben zengin adam buldum. Hangi zengin adamları buldun? Niye evlenemedin? Dün bana şöyle diyor.
0: Aydın Bey, Gülşah Hanım dün dedi ki ben istersem dedi. Bekar bir kadınım, zengin erkek.
7: Bekar, dün dedi ya ben evlenecektim. Ben vazgeçirtmişim. Evleneceğiz ama ben memleketteydim. Evlenemedin, geldin beni aldın memleketten. Adamla beni kavga ettirdin. Adam beni arabayla öldürmeye çalıştı.
0: Peki Aydın Bey, şimdi siz aslında ilişki sırasında hediyeler aldınız Gülşah Hanım'a.
7: Ben hediyeler dedim ablam. Bak ben de...
8: Abla bilezik olayı kesinlikle yalan. Beraber otururken koltuk moltuk aldı. Yatak odası falan filan aldı. Onu yalan söylüyor. İkincisi de burada olay yaptı. Gökhan'la tam biz nikah günü almaya bile gittiydik. Olay yaptı, köye kaçtı. O da yalan. İkincisi. Buraya çıkmış paso yalan söylüyor bu adam.
7: Hayır.
0: Peki kesin... ne istiyor Aydın Bey Gülşah?
8: Resmen ben onu bıraktığım için geri... Beni tehditle getirmeye çalışıyor. Her zamanki yaptığı rolü oynuyor.
0: Barışmak mı istiyorsunuz de, Aydın Bey siz?
7: Ben barışmak istiyorsam buraya gelmem zaten.
8: Dün akşam bunları niye söylemiş? Şimdi kızından telefonda konuşuyor.

0: konuştu. Yine o dolandırıcıyla konuştu. Gelmiş buraya her şeyi anlatıyor.
1: Bakın.
0: Aydın Bey, şu gibi an bir teklifi var size.
1: Evet.
0: Tarla ile ilgili. Bana o sizin hani farklı bir IBAN'a parayı
1: attınız.
0: Bir bitireyim sözümü.
1: Evet.
0: O farklı IBAN'a parayı attınız ve o para yok oldu ya, dolandırıldı.
1: Evet.
0: Bana o parayı versin, ben ona 3 tarlasını vereyim diyor.
1: Peki, ona da geleceğim. Evim olan ben değilim.
0: Yok, kendin getirdin baktırdın evi. Kendin getirdin beni.
2: IBAN'ı size kim attı?
1: Kaç tarafın telefon attı? Bu gülüşe atmadılar, bana attılar.
2: Onunla bağlantısı var mı?
0: Yok.
1: Ben de bağlantısı yok.
2: Hayır hayır, bak o IBAN'ı senin numaranı atan.
1: Tamam ama
0: evet, numara normalde Gülşah.
1: Gülşah Gül'ün numara.
2: Hanımefendiyle bağlantısı bakın, var mı IBAN'ın
1: atan? Bakın. Yok. İlk numara Gülşah Gül'ü. Gülşah bana numarayı bana veriyor. Ben itibatı
2: tamam, numarayı hanımefendi
0: versin. Yok, ben vermedim. Yalan, hayır. Soru Epo konuştu. Epo konuştu. Yalan söylüyor.
3: Şimdi Aydın Bey,
0: ben yalanlamayan izleyici böyle olmuyor. Bir dakika, ben bir anlatacağım. Şimdi bir ev almak istiyordunuz siz.
3: Evet.
0: O evi almak istediğiniz için de bir para yollanması gerekiyor karşılığında, değil mi?
3: Evet, bankaya ikimiz gittik. Onun 1.400.000 hesabına yolladık.
0: Siz bir saniye. Gülşah Hanım, Aydın Bey'in hesabına 1.400.000 yolladınız.
3: Adamlarla hep kendi konuştu, muhatap oldu.
0: Okuma yazmanız yok. Evi nasıl buldunuz? O evi kim
3: Facebook
0: buldu?
3: Facebook üzerinden bulduk. Ben kim o buldu? Gün çok rahatsızdım, hastaydım. Evi ben gördüm. Kendisi beni getirdi o eve.
0: Evet, eve gittiniz.
3: Beraber
0: birlikte
3: gittik.
0: Beğendiniz evi.
3: Evet.
0: Adamlarla kim konuştu?
3: Biz konuştuk adamlarla.
0: İkiniz birlikte konuştunuz.
3: Evet. Hatta dışarıdan ATM'den para yatırdı. Aç bedellerini hepsini Aydın Bey yaptı.
0: Aydın Bey yatırdı.
3: Evet.
0: Sonra adamlar IBAN'ını kime attılar?
3: Ona attılar IBAN'ını.
1: Bana attılar.
0: Size attılar.
3: Evet.
0: Siz de adamlarla konuştunuz.
1: Ev sahibini gösterdim. Baktım IBAN'lar. Sen de oraya atacaksın parayı. Para bize oradan gelecek.
0: Bu para senin paran mıydı?
3: Benim param. Evet, evimi satmıştım.
0: Kendi paranızı
3: Aydın Bey'e yolladım, güvendiğim için. Evet.
0: Evet. Siz de size yollanan IBAN'a attınız.
1: Diyorum ya, şimdi buraya geleceğiz. Madem babası benim evime 300 metre uzakta duruyor, 400 metre ya da 500 metre. Çerkezköy, o da Çerkezköy'de. Babasını niye çağırmamış o zaman?
0: Babasını çünkü siz birlikte yaşıyorsunuz, partnerisiniz.
1: Peki tarlaları alırken de beraber yaşıyoruz.
3: Hayır, biz seninle yaptık her
1: niye
3: şeyi.
1: Niye babası çağırıyor?
3: Babamız diyor ki bu işte.
0: Ya şimdi bakın, bu soruya soruyla cevap vermek. Babasını çağırmamış, size demiş.
3: Çünkü ama beraber yaşıyorduk şimdi. Seninle. Tamam. Karı koca gibiydik. Haksızım. Sarı nikahımız yoktu.
1: Haksızım. Evlilik vadeli almadıysa o zaman babası niye benim vekalet aldı?
3: Evlilik vadesine daha önceden siz niye daha üstüme vermedin o zaman? Evlilik vadesiyle
0: bir dakika.
1: Bakın,
3: para gittikten sonra üstüme verdin.
0: Ben size şunu soruyorum. İBAN'a parayı attı. Siz de o adamları attınız.
3: Evet, kendisi attı.
0: Attığınız hesapta dolandırıcı mı çıktı?
3: Evet.
0: O zaman o da diyor ki sen bu dolandırıcı ama, olduğunu anlayamadın, bana paramı ver.
1: Ablacığım, tapu memuru karşısında mecbur atacağım. Ne yapacağım? Soruyor, alışverişiniz bitti mi? Ben ne yapacağım? Yani tamam. Başta atmamışım.
3: Ama giden benim param oldu. Bak tabii, sen tabii, nasıl
1: tabii, asıl atıyorum.
0: Ama sen diyor ki benim param gitti. Sen o zaman daha çok iyi inceleseydin.
3: Abla, benim televizyonlara bile çıkmadı. Adamın evine bile gitmedi. Adamlara hiçbir şey yapmadı.
1: Ne yapacağım? Adamını öldüreceğim. Adamı öldürmemi istiyor.
2: Tapu da şimdi IBAN atılıyor size de siz nasıl buluyorlar bunlar? Ben onu anlamış değilim.
3: Neyi Facebook yani üzerinden
2: nasıl buluyorlar yani tapuda? Ev sahibi yanınızda. Ev sahibi yanınızda. Ev sahibi yanınızdayken IBAN vermiyor size, dolandırıcı sizi nasıl buluyor?
3: Evet.
2: Nasıl buluyor, ben onu anlamış değilim yani. Yani ya sizinle iletişim vardır ya beyefendiyle iletişim vardır.
3: Yok, onunla konuştular.
1: Bakın, ev sahibiyle. Bizde değil. Bizim sadece masada ev sahibiyle.
2: Ev sahibi yanınızda.
3: Evet, yanımızda.
2: Alışveriş onunla yapacaksınız, tamam, o ev sahibi size IBAN vermedi.
3: Vermedim.
2: Size dolandırıcı IBAN atıyor.
3: Evet.
2: Bu dolandırıcı sizinle nasıl iletişime girdi? Kim nasıl ulaşıyor size?
3: Telefonla giriyor.
2: Nasıl? Ev sahibi yanında niye sormuyorsunuz ya?
3: Ev sahibi abi diyor ki benim yeğenim oluyor.
2: Kapıdaki işlem de bellidir.
1: Abiciğim,
3: benim yeğenim oluyor. Anlatayım.
2: Ev sahibi diyor. Ya sizin tanıdığınızdır o dolandırıcı.
3: Yok, ikimizin de değil. İkimizin de değil.
1: Bak, ikimiz
2: nasıl ulaşıyorlarsa o zaman.
0: Yani orada Facebook'ta dolandırılıyor.
1: Ev sahibi zaten ilk başta biz kiracıyız dedi.
0: Ev sahibi de sizi dolandırdı o zaman.
1: İlk başta biz kiracıyız dedi. Evet, ev sahibi IBAN'ı gösterdim. Abi bu IBAN'a mı? Bu IBAN'a atacaksın dedim. Oradan para bana gelecek.
2: Bakın, üç ihtimal. Ya ev sahibinin işin içinde ya da ikinizden birini tanıdı.
3: Ya bunlar hep erkek erkeğe konuştular abi.
1: Bu ne var?
3: Pazarlığı da kendi yaptılar. Parayı da beraber yolladılar. Beni kenarda tuttular. Adamlarla çoğunlukla bu muhatap.
0: Peki siz
3: yani biri bu dolandı.
1: Esra Hanım.
0: Siz bu hesabı IBAN'a mahkeme yani şey açtınız
3: mı? Evet, bizim devam ediyor.
0: Mahkemeniz devam ediyor.
3: Evet, devam ediyor.
1: Ben o mahkemede beni evi nişanlı olarak bildiriyor.
3: Hı-hı. Ama para için şey, buraya çıkmadı. Bizi dolandıran kişiler için buraya gelmedi. Benim olunca geliyor bu adam. Onu anlayamadım ben.
0: Siz de Gülşah Hanım o dolandırılma 1,5 milyon karşılığında 3 tarlasını
3: aldınız. Evet, kendi verdi. Ben bıraktıktan sonra bana dolandırıcı.
1: Kendisi bakın. Ben diyorum ya, ben versem babasının ne işi var? Babası benden niye vekalet almış?
3: Ya babam bizim evimize de gelip gidiyor.
1: Hayır. Babanın evine niye vekalet almış?
3: Benim okula yazmam yok. Babam duracak yanında. Kim duracak?
1: Evi ona niye aldırmadın?
3: Kim duracak?
1: Evi ona niye çağırmadın?
3: Sen de dedin ben köye gidemem dedin. Annem babamın haberi olur dedin.

0: Bu da sizin mutlu anılarınız ama siz o zaman da para saçıyormuşsunuz. Öyle
1: ben
0: mi?
1: Ben de 3 tarla da aldım.
2: Sahte para mı?
3: Evet, sahte para değil aldık.
2: Benim kesinlikle doğum günümde değil. Bu evde benim evim. Evet. Bu koltukları da Aydın Bey aldı. Bilezik falan filan yok yani.
0: Nereden bu sahte para mı?
2: Milyoncudan aldım.
3: Gerçek para ablam.
2: Milyoncudan.
3: Gerçek para.
0: Gerçek para diyor Aydın.
3: Gerçek para abla.
2: Değil.
3: Benim doğum günüm.
2: Olsaydı zaten söylerdim.
3: Bak o.
0: Ya niye ikiniz farklı? O benim doğum günüm.
2: Benim doğum günüm abla. Onun doğum günü değil o.
3: Senin ayın ikisinde. Bak kışın
2: doğum. Hayır bakın oraya. Güller var, içkiler var. Farkında evet. Konuşturma beni yayında. Benim doğum günüm o. Bak güller var yerde. Senin doğum günün olsa gülün ne işi var?
3: Benim tamam.
2: Allah'ım yarabbim.
3: Beliköy'de.
1: Esra Hanım Aydın Bey seyrederken çok duygulandı.
0: Senin doğum günün
2: benim
0: yani.
2: Benim doğum günüm evet abla.
0: Senin doğum gününde para atıyor.
3: Evet. Ablam.
2: Bakın. Ama ben onu bırakınca yanlış anlama. Eskort da olayım, dolandırıcı olayım, kötü yolda kadın da olayım. Beraberken olmuyor. Bu adamı sürekli
0: ayrıldığın için mi bu iftiraları
2: evet,
0: atıyordun?
2: Evet. O zaman niye beni gidip şikayet etmemiş?
3: Bunu...
2: Sabahsı neden beni şikayet etmemiş? Beni aynı gün dolandırdılar. Ben aynı gün şikayetçi oldum. Sen niye Yeda'yı bekledin? Aynı. Neden bekledin?
3: Sen evlilik vadesiyle evimizin içeriyoruz zaten.
2: Niye evlilik vadesiyle? O zaman zamanında niye vermedin? Evlilik vadesiyle diyorsun.
3: Diyorum
2: zamanında
3: ya.
2: Niye tarlanın üstüne
3: bir dakika,
2: vermedin?
3: Sus.
2: Neden
3: diyorsun
2: vermedin
3: ya,
2: onu?
3: Zengin erkek
2: bana
3: arıyorum
2: gitti, tarla verdin üstüne.
3: Kendin söyledin dün. Zengin erkek arıyorum diye.
2: Evet.
3: Ben zengin
2: evet,
3: değildim.
2: Evet, evet, evet.
3: Kusura bakma.
2: Ben bu güzelliğimle ne yapacağım? Tıpkacım gezdireceğim yanımda.
3: Tıpkacım gezdireceğim yanımda.
2: Ne bekliyorsun?
3: Kaynaklar bir düşün.
2: Ne bekliyorsun?
3: Kaynaklar bir düşün.
2: Ne dedi benim kaynağımdan?
3: Bir dakika. Kaynaklar. Kaynaklar bir düşün.
2: Ya sana ne benim kaynağımdan? Allah'ım saçıma kadar adam laf yapıyor ya.
0: Aydın Bey şunu diyor ki açıkça Gülşen'in tabi herkesin kendi şeyi. Ben diyor sevdiğim bir erkekle birlikte olurum.
2: Bana kim bakacaksa, bana kim sahip çıkacaksa, cebime kim paraya koyarsa benim sevgilim o kardeşim. Kime ne bundan? Bu benim özel hayatım.
3: Bakın özel hayatım diyor.
2: Sen madem evliydin, evli olmana rağmen nasıl benimle beraber yaşadın? Şimdi kalkıyorum namustan, şereften bahsediyorsun.
0: Bir dakika ben bir izleyicili bir şey sormak istiyorum.
3: Ben evli miyim? Dün meclise gösterdim, evli miyim?
0: Dur bir dakika, evli miyim?
2: Yeni boşandın daha.
0: Bir saniye.
2: Demek ki.
0: Şimdi ben izleyicileri de sormak istiyorum. İzleyicilerimiz, şimdi bekar hanımlar var. Sonuçta evleneceğiniz kişi var. Gülşah Hanım diyor ki, ben diyor zengin biriyle birlikte olurum. Yani bana para harcayacak biri. Niye ben zengin olmayan da olayım? Ben gencim, güzelim diyor. Ne düşünüyorsunuz? Hanımlar, bir fikrinizi sorayım. Ben de sonra kendi fikrimi söyleyeceğim. Bir izleyicilerimiz de söylesin. Yani ben diyor parası olmayan ne yapayım diyor. O onun seçimi. Bekarım ben diyor.
4: Ben diyorum ki hanım da boş konuşuyor. Parası niye? Olanla ben beraber olurum.
2: Yapayım, aç insanı.
4: Hayır aç insanla beraber
2: ne
4: oluyorsun da.
2: Ben de açım.
4: Çalış.
2: Ben de açım. O zaman insan... yanımda kocaya ne ihtiyacım
4: hayır.
2: var benim?
4: Bir dakika.
2: Kocaya ne yapayım yanımda ben?
4: Bu insan bekarken.
2: Madem bu evladım hayır. Nasıl gencecik karıya alayım?
4: Evliyim diyor bu adam. Evli
2: nasıl evli değilim ya?
4: Hayır adam evliyim dedi
2: o
4: ya sen.
2: O seni boşanmış.
4: Sen de bildiğin halde nasıl kabul ettin onu?
2: Ne?
0: Ya sen onun 10 yaşındaydın. O 45 yaşındaydı. Onun evli ve evli değil mi belli değil.
2: Ben 24
0: diyorum ki ben. Boşanmışım. Bir dakika dur. Sana sorduğum şurusu. Diyor ki seçim olarak ben diyor.
2: Kime ne ya benim hayatım?
0: Evli demiyor. Ben diyor zengin bir adam olur. Yani bana para harcamıyorsa benim sevgililiğin anlamı yok diyor. Onu soruyor.

0: istiyorum
1: Niye
0: ben.
1: Niye yanımda gezdireyim ben onu?
2: Bekarsa da kendi bilir. Öyle düşünüyor sokakta.
1: Herkes seçiminin farkında. Evet, öyle düşünüyor. Sen ben öyle. Ne?
3: Valla ben Gülşah'a katılıyorum.
4: Ben mi diyor?
1: Ha katılıyorum.
3: Gülşah'a katılıyorum. Konuşmayın. Gülşah'a katılıyorum. Yani parasız adam gereksiz adamdır benim gözümde.
1: Parasız adam gereksiz
3: adamdır. Gencecik kadını aldıysan tabii ki ona bakacaksın. Onun cebini de dolduracaksın. Üstünü başını da giydireceksin.
4: Abla, sen bilmiyorsun. Ben onu nerede bulmuşum? Bir sor bakalım.
1: Nerede bulmuşum?
3: Hepsini yapmak zorundasın.
1: Evet. Nerede buldum? Nerede buldun?
4: 3 artı 1'e biçip bir koltuğu izine buldum.
1: Ya benim sana ne kardeşim? Evimi yeni tutmuşum.
4: Nereden değil yani ama şimdi kabuğunu beğenmiyor.
1: Sana ne?
4: Kabuğunu beğenmiyor.
1: Yani anasını diyorsan ben soka... yolda yazarım. Seni ilgilendirmez.
4: Anasını babası sokağa attı bunu.
1: Ya benim ailevi sorunum.
3: Neden kabul edip aldın o zaman? Neden kabul edip birliktelik yaşadın tamam, bayanla? Niye hem de senden 17 yaş küçük bir bayanla? 17 yaş küçük bir bayanla birlikte oluyorsan sen bu bayanın bütün her şeyini karşılamak zorundasın.
4: Yani
3: babası yaşındasın neredeyse. Kadın seninle birlikte oluyorsa sen onun cebini de parayla da dolduracaksın.
1: Cevap versin.
3: Hepsini yapacaksın.
4: Her şeyi sordum. Dedim ki yaş var
1: bunu gözetir misin? Gözetmiyorum dedi. Karısı gibi evde dövmesi var, karışması var, hesap sorma.
4: Ben ona her şeyi sordum.
1: Bir dakika Aydın cevap versin. Söyle.
4: Ben ona her şeyi sordum.
1: Neyi sordun?
4: Dedim ki yaş farkı gözetiyor musun? Hayırdır gözetmiyorum
1: tamam,
4: dedi.
1: Tamam beni bakıyorsun diye gözetmedim. Şimdi bana dolandırıcısın diyorsun.
4: Ne zaman?
1: Ay şimdi söyledin bak. Ya. Ne şimdi o? Şimdi söyledin ya. Ne yazıyor orada? Bir yaklaştırın. Ne yazıyor? E tamam tanışma madem tarihi. Benim adım yazıyor. Ne tarihi beni seviyorsun.
4: Tanışma
1: nasıl
4: tarihi.
1: Nasıl beni buraya götürüyorsun? Tanışma tarihi ve evet. Gülşah yazıyor.
4: Evet.
1: Seviyorsunuz yani kadını. Sonra da götürüyor beni ben onu. Bir daha gösterin kameraya bir çekin çocuklar. Gülşah ve tanışma tarihi. Gülşah sen yaptın mı?
5: Yok bende de vardı ben sildirdim.
1: Aa.
5: Bende de vardı.
6: Parası bitinceye kadar.
5: Parasıyla alakası yok. Parası bitince mi sildirdin? Aynı günü ben onu sildirdim elimde.
6: Tarlaları yedince o da bitmiştir. Aa,
5: vallahi tarlalarla alakası yok. Tarlaları bana 2019'da vermedi.
4: Evli paraya
5: ben. Ben bir zaman dolandırıldım ondan sonra tarlaları ben verdi. Benim bak, param çöp oldu.
4: Giden para bir...
5: Onun bak, tarlaları ben ortada görünüyor. Değil mi? Benim para çöp oldu. Benim paranın üstüne bir bardak su içelim.
1: Tamam bir daha.
5: Öyle bir şey yok ben kabul etmiyorum.
1: Aydın Bey de konuşsun ha.
4: Giden 1 liranıza karşılayacaksam bir tarla veririm.
5: Hayır paramı ver. Tarlalarını
4: ben tarlamı al 5 liriyor.
5: Ben dolandırıcı değilim.
1: Ver. Bir dakika tarla, bir adamı dinleyemem aynı anda değil.
6: Bak 5 tarla da olsa 5 tarlayı da versin sen şu an hanımefendiye.
4: Yok.
6: Biraz önce.
4: Ben vermiyorum. Ben ne diyorum size? Bak ben vermiyorum.
6: TikTok videolarını
4: bakın,
6: seyrederken.
4: Bakın yine söylüyorum.
1: Söyle sen, Aydın Bey.
4: Ben yine vermedim. Anası babası biz kefiliz.
5: Abla parasını ne zaman bu adam benim şeyin içine vermedi ya.
1: Şimdi Aydın Bey.
5: Aldığı telefon ne kadar kaldı ya.
1: Bir dakika. Aydın Bey diyor ki Gülşah eğer benim diyor dolandırıldığımız parayı yani o benim paramdı onu verirse diyor ben 3 tarlayı veririm.
4: Ablacığım hiçbir yer çalışmamış. Hani diyor ya az önce cebine para doldurdum. 1400 lira nereden kazanmış?
5: Erkeklerin parasını yiyorum bir de evimi sattım. Ben de soyadını yiyemedim.
1: Şey, bir dakika aynı anda değil. Biz de söyleyin.
5: Ben söyleyeyim. Utanacağım bir şey yok bu işte.
1: Varmış kadının bize.
4: Nereden kazanmış? Benden.
5: Benden ablam.
3: O zaman ben neden sorgulamadınız?
1: Bir
3: o parayı
1: aynı anda yapmayın şunu.
4: Ben verdiğim ev.
5: Anlatamıyorum.
4: O 200 milyar da. Yani verdiği 200 milyar da. Setten o harcadı kendiler.
5: Allah,
4: ben normalde Türk telefonu kullanıyorum. O Amerikan telefonu kullanıyor.
1: Evet.
4: 3 tane Amerikan telefonu.
5: Ben ev aldım 700 milyona. Evimi sattım bu sürekli tehdit ettiği için, hakaret yaptığı için, kapıları kırdığı için Kızılpınar Jandarmasında bile bundan uzaklaştırma aldım. 4 senede ince imza attı. Cezası ilk mukatı oydu. Evimi sattım, paramı bankaya attım. 2 senede ince faizimi yemedim. Benim.
4: 200 milyon kadar
5: anladın mı? Ben yemedim o parayı da biriktirdim.
1: Bu soru değil. Sonuçta bu kadın bu parası var mıymış varmış.
4: Ama ben sonuçta diyorum ki ben buna verdiğim ev.
1: Neyi verdi? Verdiniz de parasını da vermiş ya kadın.
5: Hayır. Ben onu 50 milyar hayır ne diyorum bak
4: ben evi değil 500 milyar.
5: Bak, bunu... Zarara satsaydım sana ortak mıydın?
4: Sus.
5: Zarara satsaydım ortak sus. Mıydın ona? Sus. Niye susacakmışım ben?
4: Ben 200 milyar evi bıraktım. Ha. Ama benim evi değil 500 milyar.
5: İsterse bir türlü olsun. Sen vermeseydin niye
4: verdin? Peki evli bari.
5: Benim kendime ortak olamazsın. Benim kendime ortak olamazsın. Seni ilgilendirmiyor.
1: Gülşah'ım.
4: Para nereye gitti?
1: Bir saniye. Aydın Bey.
4: Siz
1: bir para karşılığı bu evi vermişsiniz.
5: Evet ablacığım parasını ama verdim ya.
4: Parayı ne diyorum? Para ben pezevenkli borcum var.
5: Sonra 400 milyara sattım evi. Vay efendim.
1: Bir dakika ama bir dur.
5: Kime verdin paraları? Gösteri bana. Sana mı ver? İspatın var mı? Kanadın var mı?

0: Öyle olur. Ondan sonra kocamın 35 milyar borcu var. Onu hatta kocasının eski kocasına ulaştık yok. Ali Bokçu.
1: Bir konuşsaydım ve hiç konuşamadım.
2: Bunların hepsini isteyerek yapmadın mı? Hepsini isteyerek yaptın.
0: Abi.
2: Bak içinden gelerek yaptın.
0: Dur. Ben sana bir şey söyleyeceğim.
2: Bir dakika cevap ver. Bak sen hiçbir soruya cevap vermiyorsun.
0: Benim abi.
2: Sorusuna da cevap
0: veriyorum. Bir dakika. Hem
2: İsteyerek biz yaptın mı yapmadın mı?
1: Zorla mı yaptı bu kadın sana? Silah zoruyla mı verdin paraları?
0: Hep vaatler.
1: Ne vaadi?
0: Burada gençliğinde...
1: Oğlum evliliğin neyin vaadi? Ne vaadi?
0: Bak dün de konuşuldu. Değil mi Allah? Allah Kur'an-ı Kerim'de kızını karıştırıp da yemine yaydım da.
1: İlk zamanlar şimdi, iyiydin beni kafalayana bak, kadar. Kendimi bağlayana niye? Kadar iyiydin. Kur'an'ı öptüm kabul ediyorum.
0: Evet.
1: Sonradan bozuldun.
0: Niye?
1: Burnumu kırdın. Şiddet uyguladın. Evde kapıyı üstüme kilitledin. Yo. Aç bıraktın. Yo. Onun lafına baktın. Bunun yo. Lafına. İnsan evlendiği gibi ilk kalmıyor. Kusura bakma.
0: Yok.
1: İlk kalsaydın.
0: Çünkü bak ben dedi çalışmıyor dedin.
1: Ne?
0: Dün çalışmıyor dedi. Ben
1: evet.
0: Bayramdan önce girdim. Bir yayın ekibimizde
1: evet,
0: hatta
1: sonra
0: bir
1: şey. Aydın Bey ben sizin dediklerinizi hiçbir şey anlamıyorum. Bir bu konuyu anlatıyorsunuz bir o konuyu.
0: Bakın.
1: Ben size sorayım. Desin. Bir dakika siz Gülşah Hanım bir saniye. Aydın Bey siz daldan dala atlıyorsunuz. Biz böyle hiçbir şey anlamıyoruz. Size diyorum ki siz zaten belli bir süre evliymişsiniz. Bu kadınla evlilik vaadi nasıl versin nasıl evleneceksiniz? Bir bu. İki evi veriyorsunuz. Karşılığında bir para veriyor. Belki çok ucuza veriyorsunuz ama veriyorsunuz sevgiliniz
0: tamam.
1: Diye. Başka paralar da veriyorsunuz altınlar da. Bu kadın o parayı biriktiriyor.
0: Evet.
1: Bu sonuçta ama onun sonuçta, parası.
0: Bak sonuçta ablacığım bu... Benim arkamdan niye işte...
1: Benim yaptığım karlıklar görünmüyor. Şey söylemeyin. İlkler görünmüyor. Ben, şahane bir para
0: bakın,
1: ya.
0: Biz hep evlilik var. Aydın evleneceğiz para biriktirelim. Aydın evleneceğiz düğün yapalım. Aydın para biriktirelim. Hep böyle.
1: Ne parası?
0: Hep böyle biriktirildi.
1: Biriktirse?
0: Tamam ben ödeyim ki. Sonuçta ben ne aldım para gene?
1: Yani, ne yapalım? Niye kalsın kadın? Diyor ki peki, ben kalmam. İyi gitmemiş. Hiç para çekmedim ben işte. Yalan söyleme.
0: Bakın ben kaç sefer bıraktım.
1: Yalan söylüyorsun.
0: Bıraktım. Kaç sefer bıraktım.
1: Oğlum Gülşah. Abla ben bile faizlerim bankada. Ben hiç çekmedim.
0: Kaç sefer bıraktım.
1: Bağırmayın. Niye bu kadar bağırıyorsunuz? Bir bağırmayın ya.
0: Kaç sefer bıraktım ablam? Bakın kaç sefer
1: Gülşah,
0: bıraktım.
1: Gülşah şunu soruyorum.
3: He abla.
1: Bu adam sana
3: kendime söyleyeyim kalan masraflarımı karş. Hiç bana para verip de
1: peki Gülşah diyor ki Aydın ben ondan ayrılmak istiyordum ayrılmıyordu benden.
3: Yalan abla.
0: Ben sana bıraktım abla.
3: Yalan abla.
0: Bakın, ben ne diyorum?
3: Çerkezköy Adliyesi'ni araştırın kendisine kaç kere bağlar şikayetçi olmuş. Evimi de bastı tehdit etti hanım kapısına
0: bakın,
3: da gitti.
0: Ablam.
3: Bana attığı ses kayıtlar da var çocuğumla da tehdit etti. Ben onu defalarca bıraktım ben bakın. Gökhan Yalçın Çelik'le evlenecektim.
0: Dün demedim kendisi.
3: Evliliğimi bile o bozdu benim ya. Ben o çocukla 20 sene beraber
0: kaldım.
1: Biri var attığımızda bir durun. Muharrem Bey kim?
3: Bunun tefeci arkadaşı.
0: Tefeci falan değil adam.
3: Tefeci.
0: Bir
3: tefeci. Muhalefeci. Beni tehdit eden adam.
4: Merhabalar Esra Hanım.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. Cümleten hayırlı cumalar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Size de hayırlı cumalar. Ne söylemek istersiniz?
4: Bir kere ben tefeci olduğuma dolayı ben dün bir suç durusunda bulundum zaten.
3: Ben evet ben de senden şikayetçi olacağım anam babamı şehit ettiğin için.
1: Adamı dinleyeceğim.
3: Aydın sürekli sana parasıyla hesabına para
4: yollayacağım. Ben bununla görüşmek istemiyorum.
3: Senle ben görüşmek istemiyorum tefeci.
1: Gülşah
4: bir sussana. Olduktan sonra bak WhatsApp'tan bana ilk
3: başta... İki sene bu adam beni tehdit etti benden araç istedi.
1: Ben bir Muharrem Bey'i dinleyeceğim sonra seni dinleyeceğim.
3: Aynı şikayetçi olacağım
1: senden. Muharrem Bey nedir durumunuz anlatın.
4: İlk bunlar dolandırıldıklarında ilk başta Gülşah bana atmıştır. Abi biz dolandırıldık dedi.
1: Evet.
4: Madem ben tefeciyim diyeyim. Madem şiirim bana niye mesaj attın?
3: Sen benden hep özür diledin. Hep özür diledin. Ben de seni affettim.
1: Anlatmak istiyorsunuz. Gülşah bir sus.
4: Bir dakika benim sesim geliyor mu?
1: Duyuyorum. Bir anlatın. Ne anlatmak istiyorsunuz?
4: Ya benim anlatmak istediğim ne şu. Bunlar madem ki evi ben o gün de söyledim. Bunlar Facebook üzerinden bir Gülşah birisini buluyor.
1: Evet.
4: Kendisi buluyor. Gülşah buluyor. Yani bana anlattıklarına göre. Gülşah kendisi dedi. Hatta bunların döki şeyleri var bizde yani yazışmalar da var.
1: Tamam
4: var.
1: Gülşah ben, birini buluyor Facebook'tan sonra.
4: Evet birisini buluyor. Aydın'ı da şimdi ev almaya ya dedim bak bunlara yine bak dedim sizi dolandırmasınlar.
1: İyiydi.
4: Yok abi dediler dolandırıcı falan değiller dedi. Evi de bu güzel yer bulduk dediler tamam mı?
1: Evet.
4: Bak yine dedim kızın DNA tablet. Şimdi

0: Kızın diyemiyorum, istemiyorum çünkü bana küfürlü
1: Aydın
0: mesajlar
1: seni
0: gidiyor.
1: parasıyla tuttu Muharrem
2: Bir
1: Yazıcı.
2: dakika.
1: Onların da şimdi
2: Bir
1: kanıtını isteyeceğim burada. Gerçekleri konuşmaya
2: Yani ne
1: geldim
2: oluyor?
1: buraya.
2: Bir anlayayım konuyu sonra. Hı.
0: Şimdi Aydın, bunlar beni çağırdılar. Dediler, ben dedim böyleyken böyle. Ama baktım ben, abi dedi biz dolandırıldık. Nasıl dolandırıldınız? Bak Aydın hesabına ben para attım. Aydın hesabına para attım. Aydın'a gidiyor ev sahibi olarak atıyor ama ev sahibi çıkmıyor.
2: Evet,
0: Madem
2: doğru.
0: şunu o zaman da söylediğin kelimem şu. Neden Gülşah Hanım gidip de babasının üzerinden madem Aydın'a etmiyoruz da Aydın'a
1: Ben babamın evinde
0: hesabı
1: yaşamıyordum ki. Ben
0: attı
1: Aydın'ın
0: gibi
1: tamam, bir
2: gitti
1: şey
2: söyleyeceğim
1: çıkmıyor.
2: Muharrem Bey. Aydın'ı
0: Görmüyordun.
2: seçmiş. Başka var mı?
0: Nasıl?
2: Aydın Bey'i seçmiş olabilir. Birlikte yaşıyorlar ya.
0: Ya o zamanlar yeni tanıştılar. Benim yanımda barıştılar. İstanbul'a
1: Yeni mi
0: geldiler.
1: tanıştınız? Ben sizin
3: Yeni
1: eşim.
3: barıştılar diye.
0: Bakın, bakın hanımefendi, Esra Hanım. Bunlar benim yanıma geldiler. 15 gün içerisinde ev aldılar. Benim yanıma
1: Kayseri'deydim, kusura
0: geldiler.
1: bakma.
2: Peki
1: Kayseri'deydim
2: Muharrem
1: ben.
2: Bey, bunu
1: Sen beni evine
2: demek istedim.
1: davet ettin, Aydın da arkadan
0: Evine
1: geldi.
0: geldi. İkisi
1: Yalan
0: birlikte geldiler.
1: söyleme. Yalan söyleme. Kayseri'ye gittiğime dair numara getiririm buraya, gösteririm.
2: Bir
1: Yalan
2: duralım
1: söyleme.
2: Gülşah Hanım. Muharrem Bey, yalan söylüyor. Muharrem Bey, şunu sormak istiyorum size. Siz ne demek istiyorsunuz? Yani daha açıkça konuşun.
0: Ben de dokümanları Varanak'ta hepsi var. Evimde geldikleri tarih Varanak'ta hepsi
1: Tamam.
0: var.
2: Yani ne
0: Tamam,
2: demek
0: tarih Varanak'ta
2: istiyorsunuz?
0: hepsi var.
2: Babasına yapmadı, Aydın'la yaptı. Bir şey mi demek istiyorsunuz? Bir onu söyleyin bana.
0: Ben anlamadım. Ben seni dinlemek de istemiyorum. Ha, sen dedin ya benle muhatap
2: Ben
0: olma demiştin.
2: sunucuyum, sunucu.
0: Pardon, ben Gülşah konuşuyor zannettim
2: Yok,
0: Esra
2: ben
0: Hanım ya.
2: konuşuyorum. Size şunu soruyorum. Yani altında bir şey demek istiyorsunuz ya. Keşke babasına yapmadı, Aydın'a yaptı.
1: Abla.
2: Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Bu dolandırıcı adamları Gülşah buldu da adamı mı dolandırdı?
0: Ya şimdi ben öyle
1: Sen benim 10 yaşındaki çocuğumu nasıl tehdit edersin?
2: Gülşah! Bir dur da ben
1: Bakın.
2: adama
1: Bunun
2: soruyorum.
1: numarası var, 10 yaşında çocuğuna
2: Muharrem'e
1: nasıl
2: ben bir
1: tehdit
2: soru
1: edebilirsin?
2: sordum.
1: Sen Muharrem Yazıcı. Muharrem'e bir şey sordum.
0: Gerçekten yalan makinesine
1: Sen yalan
0: bakın
1: makinasısın. Hepsini
0: bakın
1: kanadını
0: yalan
1: istiyorum. Aydın
0: makinesine
1: sana ne kadar para
0: yemin
1: yolladıysa
0: ederim var
1: hepsini
0: ya
1: kanıtını
0: ne kadar
1: istiyorum.
0: yalan
1: Ayrı
0: makinesine
1: olduğumuz
0: bulaşacak.
2: Çıkarsana şu Gülşah'ı çıkarın
0: Bunlar
2: ya.
0: yalan söylüyor.
2: Gülşah ne yapıyorsun?
0: Ben
1: Abla parası
2: hayır,
1: ne? Ben daha tuşunu
3: abla,
1: söyleyeceğim. Ben
3: konuşsun,
1: sorsam
3: konuşsun,
1: bana
3: konuşsun,
1: dünya hesabına para yolladığını
2: benim sorumu
3: konuşsun,
2: çıkart.
3: konuşsun, konuşsun,
2: Sus.
3: konuşsun.
2: Aa, benim sorumu niye sabote ediyorsun? Muharrem Bey.
1: Çıkartacağım hepsini.
2: Muharrem Bey.
1: Hepsini.
2: Siz
1: Bir
2: bunu mu
1: saniye
2: demek
1: bekle.
2: istiyorsunuz?
1: Tamam. Hepsini ortaya çıkartacağım
0: Evet
1: ve ben
0: Esra Hanım.
1: gitmiyorum. Buradayım. Tamam.
2: Söyleyin.
1: Bak hepsini çıkar.
2: Muharrem Bey.
1: Muharrem de bana yaptı.
0: Esra Hanım sesten alamıyorum.
2: Tamam.
1: Hiç
2: Muharrem Bey,
1: sorun
2: size demin sorduğum soruyu cevaplayın. Siz şunu mu demek istiyorsunuz? Gülşah bu adamları buldu. Aslında bunlar dolandırıcı. Aydın araya koydu. Bu parayı
0: Evet
2: Gülşah
0: öyle
2: mı?
0: düşünüyorum.
2: Öyle
0: Facebook
2: düşünüyorsun. Ya bir
0: üzerinden
2: açık
0: bulmuş ya
2: konuşun.
0: kendiler. Şimdi benim görüşüme göre tamam mı? Madem
1: Sizi
0: bunlar
1: buraya
0: yeni barıştılar.
1: bekliyorum.
0: Yeni barıştılar kişi benim yanımda
1: Sizi buraya
0: barıştılar.
1: bekliyorum.
0: Benim yanımda
1: Aydın'ı
0: 15 gün içerisinde bunlar
1: yazdım. Sen
0: içerisinde
1: çok
0: 15 gün içerisinde barışılan kişi. Ben daha yeni barışmışım ya. Ben yeni konuşmaya başladım. Neyine güvenip de Aydın'la
1: zorsun.
0: hesabına para
2: Peki
0: atabiliyorsun?
2: anladım iddianızı Muharrem Bey. Şimdi Gülşah. Şey diyor ki şimdi Muharrem
1: Videolarım
2: Bey, videoyu bırak. Muharrem Bey diyor ki
0: Evet doğru.
1: barışmışım da Aydın'ı dolandırmışım ya. Abla bu adam beni zamanında çok tehdit etti, tamam mı?
2: Kim?
1: Hepsinin WhatsApp kayıtları bende
2: Kim
1: var.
2: tehdit
1: Bu
2: etti?
1: adam bağlanan var ya,
2: Muharrem.
1: bu adam tefeci abla. Bu adam ona sürekli paralar yolladı. Aydın hatta onu şikayet edecekti, etmedi. Bu adam sürekli diyor ki Gülşah'la senin aranı yapacağım. Aydın para yolla. Bak bunların hepsinin kaydı Aydın'da
2: Şimdi
1: var.
2: demin
1: Hepsinin kaydı var abla. Aydın'ın telefonunun eşilmesini istiyorum.
2: Tamam.
1: Ve bu 10
2: Muharrem
1: yaşındaki
2: Bey
1: kızıma
2: bir
1: beni
2: saniye.
1: tehdit ediyor. Anam babamın aradığına dair telefonda
2: Tamam,
1: numaralar var.
2: Gülşah
1: Babamın da
2: biraz
1: telefonu
2: sakin.
3: Bir
1: buraya gelmesini
2: Gülşah
1: istiyorum.
2: biraz sakin ol. Muhittin Bey, size
1: Bunlar
2: şunu
1: ne kadar
2: soracağım.
1: yalancı.
2: Şimdi aslında burada iddia ettikleri şey aslında o kişiyi Gülşah bulmuş da sanki bir
3: Zaten
2: dolandırıcılık
1: yalan
2: gibi.
1: söylüyor.
3: Şimdi burada 3 seçenek var. Biraz önce de söyledim. Ya ev sahibi bu işin içinde.
2: Hı.
3: Ya Gülşah buldu ya da Aydın Bey'in işi. Bir saniye
1: Aydın.
3: dinleme bak bir saniye dinleme. Çünkü ev sahibi tapuya geliyor satış için. İBAN
1: Evet,
3: vermiyor.
1: evet.
3: İBAN'ı bunlara mesaj atan kim?
1: Karşı taraf
3: O
1: Levent
3: numarayı nereden
1: Akça.
3: buluyor bakın.
1: Levent
3: Ama
1: Akça.
3: ev sahibini arıyorsunuz siz. Facebook'tan arıyorsunuz. Ev
1: O
3: sahibi
1: numara
3: tapuya geliyor
1: oyunu.
3: bakın. Ev sahibi tapuya geliyor. Siz o adam yanınızda tapuya gelen bir
1: Ben
3: insan.
1: anlatabilir
4: Ve
1: miyim abi?
3: Ama bir
4: Esra Hanım bir şey söyleyeyim. Onları ben emniyetten önce o adamları bulduk.
3: Bulduk.
4: Demet
3: Evet.
4: Akçı'yı bulduk. Hatta İstikrami Gülşah'la beraber İstikrami'de

0: Bir dakika.
1: Adam bu tekrar bana ev satmaya kalktı. Doğru mudur?
2: Doğru. E para yok doğru zaten.
1: Ama dur ben biz tek hesap çıkardım.
2: Bir dakika, kısa bir aramız varmış. Aradan sonra devam edeceğiz.
1: Şimdi söyleyeyim.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
4: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
2: Kusura bakmayın. Çünkü Dünya Kupası.
3: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. 500 gram papaz erik 79 lira 50 kuruş.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı, çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
13: Bebekler hep bebekle büyürler.
14: Vay toplantılar!
15: Vay ödevler!
16: Vay bu işler!

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Tam da leislik.
2: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Hadi başamalos.
6: Oo.
5: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
6: O zaman herkesi benden şamalos.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
6: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku. Sadece
7: durulalım. Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo valla.
10: Sen de sadece durula. Hayatının
11: kıymetini bilenler. Biziz biz.
12: Biziz.
13: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
11: Sirke kullanıyorum.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
14: Tam o anda biliyorum.
15: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
16: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
13: Şimdi Muhittin Bey'le de konuşuyoruz. Şimdi bakın, bu çok büyük bir dolandırıcılık sistemi. Siz bir yer almaya gidiyorsunuz. Daha geldiğiniz tapu memurunun önündesiniz. Size diyor ki evet. At parayı atıyorsunuz, başka yere attınız.
2: Evet.
9: Ama ev sahipleri evet. Yanındayken oluyor.
13: Ama ev sahipleri yanındayken oluyor.
2: Ev sahibi. Yani
4: Aydın'la beni o adam bakın. Yönlendiriyor.
13: Yani ben ev sahibi dediğimiz
4: adam yönlendiriyor bizi. Öylelikle para karşı tarafa gidiyor ama parayı Aydın Bey yolluyor. Ben Aydın'a diyorum ki bak Aydın, bizi dolandıracaklar. Gel bu işten vazgeçelim.
9: Neden şüphelendin sen?
4: Siz böyle dediniz mi? O da diyor ki.
9: Neden şüphelendin?
4: Neden şüphelendim? Adam bana dedi ki sen dedi karşı tarafı dedi tanıyor musun dedi parayı yollayacağını dedi. Yok dedim, tanımıyorum dedim. Kendisiyle görüşüp. O da dedi ki ben daha önce
9: ev sahibi yalnız dedi. Bir dakika, ev sahibi yalnızdayken neden sormadınız?
4: Neyi? Abi, o benim yeğenim dedi. Bakan, para oraya gidecek dedi, hastaneye yatacaklar parayı dedi. Ben bunu anlayamadım öyle bir şey olduğunu.
9: Bunu siz beyanınızda ilettiniz mi karakolda?
4: Evet, bizim hepimizden şikayetçi oldum ben onların.
9: Tamam, beyanınızda bunu evet, karakolda belirttiniz.
4: Bunlar hatta 7 kişiymiş, bunlar çeteymiş.
0: Hatta Gülşah dedi ki ona, abi bizi dolandırmasın değil mi dedi.
9: Sosyal medyayı kullanarak yani.
4: Dolandırıyorlar, bakın dikkat edin ha.
9: Sosyal medyayı kullanarak.
0: Şimdi söylesene. Adama sen söyledin, abi bizi dolandırmıyorsun değil mi?
4: Evet. Orada
0: dedi, abi söyledi, ben buraya dedi ya, imza atacak
4: yani
0: dedi.
4: Aydın'ın, bakın, ben buradayım, imzaya geldim diyor bakın. Tapu için.
9: O yer evet, onların bayı olmayabilir.
4: Abla ben peki tapu gerçekten severim miydi?
0: Onun üzerine.
4: Bir dakika, biraz Aydın'la konuşalım. Tapu,
0: onun üzerine.
4: Evet, tapu ya, adamın üzerineydi.
0: Tapu adamın üzerine, yani bir adamın üzerine. Çünkü tapu memuru işlem yapıyor. Tapu memuruna kadar çıktık biz, imzaya kadar.
9: Ama bakın parayı yeğenime atın diyor size, değil mi?
12: Evet.
19: Evet, bizi o yönlendiriyor. Peki oradaki tabu memuru ne yaptı o sırada? Hiçbir şey yapmadılar.
12: Biz tek polis aradık abi, baktık adam engel koydu. Biz tek polis aradık.
19: Adam ne yaptı yanınızdaki adam? Evine abi, gitti.
12: Tuttuk, bırakmadık. O da polis
19: aradı. Karakoldan sonra evine gitti. Para bana gelmedi diye gitti. Adamı ne tehdit ettik, ne bağırdık, ne çağırdık. Direkt adliye verdi.
20: O adam kapandı. O adam. O sırada hani veriyor ya, yeğeninin IBAN'ını o verdi size,
19: evet,
20: değil mi?
19: Evet, o verdi.
12: Tabii numaradan geliyor. Yani evet, Gülşen konuştuğu numaradan geliyor. Gülşen bana verdiği numaradan geliyor.
19: Neyi sana verdiğim numara?
12: Facebook'tan sana gelen
19: numara. Adamlarla sen konuştun ya.
12: Bir dakika, Facebook'tan sana gelen numarayı benim telefonu kayıtladık
19: tamam,
12: ya.
19: Tamam, seni telefondan tamam. Aradık. Bütün işlemleri sen yaptın zaten. Beni
20: anladım.
19: Adamlarla
20: burada
19: ben
20: bir dolandırıcılık, bayağı bir sistem kurmuşlar. Gülşah da burada diyor ki benim param bu şekilde gitti. Şimdi. Ben Aydın'a güvendim. Okuma yazma bilmiyorum. O paranın hakkı olarak da bana 3 tarla verdi. Bana evet. O parayı verirse ben tarlasını geri veririm diyor.
19: Aramızda hiçbir şey yoktu abla. Ne zaman ben bunu bıraktım ondan sonra bu ortaya çıktı.
12: Ablam.
19: Dolandırıcılık şey falan filan yok. Ben bu adamı bıraktığım zaman peki, bu 2022'de de beni şikayet etti.
9: Ben sana bir şey sorayım.
19: Dolandırıcılıktan
9: değil. Aydın'ın dolandırıldığını sen de kabul ediyorsun değil mi?
19: Neyden yana?
9: Aydın dolandırıldığını kabul tamam. Ediyorsun değil mi?
19: Evet.
9: Kabul ediyorsun değil mi?
19: Ama beni o dolandırdı.
9: Bir saniye. Hayır ama biraz önce ev sahibi dediniz, yeğenini attı.
19: Paranın
9: dedin.
19: O benim sahip tamam, çıksaydı. Neden
9: paran
19: çıkmamış?
9: Onda, paran onda, o attı. Sen ondan suçluyorsun onu değil mi?
19: Evet, ondan suçluyorum.
9: Ama dolandırıldığını kabul ediyorsun.
19: Tamam, o davayı yüklensin, beni o dolandırdı.
9: Dolandırıldığını kabul ediyor musun sen?
19: Dolandırıldığımızı biz kabul ediyoruz
9: tamam.
19: Zaten.
9: Peki o zaman Aydın Bey'in 3 tane tarlasını
19: kefil
9: niye vermiyorsun?
19: Kefil olmak ne demek abi?
9: Bakın 3 tane tarlasını niye vermiyorsun?
19: Yok,
9: dolandırıldığını
19: kefil
9: biliyorsun.
19: Olmak ne demek? Parayı ver demek. Bankada bir de gidiyorsun, kefil oluyorsun.
20: Şimdi Gülşah da mağdur olmuş. Sen de mağdur oldun.
19: Sen ödüyorsun abi, kefil demek parayı ver demek.
20: Şimdi kızın okuma yazması yok. Nasıl ama, diyor ben bunu yapardım. Programın sonuna geldik. Aman dikkatli olun, dolandırıcılar her yerde. Pazartesi görüşmek üzere.
21: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Esai Parfümeri Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Gülben? Hayırdır? Bir şey mi oldu?
1: Konuşabilir miyiz?
0: Tabii ki, tabii ki konuşabiliriz. Sen tut şunu. Tut. Ben bir kapıyı açayım.
2: Var benim terliğim.

0: Gülbancığım, çantanı alsana şuraya.
1: Nereye?
0: Askıya.
1: Buraya asayım ben. Hı hı.
0: Yapacaktım. Şey yapayım. Şu çiçekleri versene. Ver ver, bir şey olmaz.
1: Hangisi aldı bunu sana?
0: Hangisi derken?
1: Bir sürü hayranım var. Hepsi sana aşık. Hangisi aldı bunu?
0: Gülben, ama ayıp ediyorsun.
1: Etmiyorum. Çok şanslısın, onu söylemeye çalışıyorum. Güzelsin. Havalısın. Kendine güveniyorsun. Beğenmeyip de ne yapacaklar? Beğenecekler yani. Onu demek istedim.
0: Ben su dolduracağım. Sen de onun kağıtlarını çıkar. Kurtar o çiçekleri suya koyalım.

0: Koy bakalım buraya.
1: Çok güzeller.
0: Çok güzeller.
1: Ben hiç çiçek almadım. Bir keresinde han bir kez almıştı çiçek, gül. İki kez yani. O kadar.
0: İyi, şanslıymışsın yine. Hadi otur. Gülbenciğim, daha önce de oturdum bu sandalyeye. Bir şey olmadı.
1: Eldivenim var zaten.
0: Ha, bak güzel güzel, temiz temiz. Ben kardeşimden bile çiçek almadım bu hayatta, biliyor musun? Kimse çiçek almadı bana.
1: Dalga mı geçiyorsun benimle? Bak işte bunlar ne?
0: Onları ben kendim aldım kendime. Ben böyle canım sıkkın olduğu zaman moralim yükselsin diye çiçek alırım. Yaparım öyle şeyler.
1: Nasıl yani? Hiçbir erkek sana şimdiye kadar çiçek almadı mı?
0: Almadı.
1: Esat da mı almadı?
0: Hı-hı.
1: Ama şey, o kıl kuyruk var, o almıştır.
0: Kim? Cüneyt mi?
1: Evet o.
0: Cüneyt bana günahını bile vermezdi. Ya Gülbenciğim, işler öyle göründüğü gibi değil yani.
1: Ama olur mu canım? Sen çok güzelsin. Yani sana almayacaklar da bana mı alacaklar? Yok ya, mutlaka sana almışlardır çiçek. Olmaz, olur mu öyle şey? Her yerde, hep etrafında hayranın var senin. Mutlaka sana çiçek almışlardır canım. Hayır, öyle bir şey olamaz.
0: Gülbenciğim, canım benim, o işler öyle değil. Ben kendimi bildim bileli yalnızım. Bak sen şu eve. Bak, her şey tek kişilik bu evde.
1: Sen istemediğin içindir o. Sen istesen, ooo neler.
0: Ya alanlar olmadı mı? Oldu tabii, oluyor da.
1: Onu diyorum işte.
0: Ama yani hep böyle pahalıydı. Hele çanta, cüzdan, yüzük. Bak şu gümüş yandanları görüyor musun? Mesela bir doğum günümde Cüneyt bana onları almıştı.
1: Kıl kuyruk olan.
0: Ama kimse çiçek almadı bana Gülben. Yani herhalde bir çiçekle mutlu olabileceğim ihtimalini düşünmediler. Ya da beni neyin mutlu edeceğiyle ilgilenmediler. Ama Esat alırdı bence. Ama artık bana değil tabii ki. Sen ne söyleyecektin bana?
1: Ben senin gibi yani

0: Senin gibi görünmek istiyorum.
1: Nasıl benim gibi görünmek?
0: Yani çocuk gibi değil de kadın gibi.

0: Gülben, hadi aç şu kapıyı. Bak sana ıhlamur kaynattım. Seversin sen. İyi gelir. Ha? Kardeşim.
1: Belli ki yalnız kalmak istiyor.
0: Ha, anlat anlat. Çünkü ben bilmiyorum kardeşim ne ister ne istemez. Sen bilirsin.
1: Ben içerim ama.
0: Ne?
1: Ihlamuru diyorum. Ziyan olmasın şimdi o kadar yapmışsınız. Ne bileyim belki karşılıklı oturup beraber sohbet.
0: İyi al iç o zaman tamam. İşim gücüm var benim.
1: Safiye Hanım. Benim gerçekten biriyle konuşmaya çok ihtiyacım var. Ben bunaldım. Çok yalnız hissediyorum kendimi. Yani siz benden nefret ediyorsunuz ve ben bunu değiştirmek için hiçbir şey yapamıyorum. Normalde hani Esra'ya giderdim dertleşmek için. Ama şimdi Han evden çıkmamızı da istemiyor. Yani ben yukarıda çok yalnız hissediyorum kendimi hep yalnız. Ben kendi kendime konuşmaktan delireceğim. Neden bu kadar zor beni insan yerine koymak?

0: Şuna bak. Şu tipe bak. Leş gibi paçaları. Tarla sürüyor sanki. Hep çamur. Ay tırnaklara bak, tırnaklara. Uy, pislik içinde. Ojeyle de kapatmaya çalışmış hep. Ben yer miyim be? Han yer onu.
1: Hele şu, bir anlasam niye yaptığını.
2: Neyi niye yaptığını?
1: Zor olmuyor mu diyorum her gün her gün o tutamı boyamak?
2: Ben her gün yıkamıyorum. 10 günde bir. Şaka şaka.
1: Ay doğrudur vallahi, hiç şaşırmam. Kesin o da modadır.
2: Aslında öyle bir şey var. Saç yıkamama akımı diye.
1: Ne? Nasıl ya? Yıkamayıp ne yapıyor da?
2: Yani sadece suyla yıkıyorlar. Şampuan ya da sabun değdirmeden.
1: Sebep?
2: Doğallık.
1: Yok artık, öyle şey mi olur be? Saçmalık. Hayretmiş, adını doğallık koymuş. Yürü git hadi. Daha neler artık. Bitlenmeyip de ne olacak sonra? Bitlenir leş gibi, rahat mı battı?
2: Ya inanmayacaksınız ama çok iyi geliyor diyorlar saça.
1: Hadi oradan bir, neyine iyi gelecek? Saçmalama. Yok artık. Ay yıkanmaya yıkanmaya terden ağda gibi olur o saç. Oy.
2: Yok hatta kendi ya besliyor muymuş neymiş? Çok iyi geliyormuş.
1: Ay hadi git. Midem kalktı yemin ederim. Yok artık, ben bunu da içemem artık. Üf.
2: Çok iyi gerçekten. Şampuanlamayınca saçın yağ kendi kendini temizliyormuş zaten.
1: Sus. Sus artık be.
2: Çok iyi bir şeymiş.
1: Aa yeter. Bana bak, öyle bir şey yapacaksan da git dedenin evinde yap. Burada yapma sakın ha. Ay bunu da içemem daha artık, benim mide bitti. Vallahi çıkaracağım şimdi, şuraya istifra edeceğim.

0: Aa, bu hiç bana benzemiyor.
1: Ya Gülben, çok güzel olmadın mı? Bak elini vicdanına koy söyle.
0: Olmuş. Bana benzemiyor bu.
1: Ya sürekli şunu söyleyip durmasana ya. Bu sensin işte sen.

0: arkadaş yani, bir şey yok.
1: Bir kere sen ondan küçük görünüyorsun. Evet, ayrıca ablan sana karışamaz. Sen ister böyle gezersin, ister pijamayla gezersin. Sen kocaman bir kadınsın artık.
0: Değilim işte. Sorun da bu ya zaten. Kimse beni öyle görmüyor. Ben bile. Biliyor musun? Şimdiye kadar bir kişi beni beğendi. O da deli çıktı.
1: Kimmiş o ya?
0: Ha? Yok, boş ver ya. Bir şey yok zaten. Bir şey yok.
1: Bir kere Esat da seni çok beğeniyor. Hem de en çok nereni beğeniyor biliyor musun?
0: Kalbini, iyiliğini diyeceksin, biliyorum tabii ki.
1: Ay, hiç öyle bir şeyler demeyeceğim. Gözlerini. Evet, gözlerini beğeniyor, söyledi bana.
0: Ya, yalan söylüyorsun.
1: Ya al bak aynaya, yalan mı söylüyorum, gerçek mi söylüyorum?
0: Ya. Gözlerim demek.
1: Gülben. Ay, bu güzel anı bölmek istemiyorum ama ablan senin burada olduğunu bilmiyor değil mi?
0: Yok, bilmiyor tabii. Bilir mi hiç? Ben İnce'ye söyledim, o onu oyalıyor. Arayacak beni.
1: Tamam o zaman. Şimdi sana elbise bakacağız.
0: Ay hayır, sakın. Kapa kapa. Dolabı kapa, ne olur vallahi. Ay, senin o elbiselerin, kıyafetlerin çok pistir. Mümkün değil. Şey, yanlış anlama ne olur vallahi. Ben yani başkasının kıyafetlerini giyemiyorum da. Yani sorun sende değil, bende.
1: Senin bu üstündekiler kimin? Senin mi ki?
0: Annemin. Aa, öyle bakma hiç bana. Ben bunu 40 defa yakadım giyebilmek için, biliyor musun? Allah'ım ya. Tamam tamam. Şey bozulma, tamam bozulma. Ver hadi bir tane giyivereyim. Şey, en az giydiğin olsun da. Toz açılıyor, toz. Saçılır o. Kapa onu.
1: Gülben.
0: Of, nefes alamıyorum sanki.
1: Beden nasıl? İyi mi?
2: İyi, çok iyi.
1: Aksi fosil. Tutturmuş bayrama İngilizce öğreteceğim diye. O bayramda hello gentlemen yukarı, ladies aşağı gezip duruyor.
2: Ne güzel işte, hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyor.
1: Aman hadi oradan be, ne hayali. Bayramın ne hayali olacak? İngilizceyi öğrense ne işe yarar sanki? Bu saatten sonra turist mi avlayacak dışarıda?
2: Sizin hayalleriniz hep işe yarayan türde hayaller miydi?
1: Benim hayallerle falan işim olmaz. Gerçeklere bakarım ben.
2: Neden? Ne alıp veremediniz o hayallerle?
1: Çok büyük kazık yedim onlardan. Tamam mı? Daha da işim olmaz. Ben hayatımda 3 kere hayal kurdum. İlki doktor olmaktı. Bu zaten benim boğazımda bir yumrudur. İkincisi, gencecik bir çocuk sevdim ben. Sivrisineği bile incitmezdi. Ama öyle lafta falan değil ya, gerçekten. Hani gelsin konsun buraya, o sinek kanını emse ona dokunmazdı. Öyle bir çocuktu. Gözümün önünde otobüs çarptı ona. Ölüyordu az kalsın. Annem dedi.

0: Bir daha birini seversen ona da aynı şey olur. Çünkü sorun sende. Sen dedi uğursuzsun.
1: Anneniz size uğursuz mu dedi?
0: Ben de kimseyi sevmedim bir daha. Sonra 22 yıl sonra o çocuk çıktı geldi benim karşıma. Dedi hadi gel yine hayal kuralım. Yine o. Her şeye heyecanlanan, şaşıran Safiye oğul. Oldum ben de biliyor musun? Vallahi. Çünkü güvendim ona. Hani sivrisineği bile incitmezdi o çocuk. Biliyorum. Ben ne hayal kursam, hepsi elimde patladılar, bomba gibi.
1: Peki ya gitmeseydin Naci? Kalsaydı? O zaman bambaşka olur değil mi her şey sizin için?
0: Afaki bir soru bu. Sonuçta gitti. Gerisi boş zaten.
1: O zaman bundan böyle hiç kimse hayal kurmasın. Gülben, Neriman, babanız. Hiç kimse öyle mi?
0: Aynen öyle. Hiçbir hayal mayal kurmasın. Sonra altında kalıyorlar. Temizleyip toparlaması da bana düşüyor.
1: Bu piyano. Babanızın hayaliydi. Kavuştu işte. Bakın Safiye Hanım, bazı hayaller mümkündür, tehlikesizdir. Öteki türlü yaşanmaz ki zaten. O zaman herkes korkar, kimse hiçbir şey yapmak istemez. Önüne gelenle yetinir sadece. Böyle bir hayat sizce kötü değil mi?
0: Kötü, evet. Ben razıyım ama... Yara bere içinde kalmaktansa razıyım ben.

0: Ya Naci isteyerek gitmediyse?
1: Ne saçmalıyorsun sen be?
0: Yani ya mecbur kaldıysa gitmeye?
1: Evet, gitmek zorunda kaldı. Bir çocuğu olduğu aklına geldiği için defolup gitmek zorunda kaldı. Dank etti çünkü o beynine. Bir daha bu konuyu açıp benim asabımı bozma, tamam mı? Zorla ya da değil. Cehenneme kadar yolu vardı, gitti işte. Naci Maci yok artık. Bitti.

0: Burası değil mi?
1: Burası.
0: İyi misin peki? Bir saat mi sürüyor terapi? Bekleyeyim mi seni?
1: Yok, gerek yok, sağ ol.
0: Çok sevindim bu arada. Yani kendin için çok mühim bir şey yapmışsın. Seni de tanıyorum. Bir yabancıyla konuşmak zordur ama sen başarmışsın abi. Tebrik ederim.

0: Ne konuştuğunuzu anlatacak mısın Neriman? Ne sıktı canını söyle. Bizi mi söyledin? Kızdı mı sana? Ağır konuşmuştur kesin. Yapacak bir şey yok. Durum bu. Er ya da geç öğrenecek. O da kabul edecek mi?
1: Ne kadar kolay değil mi? O ne hissederse hissetsin. Bize ne? Biz işimize bakalım.
0: Ben öyle mi söyledim?
1: Ya ne söyledin?
0: Kandırmaktansa dürüst olmamız daha iyi. Er ya da geç üzülecek zaten. Böylesi daha büyük kazık.
1: Ne yapıyorsun?
0: Sevgilimin elini tutuyorum.
1: Olmaz Ege. Gamze görür. Ya istemiyorum diyorum, anlamıyor musun?
0: Ya babam söyledi zaten, biliyor kız sana aşık olduğumu.
1: Benim sana aşık olduğumu bilmiyor ama. Ve öğrenirse kazık atmışım gibi hissedecek. Aramızda bir şey yok dedim ben. Ege bana aşık değil dedim.
0: Neden öyle söyledin?
1: Öyle sandım çünkü.
0: Hayatımızı hep başkalarına göre mi yaşayacağız Neriman? Evde ablanlardan, okulda Gamze'den mi saklanacağız?
1: Ya çok üzülecek diyorum. Hiç mi umurunda değil senin?
0: Değil, evet. Sıkıldım artık o üzülecek bu kızacaktan. Seni sevdiğim için suçlu hissetmekten sıkıldım. Ablan da Gamze de umurumda değil.

0: odada biri mi var be? Döndü mü yoksa? Nerede Gülben? Ha? Çıkmadı hala odasından. Bana bak, kaçmadı yine değil mi? Bir işler çevirmediniz siz.
1: Yo yo, hayır.
0: Anarız zaten.
2: Safiye, sırtım kaşınıyor.
0: Ne? Ne demek sırtım kaşınıyor baba? Kaşı o zaman.
2: Nasıl kaşıyım? Elim yetişmiyor. Sen kaşı.
0: Allah Allah, ben dokunamıyorum. Bilmiyor musun baba? Kaşı işte kendin.
2: Kaşı çabuk. Çok fenayım. Büyüklerin dedikleri yapılır. Ne biçim evlatsın sen?
0: Ah, baba şöyle şöyle kaşısana işte sırtını. Şöyle şöyle.
2: Elim yetişmiyor diyorum. Fırlatacaksın şimdi tansiyonumu.
0: Tamam, bakayım. Sırt tarağı olacaktı dolapta. Bakayım hemen. Öf ya.
2: Bu onu 10 dakika oyalar. Sen Gülben'i ara da gelsin yakalanmadan.
1: Ya Gülben, kaşınıp durmasana. Elbise çok güzel oldu sana. Bu renk de ayrıca çok yakıştı.
0: Of, şurada ipin kalmış.
1: Ay dur dur, elime tamam. Nerede ben? Ha bu. İçine sok, tamam. Yalnız bir şey diyeyim mi sana? Ben çok kötü kaşınıyorum biliyor musun? Acayip huylandım yani. Sen bunu yeni aldığına emin misin? Yani kimse giymedi değil mi?
0: Ya yeni işte, üzerinde etiketi duruyor, gördün sen de.
1: Ya evet de ne bileyim, bakayım. Aa evet, burada.

0: Ben bunu kendime böyle şey diye aldım. Zayıflayınca giyerim diye bilerek küçük aldım. Ama sana çok güzel oldu. Bence bu elbise senin olsun.
1: Sahi mi? Yani sen bunu bana mı veriyorsun?
0: Evet, sana veriyorum.
1: Sen galiba çok iyi bir insansın Sırık.
0: Gülben, sen de çok iyi bir insansın. Telefon.
1: Ha?
0: Telefon çalıyor.
1: Eyvah, İnci İnci. Şey, benim gitmem lazım.
0: Tamam.
1: Tamam, gideyim ben.
0: Tamam.
1: Her şey için çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Bu benim borcum olsun, tamam mı? Hiç altında kalmam, asla.
0: Tamam, hiç sorun yok. Ayrıca elbise sana çok yakıştı ve Esat da çok beğendi.
2: Baba, sen bunu dolabın en altına koymuşsun, görmedim. Allah Allah. Benim iki elim değil, 50 tane elim olması lazım.
3: İyi günler Safiye Hanım. Gülben Hanım'ın siparişlerini getirdim de.
2: Ne siparişi Bayram? Ne o?
3: Ya kumaş istemişti de.
2: Gülben! Gülben bak, Bayram siparişlerini getirdi. Gel de al şunları. Bayram bekle be. Ver bakayım. Aa, aferin Bayram. Gülben'in sevdiği renkleri seçmişsin. Vallahi bravo sana. Ay dur, şunu ben ayırayım da Eflatun güzel bir elbise dikeyim ona. Sürpriz olsun, sevinir kızcağız. Canım benim. Ay çok sevinir. Şimdi onun canı da sıkkın ya bu aralar. Ne yapsın kızcağız, mutlu olur. Uğraşamaz o bunlarla çünkü biliyorum ben. Yazık, biraz sevinsin de yüzü gülsün bari. Bayram, aferin, aferin. İyi yaptın, tamam. Hadi sağ olasın. Hadi hoşça kal. Hadi. Gülben. Kapını asıyorum, tamam. Hadi, alırsın sen. Hepsi burada. Yıkayım şunu bir.
4: Getir getir. Şöyle güzel bir deli gömleği dikelim kardeşine.
2: Çok güzel bir elbise dikeceğim ona. Çok sevecek.
4: Diktik. Erkeklerle buluşmaya giderken giyer. İyice yoldan çıkar kardeşini. Bak bebeklerini de attı. Topuklularla gezer. Ruh sürer.

0: Sen neredesin?
1: Ay çok sağ ol.
0: Sahar zor oyaladım ablanı içeride şimdi. Aa,
1: sağ ol. Ay, sen ay zaten güzeldin de daha da bir güzel olmuşsun.
0: Ya.
1: Ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun? Çok yakışmışsın. Neden sildin?
0: Şey ablam sevmez işte. O yüzden.
1: Boş ver.
0: Şimdi onu üzmeye değmez. Gerçekten sağ ol. Yardım ettin. Teşekkür ederim. Bu arada çok şanslısın. Esra çok iyi bir arkadaş.
2: Neden bırakmak istiyorsunuz terapiyi? Daha yeni başlamıştık Han Bey.
3: Burada bile güvende değilim çünkü. O manyak kapımın önüne bırakmış bu notu. Terapi saatim yazıyor burada.
2: Anıl mı?
3: Hasta gizliliği falan yalanmış demek ki.
2: Bakın çok özür dilerim. Buna nasıl ulaştı bilmiyorum. Ama ne gerekiyorsa yapacağım. Bundan sonra sizi rahatsız

0: etmeyecek, emin olabilirsiniz.
1: Neden musallat oldu bana? Size mi takık?
0: Bu konuda size bilgi vermem doğru olmaz.
1: Can güvenliğim söz konusu doktor.
0: İlaçlarını bırakmış olmalı. Hastaneye yatırmamız gerekecek. Bakın çok haklısınız ama terapiyi bırakmamanızı şiddetle tavsiye ederim.
1: Ben de size dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Bir kez daha bana kimseye güven olmayacağını kanıtladınız. Hayatta başarılar.

Susuz bırakmışlar seni. Merak etme. Hı? Hı? Ben çok iyi bakacağım sana. Hı? Tamam mı? Çok iyi bakacağım sana.

0: Yani okuldan yeterince uzaklaştık bence. Yani eve kadar geldik neredeyse. Kimse de görmez artık. Elini tutabilir miyim?
1: İyi tut.
0: Naci Hoca'nın gitmesi çok kötü oldu biliyor musun?
1: Neden?
0: Yani akşamları ona gider işte zaman geçirdik. Görüşmek için bahanemiz olurdu. Hem ablan da onunla bir şey diyemezdi.
1: Gündüzleri görüşüyoruz ya. Yetmiyor mu sana?
0: Sana yetiyor mu?
1: Yetiyor.
0: Allah Allah. Yani üst katımdasın ama sana ulaşamıyorum ya. Çok zormuş biliyor musun?
1: İyi siz taşının o zaman.
2: Aa çok komik.
1: Belki. Akşam kaçabilirsem yukarıda görüşürüz.
0: Gerçekten.
1: Söz vermiyorum.
0: Bak demek ki sen de özlüyormuşsun beni.
3: Zahmet etme Neriman. Ben gördüm zaten göreceğimi.
1: Gamze ben özür dilerim. Bugün söyleyecektim sana. Söyleyecektim.
3: Sen bana acıyamazsın. Haddin değil o senin. Şu haline bak be. Kimsin kızım sen? Ha? Kendini acındırarak onu etkilemiş olabilirsin ama havalanma. Kalkmasın bir tarafların. Sen benim ligimde değilsin kızım zaten. Alt kümedesin sen. Anladın mı?
0: Yeter artık Gamze. Anladık, üzüldün ama pisleşmenin alemi yok.
3: Pisleşen sensin. Sizsiniz be. Yüzüme gülüp ezik ezik ağlayıp arkamdan dolap çeviren o. Ben değilim.
0: Ya sanki 40 yıllık dostsunuz da kız kazık attı sana ya. Niye bu kadar dramatize ediyorsun durumu?
3: İnsanlara güvenmek için 40 yıl gerekmiyor Ege. Bazı insanlar o kadar yalnızdır ki böyle ilk gördüklerine tutunuverirler benim gibi. Benim enayiliğim işte. Bakın siz keyfinize.

0: Sıcak yemek getirdim. Özlemişsindir.
1: Hemen beni buradan çıkarıyorsun yoksa canını yakarım.
2: Yapmazsın.
1: Emin misin?
2: Yap.

0: Yap hadi, ne yapacaksan yap. İkimiz de biliyoruz. Sen kimseyi incitemezsin. Naci Hoca. Hadi.
1: Yap Kim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
13: Fotoğrafımızı çeksene ya.
14: Taşıdı kalkama.
15: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
16: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
19: Bebekler hep bebekle büyür.
8: İndirimin makbulü bir adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Vay toplantılar!
15: Vay ödevler!

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışır.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat?

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Hadi ben kaçtım.
2: Aa kızım, aç aç gidilmez. Al şunu bakayım.
1: Anne ya.

0: 5-8 Haziran arasında BİM'de domates 69 lira yerine 45 lira.
1: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Yakıt alacağız, yine yandık.
5: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi.

0: yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Futbol heyecanı Teknosa'da. LG 75 inç 190 ekran 4K Ultra HD Vebo Smart Mini LED TV Tekno Club'a özel 61.999 lira.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
5: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
6: Aa, ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
7: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
8: Ne istersen Neon 1.
9: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
10: Kaptan abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
11: Evet.
12: Yüzen banka.
10: Madem böyle projelere açıksınız, bende daha çok var. Uzay şubesi. İçeriye direkt iniş olacak.
13: Nasıl çıkar ama?
14: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
15: Benim bankam iş bankası.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
20: Trivago'da o da var.
21: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
22: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
23: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.

0: Taze fasulye pilav. Umarım seversin.
1: Daha ne kadar kalacağım burada?
0: Yarın bir doktora gideceğiz seninle beraber. Baştan muayene edecek seni.
1: Sen gerçekten delirmişsin. Seninle vermemden korkmuyor musun?
0: Tedaviye hemen başlamamız lazım. Kan tahlilleri, MR falan gerekecek. Eskileri ne yaptın sen, bavulunda mı? Lazım olabilir onlar.
1: Yakalanmaktan korkmuyor musun dedim.
0: Ne diyeceksin onlara? Beni zorla iyileştirmeye mi çalışıyor diyeceksin? Dünyanın en pahalı tedavisini olayım diye kafama silah mı dayadı diyeceksin? Kim inanır buna?
1: Soyadına mı güveniyorsun sen? Başarılı zengin iş adamı böyle şeyler yapmaz derler. Öyle mi? Belki hapishaneye girmezsin. Ama tımarhaneye kapatılacağın kesin.
0: Bak o olabilir işte.

0: Terapiyi de bıraktım zaten. Sonumu hiç iyi görmüyorum. İnci beni düzeltir diyordum ama tam tersi oldu. Ben onu kendime benzettim. Ölümüne mutsuz o da artık.
1: Safiye nasıl? Dışarı çıkıyor mu?
0: Çıkıyor çıkıyor. Vapura bindik beraber. Kuşlara simit attık. Emirgan'da çay içtik. Nasıl mutlu oldu bir görseydin.
1: Bu söylediklerinin hepsi olacak. Biliyorsun değil mi?
0: Ben buna çok inanıyordum sen gelene kadar. Yeterince uğraşırsam başarırım diyordum. Ama anladım sonunda. Bunu başaracak tek kişi senmişsin. O gazozu ben değil, sen içirdin ona.
1: Sen buna üzüldün mü? Ablan o senin ya. Ablan. Ben ya da sen başarmışız, kimin umurunda?
0: Benim umurumda. Benim iyileştirmem lazım onu.
1: Neden ya, neden?
0: Çünkü ben hasta ettim onu. Benim yüzümden bu halde.
1: Senin yüzünden değil. Annenin yüzünden.
0: Ben defolup gittim. Onu bir başına bıraktım. Felçli. Zalim bir kadına yıllarca bakmak zorunda kaldı. Babama, Gülben'e, Neriman'a hepsine o baktı. Bir başına uğraştı durdu. Ben kaçtım. Hiçbir şey yapmadım. Kurtardım kendimi o cehennemden. Eğer kalsaydım... onun yükünü paylaşabilseydim... her şey bambaşka olurdu.
1: Allah dağına göre kar verirmiş derler ya. O dağmış. Sen tepeymişsin demek. Bu güç savaşın o yüzden. Ben en büyüğüm. En yüksek benim demek istiyorsun. Değmez. Boş ver, matah bir şey değil bu. Ablana bak. O dağın ardındaki gerçeği görmüyor musun? Hep başkaları için yaşıyor. Ailesini korumak dışında başka hiçbir amacı kalmamış bu hayat. Dimdik durmaktan o kadar kas katı olmuş ki. Elleri, gözleri, gülüşü bile sert. Kimse bu kadar güçlü olmamalı. Kimse kendi acısını hissetmeyecek kadar nasır tutmamalı.

0: İyi diyorsun. Hoş diyorsun da. Biz başka türlü olamayız. Ne ablam, ne de ben.
1: Neden?
0: Bebekler ağlar ya. Başka çareleri yoktur. Acizdirler. Bizim bebekken bile aciz olmamız.

hakkımız yokmuş. Ağlamayan meme yok derler ya hani. Bizde tam tersiymiş işte. Annem gurur duyardı bununla. Hep anlatırdı. Ağaç yaşken eğilirmiş. Doğar doğmaz eğitilmeliymiş insan. O yüzden bizim eğilmek gibi bir şansımız yok. Olmadı hiç. Dağ ya da tepe. Fark etmez. Biz hep dik durduk. Dimdik ve kaskatı.

0: Yoğurt getirmedin mi? Pilavın yanında iyi gider.
1: Ayran var.
0: Yoğurdun yerini tutmaz.
2: Al al.
0: Bir dahaki sefere yoğurt da getirirsin.
2: Bakma öyle hadiye. Yüzüne kan gelsin biraz, çok bitkin görünüyorsun.

0: Geliyorum.
1: Gel artık, gelmişsin, ne yapayım? Gelmişsin zaten. Ne diyeyim? Ne vardı?
0: Özür dilerim. Ben seni kırdığım için çok ama çok üzgünüm.
1: Ben değilim. Sayende ayıldım. Ne kadar zavallı olduğunu gördüm.
0: Gülben, sen zavallı falan değilsin.
1: Evet, artık değilim. Diyorum ya, sayende akıllandım. Başka türlü davranacağım artık.
0: Nasıl başka türlü?
1: Hakkını arayabilecek, hesap sorabilecek biri gibi mesela. Sağ ol ama sana teşekkür ederim. Senin sayende oldu. Mıymıntılıktan kurtardın beni. Hatta hemen şu an başlıyorum, biliyor musun? Evet. Şirkette benim kararlarımın da önemi var, değil mi?
0: Tabii ki. Hı. Ama hangi konuda mesela?
1: Esat'ı işe geri alacaksın. Alacaksın. Sen yapmazsan ben yapacağım. Mevzu uzayacak. Şimdi durduk yere otoriten sarsılmasın.
0: Esat işe geri döndü zaten. Merak etme.
1: Ha. Ya öyle mi? Tamam. O zaman maaşına 2 katı zam yapacaksın. Evet.
0: Sebep?
1: Sebep diyor. Motivasyon şeysi işte. Her neyse ne canım. Ben öyle uygun gördüm.
0: Tamam Gülben. Hı. Nasıl istersen.
1: Sağ ol. Ben nasıl istersen öyle zaten.
0: Başka bir şey var mı?
1: Var. Anason kolonyası üretimi yapacaksın.
0: Anason mu?
1: Evet.
0: Ama onun kokusu
1: böyle. Allah Allah. Her şeye bir itiraz ya. Her şey ne dersem. Ben öyle

0: uygun gördüm. Bir dene bakalım ne olacak? Belki satışlarda patlama yaşayacağız. Nereden biliyoruz? Ya hayır, yani biraz riske girmen lazım canım. İş hayatında riske girmezsen ilerleyemezsin. Her şeyi ben mi öğreteceğim sana? Allah Allah. Kafanı kullan azıcık. Koskoca iş adamısın. Öyle. Bundan sonra böyle ya. Neyse, ben yorgunum. Sesim kısık bak. Boğazım ağrıyor benim. Yatacağım ben. Hadi.
1: Tamam, peki.
0: Hah, bir şey diyeceğim.
1: Hah.
0: İlk numuneyi bu hafta istiyorum.
1: Peki Gülmen. Hah. Ona da peki.
0: Peki tabii. Sağ ol.

0: Hoş geldin. Sence ilk programın konusu pişmanlık olsa çok mu sıradan ya? Ha?
1: Hiç değil. Beni konuk alın, sabaha kadar anlatayım.

0: Benimle evlendiğine pişman mısın mesela?
1: Galiba pişman olmadığım tek şey sensin.
0: Terapi zor mu geçti?
1: Hı hı. Öyle oldu.
0: Seninle gurur duyuyorum biliyor musun? Canın yansa da devam ediyorsun. Bunu öyle herkes yapamaz.
1: Yapamaz. Evet.
0: Keyfini yerine getirmek için ne yapsak? Hı? Masaj mı yapsam sana?
1: Olur.
0: Hadi. Evet. Of. Ay çok fena kulunç olmuş ya. Oh.
1: Of bak. Onların her birinin bir adı var. Bak bak o oh, o. Oh. Bak o sert olan işte o bastırdın o. O Safiye. Hemen altındaki...
0: Bu mu?
1: Evet, o Gülben.
0: Peki, bu ne?
1: O Neriman. Bak, evet, yanındaki de... Baba.
0: Ben neredeyim?
1: Sen buradasın.
0: Etkilendim.
1: Güzel.

0: Yemesene abla. Sus be. Hah, gel baba. Çayını koyayım.
1: Baba, sen niye öyle giyindin şimdi sabah sabah?
0: Konseri vardır. Piyano çalıyor ya.
2: Çok uzadı bu iş. Gidelim isteyelim artık. Ayıptır ya. Her şeyin bir usulü var.
0: Kimi isteyeceğiz baba? Perihan'ı mı?
2: Bak, onun adını anıp durma diye kaç kere uyaracağım seni Safiye.
0: E kimi isteyeceğiz baba?
2: İnci'yi. Hiçbir şey yapamadık kıza. Ne nişan, ne düğün, hiçbir şey. Yeni bir eşya bile alamadık. Sığıntı gibi tavan arasında iki büklüm yaşıyor yazık.
0: Ya vah vah ne yazık. Eskiden nerede yaşıyormuş, yalıda mı? Hadi oradan şimdi beni söyletme baba.
2: Yeter. Ben saksı değilim. Ciddi bir şey konuşuyorum burada. Bu evin büyüğü benim. Kız istemeye gideceğiz dedim o kadar. Hı. Memduh Bey'e söyleyin akşam çiçeğimizi, çikolatamızı alıp geleceğiz. Bir rızasını alalım adamın, ayıptır ya. Dağdan gelmiş gibi ne bu?
0: Evet, günün konu başlıkları açıldı. Hmm. Anlat Gülben, dökül sen de hadi. Şöyle peri bacalarında bir balayı falan, ne dersin?
1: Abla ben bir şey demedim ki ya. Hayret bir şey. Ha, ama madem sordun, şöyle mahalle bir tatile

0: gitmek isterdim. Hı. Yani normal aileler gibi.
1: Tatile gelene kadar. Oho. Ne oldu Neriman? Ha? Rahat mı battı sana?
0: Al işte.
1: Hayret bir şey. Neymiş ona gelene kadar da sanki? Millet aç aç. Yiyecek ekmeği yok önünde be. Haline şükret. Afrika'da çocuklar aç. Bir dua et, bir teşekkür et.
2: Hanım büyüğü olarak sen de benimle beraber geleceksin kız istemeye.
1: Hayatta olmaz. Kafamı sokmam ben o evden içeri be. Pislik içinde iki erkek bir de. Oy.
3: Hmm. Niye? Erkekler temizlik yapamıyor mu ya?
1: Yapamaz. Onlar bıyığını bile kesemez kendi başına. Pistir.
2: Geleceksin. Konu kapandı.
1: Ha baba tamam. Oldu geleceğim. Hadi tostunu ye, soğutma.
0: Abla gidecek misin gerçekten?
1: Ne gideceğim? Unutuyor zaten. Hadi geç.
0: Anladım. Acıktım ben ya. Ha.
3: Günaydın.
1: Günaydın.
3: Afiyet olsun.
0: Sağ ol, sağ ol.
2: Sağ ol kızım. Hadi geçin. Sizi bekledik, başlamadık daha.
4: İnci'yi işe bırakacağım. Geç kalmayalım biz. Afiyet olsun size.
1: Neriman? Onu kim bırakacak okula?
4: Kendi gider.
1: Hayatta olmaz. Sonra o kıvırcığa yapışacak bir de. İzin vermiyorum.
0: Tamam, ben bırakırım.
1: Seni sonra kim geri getirecek Bülbül?
0: Kendim geleceğim.
1: Hmm, gelirsin. Dışarı çıktığında neler oldu gördük hepimiz. Krizlere giriyorsun. Gerçi hoş. Esat'la buluşunca ne hikmetse hiçbir şey olmuyor sana. Nasıl olmuyorsa ona da şaşırıyorum.
0: Nasıl olmuyorsa nasıl şaşırıyorsun abla? Şaşırma. Biraz düşün bakalım nasıl oluyor. Galata köprüleri, Karaköy sokakları. Hatırlarsın biraz düşün nasıl oluyor bak. Hoppa.
1: Hadsiz. Han, o deli ne oldu sana o musallat olan? Tehlikeli bir şey yok değil mi?
4: Bugün her yere güvenlik kamerası takılacak. Dış kapıda sürekli kilitli olacak, merak etmeyin. Zaten hastaneye yatıracaklar onu.
0: Aa! Yazık ya. Gencecik çocuk. Vah vah. Tüh be.
4: Gülben sen niye böyle ikidir, anasıymış gibi tepki veriyorsun? Ha? Tanıyor musun sen bu adamı? Herif ruh hastasının teki ya.
0: Kimse boşuna delirmiyor ha. Sen de çok iyi biliyorsun bunu.
4: Allah Allah. E ne yapalım? Buraya alalım onu da istersen. Uzansın şurada. Dinleyelim dertlerini, travmalarını. İyileşir belki. Ha,
0: çok komik.
3: Bu evde zor biraz. Daha beter olur kesin.
5: Kahvaltı eksik. Sahanda yumurta yok. Kahvaltı eksik.

0: Ben zayıf. Yiyemiyor bir şey.
1: Simit yer belki.

0: Abi seninle ne konuşmuştuk Yağmur? Hı? Gelmeyeceğim dedim.
1: Anlamıyor musun? Hı? Anlamıyor musun?
0: Israr ediyorsun. Hı?
2: Anıl bak beni polisi aramak zorunda bırakma. Lütfen kendi iyiliğin için gel yardımcı olalım sana. Gelemiyorsan söyle yerini biz gelip alalım seni.
0: Hastane yok dedim. Anlamıyor musun? Sana da gelmeyeceğim artık. Bak babam beynini yıkıyor senin. Onu dinliyorsun. Hasta olan o, ben değilim. Geçen gün boğmaya kalktı beni.
1: Boğmaya kalktı beni geçen gün.
2: İlaçlarını ne zaman bıraktın?
0: Ya yok. Kafamı karıştırıyor onlar. Zararlı onlar.
2: Anıl bak hanın evine gitmişsin. Ne yapmaya çalışıyorsun?
0: Onun o çok şanslı, çok kadını var onun. Çok seni de aldı zaten.
2: Almadı Anıl. Bak ben senin yanındayım, önemsiyorum seni. Farkında değil misin? Neredeysen söyle, geleyim konuşalım.
0: Ben konuşuyorum zaten ama seninle konuşmuyorum artık. Onunla konuşuyorum.
2: Kiminle?
0: Ya sen Han'la ilgilensene. Gel, ben sıkıldım bak. Kapatacağım ben.
2: Anıl kiminle dedim?
0: Kapat.
3: Alo, Anıl.
0: Tamam.

0: Han. Akşam gelirken çiçekle çikolata al. En iyisinden ama.
1: Neden baba?
0: İnci'yi istemeye gideceğiz. Sen de erken çık biraz. İnci, sen de işe gitmeden önce dedene...

0: gelirim nasıl isterseniz.
1: Boş ver, unutur zaten.
2: Unutmayacağım. Not yazıp astım aynaya. Ayağınızı denk alın. Ben bunak değilim. Babana saygı göster biraz. Bir de bir tıraş ol. Dedesinin karşısına böyle çıkma. Rezil etme beni.
3: Unutur o unutur, siz bakmayın.
1: Ha abla, benim sefertasını mutfağa koydum. Gülben'e söyler misin onu bir yıkasın?
3: Ne alaka sefertası? Sen evden yemek götürmezsin ki.
1: Ya şu köşedeki restorandan ev yemeği götürüyorum şirkete. O yüzden. Tamam işte, halletsin bir zahmet hadi.
3: Tabii tabii, emrin olur. Başka işimiz yok zaten.
0: Sen kendini yıkasana.
1: Tamam, işten sonra yıkarım. Hadi çıkalım, geç kaldık. Hadi.
0: Hadi. Hadi bakalım. Günaydın.
4: Günaydın. Hayırdır İnci?
1: Hayır, hayır. Babam tutturdu. Eğer akşam müsaitseniz İnci'yi sizden istemeye geleceğiz.
4: Efendim?
0: Şöyle dede, şimdi sen Hikmet amcanın durumunu biliyorsun zaten. Yani biz de unutur dedik ama belli ki çok önemsiyor. Hani senin için de zor olmayacaksa... Şaka mı? İnci'yi istemeye mi gelecekler? E bayağı tatlı. Günaydın Memnun amca.
4: Günaydın.
0: Siz konuşuyordunuz tabii, ben böldüm.
4: Babanız siz. Herhalde başka gelecek olan yok değil mi?
0: Yok yok, bence o gelmez. Değil mi İnci?
1: Yani bilemiyorum ama...
4: Safiye Hanım da gelebilir yani, öyle mi?
1: Söz veriyorum. Ne olursa olsun çok kısa keseceğiz.
0: Ben de gelirim kız tarafı olarak. Hem çok güzel kahve yaparım. Hem bir şey derse de ben size destek çıkarım. Hiç merak etmeyin, siz memnun olacak.
4: Ne yapalım? Buyurun gelin madem. Akşama görüşürüz.
0: İyi bari ya.
1: Esra'cığım, darısı başına. İmkansız diye bir şey yoktur. İnsan eğer isterse her şeyi başarabilir. Umudunu kaybetme.
3: Laflara bak laflara. Uyuz. Sanki ben çok meraklıyım.
0: Takılma ya, şaka yapıyorum.
3: Yok vallahi baba. Hayatta olmaz. Zaten emri vaki yaptı, getirdi kızı evimize. Soktu bir anda, bir şey diyemedik. Gıkımızı çıkarmadık. Yeter ama yani. Hayret. Bir de ben o kantoronun ayağına falan gitmem ya. İstemiyorum. Sevmiyorum zaten. Bana ne?
2: Can seviyor ama. Gülben de seviyor.
0: Yok abla. Yok öyle bir şey, yapar mıyım hiç?
2: Bu yaşıma geldim. Torunu geçin, sizin mürüvvetinizi bile göremedim. Sizi gelinlikle göremeyeceğim belli. Ömrüm yetmez buna. Ama bırakın da bari oğlum için elimden geleni yapayım. Babalık duygusunu hissedeyim biraz, bırakın. Bana bunak muamelesi yapıyorsunuz. Eskiden önlerini ilikleyip iki dirhem bir çekirdek dururlardı karşımda. Bir ağırlığı vardı bu elbisenin. Şimdi ne zaman giysem bunun kafası nereye uçtu diye bakıyorsunuz.
0: Yok baba, bu takım sana çok yakışıyor. Sen bu takımı ne zaman giysen hep krallara benzedin, biliyor musun? Biz evlatların olarak çok seviyoruz seni. Çok saygı duyuyoruz. Gurur duyuyoruz böyle bir babamız olduğu için. Değil mi abla?
3: Öyle.
0: Tamam. Söz akşam.

0: ablam kız istemeye gelecek. Hatta ben de geleceğim.
1: Dur ben.
0: Abla, 40 yılda bir şey istedi. Bırak yapalım. Hadi ne olur.
1: Bak baştan söylüyorum vallahi, ben o kantoronun elinden kahve mahve içmem. Tamam mı? Hiç bana öyle gelenek görenek falan demeyin, ben delir miyim?
0: Çak baba.
2: Babayla çak yapılmaz. Saygılı ol biraz be.
0: Yemin ediyorum yaranılmıyor. Hiç kimseye yaranılmıyor asla. Neyse ya, ben akşam ne giyeceğim? Kıyafetim bile yok. Ha şimdi o zırhını kim giyeyim diyeceğim. Ablam soracak, nereden buldun, nereden aldın? Yapışacak, yakama yapışacak. İş başıma ya. Yok ki kıyafeti.
3: Abla. Ha. Hazırım ben, geliyor musun?
0: Ay ben seni unuttum. Geliyorum hadi. Dur. Her şey Gülben yetişsin ha, her şey. 40 yılda bir hayranım oldu. Onu da hastaneye kapatıyorlar. Ya işte zaten normali beni bulmaz ki. Nereden bulacak beni? Hadi hadi hızlı.
3: Tamam abla ya.
0: Ma çok yavaşsın. Hadi.
3: Abla. Ha. Şu senin Filiz bebek değil mi ya?
0: Aa. Evet o. Allah Allah, bayram mı koymuş ki onu oraya?
3: Bak not var üstünde.
0: Bakayım. Sakın değişme. Sen bu halinle güzelsin. Aa, Esat yazmış bunu. Tabii o biliyor tabii, hep gördü her şeyi. Ay canım ya. Demek ki hiç kötü etkilenmemiş. Beğeniyor hala beni. Kabul ediyor demek.
3: Ne yapacağız peki? Burada mı bırakacağız bunu?
0: Olur mu canım? Allah Allah. Yani ne olursa olsun değerli benim için. Ben bunu odama bırakacağım şimdi. Sakın ablamı söyleme. Bekle beni, hemen geliyorum.

0: Burası. İnmeseydin ya.
1: Hadi bakalım, ilk gündüz hayırlı olsun.
2: Saat 5'te, unutma, dinleyeceksin değil mi?
1: Dinleyeceğim tabii, kaçırır mıyım?
2: Bize şans dile.
1: İyi şanslar.
3: İnşallah nazarın değmez.
1: Amin Esra'cığım.
3: Amin. Ay çok heyecan.
1: İnci. İyi şanslar.

0: So how does it works my friend?
1: Abi buyur. Ay.
0: Ya günlük mü tutuyor kayıtları? Nasıl oluyor onu diyorum.
1: Abi bunların iki günde bir siliniyor. Kattakiler de öyle.
0: He. Şimdi peki ben bu telefondan her yeri görebileceğim değil mi?
1: Aynen öyle abiciğim.
0: Very good, very good. Ya eline sağlık nasıl deniyordu? Thank you for attention and the great job. Ya pratik yapıyorum da böyle iyi oluyor. Pekişiyor biliyor musun?
1: Anladım abi. Kolay gelsin.
0: Take it easy. Haydi.
2: Taktı mı? Ha, takmış tamam. İyi iyi. Her kata mı taktınız Bayram abi?
0: Evet Neriman. Her yere taktık. Bir tek terası takmadık. O da yaza inşallah.
2: Hadi inşallah. Ablam görecek mi peki?

0: Evet, sizin aileden herkes görecek.
1: Görsün. Ne var, bizim gizlimiz saklımız mı var? Görebilir yani.
2: O bebeği alıp içeri koyduğunu görseydi kafanda kırardı ama.
1: Neriman, sussana sen. Hadi ya yürü okuluna. Allah Allah, Talep bebeğin mikser mi belli değil. Yürü hadi. Sen niye sırtıyorsun Bayram? Hadi işine bak. Come on. Come on, hadi.

0: Burası.
1: Hoş geldiniz.
2: Barış.
0: Çok tatlılar.
2: Ciranda konfeti var.
3: Konfeti kaldı.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Ne gerek var
1: Esra
2: ya?
1: Abimiz. Ben de Barış, çok memnun oldum.
2: Memnun oldum.
1: Size kutlama yaptık işte. Beğenmediniz mi? Arkadaşlar teker teker hepinizi tanıştıracağım. Hiç merak etmeyin. Siz partinin tadını çıkarın. Daha sonrasında geleceğiz. Ne kadar güzelmişsin. Gözler adeta birer ceylan gözü.
2: Ay yavaş Barış'ım, daha dakika bir.
1: Yok, daha yeni ısınıyorum. Mesela Grace Kelly. Grace Kelly onun esmeri. Esmeri. Gülüşe bakar mısın? Güneşi sığdırmış, ay nerede? O da gelsin diyor gibi.
2: Bayağı komikmiş ama anlattığın kadar var.
1: Ne dedi benim hakkımda İnci?
2: O neler neler.
1: Ay yalan, ona inanma. Ben biraz böyle açık sözlü biriyim. Yani iltifat olsun diye değil. Gayet aklıma gelenleri pat diye söylüyorum.
2: Hiç sorun yok.
1: Tamam. O zaman size ofisi gezdireyim. Bakın burası yayın odası, burası odanız, eviniz, her şeyiniz olacak. Dediğiniz gibi de dizayn edebiliriz. Daha sonrasında bakarız. Hadi gezelim, biraz ofisi göstereyim size.
2: Hadi bakalım.
1: Bütün ofisi tanıtayım, ondan sonra pasta, börek dilediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Gerçi Esra'cığım çok fazla yemez herhalde çünkü formuna dikkat eden birine benziyor. Öyle değil mi?
2: Ay tamam Barış, beğendin, tamam anladık.
1: Kıskandı. Kıskanıyor, böyle yapıyor. Bunun huyu bu, böyle. Tamam, sen de. En güzeli sensin. Arkadaşlar, herkes baksın buraya. En güzeli bu. Bu sarı bıdık, mavi bıdık, sarı bıdık. Tamam. Hadi devam edelim. Burası mutfak. Çay, kahve, dilediğiniz gibi self servis. Madem elimiz ayağımız tutuyor, neden bütçe ayıralım dedik. Öyle değil mi? Devam ediyoruz. Burası ortak çalışma alanı. Burada dilediğiniz gibi herkesin dedikodusunu yapabilirsiniz. Hatta en çok da şu en arkada bir reklam müdürü var, görüyor musunuz? Herkes onun dedikodusunu yapar. Ama bir şey olmaz. Yani uyuz biri, yani selam verirsin almaz. Çok bulaşmayın derim. Bizde toplantılar öğleden sonra. Çünkü sabah kafamız çalışmıyor. Çünkü biz geç yatıyoruz. Sen kaç gibi yatıyorsun Esra'cığım?
2: Ay tamam ama artık cızgını çıkartma.
1: İnce bir saniye ama yani bir soruyorum, bir nedeni var.
2: Yani 12-1 gibi.
1: İşte melatonin çünkü tam o saatlerde salgılanıyor, o yüzden yani. Bravo, sen aynen böyle devam et ki yüzün böyle aynen güzel kalsın. Kıskandı, yine kıskandı. İşte bu onun kıskanma suratı, bunu iyi tanı. Canım sana ne oldu ya?
2: Ne? Ha?
1: Bir salmışsın kendini evlendikten sonra. Yazık gerçekten. Gerçek hayat damarlarından biri kesilince böyle oldu haliyle.
2: Hayır. Ha? Tamam Barış'ım, yok bir şey, iyiyim ya. Sen ne yapıyorsun burada?
4: Telefonunu unutmuşsun da onu getirdim.
2: Teşekkürler.
4: Rica ederim. Merhaba, ben Han, İnci'nin kocasıyım.
1: Merhaba, Barış ben de, hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
1: Vay be. Gerçekten görünce anlarsın dediğin kadar varmış. Standartların bayağı üzerinde. Hatta senin standartlarının çok üzerinde.
2: Barış böyledir, iltifat etmeyi çok sever. Ya sana da iş çıkarttım telefonumu. Teşekkürler.
4: Hiç önemli değil. Hem tanışmış olduk ne güzel.
1: Tabii. Hatta bir ara hep beraber yemek yiyelim. Kaynaşırız. Ben sana uzun uzun İnci'nin ergenlik hatıralarını anlatırım. Sonra sen yeniden gözden geçirirsin verdiğin kararı.
2: İşte Barış.
1: Kahve? Acelen var mı?
4: İşe yetişmem lazım. Başka bir gün yapalım. Ben alırım seni akşam.
2: Yok canım, ne gerek var, biz geliriz.
4: Çiçek çikolata.

0: Alacaktık. Sen seçersin onları.
1: Öyle yapalım. Tamam.
2: Bu Ağar abilerden değil mi?
1: Hem de nasıl. 100 ton kadar.
2: Neyse biz devam edelim bu arada. Hayır. Arşivi göstereyim. En son arşiv kaldı. Arşivde bu sol kapıdan girince arka tarafta.
3: Esat Bey, sizi yeniden aramızda görmek çok güzel. Hoş geldiniz tekrar.
4: Sağ ol Çiğdem, teşekkürler.
3: Yönetici asistanla görüşmesi için Ali Bey geldi. Müsaitseniz alayım.
4: Tamam, olur. Alın içeri. Hoş geldiniz. Esat ben.
5: Ali. Ben de Ali efendim. Memnun oldum.
4: Buyurun. Buyurun. Oturun lütfen.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
11: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
12: Vay, yeni teknoloji.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Burası

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
2: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
3: Allah aşkına neden?
2: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
3: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
3: Tamamdır şaka mati.
2: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyamana pop kek.
4: Doymayana pop kek pop kek. Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Vay toplantılar!
10: Vay ödevler!

0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim. Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
4: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
14: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.

0: buyurun.
1: Tamam. Pardon. Pardon, benim bunu cevaplamam lazım. Efendim Gülben?
2: Şey, Esat... şey diyecektim. Ben bebeği gördüm. Çok güzel şeyler yazmışsın. Teşekkür etmek için aradım yani.
1: Hangi bebeği? Anlamadım.
2: Şey işte kapının önüne bıraktı. Hani benim Filiz bebeğim var ya. O işte. Hani yazmışsın ya hani. Hep böyle kal. Değişme böyle çok güzelsin diye. Onu diyorum.
1: Ben öyle bir şey yapmadım Gülben.
2: Ne? Sen yapmadın mı? Kim yaptı o zaman? O yaptı.
1: Kim?

0: Günaydın Çiğdem.
1: Günaydın ağabey.
0: Esat geldi mi?
1: Geldi odasında.
0: Tamam sağ ol.
2: Şuna bak ya. Bir de bu çıktı benim başıma. Sanki hiç işim yokmuş gibi. Hayret bir şey. Karın yapsın. Hayret bir şey. Allah'ım yarabbim. Her şey bana zaten patlıyor. Yukarıda havuz kadar lavabom var yani. Yap. Şimdi ben bunu yapmasam böceklenir bu dağda. Leş gibi burada bizi de hasta eder. Hay Allah'ım yarabbim ya.

Şuna bak, kim bilir nereden alıyor bu yemekleri, temiz midir? Tövbe estağfurullah. İçine de not mu koymuş? Dalga mı geçiyor bu benimle? Ne bu ya? Kağıt mı düşürmüş? Allah Allah. Ne? Ne yazıyor bu? Yardım. Ne bu ya? Ya. Şişmiş bir de ıslandı diye okunmuyor da. Yardım mı? Ney?

Safiye. Karar verdim. Buradan kurtulduğum an karşına geleceğim. Ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum ama üç günde olsa, beş günde olsa her anında sen ol istiyorum. Çünkü anladım artık. Bu hastalık beni yere serse de sen olduğun sürece ben her seferinde ayağa kalkmanın bir yolunu bulurum. Elini uzat, yeter bana.

0: Ne o elindeki? Ver bakayım onu bana.
1: Aa baba sakın girme içeri. Sakın, ne yapıyorsun?
0: Ver onu dedim, yoksa girelim içeri.
1: Baba.
0: Ver şunu.
1: Allah'ım ya Rabbim ya. Üf. Al.
0: Annen doğru söylüyormuş demek. Not buluyormuş çantanda hep. Söylemişti de inanmamıştım. Ayıp ayıp. Hiç utanmıyor musun? Talebesin sen daha.
1: La havle vela. Baba ben sefer testinin içinde buldum onu. Zaten hep mürekkebi bulaşmış, okunmuyor da doğru düzgün. Ne yazıyor? Yardım edin mi öyle bir şey yazıyor. Hani eşek şakası yapmış işte.
0: Yapmaz o şaka maka. Bakacağım kim yazmış.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Hoş geldin yenge.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk hayırsız. Bir yengeni arayıp sormak yok mu?
0: Asıl ben sana bozuyum yenge. O kadar kurşun yedim, bir geçmiş olsuna gelmedin.
1: Duyuyor musun bak Cevher bak? Haklı çocuk.
2: Duyayım duyayım. Hiç de haklı değil. Hoş gelmişsin bacım.
1: Hayatı hatırladın değil mi Cevher?
2: Hatırladım. Nasılsın bacım, iyi misin?
3: Teşekkür ederim abi, iyiyim.
1: Dayı müsait mi?
2: Siz niye geldiniz?
1: Dayımızı görmeye de mi gelemeyeceğiz Cevher?
2: Vay, ben

0: gelinim gelmiş. Hoş gelmiş. Gel ben de senin o güzel gözlerinden öpeyim, gel.
1: Dayı bizi gördüğün yok ama gözümüzden öpüyorsun.
0: Ben bu Cevher'in yüzünden. Cevher görüştürme ha. Seninle görüşürsem hani gılıbık olduğu meydana çıkacak ya. Ne?
2: Dayı, Hayat Hanım da burada.
0: Hoş gelmişsin Hayat Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: İmdat! Hıy, ne düşün ya?
3: Dayı, ısıta böyle getiren.
0: Ya sen git şeyleri al gel. Sen git. Gel gel gel gel gel. Gelin gelin gelin gelin. Oy.
2: Vay vay vay vay. Ellerin dert görmeye Cevher'in kaderi.
1: Afiyet olsun dayım.
0: Valla bir de bana böyle köfte yapsa ben de gılıbık olurum. Aferin Cevher.
2: Dayı bilirsin bizim cinste kadından korkan yok. Hem dayı sen gılıbık adam sever misin?
0: Severim severim. Akıllı adam gılıbık olur.
1: Konuş dayı konuş. Bu yeğenine bir senedir bir iş söyledim sana söylemiyor. Öyle değil mi Cevher?
2: Ya kızım vurma. Kıracağım kemiklerini.
0: Neymiş bana Cevher'in söylemediği derdin?
1: Bu bizim Hayat bir yerde çalışıyor dayı. Müzikli lokal. Bunların patronu haklarını alır. 3 kuruşa çalıştırır. Bir sigorta bile yaptırmıyor.
0: Ersoy mu sizin patronunuz Hayat Hanım?
1: Yok Murat.
2: Niye bana söylemişsiniz halledem? Yok incir çekirdeğini doldurmayan mevzular için dayımı rahatsız etti siz.
1: 50 defa demedim mi sana ben Cevher ha?
2: Yav kader diyeyim kime diyeyim?
0: Yani sizin burada hakkınızı yiyeyim. Cevher de fosur fosur oturuyor. Abi oğlum boş beleş. Sen Ersoy'dan intikam neyen? Bacın hayatı badem ezmesi gibi yapmışlar ezeze. Sen daha Ersoy değilsin. Murat da orada duruyor.
2: Dayı, eğer de haberin varsa...
0: De ki valla.
2: Vallahi da, beş billah da.
1: Niye? O gün parmağını ip bile bağlamadın mı unutmayasın diye?
2: Ya kızım, o gün vurmadılar mı beni? Ya boş boş konuşursun ha.
0: Madem su içmeye de Hayat Hanım'ın oraya gider. Bakalım hele bu Murat kaçıncı Murat? Ersoy Ulubey tanımam ama değilsin. Bak değil mi?

0: Usta.
1: Ne oldu Memati?
0: Ben diyorum ki siz zaten Hamit'le Mamit'le meşgulsünüz. Ben de Ersu'yu içeride nasıl hallederiz onu düşüneyim.
1: Nasıl halledecek misin Memati?
0: Bilmiyorum usta. Daha düşünmedim.
1: Çıkar o, çok durmaz içeride.
0: Onun paşa paşa yatmasını mı bekleyeceğim usta?
1: İyi düşün Memati. Ama cezaevi eskisi gibi değil.
0: Eskisi gibi olsa bir gün yaşatmazdım. Çoktan şişletmiştim.
2: Eskisi gibi olsa Ersoy'un şimdi koğuşu vardı. Emrinde adamları vardı. İçeride silahları vardı. Hatta roket atarı vardı.
1: Özcan'la Zülfikar Ağa'yla konuş. Hamit üstlerine gider mi der, bizden habersiz iş yapmasınlar. Bir süre ortalıkta görünmesinler.
0: Usta, bu kadarını tembih etmeye gerek var mı? Bizimkiler de dünkü çocuk değil.
1: Hamit de mahalle kasabı değil. Sen dediğimi de.

0: Beni emretmişsiniz efendim.
1: Ünsal'cığım, seninle tatsız konular konuşmaktan bıktım.
0: Bir şey mi oldu efendim?
1: Bizim dostlarımızı İstanbul'da gündüz vakti soyuyorlar, senin haberin yok.
0: Anlamadım Sayın Feller.
1: Mısırlı dostlarımıza paralarını İstanbul'a getirebileceklerini söyledim. Şahsi garanti verdim. Bugün birileri onları para transferi sırasında soymuş. Ben seni İstanbul'u rahat rahat dinle diye o koltuğa oturttum. Sen kimleri dinliyorsun Allah aşkına?
0: Keşke bunları bana olduktan sonra değil, olmadan önce söyleseniz efendim. O zaman kimsenin parası çalınmaz, kimse de bizden uyuşturucu kaçıramaz. Eğer benden memnun değilseniz, yerime benden daha iyi birini getirin.
1: Peki sen ne yapacaksın bu işi yapmazsan?
0: Siyaset yapmak istiyorum. Parti kurmama izin verin.
1: Bunun için henüz erken.
0: Soğuk savaş konsepti bitti efendim. Türkiye yeniden yapılandırılıyor. Yeni yılda yeni anayasa yapılacak. Kurumlar yeniden tasarlanacak. Siyasette yer almanın tam zamanı.
1: En akıllı siyaset yapma biçimi göz önünde olmadan iktidar olmaktır. Kritik noktalara kritik adamları yerleştir. Her partinin içinde yer al. Her kurumun içinde yer al. Hem sandıkta kazanırsın hem devletin içinde. Yok, bizzat başbakanlık, cumhurbaşkanlık istiyorsan da bütün bunlar için zaman var.

0: O tır çalışmaya devam edecek. Tır senin adına olacak. Taşıdığı her yükün parasını sen alacaksın.
1: Sağ ol ağam. Bu yapanların yanına mı kalacak ağam?
0: Kalmadı. Kalmayacak da.

0: Gel. Çocuklar kaçın. Geç öyle. Çocukları içeri alın.
1: Tamam, Hamit geldi.
2: Anne.
3: Çabuk.
4: Zeynel, sen amcamı kolla.

0: Buyur Zülfikar Ağa. Neredesiniz? Tamam tamam. Buluruz. 5 dakika oradayız. Dayanın.
1: Ne oldu Memati'm?
0: Hamit, Zülfikarları basmış.
1: Neredelermiş?
0: Kartal Havacılar.

Zeynel, ev ahalisini koruyalım. Onların peşinde değiller. Bizim peşimizdeler. Biz kendi peşimizdekileri hallederiz. Masumlara zarar gelmesin.

0: Sana elini sık dedim, sıkmadın. Sana benimle anlaş dedim, anlaşmadın. Seni öldürmeyeceğim. Amcanı öldüreceğim ki dönmen için bir fırsatım olsun. Döndüğünü unutma diye de bir iz bırakacağım.
1: Ulan yezik!

0: Bana Zülfikar'ı getirin.
1: Abi Poltal Emdar'la adamları geldi.
0: Yürü yürü.
2: Zülfikar'a! Tempo lan! Özel! Özcan!
3: Abi.
2: Hadi Zeynep.
3: Kaçanın ardından gidilmez. İki kişi kaldık.
2: Özcan! Özcan! Çabuk Zeynep! Çabuk durma!
3: Özcan!
2: Özcan!
1: Cahit, acil hastaneye haber ver.
3: Tamam abi.
2: Özcan!
3: Alo Tuncay Bey. Acil ameliyathane yazdım.

0: Cevher iyice sordun değil mi? Neymiş adı kaderim?
1: Murat dayı.
0: Bu Murat'ın Ersoy'la bir alakası var mıymış?
2: Ya olsa ne olacak dayı ha?
0: Ya varsa ona göre, yoksa ona göre Cevher. Var mı yok mu?
2: Yok.
1: Cevher var dese dayı, bize yardım etmeyecek misin?
0: Allah Allah. Ya var mı yok mu? Siz bana onu deyin. Dayı size ne zaman yardım etmemiş ki şimdi etmesin?
2: Ne bileyim. Sabahtan beri başka türlü konuşursun dayı.
0: Var yani değilsin Cevher'e.
2: Yok, yok ha yok. Dayı bir şey bilirsin de bize mi söylemişsin? Bu Murat Ersoy'un yeğeni megeni mi?
0: Ya akrabalık yoksa belki çırağıdır. Sordun mu?
2: Ya hiçbir şey değilmiş.
0: Madem değil değilsiz. Hayat Hanım sen de mi yok değilsin?
1: Bu Ersoy kim çok merak ettim.
0: Cevher'in can kardeşi, yabancımız değil.
3: Bütün barların kapıları, otoparkları senin emrinde Murat'ım. Evelallah. Ben de kaçak sigarayla, içki tonla. Gel bu işi beraber yapalım.
4: Büyüklerime sormam lazım İzzet Ağa.
3: Ersoy Ulubey de bu işin içinde. Sen rahat ol.
4: Zaza'yla birliktesin diye duymuştum.
3: Doğru duymuşsun. Ama Ulubey adamlarını alınca Zaza'nın, Zaza bu işten vazgeçti.
4: Ben seninle ortak olmaktan şeref duyarım İzzet Ağa.

0: Özcanım. Özcanım giderse benim kimim var? Kimsem yok ki benim.
1: Gitmeyecek Zülfikar Ağa. Yaşayacak. Gel otur şöyle.
0: Siz olmasanız oracıkta ölecekti Özcan'ım.
2: Ölmek yok. Artık bizden kimse ölmeyecek. Onlardan ölecek. Onlar yas tutacak, acı çekecek.
0: Can Polat, elini dikemezler yerine öyle mi? O sizin borsacının parmağını diktiler de.
1: Konuştum Zülfikar Ağa. Umut yok.
0: Canı sağ olsun. Benim iki kolum ona feda olsun. Yeter ki sağ olsun.

0: Dayı hoş gelmişsiniz. Şeref vermişsiniz.
1: Hoş bulduk yeğenim. Dükkan niye boş?
0: Dayı daha saati değil. Sen buraya kadar niye zahmet ettin? Sen kimi emretsen biz ayağına kadar getirirdik.
1: Bu adamlar kaçta geldi? Kaçta iyi, kaçta içi, kaçta gidi, kaçta yatı zibari.
2: Dayı sabaha kadar dans. Niye bizi erken getirdin?
3: Bir de kalkıp göbek mi atacaktın utanmadan?
2: Yok dayı, milleti keserdik.
1: Niye kessin oğlum? Murat da bizim yeğenimiz. Hele çağır Murat'ı gelsin.
0: Emredersin dayı.
2: Dayı, kanlı kesmek değil, gözle kesmek.
4: Sen niye tutuldun Hayat? Ne bileyim, gerildim şimdi patrona karşı.
0: Abi, Zaza dayı gelmiş, seninle görüşmek istiyor.
5: Neye gelmiş?
0: Bilmiyorum abi. Yanında bizim kızlardan Hayat var.
5: Ağırladınız mı?
0: Tabii ki abi.
5: Tamam, geliyorum.
1: İyi oğlum, bunlar halında memnun gibi çalışırlar.
6: Sana çalışırlar, sen gelmişsin. Kader değil ki çocukların çektiği çilede zulüm.
1: De valla.
6: Vallahi da beş billah da.
5: Sefa getirmişsiniz, şeref vermişsiniz. Hoş gelmişsiniz.
1: Bulduk, kendimizi bulduk, sağ olasın.
5: Hoş gelmişsiniz. Şeref Ağa, hayırdır? Senin ne işin var böyle yerlerde?
1: Bizim cevherin moralı bozuktu. Biraz moralı düzelsin diye getirdim.
5: Hayırdır cevher kardeş? Niye moralim bozuk?
6: Yeğenlerimizin hakkı yeniymiş mekanlarında. Ondan moralim bozuk.
5: Hayırdır? Yeğenlerin kadın mı?
1: Niye ki? Sen kadınların mı hakkını yiyorsun?
5: İster kadının hakkını yerim, ister başkasının hakkını yerim, ister kendi hakkımı yerim. Burası benim mekanım. Ben senin mekanına gelip, onun hakkı bu, bunun hakkı bu diyor muyum?
1: Görürsün Cevher. Bizim Murat racon kesi.
6: Sen de onu kesersin, öde şirk dahi.
1: Size taktız imdatla ha. Keseriz de keseriz. Biz buraya müzakereye geldik. Adem Murat millete hakkını vermiyor,

0: Biz de Murad'ın mekanlarını alırız. Ben Murad'ım.
1: Alabiliyorsan al.
0: Peki. Başka sözüm var mı?
1: Yok.

0: Yanında kim varsa onu zaten hiç sevmem.
1: Cevherim, söyle buradakilere beni seven arkamızdan gelsin. Ben haklarını veririm.

0: Elemanlar gidiyor abi, ne yapalım?
1: Defolsun gitsinler. İt mi yok?
2: Bir de bana değilsiz ki. Ersoy'la alakası yok Murat'ın. Bir adamın Ersoy'la alakası olmayacak da bana böyle posta koyacak he?
3: Ya varsa var ha. Başka zaman olsa dilim dilim doğrardın ciğersiz.
2: Kadınlar var görmemişsin. Biraz kibar ol. Siz canınızı sıkmayın. Ben mekanları alırım, size de hakkınızı veririm. Canınızı sıkmayın.

0: Niye ölmeme müsaade etmediniz?
1: İntikamını almadan mı öleceksin Özcan?
0: Hangi elle alacağım abi?
1: Sağlam elinle.
0: Abi, her şey aklıma gelirdi de. Bu gelmezdi. Öleceğim derdim. Pisi pisine öleceğim. Hak ettiğim gibi, it gibi öleceğim. Ama böylesi olmadı be abi.
1: Onlar nasıl laflar Özcan? Bir daha duymayayım.
0: Daha neler duyacaksın abi? Çolak diyecekler. Sakat diyecekler. Bir işe yaramaz diyecekler.
1: En azından demeyecekler Özcan.
0: Diyecekler abi. Onu da diyecekler.
1: Kimse öyle bir şey diyemez.
0: Niye abi? Sen demedin mi? Bulut öldürdüğümü öğrenince demedin mi?
1: Demedim. Cahil dedim. Sonra pişman olduğunu gördüm.
0: Niye öldürmedin abi beni? Bulut öldürdüğümü öğrendiğin anda kafama sıkacaktın ki erkek gibi ölecektim.
1: Ömrü hayatımda çok yanlış yaptım. Doğru yaptığım da olmuştur. En doğru yaptığımı soracak olursan budur. Dedim ki cahildir, öfkelidir. Bir hata etmiştir. Neticede Zülfikar'ın yeğenidir. Aslandan çakal doğmaz dedim. Öldürmedim. Bir de baktım ki bizim Özcan canımızı kurtarmış. Hem de Ersoy'un elinden.
0: Abi, ben seni öldürmek istedim. Bulut'u değil. Niye anlamak istemiyorsun?
1: Biliyorum Hasan'ım. Biliyorum. Ben de senin yerinde olsam belki de aynı şeyi yapardım. Neticede sen amcanı herkesten, her şeyden çok seviyorsun. İnsan sevdiğinin de canını acıtmak ister bazen.
0: Niye amcama söylemedin? Bu senin yeğenin, Yezid demedin.
1: Değil çünkü. Özcan,

İnsan elsiz yaşar, kolsuz yaşar, bacaksız yaşar. Ama bir insan şerefsiz, haysiyetsiz, yüreksiz yaşayamaz. Sen de şerefinle, yüreğinle aslanlar gibi yaşayacaksın. İnsan gücünü bileğinden almaz, yüreğinden alır. O yüreği de Allah verir, doğuştan olur. O yüreği vermedikten sonra istersen 4 tane kolun olsun, neye yarar Özcan?

0: Nasılsın Özcan'ım?
1: İyiyim abi. Daha iyi olacağım.
0: İyi.
2: Aslanım benim. Tabii ki daha iyi olacaksın. Ulan hastaneden çıkar çıkmaz evlendireceğim seni. Telli duvaklı düğün yapacağım sana.
0: Memati ile ben de şahit olacağız değil mi Memati?
3: Tabii usta.
1: Amca.
2: Söyle aslanım.
1: Ben seni canımdan çok seviyorum. Ama sana layık bir yeğen olamadım.
2: O nasıl laf? Bir daha duymayacağım böyle bir laf.
1: Amca, beni biraz ayağa kaldırın.
0: Dinlen Özcan'ım, sonra kaldırırız.
1: Azıcık dolaşsam iyi gelecek abi. Oda içinde abi. Zeynel.

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
2: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
3: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
11: O zaman markete gidelim.
12: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
10: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
11: Nasılsın?
13: Herhangi bir cips mi?
10: Hayır.
12: Varsa raffles, maça varız.
10: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
12: Hoş geldin. Kapıyı aç.
14: Merhaba, nasılsın?
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: İthal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. 500 gram papaz erik 79 lira 50 kuruş.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Vay toplantılar.
5: Vay ödevler.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
15: Bellona. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Tam da leslik.
17: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: hayatım. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
5: O zaman markete gidelim.
6: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
5: Nasılsın?
7: Herhangi bir cips mi?
4: Hayır.
6: Varsa raffles, maça varız.
4: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
6: Hoş geldin. Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsın?
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
11: 5-8 Haziran arasında BİM'de Adana karpuzu 35 lira yerine 25 lira.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Vay toplantılar.
14: Vay ödevler.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
3: Aa, ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
7: Servis geldi. Çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
10: Dondurma gibi değil, dondurma.
11: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
12: Olmaz ki öyle şey canım.
13: Bir biskrem versem.

0: televizyon ekranda. Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
11: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
12: Azıcık dolaşsam iyi gelecek abi. Oda içinde abi. Zeynel. Hakkınızı helal edin.

0: Gittin mi Zülfikar Ağa'ya? Taziye'ye?
1: Yok abi.
0: Gitmek lazım.
1: Gideriz abi.
0: Bu adam senden Hamid'in yerini illaki isteyecek. Hakkıdır da.
1: İstesin abi. Bilmiyorum ki yerini.
0: Adamın yeğeni bir Abdüley. İstemeyecek de ne yapacak? İntikamını almayacak mı?
1: Alsın abi. Bulduğu yerde kafasına sıksın.
2: Siz bekleyin, ağam birazdan gelecek. Ağam, Hamit çağırdı diye biz niye ayağına gidiyoruz?
3: El hanım, adam eline satır almış, önüne geleni kesiyor. Cehenneme çağırsa gideceğiz.
2: Ağam, sen kimseden korktuğun için bir şey yapmazsın.
3: Gelmezsem seni keserdi El hanım. Seni düşündüğüm için. Hamit çağırmıyor. Ersoy çağırıyor.
2: Ersoy'un ayağına niye gidiyoruz?
3: Ersoy'la gücüne güç katmasın. Ama Ersoy güçlü adam. Onun dediklerinden, yaptıklarından neler olacağını, ne dengelerin değişeceğini anlarsın. Ona yakın olmak uzak olmaktan iyidir.
4: Hoş gelmişsin Yaşar Ağa.
3: Hoş bulduk Hamit.
4: Buyur.
3: Nasılsın? Ulu Bey nasıl?
4: Çok selam söyledi. Konseyinde seni de görmek istediğini söyledi.
3: Konsey mi oluşturuyor Ulu Bey?

0: Evet.
1: Nasıl yönetecek konseyini?
0: Bugün içeride, yarın dışarıda.
1: Ulu Bey'e çok selamlarımı, hürmetlerimi söyle. Bizi düşündüğü için mutlu olduğumuzu da söyle. Bizim de danışacağımız yerler var. Dengeleri bozmak istemeyiz.

0: Davut Tataroğlu evlenmiş.
1: O yaşta.
0: Ne yapsın adam? Yapacağı başka bir şey kalmadı. Türkiye'yi yönetti, yönetti, emekli oldu.
1: O ölmeden emekli olmaz.
0: Genç kız almış, öldürür o onu.
1: Kız değil de babası öldürür diye bekledim. İbrahim bana ters köşe yaptı.
0: Bu Velit, İbrahim Velit mi? Ben de diyorum ki soyadı tanıdık. Demek ki paranın yaptıramayacağı şey yok.
1: İbrahim'in paraya mı ihtiyacı var?
0: Yüce ihtiyacı vardır paraya yoksa. Asıl olan Tataroğlu'nun kızına oldu. Neydi adı?
1: İnci.
0: İnci şimdi patlamaya hazır bombadır. Yeni gelin. Bir de çocuk verdi mi Tataroğlu'na, İnci'ye hiçbir şey kalmaz.
1: O senin işin. Kadınların dilinden hep anladın. Nasıl anlıyorsan. Gerçi o kadar dinledin ki. Dinleye dinleye öğrendin tabii.
0: Eğer kadınları dinlemezsen kimsenin sırrına ulaşamazsın. Hiç konuşmayan koca koca adamlar, en sıkı ağızlar bile gece baskıya dayanamayıp konuşur. Karısına konuşmayan metresine konuşur.
1: Beni de dinledin. Ben hiç konuştum mu?
0: Gençken konuşuyordun.

0: Evladım, araba kullanmayı bilmiyorsan çeksene, ben kullanayım.
1: Baba şimdi ne yaptı adam?
0: Ne demek ne yaptı? Görmüyor musun? Solumuzdan insanlar vızır vızır geçiyor. Söylemedim mi sana beni kimse geçemez diye? Yoluna bak sen, yoluna.
1: Niye böyle yapıyorsun baba?
0: Kızım bizi mi dikizlesin?
1: Onu demiyorum. Niye böyle huysuzluk yapıyorsun?
0: Ben şoför müfer istemiyorum. Kendi arabamı kendim sürerim.
1: Babacığım, artık yaşlandığını kabul et. Ne araba sürmesi?
0: Şimdi konuşturacaksın beni Perihan. 1000 yaşında bir insanla evlendin.
1: Onu gençleştireceğim. Seni de arabaların arka koltuklarına alıştıracağım. Artık sen Peri Tataroğlu'nun babasısın. Kendi arabanı kullanamazsın.
0: Kolay değil. Eksik yaşamak hiç kolay değil. Özcan'ı da anlıyorum. Neticede benim de yarım kesildi.
1: Ya baba ya. Beni niye götürüyorsun taziyeye? Hiç sevmediğim şeyler.
0: Gör gör. İnsanlar evlatlarını kaybedince neler çekiyor.
1: Baba, o yeğeni. Oğlu değil.
0: Yeğen de nasıl dağılıyor gör ki. Evladı iyice anla.

0: Yavaş. Abdülay Alper'i ara. İhtiyarlar Başkanı ile görüşme ayarlasın.
1: Hayırdır usta? Hamid'in yerini yaşlılara mı soracaksın?
0: Ne alakası var Memati?
2: Görüşürler mi ki abi? Çizmediler.

0: bizi.
1: Küste değiliz ya. Sen ara.
2: Bir şey çıkmaz onlardan usta. En iyi ekibini yarı yolda bırakandan ne bekliyorsak.
1: Ersoy'la alakalı bir şey buldum. Asala'yla mücadelede yer almış Ersoy.
2: Yani gençken iyi bir adam mıymış?
1: Onu demiyorum. Asala'nın metotlarını uyguluyor.
2: Yaşlılarla ne alakası var?
1: İş daha karışık Memati. Tahmin ettiğimizden daha karışık. Burayı temizlesinler.

0: Başın sağ olsun.
1: Dostlar sağ olsun.
2: Başınız sağ olsun.
1: Allah sizlere ömür versin. Buyurun.

0: Baba, ne yapıyorsun?
1: Ya Zülfikar'a kusuruma bakma. Ne diyeceğimi bilemedim. Ne yapacağımı da bilemedim.
2: Yabancı mısın İbrahim? Kızım da halimizi görüyor. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Özcan'ım bana kardeşimle emanet edin. Sahip çıkamadım.

0: Babacığım, bu ayki rakamlar.
1: Nedir durum?
0: İyi. Mahkeme sonuçları moral oldu. Baba, satalım artık şu zarar ziyan gazeteleri. Kanalı kurtaralım.
1: Akşam Peri ile dışarı çıkacağız. Bize katılmak ister misin?
0: Yemeğe mi?
1: Yok, bara.
0: Nasıl bara?
1: Bir şeyler içmeye.
0: Yok artık, o kadar da değil.
1: Niye kızım? Ben insan değil miyim?
0: Baba, eskiden insan değil miydin?
1: Eskiden yeni evli değildim. Kızım, İstanbul'da bir sürü yeni bar açılmış. Hiçbirini bilmiyorum. Artık yaşamı ıskalamak istemiyorum.
0: Baba, Erol Beyleri o kadar eleştirirdin bardan medya yönetilmez diye. Sen de onlar gibi yapıyorsun.
1: Ben onların yaşında dışarıya adımımı atmıyordum. Şimdi hakkım.
2: Lan sen insan sevmişsin ya. Ben de taziye sevmeyeyim.
3: Ben bayılayım. İmdat, sen bayıl mısın mı?
4: Bayılayım dayı. Vallahi da billah. Her dakika yemek yiyesin. Lahmacun ayran, ayran kebap, ayran pide, ayran güveç.
2: Ya ne kadar ayran içisin oğlum?
4: Ne edem? Ancak hararet Ali.
3: Elin boş, yüzün kara gidesin. Bir lahmacun mu yaptırdın?

0: Dahi racun taziyesine gidiyik, lahmacun olur mu?
1: Bir de değilsiz ki Ersoy'a bunu yapak. Yok Ersoy'a şunu yapak. Ya Ögey canı yerine ikizden biri oladı. Hiç mi dahisi düşünmüşsünüz? Bir çaresi fikir göreceksiniz şimdi.
0: Dahi ahtım var. Ersoy geberdiğinde fakir fukaraya iftar çadırı kuracağım.
2: Ramazana kadar ölmez mi değilsin dayı?
0: Hı? Üç aylar çadır oğlum. Ya gebersin, 6 ay çadır kuram. Bütün fakir fukara doysun.
3: Oğlum bu ne?
2: Dayı, yola gidik. Ne olur ne olmaz.
3: Oğlum çöle mi gidik? Hacca mı gidik? 2 dakikalık yola gidik.
1: Siz de yola gidenden kapaha.
0: Ya dayı ne edesin? Bizi mi öldürteceksin?
3: Ya nasıl öyle bir şeyle ölme? Fusu.

0: Boşuna bekliyoruz. Gelmez.
1: İşin varsa git Alper.
0: Yok, ondan değil.
1: Kardeş, sen mesajımızı ilettin mi?
0: İlettim.
1: İyi. İhtiyarlar biraz ağır hareket eder ama eder. Gelecek. Gelecek.

0: Çalışıyor muydun savcı hanım?
1: Yine ne yaptı yeğenin?
0: Bir şey mi yapmış?
1: Sen başka türlü buraya gelmiyorsun. Ya yeğenin için ya da Ersoy'u öldürmeye çalışmak için.
0: İkidir elimizden alıyorsun adamı. İyi mi yapıyorsun savcı hanım? Bak, adam gitti Zülfikar'ın yeğenine ne yaptı? Hadi o bu yolun yolcusu. Az kaldı seni de öldürüyordu.
1: Bunlar hayatın bir parçası Memati. Dün oldu, bugün de olur, yarın da olacak. Herkesin yaptığı eylemin bir cezası var. Onu da hukuk verecek. Şahıslar değil.
0: Meşru müdafaa diye bir şey var. O zaman onu hukuktan çıkartın.
1: Meşru müdafaa durumunda kalırsan kimsenin buna itirazı olmaz. Ayrıca bu hukuk içindedir. Ve ayrıca yine de yargılanırsın. Bunun meşru müdafaa olup olmadığına da hukuk karar verir.
0: Bu adam milletin başına bela. Dün de öyleydi, bugün de öyle, yarın da öyle olacak. İlle birilerini öldürürken mi koluna kelepçe takmak lazım?
1: Memati'cim sana nasıl yardımcı olabilirim?
0: Sen Ersoy'u ifadesini almak için çağır, gerisine karışma.
1: Adliyede adam mı öldüreceksin?
0: Ben mekan seçmem. Adliye olur, yol olur, hastane olur. Hem senin de işin kolaylaşır. Dosyayı kapatırsın.
1: Peki sonra? Sonra seninle ilgili ne işlem yapacağız?
0: Müebbet ver. Ne olacak? Canın sağ olsun.
1: Bir Ersoy için kendini feda edeceksin.
0: O bir Ersoy dediğin adam benim çocuğumu öldürdü.
1: O senin çocuğunu öldürdü. Sen kendini öldürtmek istiyorsun.
0: Savcı hanım, senden bir şey istiyorum. Akıl istemiyorum. İşini yap, ifadesini al.
1: Senin başka işin yok mu?
0: Yok.
1: O zaman akşam yemeğe götür beni.
0: Ben sana ne diyorum, sen bana ne diyorsun ya?

0: Bir saati geçti.
1: Gelmezse yanlış yapar. Gelecek Alper, gelecek.
0: Usta, keşke konuyu söyleseydin. Konuyu iletsen belki...
1: Ne fark eder Alper? De ki canım sıkkın, konuşmak istiyorum. Gelecek,

0: Bekleyeceğini biliyordum.
1: Ben de geleceğinizi biliyordum.
0: Uzun zaman oldu. İyi misin?
1: Değilim. İyi olacak bir şey yok. Ama kötü de değilim. Mücadeleme devam ediyorum.
0: Takip ediyoruz. Konuşmak istediğin konu ne?
1: Ersoy Ulubey.

0: Buyur İzzet Ağa. Ben dedim ki Hamit geldiği yere dönmüştür.
1: Niye döneyim İzzet Ağa?
0: Bütün herkes seni arıyor Hamit. Niye olacak?
1: 20 yıldır herkes beni arıyor İzzet Ağa. Elinden sıkılan, kafasından sıkılan. Gelsin bulsun.
0: Burası büyük şehir Hamid'im. Burada her şey para. İnsanların korktuğu ölmek değil, parasız yaşamak.
1: Ben de bunun için buradayım. Ersoy Ulu Bey seni konseyinde görmek istiyor. Dedi ki, İzzet Ağa gücüne güç, parasına para katmak için bizim yanımızda olsun.
0: Bunu Polat Alemdar'dan istesem o da verir. Hem onunla aram iyi, hem Ersoy'la. Niye bir tarafı seçeyim?
1: Ben arıcıyım. Sen Ulu Bey'den daha fazlasını istersin. Belki daha fazlasını verir. Belki hiçbir şey vermez. Belki bana der ki, Hamid'im, İzzet Ağa'yı Polat'ın yanına götür. Kararı sen verirsin. Ben sana toplantı zamanını bildiririm.

0: Ersoy Ulu Bey'in Asala ile mücadelede yer aldığını bilmiyorum. Ben daha çok Güneydoğu'da yetiştiğini düşünüyorum.
1: Ne önemi var bunun?
0: Ersoy, Asala'nın yapılanmasını, modelini hayata geçirmek istiyor. Bu kadar terör yaratmasının, şiddet eylemi yapmasının sebebi bu.
1: Bununla ne elde etmek istiyor?
0: İlk aklıma gelen, Asala modelini Türkiye'de hayata geçirmezse yok olacak. Ama aklıma yatmayan, bu adam dış destekli değilse gücünü nereden alıyor?
1: Ersoy gibi adamlar belli bir güç gösterisi yaptıktan sonra ona istediği gücü verecek birçok güç sahibini bulur. Ayrıca madem Asala diyorsun, Asala'yı doğuran güç niye arkasında olmasın?
0: Amerika'daki lobi mi?
1: Tabii ki. Sadece Amerika değil, Avrupa'da da güçlüler. Ama Asala modelini belli bir dönem uygulayabilirler. Sonra klasik silahlı terör örgütü modeline geçecek.
0: İdeolojik dayanağı ne olacak?
1: Faşist yapılanma. Diktatörlüğe geçişte en kolay yol. Totaliter yapı oluşturup bütün her şeyi kontrol etmek isteyecek.
0: Neden müsaade ediliyor?
1: Müsaade edildiği yok. Devletin uğraşmak zorunda olduğu birçok yakın tehdit var. Devlet yeniden oluşturuluyor. Bizim için öncelik devletin bu yeni yapılanmasını oluştururken kazasız hedefe ulaşmak.
0: Hedef nedir?
1: Türkiye Cumhuriyeti Sevr korkusuyla kuruldu. Bütün kurumlarımız yeniden sevri yaşamamak için dizayn edildi. Bu değişiyor. Kurumlarımız artık emperyal vizyon.

0: devlet dizaynı içinde olacak. İçe kapalı değil, dışa açık. Korku içinde değil, özgüvenli.
1: İşte bu yüzden sizinle görüşmek istedim. Beni dışarıda bıraktığınızda açıkçası alındım. Bunu hak etmediğimi düşündüm. İşimi layıkıyla yapmaya çalışan biriyim. Hatalarım olmuştur diyordum ki hatamın gözümün önündekileri görmemek olduğunu fark ettim. Siz beni dışarıda bırakmasaydınız ben Ersoy'u fark etmeyecektim. Ersoy üstünden oynanan oyunları fark etmeyecektim. Ülkemiz büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Bu Ersoy'un şahsıyla alakalı değil. Neticede onu da, ekibini de yok edeceğim. Ama Orta Doğu alev alev. Bu yangın bize de sıçrayabilir. Bu yangınla mücadele için hazır mıyız, değil miyiz? Mesele bu.
0: Sence hazır mıyız?
1: Değiliz. Çünkü en güçlü yapılanmamız, ordunun moral durumu sıfır. Hatta sıfırın bile altında. Ordudaki cuntaların güç kaynağı Gladio. Bunun temizlenmesi çok önemli. Ama temizlik yapılırken tekrar Gladio'nun oyununa düşüyoruz. Bu oyunda basit. Ordunun savaşma kabiliyetini yok etmek. Moral bunun için çok önemli. Bırakın Güneydoğu'daki mücadeleyi, yarın bir harp çıksa Balkan savaşlarından kötü bir durumda oluruz.
0: Güçlü ordu sadece bizim için değil, bulunduğumuz bölge için de çok önemli. Bunu rahatlıkla Balkan Savaşı'na bakarak anlayabiliriz. Evet, 1912'de ordu yapılanmamızı değiştirdik. 1908'den itibaren. Neticesi korkunç oldu. 1 milyon insanımız topraklarımızdan sökülüp atıldı. Bütün Balkan ülkeleri bugün bile kötü durumda.
1: Orta Doğu Balkanlardan bile kötü olur. Ordumuzun gücü şunun için de çok önemli. Arap kardeşlerimiz yarın bir sıkıntıya düşse, bu adaletsizliğe, vahşete dur diyebilecek tek Müslüman ordu.
0: Bunun için yeni anayasayı oluşturuyoruz. Soğuk Savaş döneminde Gladio'nun dayatmış olduğu vesayet sistemini ordudan ve yargıdan kaldırıyoruz.
1: Peki eskilerin yerine gelenlerin Gladio'cu olup olmadığını ne biliyoruz?
0: Ne öneriyorsun?
1: Ordunun bütün kademelerindeki eğitimin yeniden yapılandırılması lazım. Ordunun sivil otoriteye itaatinin bir kültür olarak oluşmasının yegane çözümü bu. Subaylarımız cumhurbaşkanı olarak eğitilmemeli. İyi birer kurmay olarak eğitilmeli. Kurmaylık liyakate dayalı olmalı. Sınavları bağımsız kurallarca yapılmalı ki herkes kendi adamını kurmay, hatta general seçmesin. Aynı şekilde yargıda da bilhassa üst mahkemelere gelme şekli liyakate dayalı olarak bağımsız kurul tarafından sınavla yapılmalı. Gladio'nun tipik bir özelliği var. Kullanacağı adamları vasatlardan seçer. Halbuki biz layık olanları seçerek onların önünü kesebiliriz.
0: Bu söylediklerin devlet kurumlarıyla ilgili ve bunu yapmak devrim yapmaktan daha zor.
1: Gladio'yu yok etmenin tek yolu devrim yapmak. Eğer bu devrimi yapamazsanız yok olacaksınız. Yok olacağız. Türkiye Sevr'i bile arar hale gelecek. Madem devrim yapılacak, Türkiye'nin laik sistemden seküler sisteme geçmesi lazım. Yani din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, dini grupların bağımsız örgütlenmesi lazım. Yoksa Gladio dini gruplar içerisinde varlık bulup rahatlıkla kendini kamufle edecektir.
0: Peki bu dini grupları nasıl denetleyeceğiz?
1: Daha önce nasıl denetlediysek, liyakatle. Diyanet işlerini de aynı şekilde yeniden yapılandırmak lazım. Ve en önemlisi, bu devrimlere bu kez halkımızı, insanlarımızı ortak etmemiz lazım.
0: Bu söylediklerin için devrim kanunları engel.
1: O zaman şapka takın Sayın Başkan. Atatürk döneminde taktiksel davranmak zorundaydı. Unutmayın, Hacı Bektaş-ı Veli ile Hazreti Mevlana'nın

0: Türbelerini kapatmayarak iki ekolede bir ışık yaktı. İlerisi için devrimin kendini yenilemek ve şartlar oluştuğunda kendi küllerinden doğmak olduğunu işaret etti. Laiklik geçici amaçtı. Esas amaç sekülerlikti.
1: Seküler olan Amerika'nın sorunları var.
0: Laik olan Fransa'nın da sorunları var. Ama en azından insanların dinle ilgili sorunları yok. Bu toplumun sosyal çimentosu din. Bizim kurumlarımız bu çimentoyu aradan çıkarırsa bu bina yıkılır, çöker.
1: Bunlar siyasetçilerin işi.
0: Bunlar siyasetçilere bırakılacak kadar basit işler değil. Devrimi siyasetçiler değil, liderler yapar. Lütfen başbakanla görüşün, cumhurbaşkanıyla görüşün, genelkurmay başkanıyla görüşün. Onlar kendi aralarında konuşsunlar. En acı konuları dahi konuşsunlar. Derhal ordunun ve devletin morali üzerine konsensüs sağlasınlar. Orduların ne kadar büyük teknolojisi olursa olsun, silahı kullanacak daima insandır. Amerika Irak'ta rezil oluyor. Ordu değil, hırsızlar gibi davranıyor. Her gün kendi silahlarını, araçlarını, bilgisayarlarını Iraklılara yalvararak satan askerlerle mücadele ediyor. Bizim ordumuz böyle değil. Bizim insanımız böyle değil. Ölürse şehit, kalırsa gazi. Bu başka yerde yok. Unutmayın Sayın Başkan. Zafer daima kılıcın sırtında, süngünün ucunda.
1: Dediklerini ileteceğim.
0: Bir husus daha var başkanım. Siyasi davaların en önemli tarafı şu. Devletin gücünü kötüye kullananların, makamını satanların, ihanet edenlerin yargı önüne çıkarılması devlete itibar kazandırır. Vatandaşın devletine olan güvenini arttırır. Ama bu davalar sadece tasfiye davaları olunca bu şekilde tasfiye etmek en çok devleti yıpratır. Ve vatandaşın güvenini zedeler. Bunun için kurumların elinde ne kadar bilgi ve belge varsa bir an önce mahkemelere intikal ettirmeleri gerekir. Aksi takdirde basın aracılığıyla sızdırılan belgeler, yani tasfiye edilenlerin daha önce kullandığı metottur, bu şahısları beraat ettirir, kahramanlaştırır ve bu insanlarla mücadele eden iyi niyetli devlet görevlilerine hain yaftası takıp onları tasfiye ettirir. Bu da tipik bir gladyo yöntemidir. Lütfen buna da mani olun.
2: Sen belgeleri sızdırmaya devam et.
3: Arada bizim adamlarımıza da bu belgeler üstünden darbe vuruyorlar.
2: Önemli değil. Biz onları gerektiği biçimde korur kollarız. Bu bir koruma biçimidir. Onları itibarlandırır.
3: Ama biz bu yolla Amerika'ya ve Avrupa Birliği'ne nefret körüklüyoruz.
2: Ünsal'cığım, nasılsa günü geldiğinde biz bu nefreti içe döndürürüz.
3: Siz Orta Doğu'dan ve Afrika'dan sonra Türkiye'de de aynı hazırlığı mı yapıyorsunuz?
2: Türkiye diğerlerinden farklı. Fay hatları belirlendi. Ama depremleri neticede halk yaptı. Bizim işimiz bu depremlere, yani devrimlere yön vermek. Kendi çıkarlarımızı korumak.
3: Madem yönlendirme gücünüz var, neden müsaade ettiniz?
2: İsrail'den ötürü Amerikalılardan nefret eder hale geldi Araplar. Biz kendi elimizle anti-emperyalistleri yarattık. Diktatörlere o kadar yüz verdik ki onlar da işin suyunu çıkardılar. Unutma, 400 milyonluk Arap dünyası açık pazar değil. Tamam, silah satıyoruz ama limitli. Bilgisayar satamıyoruz. Teknolojik ürün satamıyoruz. Çünkü diktatörler para musluklarını açmadı.
3: Türkiye'nin içinde bulunduğu fay hattını nasıl kıracaksınız?
2: Siz biraz depreme hazırlıklı olmayı öğrenin.

0: Her 10 yılda bir darbe ya da krizle yaşadınız.
1: Darbelere izin vermiyorsunuz.
0: İran'ı kaybettik. Türkleri de kaybedemeyiz. Şimdilik. Mısırlı dostlarımızın paralarını ne yaptın Ünsal'cığım?
1: İzini arıyorum efendim. Bu para nasılsa Türkiye'de. Birkaç güne bulurum.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Kardeş tekrar başın sağ olsun. Allah sabır versin.
1: Sizler sağ olun.
2: Başın sağ olsun.
1: Dostlar sağ olsun. Buyurun şöyle.
0: Rahmetlinin ruhu için El Fatiha.

0: Nasıl olmuş?
1: Bilmiyor musun Zaza nasıl olduğunu?
0: Bilim de işte hani... Belki anladın Cahire'in... Biraz ferahlardı ya.
1: Yüreğimin nasıl ferahlayacağını biliyorsun sen Zaza.
2: Bilim bilmesine de namussuz ele geç mi ki?
1: Geçecek, geçecek.
0: Porikli arası iyiymiş diyorlar. Değil mi Cemal?
3: He. Abdülay eskiden tanıymış.
0: O zaman getirir ayağının altına atar namussuzu.
1: Can Polat'la konuşacağım. O da bu işlerin geçmesini bekliyordur zaten. Yoksa çoktan getirmişti o Yezid'i.
4: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
7: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
9: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
14: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
15: bankacılık. Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
7: İndirimin makbulü bir adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Vay toplantılar.
15: Vay ödevler.
4: Vay bu işler.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: 2,5 kilogram ömür yarım yağlı yoğurt 109 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
7: Sarık ola!
8: Fanta sarık ola canım o.
6: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
0: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
9: Abi ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
15: Tam da leslik.
16: Sevince.
17: Hafta sonları canın ne?

Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcım sen oyna.
2: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
3: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta'yla hayat yolunda.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: Bir de böyle. Otobit'te.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Cevher'in dediğine göre Porik dili arası epey iyiymiş bu Hamidon'un. Ama öldürtmez diyeceği var.
8: Zaza! Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?
7: Ben bununkini söyleyeyim. Kendim bir şey söylemem ki.
8: Bu benim şeref meselem. Özcanımın intikamını alana kadar ağzıma su da koymam, yemek de koymam.
7: Serum değilsin yani Zülfikar ağa.
8: Kerbela diyorum Zaza, Kerbela.

0: Sen Ersoy'un avukatısın değil mi?
1: Benimle görüşmek istemişsiniz. Buyurun.
0: Senin silahın var mı?
1: Var.
0: Cezaevine silahla girebiliyor musun?
1: Hayır. Niye sordunuz anlamadım.
0: İlaç sokabiliyor musun?
1: Ersoy Ulu Bey kullanmıyor.
0: Yanına kimlik mimlik bulsak avukat sokabiliyor musun?
1: Memati Bey ne istiyorsunuz?
0: Ne isteyeceğim lan? Ersoy'u öldürmek.
1: Müvekkilim yakında dışarı çıkacak. Ne yapmak istiyorsanız dışarıda şansınızı denersiniz.
2: Senin gibi sümsün mü çıkaracak onu?
0: Herif içeride yattıkça yatacak.
2: Bırakır mıyım lan o keyif Ersoy'a? 10 güne kadar çıktı çıktı. Yoksa ya ben seni götüreceğim ya da sen içeride Ersoy'u götüreceksin.
0: Kararını ver.
2: Ersoy mu? Sen mi?

0: Ne haber Tommy?
1: İyidir, sen nasılsın?
0: Bildiğin gibi.
1: Senden önce Memati geldi. Hayırdır, sırayla geliyorsunuz?
0: Memati ne istedi?
1: Ne isteyecek? Ersoy'u çağır, öldüreyim dedi.
0: Ne yapsın çocuk?
1: Bir doktora mı göndersen Memati'yi? Adam depresyonda.
0: Memati'yi gidip doktor mu öldürsün?
1: Doğru ya. Sizin racona ters. Doktora konuşmak, ağlamak falan.
0: Ya o alem hangi alemdir? Leyla, bilmediğim bir alem varsa orada yaşamak isterim.
1: Var canım. Hakim savcılarla eğlenmeye gidiyoruz. Gel alem gör.
0: Leyla, bu Ersoy'un hücre arkadaşına baktın mı?
1: Baktım. Tuhaf adam.
0: Ben de adamı biraz araştırdım. Araştırınca dedim ki bu Ersoy kendini içeri attırmış ki bu adamla beraber olsun.
1: Ya tabii tabii. Ersoy beni aradı, dedi ki tam Polatlar seni öldürecekken beni yakala, cezaevine yolla.
0: Öyle demiyorum. En azından halinden şikayetçi değil.
1: Emniyet müdürü sadece herkesin ipini elinde tutmak isteyen, kulağı fazlaca büyük bir adam. Ersoy onu takmaz.
0: Bu adam herkesin dosyasına sahip. Ersoy akılsız bir adam değil, çok akıllı bir adam. Müdürün ifadelerine baktım. Her şeyi söylemiş, hiçbir şey söylememiş.
1: O biraz benim de canımı sıktı.
0: Elinizde kaç tane faili meçhul dosyası var?
1: Türkiye'de mi, İstanbul'da mı?
0: Bu adamı konuşturursanız yarısını çözersiniz, o kadar söylüyorum. Hele domuz bağcıların bütün eylemlerini biliyor.
1: Somut konuş. Öyle bir örnek ver ki bana, ben de adamın üstüne gideyim.
0: Güneydoğu'da polisler şüphe üstüne bir evi basıyorlar. O evden domuz bağcıların ölüm listesi çıkıyor. 100 küsur kişi. Bu müdür yazı yazıyor devlet sırrı diye. Evrakların imha edilmesi lazım diye. Bir başka polis de evrakları kendine kopyalıyor. Sonra polis bakıyor ki o listede adı geçen herkes tek tek öldürülüyor. Bir kişi bile eksik değil.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
3: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 5 Haziran Cuma. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3. Dünya İslami Ekonomik Zirvesi'ne katıldı. Katılım finans sektöründe yeni bir dönem başlatacak iki dev hamleyi duyurdu. Erdoğan 3 katılım bankasının birleştirileceğini açıkladı.
1: Faizin olduğu yerde bereket olmaz.
2: Katılım finans sektöründe yeni bir dönem başlatacak iki dev hamleyi duyurdu.
1: Emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. Türkiye Varlık Fonu öncü rol üstlenmeye devam ediyor.
2: Üçüncü Dünya İslami Ekonomi Zirvesi'nde verdi mesajlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Ziraat, vakıf ve halk katılımın bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak. Sektör farklı bir ivme kazanacaktır.
0: TÜİK Mayıs ayı enflasyon verisini açıkladı. Mayıs ayı için enflasyon %1,71 oldu. Emekliler, memurlar ve memur emeklilerinin yeni maaşını belirleyecek son bir enflasyon verisi kaldı.
3: Mayıs ayı enflasyonu %1,71 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklisinin maaş zammı yeniden hesaplandı.
4: Mayıs ayı enflasyonunun %1,71 olarak açıklanmasıyla memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zam hakkı şimdiden %12,41 seviyesine ulaştı.
3: 6 aylık enflasyonun %11'i geçmesiyle memur ve memur emeklisine enflasyon farkı verilmesine karar verilmişti. Böylelikle maaş zamları büyük ölçüde şekillendi.
4: Şimdiye kadar oluşan zam oranına göre en düşük memur maaşı 69.570 liraya ulaşacak. Memur emeklisi içinse en düşük rakam 31.218 lira.
3: Peki kim ne kadar maaş alacak?
4: Öğretmenlerin mevcutta 73.368 lira olan maaşı 82.472 liraya, polislerin 81.617 lira olan maaşı 91.745 liraya, hemşirelerin ise 74.770 lira olan maaşı 84.048 liraya yükselecek.
3: Mühendislerin de 96.211 lira olan maaşı 108.150 lirayı bulacak. 6 aylık enflasyon verisi için yalnızca Haziran ayı enflasyonu kaldı. Temmuz ayında açıklanacak oranla birlikte 6 aylık enflasyonun %14'ün üzerine çıkması bekleniyor.
0: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yer yerinden oynadı. CHP satrancında hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel yeni hamleler yaptı. Özgür Özel miting yaptı, Kılıçdaroğlu da grup toplantısını ben yapacağım dedi. İşte CHP'deki son durum.
5: Bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı.
6: Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
7: Taht savaşlarının yaşandığı CHP'de her yeni gün yeni bir krizle başlıyor.
5: Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin bugün yaptıkları olmuştur.
7: Yüksek Disiplin Kurulu.
8: Açılış yaptınız.
7: Merkez Yönetim Kurulu.
9: Sayın Genel Başkanımızın yönlendirmeleriyle ve emirleriyle ve takdirleriyle bir MYK oluştu.
7: Kılıçdaroğlu genel merkezde artık söz sahibi. Düzenini kurdu.
10: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz.
7: Hatta meclis içinde kolları sıvadı.
11: Teşekkür ederim. Toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
7: CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün A takımını yine topladı. Özgür Özel ise miting turuna çıktı. Önce Trabzon'da konuştu.
5: Özgür Özel'in durduğu taraf, Ekrem İmamoğlu'nun durduğu taraf, Mansur Yavaş'ın durduğu taraf tarihin doğru tarafıdır.
7: Bir sonraki adresi Gümüşhane oldu. Kılıçdaroğlu MYK toplantısına başkanlık ederken Özel'in hedef tahtasındaydı.
5: Binayı çok isteyenler binayı aldı. O binada oturanlar gelip burada sizinle konuşabilir mi?
12: Hayır!
5: Yanınıza karşınıza çıkabilir mi?
12: Hayır!
5: Mağlubiyetle partiyi alıştıranları arkada bıraktık.
7: Genel merkezde ise gelişmeler vardı. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, MYK üyeleri, YDK Başkanı başta olmak üzere genel merkez yöneticilerine çiçek yolladı. Bölünmeler de devam etti.
5: Dönüyorum, kahroluyorum.
7: Kılıçdaroğlu döneminin ilk istifası Kilis'ten geldi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti.
8: Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.
7: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında orta yolu bulma çabaları da devam ediyor CHP'de. Arabulucu vekiller dün meclisteydi.
10: Temaslar sürüyor. Hadi
13: kolay gelsin. Görüşmeler devam edecek mi başkanım?
14: Kolay gelsin. Siyaset müzakere bir merak
10: edecek.
7: Özgür Özel'in tek talebinin kurultay olduğu Kılıçdaroğlu kanadına iletildi.
5: Ben seçim istiyorum. %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.
7: Kılıçdaroğlu ve kadrosu Özgür Özel'e yönelik bir hamle daha yaptı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Özel döneminde partiyle ilişiği kesilenlerin yeniden partiye alınmasına ilişkin MYK'ya yazı yazdı.
5: Kemal Kılıçdaroğlu, hayatta olduğu müddetçe size asla ve asla geçit vermeyeceğim.
7: Kılıçdaroğlu ile Özel arasında en çetin mücadeleye sahne olacak parti meclisi ise 11 Haziran'da toplanacak.
5: Pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal'in partisini ayaklar altına almaya çalışanların maskesini indiremediğim için özür diliyorum.
7: İstifa, vefat, tutukluluk gibi durumlar nedeniyle 56 üyesi kalan parti meclisinde tüzük gereği karar yeter sayısı 31 olarak uygulanacak. Kılıçdaroğlu kurmayları parti meclisinde bu oy gücünü açtıklarını söylüyor.
9: Kurultay delegelerinin oyuyla gelmiş parti meclisi. Yani dolayısıyla bu parti meclisi atanmış bir parti meclisi değil.
7: Ankara kulisleri de hareketli. Özgür Özel ve kadrosunun yeni parti hazırlığında olduğu öne sürülüyor.
8: Ama maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var.
7: Hatta yeni partinin isminin İstiklal Partisi olacağı iddia edildi.
13: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
0: Dün akşam Ankara'da önemli bir program vardı. Başkent Koç Holding'in 100. yıl törenine ev sahipliği yaptı. Programda dikkat çeken anlar yaşandı. MHP lideri Devlet Bahçeli ile Özgür Özel'in sohbet anları geceye damga vurdu.
7: Tokalaştılar. Sohbet ettiler. Koç Holding'in 100. yıl töreni Ankara'da yapıldı. Programa siyaset, iş dünyası ve bürokrasiden çok sayıda isim katıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli ve Özgür Özel de oradaydı. Özel ve Bahçeli mutlak butlan kararı sonrası ilk kez bir araya geldi. Ve işte geceye damga vuran anlar. Özgür Özel Devlet Bahçeli'nin önce elini sıktı. Konuşmaların yapılacağı salonda da samimi anlar devam etti. Özel yerine geçerken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanına oturdu. Kısa bir sohbet gerçekleşti. Bu görüntüler davetin en konuşulan anları oldu.
0: İzmir'de silahlı saldırıda öldürülen Can Polat'ın annesi Dilan Polat'ı suçladı. Oğlumu bilerek götürdü dedi. Can Polat'ı hayattan koparan tetikçinin verdiği ifade de ortaya çıktı. İşte Can Polat olayında yaşanan yeni gelişmeler.
7: Can Polat'ın annesi Dilan Polat'ı suçladı. Çocuğumu bilerek oraya götürdü dedi. İzmir Alaçatı'da tatil yapıyordu Polat ailesi. Engin Polat'ın doğum günü kutlandı. Dönüş için yola çıkmaya hazırlanıyorlardı. Engin Polat'ın hem kuzeni hem de koruması olan 37 yaşındaki Can Polat da oradaydı. Acı olay öncesi böyle görüntülenmişti.
15: Geliyor kovboyumuz.
16: Kanka nasıl?
15: Sana var helal olsun bak bu kadar...
7: Ve bu görüntünün ardından otelin önünden silah sesleri yükseldi.
17: O an tam vedalaşırken kapıda da korumaları arabayı getirmeye gitmişti. Biz içeriden 3 el falan bir silah sesi duyduk.
7: Can Polat yaşam savaşı verirken Dilan Polat kamera karşısındaydı. Polis ambulans diye feryat etmeye başladı.
18: Alır buraya polis ambulans! Can Polat'ı
7: göğsünden vurulan 4 kız çocuğu babası Can Polat hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Çocukları cenazede sinir krizi geçirdi. Annesi ise Dilan Polat'ı işte böyle suçladı. Gözaltına alınan 23 yaşındaki tetikçi Serhat Altun'un ifadesi ortaya çıktı. Saldırıyı Daltonlar Çetesi'nin talimatıyla düzenlediğini ve asıl hedefinin ise Engin Polat olduğunu söyledi. Güvenlik önlemleri nedeniyle Engin Polat'a ulaşamadı. İddiaya göre çeteden boş dönme, yakınlarından birini öldür talimatı almıştı. O da Can Polat'ı hedef aldı. Olayla ilgili şüpheli sayısı 3'e çıktı. İkisi İstanbul'a gönderildi.
0: Süresiz nafaka uygulamasının Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırılmasıyla birlikte birçok soru işareti doğdu. Nafaka hangi şartlarla verilecek ve nafaka verenler şimdi ne yapacak? İşte cevabı.
3: Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini rafa kaldırdı.
4: Uzun zamandır tartışılan, belki de milyonlarca mağduru olan süresiz nafaka uygulaması kaldırıldı. Bu karar beraberinde birçok soru işaretini de getirdi.
16: Bu karar yoksulluk nafakasının tamamen kaldırıldığı anlamına gelmemektedir.
3: Peki nafaka alımları sürecek mi?
16: Mevcut yasal düzenleme yürürlükte kaldığı sürece mahkemeler tarafından hükmedilen yoksulluk nafakaları uygulanmaya devam edecektir.
3: Düzenleme için 3 seçenek var.
19: İhtimal en yüksek olanı tarafların evliliklerinin süresi, yani evlilik süresine dayalı olarak bir nafaka süresinin belirlenmesi veyahut da tarafların ekonomik durumlarını karşılaştırılarak bir parametre belirlenip buna göre bir nafaka süresinin belirlenmesi.
4: Alınan bu karar çocuklara ödenen nafakayı etkileyecek mi?
19: Çocuğun eğitim ve bakım giderlerinin 18 yaşına kadar karşılanabilmesi için bir eşi diğerinin ödediği hükümleri etkilemiyor.
16: Bundan sonra uygulanacak sistemle verilecek yeni kararlar meclisin yapacağı yeni yasal düzenlemeye göre şekil alacak.
0: Nazar'ın hikayesini hepimiz biliyoruz ve unutamıyoruz. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar'ın babaannesi insan ticareti suçundan yargılanacak.
20: Ben
2: 7 yıl boyunca babaannesi tarafından alıkonulmuştu. Vicdansız babaanne ve ona yardım eden 5 akrabası insan ticareti suçundan yargıya hesap verecek.
20: Olsun. Hadi gel. Gel olsun.
2: Nazar babası ve babaannesi tarafından kaçırılmış, babası hayatını kaybedince de babaannesi tarafından alıkonulmaya devam etmişti. Yıllar sonra Nazar bulundu, annesiyle Almanya'nın yolunu tuttu.
20: Neler varmış burada? Anneannen.
2: Tutuklu yargılanan babaanne için hazırlanan iddianame de kabul edildi. Babaanne ve 5 akrabası için hazırlanan iddianamede 8 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti suçundan 12 yıla kadar hapis istendi. Üstelik Nazar o akrabalardan biri olan ve Recai dayı dediği kişiden dayak da yemişti.
0: Ankara-İzmir seferini yapan uçakta powerbank'ten çıkan duman paniğe neden oldu. Uçak taksi yolu üzerinde durduruldu ve yolcular tahliye edildi. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.
2: Uçakta powerbank patladı. Kabin duman altında kaldı. Yolcular panikle tahliye edildi. Görüntüler Ankara-İzmir seferini gerçekleştirmek üzere olan bir uçaktan. Ankara'dan İzmir'e gidecek olan uçakta kalkışa dakikalar kala panik yaşandı. Uçak Esenboğa Havalimanı'nda yolcu alımını tamamlamıştı. Pist başına doğru ilerlerken bir yolcuya ait powerbank'ten duman yükseldi. Kabinde kısa süreli panik yaşanırken pilot kuleyle temasa geçti. Kaydıra kaçtığını söyledi ve tam destek talep etti. Kabin ekibi duman çıkaran powerbank'e hızla müdahale etti. Olası yangın büyümeden kontrol altına alındı. Uçakta bulunan yolcular kaydıraklar kullanılarak tahliye edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü daha önce uçuş güvenliği nedeniyle taşınabilir şarj cihazlarının uçakta şarj edilmesini yasaklamıştı.
0: İstanbul'da bir adam gittiği kafede taşkınlık çıkardı. İşte ortalığı birbirine kattığı anlar.
21: İki kişi geldiler. Önce benimle sohbet etmeye çalıştılar. İçecek bir şeyler istediler. Yaşımı sordular. Burada
1: mı oturuyorsun diye sordular.
3: Baristayı taciz ettiler. Üstelik alkollülerdi. Bekledikleri cevabı alamayın.

0: Ince kafeyi birbirine kattılar.
1: Alkollülerdi, brom brom alkol kokuyorlardı.
2: Yok, ben şimdi neyi verdim? Neyi kapattın? Allah Allah.
0: İki genç kafeye geldi, kadın çalışanı rahatsız etti. Çalışan tepki gösterince kafeden ayrıldılar ama arabada bekleyen yakınlarıyla tekrar geldiler. Bu maganda limonata istedi, parayı da tezgaha fırlattı. Kadın çalışan şaşkındı. Ürünü vermeyeceğini söyledi. Maganda öfkelendi, kafeyi dağıttı. Bardak, tabak, sandalye, masa, ne varsa parçaladı.
3: Kafamda cam parçaları vardı, yüzümde, kafamda. Hepsi koluma ve kafama geldi. Bardak geldi koluma.
0: Kafe savaş alanına döndü. Polis o magandayı kısa sürede yakaladı.
4: Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Ankara'daki bir hastaneye kaldırıldı. İmparator'dan sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi.
5: Yeniden hastaneye yatırıldı, İmparator açıklama yaptı.
6: Sağlığında hiçbir sorun yok. Nabzım, ağzım, kalbim falan. Ama kalbim boş.
5: İbrahim Tatlıses 7 Nisan'da tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, virüse yakalandığı belirlenen ünlü şarkıcı apar topar yoğun bakıma alınmıştı.
7: İbrahim Bey'in geldiği zaman çok şiddetli bir enfeksiyonu vardı.
5: Yapılan tetkiklerde safra kesesinde taş olduğu belirlenmiş, usta sanatçı ameliyatının ardından sağlığına kavuşmuştu.
6: Safra kesesi vardı. Ne safra kesesiymiş be. Biter çıktı kafam kadar.
5: Uzun süre hareketsiz kalmıştı İmparator. Fizik tedavi görmesi gerekiyordu. Ankara'daki bir hastaneye yatırıldı. Sevenlerini korkutan Tatlıses bir açıklama yaptı. Sağlık durumu mu iyi dedi. Hastaneye kaldırılmadığını, kendi isteğiyle fizik tedaviye başladığını belirtti.
4: Taksilerde dolandırıcılığa karşı sarı hat devreye alındı. Sarı hat sayesinde kötü niyetli taksiciler yolcuları artık dolandıramayacak. Peki nedir bu sarı hat? Yanıtı haberimizde.
8: 7300 lira. I don't know how much that is.
9: Olaya ilk müdahale eden biz olduk. Hızlı bir şekilde tepki verdik. Çalışan arkadaşın sürücü kartını iptal ettirdik.
0: Taksicilerde arınma başladı. Dolandırıcılığa karşı sarı hat kuruldu.
10: Konser çıkışında taksiye binen bir turistin gideceği mesafenin ücreti aslında 300 liraydı. Ama dolandırıcı bir taksici ondan tam 7300 lira para aldı.
11: Ya bu tabii ki yanlış bir şey. Yani bizde öyle bir şey çıktığı için yani çok kötü bir durum yani.
12: Bence çok yanlış. Ülkemize turist çekmemiz gerekirken böyle bir şey gerçekten aşırı yanlış.
0: İstanbul'da gündemi sarsan bu olay artık tarihe karışıyor.
10: İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, kötü niyetli taksicilerin uyguladığı fahiş fiyatı engellemek için sarı hat uygulamasını devreye aldı.
9: Sarı hat ihbar hattını oluşturduk. 7/24 müşterilerimiz bize kayıp eşya, şikayet ve olumlu geri dönüşler için WhatsApp'tan bize ulaşabilecekler.
10: Bindiğiniz takside herhangi bir eşyanızı kaybettiniz ya da taksicinin sizden fahiş bir ücret talep ettiğini düşündünüz. İşte tam da böyle bir durumda olayı sarı hatta bildireceksiniz ve sorunlar anında çözülecek.
0: Bu uygulama hem yolculardan hem de taksicilerden tam not aldı.
12: Hem turistler açısından hem de bizim açımızdan gayet de güzel bir uygulama olmuş.
9: Sahada çalışmalarımız var. Şimdi iyi yapmayan arkadaşları da cezalandırıyoruz.
4: Ve Dünya Kupası diyeceğiz. 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına artık sayılı günler kaldı. Amilli futbol takımımızda yeni bir hikaye için dünya arenasında 24 yıllarının ardından boy gösterecek. Ve bizim çocuklar için yazılan şarkılara bir yenisi daha eklendi. Sinan Akçıl, Rafet Elroman ve Semih Cenk'ten sonra Sefo da bu kervana katılan isimlerden oldu.
5: Tarkan, Sinan Akçıl, Rafet Elroman, Semih Cenk, son olarak da Sefo.
13: Türkiye,
5: 2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. A Milli Futbol takımımız da 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılacak.

0: Milli takımımız için yazılan Bir Oluruz şarkısı en son 2002'de Tarkan tarafından yapılmıştı. 2026 Dünya Kupası için sanatçılar kolları sıvadı, stüdyoda çalışmalar yapıldı. Sinan Akçıl, Rafet Erroman, Semih Cenk'ten sonra bir şarkı da Sefo'dan geldi. Sefo, Türkiye'm isimli şarkısını yayımladı. Klibinden bir kesiti de sanal medya hesabından paylaşmıştı. Sefo'nun Bizim Çocuklar için yazdığı şarkı beğeni topladı.
1: İstanbul'da alkollü bir adam esnafın korkusu haline geldi. Her gün esnafla tartışan ve taşkınlık çıkaran şüpheli dehşet saçtı. Tartıştığı kadına bıçakla saldırmaya çalışırken yere kapaklandı.
2: İçip içip bütün esnaflara sürekli rahatsızlık veriyor.
3: Esnafın korkulu rüyası haline geldi. Bıçakla saldırmaya çalışırken yere kapaklandı.
4: Burada çalışan bir arkadaşımıza önce sözlü sonra fiziki bir müdahale bulunmaya çalışıyor. Fakat Allah'tan ayağa takılıp dengesini düşüp yere düştüğü için herhangi bir fiziki müdahalede bulunamıyor.
3: İddiaya göre alkol bağımlısı şüpheli her gün sokağa çıkıp önüne gelen esnafla tartışıyor.
4: Bıktık yani, biz bu şanstan yıldık artık, gerçekten yıldık.
3: Dün akşam da bir iş yerine girdi, bağırmaya başladı. Bir kadınla tartıştı. Alkollü adam tehditler yağdırdı. Bıçak çekti. Saldırmaya çalışırken yere kapaklandı. Başını dondurma dolabına çarptı. Tepkiler üzerine uzaklaştı.
1: İstanbul'daki bir restoranda yemek yiyen turist 96 bin liralık hesabı görünce neye uğradığını şaşırdı. Turistin itirazı üzerine o hesap 52 bin liraya düşürüldü.
3: Ünlü bir restoranda yemek yedi. 96.200 liralık hesap geldi. Türkiye'ye gelen bir turist daha açgözlü esnafların kurbanı oldu. Bir turist İstanbul'u gezmeye geldi. Başına geleceklerden habersiz Etiler'de yemek yemek istedi. Ünlü bir restorana oturdu. Yedi, içti, sıra hesaba geldi. Ancak adisyondaki 96.200 liralık hesabı görünce gözlerine inanamadı. Turist hesaba itiraz etti. 96 bin liranın üzeri kalemle çizildi. Bir anda hesap 52 bin liraya düşürüldü. Yaşanan olay sanal medyada tepki çekti.
1: Hatay'da zabıta denetiminde pes dedirten görüntüler kayda geçti. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzeri siyah bantla kapatıldı. Üstelik ruhsatsız şekilde patlayıcı madde satışı da yapıldığı ortaya çıktı.
5: Bu ürünler üstünde neredeyse bir yıl geçmiş, hile hurda yapılmış, yanlış getirmemişler, üstü de boyanmış.
0: Vatandaşın sağlığıyla oynayanlar zabıta denetimine takıldı.
6: Ahmet Bey, kapatıyoruz abi, kapatıyoruz. Mührü vurun, kapatın hemen.
0: Tarihi geçmiş ürün sattı, savunması şoke etti.
5: Bu ürünler üstünde neredeyse bir yıl geçmiş, hile hurda yapılmış, yanlış getirmemişler, üstü de boyanmış.
0: Zabıta ekipleri bantların altındaki tarihleri tek tek inceledi. Üstelik satmaya yetkisi olmadığı ürünleri de satıyordu.
5: Patlayıcı madde, torpil, biz kaçıran var mı dedin? Yok dedin. Biz buna müsaade edemeyiz.
0: O ürünlerin hepsi patlayıcı maddeydi.
5: Yasaklı ürün var mı diye soracakken kız kaçıran, torpil, meşale yasak abi. Senin satman yasak. Ruhsatın da yok zaten. Mührü vurun, kapatın hemen.
1: Şimdi hava durumu diyeceğiz. Yurdun doğusunda yağışlı hava etkisini sürdürürken batısında güneş bir hayli yakacak. Hafta sonu hava nasıl olacak izleyelim.
0: Haziran ayı geldi, hava sıcaklıkları arttı. Yurdun bir bölümünde şemsiyeler yağışlar için, diğer bölümünde kavuran sıcaklar için çıkacak.
7: Yağışlı günler henüz yurdu terk etmiş değil. Özellikle Doğu ve Karadeniz bölgesindeki 18 ilde gök gürültüsü ve sağanak yağmur hakim olacak. Ancak yurdun batı kesiminde ise kavurucu sıcaklıklar kapıya dayandı.
0: Cumartesi günü sağanak geniş bir alana yayılacak. Pazar günü itibariyle yağışlar

0: doğu kesimlere çekilecek. Batıdaysa kavurucu sıcaklar kendini hissettirecek.
1: İstanbul'da yağış beklenmiyor ancak cumartesi günü Poyraz'ın etkisiyle biraz serin geçecek. Haftanın diğer günlerini ise İstanbullular 30 derecenin üzerinde geçirecek.
0: Başkent Ankara mega kent kadar sıcak olmayacak.
1: Cuma ve cumartesi Ankara'da yine yağış bekleniyor ancak pazar ve pazartesi ise güneşli hava hakim olacak. Yani cuma ve cumartesi yağışlı hava için şemsiye açacak olan başkentliler, pazar ve pazartesi ise 30 dereceyi bulan sıcak hava için şemsiye açacak.
0: İzmir'de hafta sonu hava bunaltıcı olacak. Öyle ki pazar günü Ege'nin incisinde termometreler 34 dereceyi gösterecek.
2: Amerika'da yapılan nikah töreninde Sağduç bir anda yere yığıldı. Nikah memuruysa yaşananlara aldırış etmedi, törene kaldığı yerden bakın nasıl devam etti.
3: Nikah şahidi bir anda yere yığıldı. Ancak memurun acelesi vardı. Olanlara gözlerini kapattı.
4: Sometimes love looks like sitting in silence after a long day.
3: Görüntüler ABD'nin Texas eyaletinden. Genç bir çiftin nikah töreni vardı. Nikah şahidi bayılıp yere düştü. Memur nikah kıymaya devam etti.
4: Sometimes it looks like laughing. It's something no one else would understand.
3: Yerden kaldırılan Sadıç nikah sonuna yetişebilmeyi başardı. Nikah memurunun umursamazlığı da sanal medyada çok konuşuldu.
4: Sometimes it looks like saying, "Hey, I messed up." And meaning it.
2: İstanbul'da motoru tamir edilen bir otomobile kumru yuva yaptı. Tamir ustası kumruyu ve yumurtalarını fark edince yürekleri ısıtan bir karara imza attı.
5: Tam arabayı indireceğiz. Bir kuş gördük. Kıyamadık. Olduğu gibi bıraktık.
6: Çırak olarak koydu ismi.
7: Tamire gelen araçta sürpriz misafir vardı. Kumru ailesini gören usta çalışmaları durdurdu.
5: İptal ettik bu lifi. Bu lifi iptal ettik. Kullanmıyoruz artık bu lifi. Ta ki o yavruları uçup gidene kadar.
7: Bir otomobil tamir için sanayiye getirildi. Otomobil lifte çıkarıldı. Usta Alper Turhan otomobilde bir kuş yuvası fark etti.
5: Evet, kuşumuz burada. Yumurtalarını yaptı böyle. Biz bu arabanın motorunu sökmüştük. Altında yavruları da çıktı sanırım. Bekleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Artık ne zaman uçarsa kuşlar.
7: Ve kıyamadı. Araçtaki çalışmaları durdurdu. Davranışıyla yürekleri ısıttı.
2: Giresun'da yaramaz bir kedi çuval dolusu cevizi devirdi. O cevizleri toplamaksa sokaktan geçenlere düştü.
3: Kedi çuvalı devirdi. İş yoldan geçenlere düştü. Görüntüler Giresun'dan. Bu kedinin adı Sakar'dı. İsmiyle müsemma olan Sakar'ın sakarlığı tuttu. Bir çuval cevizi işte böyle devirdi.
8: Mahallemizin kedisi, esnaflar besliyoruz onu. Yani çuvalımızı devirdi.
3: Etrafa saçılan cevizleri vatandaşlar fark etti. İşletme sahibine hep bir elden yardım ettiler.
8: Giresun halkımız da bize yardımcı oldular. Cevizimizi hep beraber topladık.
3: Sevimli Sakar'ın sevimsiz sakarlığı izlenme rekorları kırdı.
2: Hemlik manevrası yine hayat kurtardı. Adıyaman'da boğazına şeker kaçan bir çocuk öğretmeni sayesinde hayata tutundu. İşte okul koridorlarındaki zamanla yarış.
9: Milli Eğitim'in ilk yardım kursunu aldım.
3: Kahraman öğretmen boğazına şeker kaçan öğrencisinin hayatını işte böyle kurtardı. 3. sınıfa gidiyordu Muhammed Akif Armancı.
10: Bir arkadaşım bana şeker vermişti ve o şekeri ben direkt tuttum.
3: İşte o şeker boğazına kaçtı, nefessiz kaldı.
9: Çocuklar bana bağırdı. Öğretmenim, öğretmenim, arkadaşımız nefes alamıyor. Boğazına şeker kaçtı.
3: Nöbetçi öğretmen Mustafa Levent açık göz harekete geçti. Öğrenciye hemlik manevrası uyguladı. Sonunda şeker boğazından çıktı. Hem öğrenci hem de öğretmeni rahat bir nefes aldı.
9: Nefes almaya başladı. Hemen su getirdi. Nefesini almaya başlayınca rahatladık. Biz de mutlu olduk tabii.
10: O benim hayatımı kurtardı. Ona gurur duyuyorum.
9: Ben de seninle gurur duyuyorum.
2: Benzine indirim yolda. ABD ile İran arasındaki olumlu görüşmelerin sinyalleri petrol fiyatlarını düşürdü. İşte beklenen akaryakıt tabelaları.

0: Sürücüler müjde, benzine indirim yolda.
1: ABD-İran arasındaki görüşmelerde anlaşma ihtimalinin yükselmesi petrol fiyatlarını %5'e yakın düşürdü.
0: Bu düşüşle birlikte tabelalar bir kez daha değişecek. Ancak bu değişim sürücüleri bu kez sevindirecek.
1: Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı başına 2 lira 10 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
0: Böylece benzinin yeni fiyatının Ankara'da 63 lira 89 kuruş, İstanbul'da 62 lira 92 kuruş, İzmir'de ise 64 lira 17 kuruşa gerilemesi bekleniyor.
2: Savaşın belirsizliği, faiz beklentisi, değerli emtialar üzerindeki baskılamayı sürdürüyor. Altın bu haftayı da düşüşle kapattı.
3: Bugün itibariyle altın %1 düşüşle haftayı kapatmak üzereyiz.
4: Altın bir haftayı daha düşüşle kapattı.
3: 2 aya yakın altın %2 seviyelerinde düşüş yapıyor, %2 seviyelerinde çıkış yapıyor.
5: ABD-İran savaş belirsizliği, faiz endişesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş altını yine baskı altına aldı. Öyle ki altın fiyatları haftayı yine kayıpla kapattı.
6: Sene sonunda beklentiler yüksek.
3: Seviyesi 6670, 24 ayarın gram satış fiyatı var.
5: Fiyatlar düştükçe yatırımcı altına yöneliyor. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte altın alımları hız kazanıyor.
6: Ajda bilezik, gram altın, bunlar vazgeçilmezlerimiz.
3: Savaşın olumlu yönde gelişmesi altındaki baskıyı da kaldırır diye tahmin ediyoruz.
4: Düğün sezonu altındaki yükseliş trendini başlatabilir.
3: Altın artışları talebe bağlıdır. Talep olduğu sürece de altın yükselir.
2: 29 yaşında iki çocuk annesi olan genç bir kadın. Boşanmak istediği eşi tarafından çocuğunun gözü önünde bıçaklanarak katledildi. Yakalanan cani adam kan donduran cinayetin tüm detaylarını itiraf etti.
7: Boşanmak istediğini söyleyen eşini çocuğunun gözü önünde katletti. Eşini öldüren cani cinayetin her detayını itiraf etti. 29 yaşındaydı iki çocuk annesi Müjde Güngür. Eşi Zafer Güngür'e senden boşanmak istiyorum dedi. Cani adam mutfaktan ekmek bıçağını kaptı, eşini göğsünden bıçakladı. Talihsiz kadın tek bir darbeyle yere yığıldı. Üstelik vahşet yaşanırken 10 yaşındaki çocukları da oradaydı. Ekipler olay yerine geldi. Müjde Güngür için yapılacak bir şey yoktu. Ve katil Zafer Güngür kısa süre sonra yakalandı. Cinayet ekmek bıçağıyla işlediğini ve kapıyı çekip evden çıktığını itiraf etti. İki çocuk annesi Müjde Güngür'ün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Muş'a gönderildi.
2: Siirt'te 2 yaşındaki bir çocuk 1. kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Küçük çocuk çevredeki bir vatandaş tarafından hastaneye götürüldü.
7: Bir anlık dikkatsizlik küçük çocuğu hastanelik etti. Siirt'te 2 yaşındaki çocuk 1. kattaki evlerinin penceresinden düştü. Yere çakılan küçük çocuğu görenler panikle hemen yardıma koştu. Ağır yaralanan Ali Asaf bir vatandaş tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan 2 yaşındaki çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
2: Restoran ve kafelerde masalara gelen tek kullanımlık ketçap, mayonez gibi sos paketleri tamamen yasaklanıyor. Paket sosların yerini yeniden doldurulabilir sosluklar alacak.
7: Restoranlarda yeni dönem başlıyor. Ketçap ve mayonez paketleri tarihe karışıyor.
1: Avrupa Birliği'nin hazırlığına göre restoran ve kafelerde kullanılan tek kullanımlık paket soslar kaldırılıyor. Bu ürünlerin yerini yeniden doldurulabilen sosluklar alacak.
7: Amaç plastik atıkları azaltmak. AB yetkilileri küçük ambalajların büyük miktarda atık oluşturduğunu söylüyor.
1: Düzenleme her alanda geçerli olmayacak. Paket servis ve eve teslim siparişlerinde tek kullanımlık paket sosların kullanılmasına devam edilecek.
7: Düzenleme geniş kapsamlı çevre stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Düzenlemenin 12 Ağustos 2026'da yürürlüğe girmesi planlanıyor.
2: İstanbul Mecidiyeköy'de takside başlayan tartışma sokağa taştı. Yolcu sürücüye sert bir cisimle vurdu. Aldığı darbe sonrası başını kaldırıma çarpan taksici olay yerinde kalp krizi geçirdi. Arkadaşları ise duruma isyan etti.

0: Azrail'ini taşıyan bir meslek haline geldik.
1: Mecidiyeköy'de takside başlayan tartışma yaşam mücadelesine dönüştü. Mesai arkadaşları böyle isyan etti.
0: Bizler taksiciyiz. Kimleri taşıdığımızı bilmiyoruz. Araç içinde başlayan bir tartışma sert bir cisimle vurması sebebiyle kalp krizi geçiriyor.
1: İddiaya göre taksi şoförü Erdal Çiçek'te yolcusu tartıştı.
2: Şunu var mı?
1: Kısa sürede büyüyen gerilim araçtan sokağa taştı. Yolcu elindeki sert bir cisimle şoför Erdal Çiçek'e saldırdı. Aldığı darbeyle dengesini kaybeden taksi şoförü başını kaldırıma çarptı. Olay yerinde kalp krizi geçirdi.
0: Erdal abimizin kafasına sert bir cisimle vurması sebebiyle Erdal abimiz olay yerinde kalp krizi geçiriyor.
1: Saldırgan bölgedeki diğer taksi şoförleri tarafından yakalandı. Polise teslim edildi. Şimdi arkadaşları taksi şoföründen gelecek iyi bir haberi bekliyor.
0: Kalp masajıyla ambulans ve sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye yetiştiriliyor. Bizler de şu an buradayız. Onun hayırlı haberlerini bekliyoruz.
3: Kavgalar, makas atanlar, alev alev yanan otobüsler, trafikte olaylar bitmiyor. Kameraya yansıyanlar geliyor şimdi ekranlara.
4: Trafik kazası yaşandı. Taraflar araçtan indi, tartıştı. O tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Fakani ailesi bıçak ve sopalı saldırıya uğradı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak 4 yerinden bıçaklanan Baran Fakani kurtarılamadı. 2 ay sonra düğünü vardı. Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
5: İETT otobüsü yandı.
4: Yine İETT, yine yangın kabusu. Bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Alevleri fark eden şoför otobüsü yol kenarına çekti. Yangına müdahale etmeye çalıştı.
5: İETT otobüsü yandı.
4: Müdahalesi yetersiz kaldı. Yangın kısa sürede büyüdü. İETT otobüsü alev topuna döndü.
5: İETT otobüsü yandı.
4: Küçük çaplı patlamalar da yaşandı. Yangına müdahale edildi. Otobüs demir yığınına döndü. Bir maganda trafiği tehlikeye attı, yolda makas atarak ilerledi. O anlar başka bir sürücünün kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin ardından ekipler harekete geçti. Sürücünün magandalı cezasız kalmadı. 96 bin lira para cezası yazıldı. Ehliyetine de 60 gün el konuldu.
3: Ankara'da bir kuyumcu güvenini kazandığı mahallelinin altınlarını çalıp ortadan kayboldu. Mağdurlar kuyumcunun 50 milyon liralık vurgun yaptığını iddia ediyor.
6: Burada önceden bizim böyle bir tanıdığımız, yani bir iki tane böyle ticaret yaptığımız bir abiydi burası da. Yani böyle güvenmiştik.
4: 50 milyon liralık vurgun yaptı, sırra kadem bastı.
7: 12 tane çeyrek verdim. Geçen geldiğimizde sadını kapatmış gitmiş.
4: 40 yaşındaki kuyumcu mahallelinin önce güvenini kazandı.
8: Sürekli alışveriş yapıyordum. Bizim arkadaşı dolandırdı. Daha çok kişi de dolandırmış.
4: Ardından da kendisine getirilen altınları çalıp ortadan kayboldu.
7: Ulaşılmıyor ki, telefon numaralarına da ulaşılmıyor, kapalı.
4: 50 milyon liralık vurgun yaptığı iddia ediliyor. Kuyumcu zaman kazanmak için bir de kapıya sağlık sorunlarım nedeniyle yokum yazısı astı. Mağdurlar şikayetçi.
3: Şarkıcı Tarık Mengüç ev sahibiyle davalık oldu. Mahkemeden ünlü şarkıcıyı sevindiren bir haber çıktı.
4: Ev sahibi evden çıkmasını istedi. Mahkeme bu talebi reddetti.
9: Eğer ben bunu biliyorsam namerdim.
4: Şarkıcı Tarık Mengüç'ün ev sahibi konutunu satacağını belirterek tahliye davası açtı.
9: Çıktım pencere, ne oldu be dedim ben de. İn aşağıya dedi, bak dedi, sen dedi bana neler yaptın dedi.
4: Ancak mahkeme davanın gerekli süre içerisinde açılmadığını belirterek reddetti.
9: Tamam. Aradığımız kan bulundu.
4: Bunun üzerine ev sahibi de konuyu bir üst mahkemeye taşıdı. Gözler şimdi o davadan çıkacak sonuca çevrildi.
9: Para saklıyorum ama o günkü şartlara göre niye saklıyordum?
3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş göreve geldiğinde önceliğimiz turizm demişti. Ancak şehre gelen İngiliz YouTuber

0: çift gezi boyunca yaşadıkları zorlukları anlattı. Metroda kart bulamadılar, klimasız otobüste seyahat etmek zorunda kaldılar. Büyük umutlarla gittikleri gençlik parkında kurumuş boş havuzlarla karşılaştılar.
1: Tabii Ankara'ya kültür turisti gelmiyor ama getirmek lazım.
2: Yerliler için sorun değil ama burası henüz çok turistik bir şehir değil.
3: Önceliğim turizm demişti.

0: Turizmi canlandırma vaadiyle göreve gelen Mansur Yavaş, sadece yerli turistlerin değil, bu kez yabancı turistlerin eleştirilerinin hedefi oldu.
1: Tam bir kaos. Bir tane değil, 3 otobüs var. Çok fazla insan, vay canına.
0: Dünyaca ünlü Fee and Nick isimli İngiliz YouTuber çift Ankara gezilerinde karşılaştıkları aksaklıkları tek tek kameraya kaydetti. Başkentte ilk karşılaştıkları sorunsu ulaşım oldu. Metroya binmek isteyen çift Ankara kartı alabilecekleri bir nokta bulamadı.
1: Ufak bir sorunumuz var. Ankara kart alabileceğimiz bir yer bulamadık ve bilet gişesi boş.
0: Dakikalarca istasyonda çözüm aradılar. Boş gişelerle karşılaştılar. Kart satış noktasına ulaşamadılar. Kredi kartıyla da işlem yapamayan çift sonunda taksiye yönelmek zorunda kaldı.
1: Banka ve kredi kartlarımız da işe yaramadı. Görünüşe göre Ankara kart alabileceğimiz bir yer yok.
0: Turistlerin eleştirileri metroyla da sınırlı kalmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse binen İngiliz çift bu kez toplu taşımadaki şartlardan şikayet etti. Kalabalık, sıcak ve rahatsız bir yolculuk geçirdiklerini söyleyen çift yaşadıkları deneyimi kaos sözleriyle anlattı.
1: Başardık ama otobüs çok sıcaktı.
0: Ankara'nın en bilindik noktalarından biri olan Gençlik Parkı'nda benzer bir hayal kırıklığı yaşadılar. Anıtkabir ziyaretinin ardından parka giden çift kuru gölet görüntüleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu görüntüler turistlerin gözünde soru işaretleri oluşturdu.
1: Yapay gölet çok kuru ve dürüst olmak gerekirse daha fazlasını bekliyordum. Şu anda boş ve kuru görünüyor. Bunu doldurmuyorlar mı?
0: Turizmde büyük hedefler ve vaatlerle çıkılan yolda yabancı turistlerin paylaştığı bu görüntüler başkentin turizm altyapısı ve hizmet kalitesine yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.
2: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var ancak aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
5: Aa, ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
6: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
7: Ne istersen Neon 1.

0: kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcım sen oyna.
2: Başlayalım mı?
3: Biz iki ortak... kaç yıl olduk? 30. 30 yılı geçtik.
2: Kapıdan çırak girdik. Usta olduk.
3: Dükkanı bile aldık.
2: Yarın birimize bir şey olur. Burası diğerimizin sigortası.
3: Ya dur şimdi, duygulandırma.
4: Bu dükkan dostluğunuzun sigortası. Anadolu Sigorta dükkanınızın sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
5: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
6: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi tam da leislik.
5: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
7: Sardalya, 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
2: Vay toplantılar.
8: Vay ödevler.
9: Vay bu işler.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: yanında leslik. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim. Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Futbol heyecanı Teknosa'da. LG 75 inç 190 ekran, 4K Ultra HD Webos Smart Mini LED TV, Tekno Club'a özel 61.999 lira.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros, hepimize iyi gelecek.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma, uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Vay toplantılar!
9: Vay ödevler!

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Tam da leslik.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Efendim, Beyaz Ana Haber devam ediyor. Sıfır Atık Forumu

0: 2026 bu yılda Emine Erdoğan öncülüğünde kapılarını açtı. Erdoğan'ın gündeminde geri dönüşüm ve temiz bir dünya vardı. İkinci gününde de devam eden Sıfır Atık Festivali'nde ise çocuklar yine eğlenirken öğrendi.
1: Sıfır Atık Forumu 2026 başladı. Yerli ve yabancı yüzlerce misafiri ağırlayan forum yeni bir dönemin kapılarını araladı.
2: İkinci Uluslararası Sıfır Atık Forumunda sizlerle bir kez daha İstanbul'da buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.
1: Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hareket, 183 ülkeden temsilcileri, 20'nin üzerinde devlet başkanını, 120'nin üzerinde bakanı ağırlıyor. Forumun açılışını Emine Erdoğan gerçekleştirdi.
2: Her gün 2000 çöp kamyonuna eşdeğer plastik atığın okyanuslara karışması yalnızca atık yönetimiyle ilgili bir mesele değildir.
1: Erdoğan'ın gündeminde gıda israfı da vardı.
2: 5 yaşını göremeden hayattan kopan çocukların yarısı açlıktan ölüyor. Türkiye olarak gıda israfı konusunda ülkemizde örnek çalışmalar yürüttük. İsrafı %40 oranında azalttık.
1: Dün kapılarını açan Sıfır Atık Festivali de bugün devam etti.
3: Sınavdan sonra stresimizi azalttık. Arkadaşlarımla eğlendik.
4: Festival alanında tam 27 deneyim alanı var. Sıfır Atık tünelleri, güneş paneli alanları. Yine çocuklar için de sayısız oyun ve etkinlik alanı.
5: Güzel geçiyor.
4: İlgini çekiyor mu Sıfır Atık?
5: Evet, ilgi duyuyorum.
4: Neler yaptın?
5: Annem için de bunu yaptırdım.
4: Göster bakalım kameraya ne yaptığını.
5: Böyle bir şey oldu.
4: Bu alanda çocuklar da etkinliklerle hem eğleniyor hem de öğreniyor. Hemen soralım yanı başımızda, nasıl geçiyor etkinlik?
5: Çok eğlenceli, çok eğlendik yani. Hem bilgi veriyorlar hem de eğleniyoruz.
4: Peki, süper. Hemen yanımda sana da soralım, senin nasıl geçiyor?
6: Benimki de çok iyi geçiyor. Hatta suluk da veriyorlar, hediyeler de veriyorlar.
4: Keyifli mi?
6: Evet.
0: Efendim, bu haberimizde ana haberi tamamladık. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.

0: Beynine uzaktan kumandalı bomba yerleştirdik. Bu tanıdık geliyor mu? Tavşan ayağı. Nerede o?
1: Onu sana vermiştim.
0: Ethan. Tavşan ayağı nerede?
1: Ne? Sen neden söz ediyorsun? O değil miydi? Yani verdiğim
0: değil. Ona kadar sayacağım. Tavşan ayağının yerini söyleyeceksin. Yoksa kadın ölür.
1: Jules. Her şey düzelecek. Her şey düzelecek, anlıyor musun?
0: Bir.
1: Hey, beni dinle. Benden istediğin şeyi verdim. Başka bir şey mi istiyordun? Bir karışıklık olduysa düzeltirim. İstediğin neyse getirebilirim. Her şeyi.
0: İki.
1: Dinle. Konuş benimle. Şimdi konuşabiliriz. Tıpkı beyefendiler gibi.
0: Üç.
1: Pekala. Pekala. Tamam, tamam. Tavşan ayağının yerini biliyorum. Sana yardım edebilirim.
0: Uçakta yardım ettiğin gibi mi? O şekilde mi?
1: Önce tabancanı indir. Bu şekilde konuşmam imkansız.
0: Nasıl istersen. Dört.
1: Tavşan ayağı Paris'te. Yerini bilmek istiyor musun? Önce onu bırak. Çünkü onu ben size asla...
0: Paris'te değil. Beş.
1: Onu bulabilirim. Ama Julia'yı öldürürsen hiçbir şey yapamam.
0: Altı.
1: Sen beni dinliyor musun? İstediğini elde etmenin tek yolu onu serbest bırakmak.

0: mı sanıyorsun? Tavşan ayağı nerede? Dur, sana nerede dedim?
1: Sana
0: nerede dedim?
1: Bana bak.
0: Yedi. Yedi.
1: Seni öldüreceğim. Pislik Tanrı adına yemin ediyorum. Seni öldüreceğim.
0: Sekiz.
2: Bunu yapma. Onu bırak gitsin. Söz veriyorum. Söz veriyorum. İstediğin şeyi bulmanın bir yolunu...
3: Dokuz.
2: Yapın. Dinle, beni dinle. Ben yardıma hazırım. İstediğini alman için yardıma hazırım. Ama doğru olanı yapmalısın. Doğru olanı biliyorsun.

0: ne yapıyorsunuz?
1: Kardeşim bir istedim.
0: Aa tanrım hayır. Ethan bu konuda konuşmuş.
1: Biliyorum tamam.
0: Hayır Rick'le hep böyle olur.
1: İyi biliyorum biliyorum.
0: Sonra birden bile çıplak kalır ve herkesi kucaklamaya başlar.
1: Tamam Rick'im bütün sorumluluğunu üzerime alıyorum.
0: Bütün mü?
1: Neredeyse bütün tamam.
0: Bu büyük bir sorumluluk.
1: Her şey yolunda tamam mı?
0: Her şey fazlasıyla yolunda. Gel sarılayım
1: sana. Çok teşekkür ederim.
0: Aa, harika görünüyorsun.
2: Ya bence çok abartıyorsun. Aa demek
1: öyle
2: bu
1: olmuyor.
2: O ha? Merhaba. Aa tanrım.
0: Tamam annem seni görmek ister. Nereye ben buraya kadar geldiğinize inanamıyorum.
2: Julia bana telefon edip evleneceğini söylediği zaman tek şey düşündüm. Tanrım bu ne talihsizlik. Onu rahibin önüne babam götüremeyecek. Ve sonra Julia teşekkür ederim anne. Ethan'ın ailesinin de nikaha katılması imkansız deyince daha da çok üzüldüm. Ama birden şunu anladım. Bu yeni bir ailenin başlangıcı olacak. Ve bu harika bir şey. Ve şunu eklemek isterim ki ben Julia'yı teyze yapıyorum. Dolayısıyla teyze aynı şeyi ondan da bekliyorum.
3: Harika. Ticaret bakanlığında mısın?
1: Evet, 10 yıldan fazla oldu.
3: Vay be.
4: Peki bakanlıkta görevin ne?
1: Trafik akışını inceliyorum. Otoyolda bir saniye için frene dokunduğun anda 200 kilometre uzunluğundaki bir bölümde zincirleme bir reaksiyona neden oluyorsun. Çünkü trafiğin hafızası var. İnanılmaz bir şey. Yaşayan organizma. Tazeleyim mi?
4: Evet, teşekkür ederim. Mayalar?
0: Hayır. Onunla evlenir.
2: Ben de isterdim. Peki, yani dağda 3 hafta balayı yapacağız. Ve sizi oraya helikopterle.
0: Evet, böyle
2: hayır. Gerçekten
0: mi? Hikaye anlatsana. Hikaye falan. Güzel bir hikaye.
2: Güzel bir hikaye. Hadi
0: her
2: anlatsana.
0: Önce hiç kimse Julia için yeterince
2: yok. İşte yine başladı.
0: Yeterince doğaçlama yapamaz. Yeterince maceracı olamaz.
2: Hayır
0: olamaz.
2: Doğru değil.
0: Evet. Kimseyle çıkmadığını söyleyemezsin.
2: Onları sevmemiş.
0: Evet
2: bu doğru. Evet bu doğru.

0: İnanılmaz bir şey. Helikopterle ulaşılan bir göl. Aa, o gölün adı neydi?
1: Göl mü?
2: Vanaka Gölü. Vanaka.
0: Vanaka. Teşekkür ederim. Söylediğini duydun.
1: Bizi nasıl duyabildin?
0: Hastane sana 3 hafta izin mi verdi?
1: Evet. Oradaki tek hemşire ben değilim.

0: Kayınbiraderim olacağın için çok heyecanlıyım.
1: Ben de öyle rica.
0: Ha, hayır, bu harika.
1: Teşekkür ederim.
0: Daha iyisi olamaz.
1: Telefona bak.
0: Sen harika birisin.
1: Alo.
2: Bay Ethan Hunt'la mı konuşuyorum?
1: Evet, benim.
2: Burası yolculuğa hazır tatil köyü servisi. Bütün masrafları ödenmiş Meksika tatili kazanma şansınız var.

0: Buzumuz bitmiş. 10 dakika sonra.
1: Aa, hayır. Başka biri gidemez mi?
0: Hayır. Hemen döneceğim. Merhaba.
1: Teşekkür ederim.

0: Borcunuz 186.
1: Peki.
2: Geldiğin için sağ ol. Hangi buzlu içeceği alacağıma karar veremedim.
3: Ben genelde 2,5 litreliğini alırım.
2: Parti nasıl? Aradığım için bağışla.
3: Evet, keşke gelseydin.
2: Ama beni davet etmedin.
3: Katılacağını bilsem ederdim.
2: Teşekkür ederim. Hep şakaya vurduk ama yenileri yeteceğin yerde tekrar aktif sahaya dönmen için sana yalvarmaya çok yakınım. Ama sen bunu istemiyorsun. Seçimine saygı duyuyorum. Bunu biliyorsun. Aile her şeydir.
3: Hadi canım, neler oluyor?
2: Ajan Feris'le ilgili. Bir operasyona gönderilmişti. Ortadan yok oldu. 11 saattir haber alamıyoruz. Arama kurtarma birimi yolluyorum. Katılacağını umuyorum.
3: Çok iyi elemanlarım var.
2: Evet. Evet, haklısın. Fikrini değiştirirsen güneş doğarken gidiyoruz. Partide benim için de fotoğraf çeker misin?

Kimlik onaylandı. Ethan Hunt. Ethan. Ajan Lindsay Ferris 3 gün önce bir takip görevi sırasında yakalandı. Takip ettiği adam buydu. Adı Owen Devine. Detaylar çok gizli ama Devine'in kara borsa taciri olduğunu söyleyebilirim. Çok tehlikelidir ve bizim için çok önemli. Bugün saat 14'te izleme uydusu Devine'in adamları tarafından kullanıldığı bilinen aracın plakasını belirlemeyi başardı. Berlin dışında terk edilmiş bir fabrikada durdular. Yanlarında bir rehine vardı. Ajan Ferris olduğunu sanıyoruz. Normalde inkar ederiz ama Lindsay bizi Devine'a yakınlaştırabilir. Bu riski göze almak zorundayız. Senin görevin ki eğer kabul edersen Lindsay'i bulmak ve eve geri getirmek. Ekibi şimdiden oluşturdum. Göreve başlamak için cevabını bekliyorlar. Bu mesaj ki buna sana mükemmel nişan hediyem diyelim. 15 saniye içinde kendini yok edecek iyi şanslar Ethan. Teşekkür ederim.

0: Hazır mı?
1: İyi misin?
2: Evet.

0: Sana bürodan beni aradıklarını söylemeyi unuttum. Partideyken aradılar. Bu gece üstüne gitmeliyim. Metronun toplu taşıma konferansı var.
1: Bu çok ani olmadı mı?
0: Biliyorum.

0: Vay vay vay. Bu eğitmenliği başaramayıp aktif göreve dönen kişi değil mi? Nasılsın ortak?
1: Merhaba Ethan.
0: Ethan merak etme. Kızı kurtaracağız. Yoksa ne kadar iyi olduğumuzu unutacak kadar çok mu ayrı kaldık? İyi ki döndün kardeşim.
2: Berlin, Almanya.

0: Herkes yerini aldı mı? Hı-hı. Kamyonun hazır mı?
1: Evet, seninkiler.
0: Evet.
1: Arkanı ben kollayacağım.
0: Evet dostum. Senin görevin bu.

0: hazır. Silah 2 hazır. Silah 3 hazır. Silah 4 hazır. Silahlar hazır.
1: Dört silahta ateşe hazır. İkinci, üçüncü ve dördüncü katlarda nöbetçi var.
2: Ben 14 kişi saydım.
3: Gözlemci, içeri girmek üzereyim.
1: Anlaşıldı. İşaretimi bekle. Ödülümüz 6. katta. Yanında 2 düşman var.
3: Giriyoruz.

0: Akıncı bir.
1: Şu evlenme içini bir daha konuşsak iyi olacak ha.
2: Olumsuz gözlemci. Sana yeterince saygı duymadığım için bunu tartışmayacağım.
0: Bana saygı duymayabilirsin ama şimdi sesim kafanın içinde.
1: Şu kıza gelince onda ne bulduğunu sorabilir miyim?
2: Kim be, Julia'da mı? Onunla hiç tanışmadın mı?
1: Evet, ve böyle giderse hiç tanışamayacağım.
0: Şanslı kız değil mi? Böyle düşünüyoruz.
2: Haberleşme cihazları var. İki düşman. İkinci kat kuzeybatı koridoru.
0: Kirpi, görev senin. İşler kızışınca ikinci kattaki cihazlara ulaşmalısın.
3: Anlaşıldı. Bana 2 dakika gerek. Ama 1 dakika vereceksin ha?
1: Evet, yaklaşık olarak.
0: Akıncı bir, merdivenlere çıkınca sola dön. Ödül koridorun sonunda olacak.

0: Bu işi bitirelim. 3 saate gidiyorum.
1: Phoenix, ödülü görüyorum.
0: 10 sesi daha bir. Uyanınca bana haber. Tamam, bana ver.
1: Helikopterin işine 3 dakika. Anlaşıldı mı?
2: Evet, anlaşıldı. Yapma, ne zaman anlamadın ki? Tek yaptığımı anlama.
1: Harekete geçiyoruz. İşaretimi bekleyin. 3, 2, 1. Başlıyoruz.

0: Akıncı bir, önün açıldı.
1: Nesli. Nesli.
2: Ethan.
1: Seni ele götüreceğim. Gözlemci, ödülü aldım. Çıkışa 3 dakika.
3: Anlaşıldı.
1: Bu adrenalin, Lindsey. Biraz acıtabilir.

0: Eğitim. Seninle konuşmalıyım.
1: Hadi yürü.
0: Hemen
1: hadi.
0: Konuşmalıyım. Seni istiyorlar.

0: Buradan alınacağız.
1: Mermim bitti. Sende ne kadar var?
0: Yeterince. Şimdi bitti.
2: 5 saniye dayan ortak.

0: Tanrım, başım.
1: Durumu iyi mi?
2: Neyse, helikoptere bindirelim.
1: Zen, şu kamyonu yok et.
2: Hadi gidelim.
0: Tanrım, bu da ne? Duyamıyor musun?
2: Bunun nesi var Ethan?
1: Hadi gidelim.
2: Tamam mıyız?
3: Hadi gidelim. Hemen havalan.
0: Ya, Tanrım.
2: Hadi.

0: Aşağılık herif.
1: Hayır.
0: Baylar, bir misafirimiz var. Ondan kurtulmaya çalışacağım.
1: Çok canım yanıyor. Kapatın şunu.

ateşleyecekler. Füze geliyor, tutunun.

0: vardı, bir tane daha füzesi kaldı.
1: Elektroşok cihazı var mı?
2: Hayır! İndir, kapat şunu!
3: Hadi gel!
2: Ethan, neler oluyor? Başıma bir şey mi koydular?
1: Beynine saatli bomba koymuşlar. Hatırlıyor musun?
2: Hayır, sanki
1: bir patlayıcı, saat çalışıyor. Ateşleyiciyi yakmazsak patlayabilir. Şimdi onu yakacağım.
3: Hayır Ethan, ona şok verirsen kalbi durabilir.
1: Tekrar şok verip kalbini çalıştırırım.
2: Hadi ya!

0: 150 jöter, 150 ayarlı. Lindsey, başındaki patlayıcıyı yapın. Kurtulacaksın oradan.
1: Bize 30 saniye gerekiyor.
0: Lanet olsun.
1: 25 saniye.
0: Hadi. Neredeyse tamam. Yeniden kilitlendiler.
1: 20 saniye.
0: Sıkı tutunun. Onları düşürdüm. Neredeyse tamam.
1: Panelleri ver. Ethan. Teşekkür ederim.

0: Ajan Peris'in eğitim raporunu okudum. Kullandığın sözcükler üstün yetenek. Bu hala geçerli mi Bay Hunt?
1: Bay Bressel, bence...
0: Geçerli mi?
1: Evet efendim, geçerli.
0: Çünkü şu anda aşağıda aksini söyleyen bir ceset var. Kafasına burnundan sokulan patlayıcı nedeniyle öldürülmüş.
1: Bay Bressel, Ajan Peris'in bu görevde başarısız olduğunu kabul edemeyiz.
0: Çikolatanın şişmanlattığı da kabul edilmez ama ben payıma düşeni yedim. Sizin tavsiyenize dayanarak Ajan Peris'i izleme görevine yolladım. Ve bu kadın onlar tarafından ele geçirildi. Onu kurtarmaya gittin. 12 adamla karşılaştın. Hiçbirini ele geçiremedin mi?
1: Bizim hedefimiz Bay Bressel, Ajan Peris'i kurtarmaktı. Devrin örgütünde hücre tipi bir yapılanma uyguluyor. Ve oradakilerin hiçbir şey bildiğini...
0: Bu sonuca varan kimdi? Sen mi?
2: Bendim efendim. Elde ettiğimiz...
0: Henüz sıra sana gelmedi. Peris'i taramadan geçirmeden helikoptere aldınız. O patlayıcı hepinizi öldürebilirdi. Bugün burada benim önümde oturmanızın tek sebebi var. O da şans. Çünkü o

0: Operasyonunuzun tasarımı zayıftı. Uygulaması daha da kötüydü.
1: İki bilgisayar ele geçirildi ve belki
0: bundan... Bundan haberim var. Teknoloji servisiyle konuştum. Harddiskleri açabileceklerini sanmıyorlar. Onların deyimiyle kıtır kıtır olmuşlar. İşe yaramazlar.
1: Bay Russell, bu büronun operasyon müdürü olarak gerekli yetkiye sahip.
0: Affedersiniz, bana ünvanınızı mı tekrarlıyorsunuz Bay Musgrave? Baban başkanla golf oynasa da umurumda değil. Burası haber alma ve şu ana dek haber alamadım. Bu operasyonun riske değdiğini düşündünüz. Peki Owen Devane hakkında ne biliyorsunuz? Kore için çok gerekli olan gaz santrifüj teknolojisini Pakistan'dan alan bu adam. Aynı zamanda Armağan Cumhuriyeti Cihat Örgütü'ne toksin beşi veren adamdı. Bu adam her şeyi buluyor ve teslim ediyor. Ve perde arkasında kalıyor. O artık görünmez bir adam. Ve siz işe karışınca adam şüphelendi. Onu bulamıyoruz. Bunu biliyor. Bu ona cesaret veriyor. Geldiğim günden beri Devine'i yakalamaya çalışıyorum. Bunu neden istiyorum?
1: Toksin 5'i Devine'in çaldığı asla onaylanmıyor.
0: Bay Musgrave, cevabını beklemediğim bir soru sorduğum zaman lütfen cevap vermeyin. Operasyonun bir tek şeye ulaştı. Devine'e onun kazandığını yeniden hatırlattın. Şimdi izninizle Bay ve Bayan Ferris'e kızlarının 95 numaralı otoyoldaki kazada öldüğünü söyleyeceğim.
2: Bugün burada büyük bir üzüntü içindeyiz. Tanrı'nın çocuklarından biri öldü. Lindsay Elizabeth Ferris. Tanrımız gençlerimizden birini beklenmedik şekilde yanına alınca hep sarsılırız. Lindsay de hayatını çok...
3: Hadi dikkatler. İzleyelim kumesin. Güzel. Güzel. Kilidi açık hadi şef. Şarjörü tam olarak tatlından eminim. Torba geri gelmeyin. Sert dur. Hadi. Şarjörlere güven. Daha sert. Hadi. Hadi saldır. Hadi nişan al ve vücudunu rahatla. Çok iyi. Güzel. İyi. Herifin ufak abi. Tam orada bir şey. Bismillah kardeşim. Çok kolay. Dikkatini topla. Bayan Feriz. Kaç kişiye eğitimebiliyorsunuz? Ve birinci olduğunuzu söylerken gururlu. Ve sizi aktif görev için tavsiye edeceğim. Tebrik ederim.
4: Hazır mıyım?
5: Evet.
6: Bay Kelvin?
5: Evet. Siz kimsiniz?
6: Norfolk Mektup Servisinden arıyorum. Lindsay Ferris'in burada kiralık posta kutusu vardı. Berlin'den size mektup yollamış ve gelince sizi aramamızı istemiş. Bu sabah geldiler.
5: Teşekkür ederim. İşte.

0: Bu bir mikrofotoğraf ve üzerinde hiçbir şey yok. Bu normal değil.
1: Lindsay boş mikrofotoğraf yollamazdı.
0: Söylediğim gibi bu boş.
1: Doğru yere bakmıyorsundur.
0: Peki nereye bakmam gerekiyordu? Bu noktada bakabileceğim fazla bir yer yok zaten.
1: Lindsay bana neden boş mikrofotoğraf yollasın?
0: Bilmiyorum. Sana neden bir şey yollasın ki? Sen onu eğittin. Müdür değildin. Bak dostum, haddimi aşmak istemem ama ikinizin arasında bir şeyler mi vardı? Lindsay ile aranızda.
1: Lindsay benim kız kardeşim gibiydi.
0: Ve sen asla kız kardeşine yatmazsın değil mi? Yapma dostum, sormak zorundaydım.
1: Belki de manyetik mikrofotoğraftır.
0: Bu eski bir yöntem. Belki çok acelesi vardı ve yasa dışı malzeme bulduysa neden olmasın?
1: Bu malzemeyi okutabilir misin?
0: Tanıdığım biri var.
1: Manyetik şifreli demektir.
0: Evet, bunu biliyorum.
1: Evet. Hemen geliyorum. Lindsay'e gelince yeni ve temizdi. Çok saftı. Saf halini hatırlasana. O kadar eskiyi hatırlıyor musun?
0: Evet ama çok az.
1: Almanya'da bana Julia'da ne bulduğunu sormuştum. Julia'da bütün bunlardan önceki hayatımı buluyor. Bu harika bir şey. Bence ne buldun?
2: Bu artistlerin yüzeyi tamamen yanmış. Yani bunlar hemen hemen hiçbir işimize yaramadılar. Sanki üzerlerinde delik vardı. Baştan aşağı kömür olmuşlar. Şuna baksana, koskoca delik açılmış. İnanamıyorum, onlara bakamadım.
1: Bence bir şey kurtardın mı?
2: Evet, evet. Getirdiğiniz artistlerdeki inanılmaz koşullara rağmen iki düzine elektronik mektubun parçalarını kurtarabildim. Bence bu bilgiler bana terfi sağlamaya yeterli olacaktır. Bay Devine'ınız yarın değil öbür gün Roma'da olacak ve Vatikan'da özel bir etkinliğe katılacakmış.
0: Devine'ın Vatikan'da ne işi var?
2: Bunların tavşan ayağıyla ilgisi var.
1: Tavşan ayağı mı?
2: Evet, bunun bir şifre olduğunu düşünüyorum ve onu tam 850 milyon dolara bilmediğimiz bir alıcıya satacak. Ya da şifre değildir de gerçekten çok değerli bir tavşan ayağıdır.
1: Ne olduğunu bilmiyor musun?
2: Bu çok ilginç. Eskiden Oxford'da profesör olan Dr. Wickham vardı. Bu adam gerçekten çok şişko biridir. Çok iridir. Ona şey derdik. Size bunu söyleyemem. Ama biyomoleküler kinetik ve hücre dinamiği öğretirdi. Ve en alt tabakadan öğrencilerini dünyanın teknoloji tarafından yenileceği, yerle bir olacağı hikayesiyle korkuturdu. Yani ona göre bu yaratanın güçlerine karşı gelmekti. Kendisi bunu tanrı karşıtı bir şey olarak adlandırırdı. Sanki hızlandırılmış bir mutasyon aleti gibi, asla durdurulamaz bir yıkım gücü. Ve önüne çıkan her şeyi deviriyor. Binaları, parkları, caddeleri, çocukları ve dondurma dükkanlarını. Anladınız mı? Ne zaman bu miktarda parayı esrarlı bir teknolojiye yatırmaya hazırlanan bir terör grubu görsem, bunun tanrı karşıtı bir şey olduğunu düşünüyorum. Dünyanın sonunu getirecek bir şey. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Sadece fikir yürütüyorum.
1: Peki Musgrave'e söyledin mi?
2: Kim, ben mi? Söylemedim.
1: Güzel. Söyleme.
2: Ne? Hey dur.
1: Bunu kimseye söyle.
2: Ama ya emeklerim?
1: Operasyonda bir terslik yaşarsak Musgrave bilmediğini söyleyebilmeli. Çok iyiydin bence.
0: Ne operasyonu bu? Gözlerindeki o ifade işimizin işi olduğunu söylüyor. Yani büyük bir sonuç.
1: Yine gitmem gerekiyor. İş gezisi. İki gün.
3: İki gün mü?
1: Evet.
3: Ethan, neler oluyor? Zamana ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Ne olduğunu söylemeni bekliyorum ama mantıklı bir sebep bulamıyorum. Sorun nedir? Bana söylemediğin ne?

0: Senden bir şey isteyeceğim. Bu bana güvenmen gerekiyor.
1: Tabii ki sana güveniyorum. Peki bir gün bana neler olduğunu anlatacak
0: Bilmiyorum.
1: Mısın?
0: Bilmiyorum. Bana güvenmeni istiyorum.
1: Evet. Sana güveniyorum. Sen de gerçek olduğunu söyle. Yani sevgimizin gerçek olduğunu söyle.
0: Öyleyse beni takip et.
2: Etmek üzere olduğunuz yemin enine boyuna düşünmeden ve duasız edilmemeli. Bu sevgi zor şartlar altında göz ardı edilmemeli. Ve sizleri ayıracak tek şey ölüm olmalı. Yüzükler yanınızda mı?
0: Evet.
2: Sözlerimi tekrarlayayım.
0: Evet.
2: Ben Julia Ann Mead. Tanrı'nın huzurunda Ethan Matthew Hunt'ı...
1: Tanrı'nın huzurunda Ethan Matthew Hunt...

0: Nasıl?
1: Kanuni eşim olarak kabul ediyorum.
0: Kanuni eşim olarak kabul ediyorum.
2: Yarın Ovundevi'nin yerini bildiğimiz tek zaman olabilir. Vatikan'da toplantıya gidiyor. Görevimiz oraya girip Devyan'ı kaçırmak.
3: Neden mutlu olduğunu bilmiyorum. Ona Vatikan'ın Vatikan olduğunu hatırlattım. Roma'nın ortasında 109 dönüm üzerine kurulu özerk bir ülke. Etrafı 20 metrelik duvarlarla çevrili ve 24 saat boyunca 200'ün üzerinde kapalı devre kamerayla izleniyor.
2: Bu işimizi zorlaştırmaz bile. Devyan'ı kaçırmak iyi. Alıcıları kaçırmak daha iyi. Devyan'ın kaçırıldığını öğrendikleri anda toz olurlar.
4: Anlayamadım, ne diyorsun? Devyan'ı nasıl kaçırırsak kaçıralım diğerleri hemen öğrenir.
2: Hayır, öğrenemezler. Giriş noktaları burada. Bu tek yönlü cadde Vatikan duvarına ulaşıyor. 30 saniye yeterli. Ve bir kamyon geliyor.
5: Aspetta!
6: Roma, İtalya.
7: È un furgone nuovo!
8: E per questo, cretino!
9: L'ho sistemato la settimana scorsa! Hai rotto!
8: Ho rotto io? Sì, io? Tu! Hai rotto tu!
9: Io! Hai rotto tu!
8: Sta zitto!
9: Sì, io ti rotto!
8: Ma basta ancora, no! Sta zitto!
9: Ma niente, anche capito, mi dispiace, ma sposta sto gatto!
8: Momento,
9: è un casino anche per noi!
10: Mi dispiace, fatemi un po' niente e passiamo tutti!
9: E basta!
10: Però sbrigati,
4: insomma! Sonunda Roma'daki her İtalyan'ı kızdırdık, üstüne düşeni yap.
2: Dumanı sakın unutma.
4: Tamam.
9: E scusa! E il capretore è rotta!

0: Buongiorno, padre.
1: Alfa TV, burası Bravo. Zamanlama harika. 60 saniye içinde içerideyiz.
2: Anlaşıldı. Charlie Timmy, rapor ver.
3: Aslında rapor verilecek bir şey yok. Sadece tam zamanında yetişeceğim.
2: Seni bekliyoruz.
3: Yaklaşık 2 dakika.
1: Anlaşıldı.
4: Bunu aç.

0: Verici şimdi ateşleniyor. Ateşlenme.
1: Alfa, içerideyim. 2 dakika sonra oradayım.
0: Anlaşıldı. Charlie Timmy, seni görüyorum.
2: Güvenlik kanalına giriyorum. İşaretimi bekle.
0: Anlaşıldı. Kamera tamam. Git.

0: Tek yaptığım dinlemek.
1: Çok komik. Yerini almaya hazır ol.
0: Zaten yerimdeyim.
1: Gerçekten mi?
2: Varış zamanı 30 saniye.
0: Tamam, bekliyorum.
3: Alfred'im yerini almaya hazır.
4: Bravo alıcıyı denir bekliyorum.
3: Tarım arkadaşı.
4: Seni buldum.

0: Sen içeride.
1: Signore e signori, questo evento fa parte di una felice tradizione che mi permette di ringraziarvi per il vostro generoso contributo che rende possibile la nostra opera. In questi tempi pericolosi e imprevedibili è di primaria importanza.
2: Fotoğraf çekebilirim. Bana işaret ver. İşareti bekliyorum.
3: Delta yükleme için hazırım. Delta tümü. Yükleme başarılı. Dinle dostum. Nişanlandığın için o kadar kötümser konuşmak istememiştim.
4: Bunu biliyorum. Teşekkür ederim.
3: Ama bizim gibiler için normal bir ilişki mümkün değildir.
4: Sana katılmıyorum.
3: Öyleyse senden akıllıyım.
4: Yukarı çıkıyorum. Luther'a hak veriyorum. Gerçek ilişkilerimiz olamaz. Ama yine de hoşuma gidiyor.

0: 23 ay. İşimizin duygusal şartları ve hayat stilimiz yüzünden en fazla bu kadar dayanabiliriz.
1: Gerçekten mi?
0: Evet, gerçekten. Suratıma bak. Ne söylediğimi biliyorum. Ve ne söylediğimi bildiğimin farkındasın.
2: Burada bekle.
3: Bebeğim biraz önce evrak çantasını aldı. Daha önce harekete geçebiliriz.
4: Kim bırakacak, tespit ettin mi?
3: Olumsuz. Ne kadar işiniz kaldı?
0: Şimdi işlemeye başlıyoruz.

0: arkasında her zaman bir şey olacak. Her zaman.
1: Lothar, dinle.
0: Sahtekarlık. Sahtekarlık her şeyi zehirlemeye yetiyor.
1: Sana bir şey söylemek zorundayım.
0: Kes sesini, beni dinle. Bu seninle ilgili değil Ethan. Bu kız her kimse, sonunda onun da hayatını mahvedeceksin. Bunu yapma.
1: Jules'la 2 gün önce evlendik.
0: Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
2: Hareketlendi, peşindeyim.
3: Anlaşıldı.
1: Ben de gidiyorum.
4: Sorun değil, üzülmeyin, sorun değil. Ben de beyaz ipek gömleklerimin üzerine şarap döküyorum. Önemli değil, önemli değil. Tuvalete.
2: Yolda olduğunu söyle.
3: Tamam, geliyorum.

0: bununla gurur duydum. Mutlu da değilim. Ama birkaç kez kadınlarla yaşadım ve 2 yıldan fazla sürdüremedim. Başaramaz.
1: Tavsiyen için minnettarım. Ama ben senden farklıyım, tamam mı? Ben aktif küveti değilim.
0: Aa, peki. İşte emeklilik ediyor. Bizim işimizde seninle bir kadın

0: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara, korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
3: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
4: Hangi kameraya başlayacağım? Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Aileleriyle birlikte beni bulduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
5: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. Anadolu Sigorta fabrikanızın sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
7: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana

0: Göre bankacılık kuvvet Türk.
1: Sağlam bank gücülük.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
3: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
2: Kusura bakmayın çünkü Dünya Kupası.
3: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.

0: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Gemini'yi görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Servis geldi, çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle.
4: Otobit'te. 5-8 Haziran arasında BİM'de domates 69 lira yerine 45 lira.
5: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Golf. Yakıt alacağız, yine yandık.
7: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
8: Kredi

0: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
1: Sen seversin diye aldım.
0: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
2: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
6: O zaman markete gidelim.
7: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
6: Nasılsın?
8: Herhangi bir cips mi?
5: Hayır.
7: Varsa raffles, maça varız.
5: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin. Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsın?
10: ...8 Haziran arasında BİM'de Adana karpuzu 35 lira yerine 25 lira. BİM,
11: BİM, BİM, kalbimle benim, BİM, BİM. Vay toplantılar!
12: Vay ödevler!
13: Vay bu işler!

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Hangi programdı?

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: 5-8 Haziran arasında BİM'de Adana karpuzu 35 lira yerine 25 lira.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
3: Aa, ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
6: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
7: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Cemile'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemile. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Ses yok. Oku şunu. Yavaşça. Oku dedim.
11: En sevdiğim şeylerden biri Bazmi'nin şirketlerinin verdiği keyiftir. Ona korkunç çocuk dediği zaman bayan gelsinin iskemlesini altından çeker. Bu ayın sonunda odanın karşısındaki iki kedi yavrusu dövüşüyordu. Onun gösterdiği şeyler öyle güzel ki...
12: Bu lanet şeyden ne böyle?
13: Bitir.
14: Alfa bir ziyaretçi mi?
13: Bitir.
11: Bu kaçış yolu mu?
13: Aldım.
14: Alfa duyuyor musun? Koruma oraya geliyor.
13: Nerede Alfa? Oyalı onu. Zamana ihtiyacım var.
14: Geçin çok geç. Koridora girdi.
15: Efendim, her şey yolunda mı?
16: Her şey yolunda değil. Ses maskesi hala yükleniyor.
15: 30 saniye daha lazım. Efendim? Efendim?
11: Öyle bir şey.
16: 6 saniye yüklüyorum.
11: Bu benim kaçışım.
16: Tamam, hazır.
12: Ben iyiyim. Dışarıda bekle.

0: Devamda görüşürüz.
1: Aa.
2: Bu iyi sinirli tam kazanıyor ama. Gömleğiniz için üzgünmüş.
1: Aa, hiç önemli değil.
2: Momentay. Otel değil ya, saysam da.
3: Otelinin çamaşır hizmeti varmış ve gömleği yıkatmak istiyormuş.
1: Gömleğimi mi yıkatacaksın? Üstümde gömlek yokken ve otel odanda beklerken ne yapacağız peki?
3: Bir şeyler düşünülmüş.
2: Otel.
3: Arabama gelin diyor.
1: Beni takip edersiniz.
3: Efendim, çantaya biz göz kulak olalım mı?
1: Hayır. Çok iyi.
3: Teşekkür ederim.

0: hassas ya da sıcak noktalar var. Serideki üçüncü uydu fotoğrafına bakılırsa dostlarımızın bazı ilerlemeler kaydettiğini görüyoruz.
1: Bay Musgrave burada.
2: İçeri gönder.
3: Ethan Hunt ve ekibi Owen Devine'i az önce Roma'da yakaladı. Buraya getiriyorlar. Bilmeniz gerektiğini düşündüm.
2: Bu operasyonu biliyor muydun?
3: Evet biliyordum.
2: Öyleyse aferin.
3: Teşekkür ederim.

0: Siz öldünüz, Bay Devian. Bir sürü tanık var.
1: Tuvaletteki adam sen.
0: Bize her şeyi anlatacaksınız. Çalıştığınız bütün alıcıları, bütün grupları.
1: Senin adın neydi?
0: İsimleri, ha? Bağlantıları, malzeme listelerini.
1: Senin şeyin var mı? Karın ya da sevgilin.
0: Nasıl olacak sana bağlı?
1: Ne yapacağım biliyor musun? Onu bulacağım. O kadın her kimse onu bulacağım ve canını...

0: yakacağım. Tavşan ayağı adı verilen bir şeyin yerinin detaylarını çantanızda taşırken yakalandınız.
1: Her yeri kanayacak ve ağlarken senin adını haykıracak. Ve hiçbir şey yapamayacaksın. Neden biliyor musun?
0: Bu tavşan ayağı nedir?
1: Çünkü ölümle burun buruna olacaksın.
0: Ve alıcı kim?
1: Ve sonra seni öldüreceğim. Hem de onun gözleri önünde.
0: Sana bir kez daha soracağım.
1: Senin adın ne?
0: Tavşan ayağı ne?
1: Kimsin sen?
0: Alıcı kim?
1: Olan bitenden haberin yok değil mi? Sarışın arkadaşına fabrikada yaptıklarımı gördün, doğru mu? O da anne ki, o sadece eğlenceydi. Eğlenceydi.

0: Nathan!
1: Taşan ayağı nedir?
0: Nathan yapma!
1: Nedir dedim?
0: Hayır yapma! Nathan!
1: Taşan ayağı nedir? Hadi söyle!
0: Nathan dur! Bunu yapma! Sen de öyle biri değilsin dostum! Hayır yapma! Onu kullanabiliriz Nathan! Bunu biliyorsun! Hayır Nathan! Sakın yapma! Lütfen dur!

ne sattığım ve bunları kime sattığım düşünmem gereken en son şey olmalı. Ethan.

0: Ethan, bilgiyi aldık. Lindsay'nin mikrofotoğrafı bir video dosyasıymış.
1: Ethan, ne söylediklerini, ne düşündüğünü bilmiyorum. Sadece beni dinle. Bristol beni bir değiş tokuşu izlemem için Almanya'ya gönderdi. Adamın adı Owen Deveyn. Telefonu dinleyip bir bağlantının izini sürdüm ve İGG ağına kadar ulaştım. Karşıma çıkan buydu. Deveyn'e gelen aramın Bristol'un bürosundan yapılmıştı. Bristol'un Deveyn'le işbirliği yaptığını düşünüyorum. Sanırım bana tuzak...

Hah.

0: Alo.
1: Rick.
2: Benim Ethan. Julia değil mi?
0: Hey dostum, hey bak, burada olduğum için kızmadın öyle değil mi?
2: Hayır kızmadım, Julia değil mi? Cep telefonundan da aradım, açmadı. Julia değil mi?
0: Hayır, üzgünüm. Hey, arkadaşın seni buldu mu?
2: Hangi arkadaşım?
3: Bilemiyorum, galiba İngiliz'di.
2: Rick, ona ne söyledin?
3: Sorun yok dostum. Nerede olduğunu bilmediğimi, hastaneyi arayıp Julia'yı sormasını söyledim.
0: Alo?
4: Tamam, yarın görüşürüz sayılır.
5: Tamam, iyi geceler tatlım.
4: Merhaba, ben Julia. Lütfen mesaj bırakın.
6: Büyük bir kargaşa
2: yaşanıyor. Seri, ben Ethan. Julia ile konuşmam gerek.
5: Merhaba canım. Aşağı kata indi. Aktarayım seni.

0: Özür dilerim. Bu hastayı nerede bulabileceğimi biliyor musunuz acaba?
1: Hiç sanmıyorum. Ama bilen birini tanıyorum. Bu da ne?

0: Seri. Julia nerede?
1: Sanırım çıktı.
0: Julia nerede? Doğum
1: gününe baktın mı?
0: Julia çıktı mı?
1: Hayır, görmedim.
0: Mike. Julia'yı gördün mü?
2: Merhaba, iyi misin?
0: Julia'yı gördün mü?

0: Yok.
1: Beni uçağın dışında sallandırdım. Birinin karakterinin nasıl olduğunu iyi davranmak zorunda olmadığı kişilere davranışından anlayabilirsin.
0: Eğer ona dokunursam yemin
1: sakın
0: ederim ki...
1: Sakın beni tehdit etme. Sakın etme. Roma'da taşıdığım evrak çantası, onu benden almıştın. Onda tavşan ayağının yeri belirtiliyor. Onu alacaksın ve bana getireceksin. Tavşan ayağı. Ethan son gördüğümde kolunda saat vardı. 48 saatin benim işaretimle başlıyor.
0: Dur.
1: Başladı. Alınca beni bu numaradan ararsın.
0: Hey, dur.
1: Tavşan ayağına karşılık Julian'ın hayatı.
0: Hayır.
1: 48 saatin var. Yoksa ölürüm.
0: Hayır dur.
2: Hedef etkisi hale getirin. Sakın ateş açmayın. Tekrar ediyorum.
3: Bizimle gelmeniz gerekiyor.
0: Pete, neler oluyor?
4: Üzgünüm Bay Hunt ama sizi götürmemiz istendi.
2: Merkez, hedef elimizde. Tekrar ediyorum. Hedef elimizde.
0: Şimdi olmaz. Onlara beklemelerini söyleyebilirsin.
4: Ethan, arabaya bin.
0: Şimdi olmaz.
4: Zor kullanmak istemiyoruz ve kullanabiliriz. Ethan, arabaya bin.
0: Gelip beni bulamadığını söyle. Gittiğimi söyler değil mi?
5: Sakin ol.

Berlin operasyonunun raporlarını gözden geçirdim. Çok enteresan. Ajan Paris'in örgütle değil seninle paylaşmak istediği bilgiler varmış. Gördüğüm kadarıyla rapora yazmamışsın. Vatikan operasyonunun emrini resmi onay almadan verdin. Bu görev çok kötü bir saldırıyla sona erdi ve sonra olay yerinden kaçtınız. Ve ben saygısızlığa yabancı değilim. Bulunduğum yere deriniz kalınlaşmadan gelemezsiniz. Ama uykusuz kalmaya katlanım. Çünkü uykumu çok ama çok severim. Ve büromda sorumsuz ajanlar bulunması uygun.

uykularımı kaçırıyor. Yani buradaki işleri biraz yavaşlatacağım. Bana istediğin kadar o yargılayan ve istemkar gözlerle bakabilirsin ama bu işe yaramayacak. Çünkü ülkemin faydasına olacak her şeyi yapmaya kararlıyım.

Ne diyebileceğimi bilmiyorum. Brazil haklı. Kontrolden çıktı. Bana bak. Ethan, en azından seninle konuşurken yüzüme bakma inceliğini göster.

0: Bence bu... Bu...
1: Çok üzücü bir şey.
0: Keşke yardım edebilmek için orada olabilseydim ama...
1: Onu hücreye götürün.

0: Tamam, anladım.
1: Evet efendim, onu hemen geri getireceğim.
0: Efendim,
1: ne olduğunu biliyorum, telsizi ver. Ben Bressel. Ethan Hunt binanın batı kargo asansörünü kullanarak kaçmaya çalışıyor. Onu durdurun. Mendoza ve Graham'ın durum odasına gelmesini istiyorum.
0: Binanın çevresini sardık. Bütün çıkışlara nöbetçi yerleştirdim.
2: Yine Bressel konuşuyor. Herkesin bina içinde kalmasını emrediyorum. Tekrarlıyorum.
0: Bu Hunt.
2: Herkesin.
1: Biliyorum, bu Hunt.
3: Hunt 9. bodrum katında görüldü. Elemanların hemen oraya gitmesini istiyorum.
1: Güvenlik kanalı kilitlenmiş.
0: Sanırım telsizi açık tutuyorum.

0: Bay Pavel Sobotka.
1: Sobotka.
0: Sobotka, tamam. Ve Şangay'a uçuyorsunuz.
2: Çingiz'in geçtiğini ne bileyim.
0: Getireceğim. Üzgünüm ama Çekçe bilmiyorum. Yerinizi ayarlayalım.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Evet.
3: Şangay, Çin.

0: Beni öldürme.
1: Affedersin. Özür dilerim.
0: Musgrave Julie'ye olanları anlattı. Yardıma geldik.
2: Eşini almak için tavşan ayağına ihtiyacım var. Davy'nin çantasındaki planlara göre Hank Shenlu binasının 56. katında bir laboratuvarda. Bu da her açıdan bir kabus demek.
0: Bunlar Çin ordusuyla iş yaparlar. Ne etkimiz ne de elimizde yeterli bilgi var. İyi haber şu ki tavşan ayağı her neyse küçük bir şey. Çalabiliriz. Kötü haber de şu. Çalmak zorundayız.
2: Bir hırsız için olabilecek en kötü senaryo. Güvenlik görevlilerinin tamamı Halk Özgürlük Ordusu'ndan ayrılmış.
3: Laboratuvara tek giriş özel bir asansörden ve onu sadece laboratuvardaki biri çalıştırabiliyor.
2: Binadaki her yer güvenlik kameralarıyla izleniyor.
1: Peki ya çatı?
3: Dört muhafız. Sürekli her çatıda iki tane.
0: Langley bunun yanında çocuk oyuncağı kalır.
1: Tabii ya. Binanın yüksekliği ne?
2: Neden?
3: Binanın en yüksek noktası 163 metre.
1: Peki soldaki binanın yüksekliği ne?
3: 226 metre yazıyor.
1: 226 metre. İkisinin arasındaki mesafe?
3: Mesafe 47.55 metre.

0: Ethan.
1: O çok iyi. Bence yükseklik yeterli.
2: Ne için?
0: Destek noktası için.
2: Sallanacaksın. Yo. Hayır, dur. Çatının üstüne çarpabilirsin.
1: Evet, çarpabilirim.
3: Çatıya çıkmayı başarsan bile muhafızları atlatıp tavşan ayağını alıp lobiden kaçamazsın. Nasıl çıkacaksın?
1: Çatıdan paraşütle atlayacağım.
2: 162 metre, en düşük atlama noktasının altında.
3: Paraşüt hemen açılmazsa ölürsün.
2: Ne yapacaksın? Kimseye fark ettirmeden Şangay'ın ortasına mı ineceksin?
1: Central Park 2 blok ötede.
0: Dur Ethan. Daha iyi bir fikrim olduğunu söyleyemem. Ama cesaretin aptallığa dönüştüğü bir nokta vardır. Bu şeyin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Ve sen bunu teröristlere Luther, verebilecek birine teslim etmekten Luther, söz ediyorsun.
1: Luther, elbette ki onu vermekten söz etmiyorum. Tavşan ayağına verici koyarız. Ve böylece onu izleyip yerini buluruz. Ve o aletleri buradan alabiliriz. Kendim de bulurum. Maskrayı ararız. IgG vericiyi izler, saldırır. Tavşan ayağını ve Davian'ı alırlar. Şimdi Julia'yı da alabilirsek kazanırız. Eğer alamazsak o zaman... O zaman zaten ölmüş olur. Ben de öyle. Tamam mı? Lanet olsun. Saat 8.11. 8.12. 2 saatimiz var. Sonra karımı öldürecekler. Bu işte var mısınız?
0: Tabii ki varız.

0: 18 dakikan var. Oraya gideceksin. Tavşan ayağını bulacaksın. Çatıya döneceksin. Atlamaya hazır olunca arayacaksın. Gelip seni alacağız.
1: Geldiğin için sağ ol.
0: Bu benim işim.

0: Tamam.
1: Başardı. Başardı. Başaracağını biliyordum.
2: Sadece 5 dakikası kaldı. 5 dakika içinde devini aramazsa Julia ölecek.
3: Bir şey var mı?
2: Olumsuz.
4: Peki sende iyi haber var mı?
1: Hayır, yok.
2: Hadi Ethan.
5: Dönmesine izin ver. Lütfen Tanrıcığım. Dönmesine izin ver.
2: Sen ne dedin?
5: Küçükken bir kedim vardı ve sürekli olarak evden kaçardı. Eve dönmesi için böyle dua ederdim.
2: Bana da öğret.
4: Tavşan ayağını aldım ama çatıya ulaşamıyorum.
2: Çatıya ulaşamıyorum da ne demek? Neredesin?
4: Yukarı, yukarı, yukarı!
2: Lanet olsun!
5: Orası çok alçak.

0: Ethan! Heh. Hadi bin, geliyorlar.
1: Kim?
0: Bina güvenliği, çok öfkeliler.
2: Gaza, gaza, gaza!
0: Ne kadar zamanın kaldı?
2: 2 dakikadan daha az. Bizi çıkar buradan, sinyal alamıyorum.
0: İyi misin?
3: Henüz değil.
2: Sinyal yok. Sinyal yok.
0: Geliyor, geliyor, geliyor. Sen!
3: Lanet olsun.
2: Bunun üstüne bastır. Siyah gelince haber ver.
0: Ne yapıyorsun?

0: kaldırmaya bas.
1: Sadece 5 saniyen kaldı. Bunun farkında mısın?
0: Tavşan Eylül. Şu anda.
1: Tren hurdalığına gel. Dunang Zonglu'daki. Beni orada bekle. Yalnız.
2: Evet.
3: At güvenli mi?
2: Evet.
3: Tavşan ayağı bende.
2: İyi misin?
0: Verici yerleştiriyorum. Bunun üzerine
3: bir uydu ayarlamanı istiyorum.
2: Peki numarası ne?
0: 6-3-9-6-4-1.
2: Tamamdır. Luang Taolu yolundasınız.
3: 8 saat
0: içinde haber alamazsan peşimden ordu yolla.
2: Bol şans.
0: Sana da.
4: Bay Musgrave.
2: Evet.
4: Dün öğleden sonra uzak doğuya bir ekip yolladığınızın haberini aldım.
2: Adam Selin Bahar'ın Şangay'a gittiğini haber aldık.
4: Adam Selin Bahar mı?
2: Evet öyle.
4: Hey, biliyor musun, o bilgiyi görmek istiyorum. Büromda seni bekliyorum.
2: Emredersiniz.
0: Tekrar teşekkür ederim. Merkezde görüşürüz.
5: Eton. İkinizi de öldürmeyi planlıyorlar.
0: Öyleyse merkezde görüşemeyiz. Hadi gidin.

0: Beynine uzaktan kumandalı bomba yerleştirdik. Bu tanıdık geliyor mu? Tavşan ayağı. Nerede o?
1: Onu sana vermiştim.
0: Ona kadar sayacağım. Tavşan ayağının yerini söyleyeceksin. Yoksa kadın ölür.

0: Konuşmamız gereken çok şey var. Öyle değil mi?
1: Görevler teslim alıyor.
2: Sence
3: hayır,
2: oyun oynuyor.
3: Hayır, sen aksan gelip
2: onu vuramayacağımı mı sanıyorsun?
3: Bana bak.
2: Sana ya nerede?
3: Bana bak.
2: Sana nerede dedim?
3: Sakın bayılma.
2: Yedi.
3: Seni öldüreceğim pislik Tanrı adına. Sen yemin kim? Ediyorum seni öldüreceğim.
4: Hayır. Hayır yapma. Yapma diyorum. Onu bırak gitsin, sana söz veriyorum. Söz veriyorum. İstediğin şeyi bulmanın bir yolunu... Yapma, dinle beni. Beni dinle. Ben yardıma hazırım. İstediğini alman için yardım hazırım. Ama doğru olanı yapmalısın. Doğru olanı biliyorsun. Hayır. Hayır.
5: On.
3: Hayır! Hayır!

0: Gerçekleri söylüyorum. Onu sonuna kadar zorladım.
1: Aslında...
0: Yalan söylemiyor.
1: Ona sormak istediğim bazı sorular var.

0: Durum çok karışık. Kutuyu açman imkansızdı. Doğru şeyi getirdiğinden emin olmalıydın. Tavşan ayağını artık biliyoruz.
1: Hayır, ona dokunma! Ona sakın dokunma!
0: Devyun'un çevirmeni. Onun güvenlik şefiydi. Hatırladın mı? Vatikan'da başarısız olmuştu. Ethan, Julia şu anda hala hayatta. Devyun ikinizi de öldürmek istiyordu ama ben onu ikna ettim. Julia beni görmedi. Hiçbir şeyden haberi yok ve temiz. Hala bir hayatı olabilir. Yeter ki bana şunu söyle. Lindsay'nin mesajında ne vardı? Berlin'den sana mikro fotoğraf yolladığını biliyorum. Lindsay Devyun'la beni biliyor muydu? Mesajı bunun için mi yollamıştı? Okudun mu? Başka gören oldu mu? Çevirdiğim işleri biliyor muydu? Beni İGG'ye bildirmiş miydi? Ethan! Ethan! Russell onu oyuna getirdi demiştim. Buna inanmış mı?
2: Ona sen söyledin. Devyun Lindsay'nin geldiğini başından beri biliyordu. Onu sen söyledin.
0: Onu kurtaracağını sanmıştım. Ama Russell'ın yaptığım işleri düzeltmesini istemiyordum. Harekete geçtim Ethan. Bunu ülkemizin çalışan aileleri için yaptım. Beyaz Saray'ın silahlı güçlerinden ve Russell'ın yasaklarından bıktım. İGG müdürü basit operasyonları onaylar. İstediği gibi Devyun'u yakaladın. Sonra ne oldu? Devyun bir tohumdur. Onu kesersin, ertesi gün iki tane daha çıkar. Tutuklarsın, sonra ne olur? Onu kullanırsın. Onunla işbirliği yaparsın. Derken birden Noel gelir. 18 saat sonra tavşan ayağı Orta Doğulu alıcının elinde olacak ve biz de bunu kanıtlayabileceğiz. Amerikan Güvenlik Konseyi

0: Yarın bu saatte raporu almış olacak. Bir hafta içinde askeri saldırı yapılacak. Ve fırtına yaklaştığında ülkemiz en iyi olanı yapacaktır. Temizlik. Yeniden yapılanma. Demokrasi kazanır. Lindsay'nin mesajında ne vardı? Bana söylersen Julia hayatta kalır. Başka bir seçeneğin yok.
1: Sesini duymadan olmaz. Emin olmalıyım.
0: Tabii ki.

0: Telefonu verin. Jules. Telefon.
1: Jules.
2: Ethan.
1: Tanıştığımızda dağın eteğinde bir göl vardı. O gölün adı neydi?
2: Vanaka. Lütfen Ethan.
1: Jules.
2: Ethan, anlamıyorum.

0: Benjamin Dam. Bence benim. Ethan.
1: Ha? Ne? Hayır. Gerçekten mi?
0: Yardım gerekli.
2: Bu telefondan en son aradım.
0: Ben yerin adresini bilmek zorundayım.
1: Ha, bak Ethan.
0: Şşş, herkes seni arıyor. Tanıdığım herkes peşinde. Bak biraz önce Interpol'e baktım. En çok arananlar listesindesin ve...
1: Listede olmak da muhteşem bir şey.
0: Her ne olduysa Benci, üzgünüm ama kafam gerekiyor.
2: Benci, bunun için zamanım yok. Ne oldu sanıyorsun? Ha? Komple kurdular.
1: Bak ben işimi seviyorum, tamam mı? Pekala. Bak bu konuşmayı kaydettiklerini biliyorsun.
2: Sen de bunu silebileceğini biliyorsun. Sana numarayı veriyorum. Hazır mısın?
1: Pekala. Bir saniye bekle, biliyorsun. Bundan dolayı vatandaşlarımı kaybedebilirim.
2: 7-3-4-4-2-5-6-4-3-6-7.
1: Tamam. Bekle. Konuşma. Hatta tutabilir misiniz?

0: Komutan. Evet.
1: Pekala. Belki hücreyi birlikte paylaşırız ha?
0: Eğer her şey ters giderse ki böyle olacaktır. Aranan numaranın yeri Şangay'da. İşte sana söyledim. Şangay vatan haline bilerek yardım etmiş oldum. Teşekkür ederim.
2: Yakında mıyım? Telefonu kullanıp yerimi belirle.
0: Ne, oradasın. Sen oraya çok yakınsın.
2: Ne kadar yakın? Sinyal bu binada mı?
1: Hayır. Oradan gelmiyor.
0: Bir mil kuzeydoğudaki binadan geliyor.
1: Bence beni sinyal yerlendir.
2: Nerede?
1: Bir şey soracağım. Şangay'da ne işin var?
2: Görüştüğümüz zaman anlatırım bence.
1: Tamam. Şimdi
0: kuzeye doğru git, tamam mı? Bir köprü vardı, onu bu karşıya
1: geç. Sola dön ve nehir boyu 3 çeyrek mil git.
2: Anladım.
3: Tokay!
0: Güzel işte böyle. Devam et. İlk sola dön. İlk sola ve bir metre daha devam et.
2: Bir metre ha? Tamam.
1: Evet, sola.
0: Çok iyi, devam et. Evet, devam. Merhaba.
4: Bence nereye? Bence hangi tarafa?
0: Sağa döneceksin. Tamam, buradan sola.
2: Sola mı? Sola dönüyorum.
1: Güzel.
0: Sol tarafında, ikinci binanın içinde. Sinyal kuzeydoğu köşesine +2'si 3 metre öteden geliyor.
2: Sana borçluyum Mecid.
4: Hey, burada.

0: şey olmaz.
1: Lan tanrım. Hayır.
2: Kafandaki bomba aktif haline. En fazla 4 dakikan kaldı. Adına yakaracağını söylemiştim.
3: Ethan! Ethan! Hayır!
2: Onun önünde öldüreceğimi söylemiştim. Aslında onu senin önünde öldüreceğim.
1: Ah!

0: sorun yok.
1: Anlamıyorum, neler oluyor Ethan?
0: Biliyorum. Bekle biraz.
1: Senden ne istiyorlardı? Neden buradayız?
0: Biraz bekle.
1: Beni nasıl buldun? Lütfen Ethan, burada neler oluyor? İyi misin? Ethan! Ne oldu? Ethan, o adam...

0: Sana her şeyi anlatacağım. Şimdi yanından ayrılma. Tamam mı? Sakın ayrılma.
1: Ethan, neler oluyor? Ne arıyorsun? Buradan çıkmamız gerek.
0: Henüz değil. Burada yok mu?
1: Ne?
0: Elektroşok aleti.
1: Elektroşok mu? Ethan. Ethan, bu insanlar kim? Burada ne yapıyoruz?
0: Bu bir Beretta 92F. Çok etkili bir kısa mesafe silahıdır. O yüzden bana doğru tutma.
1: Özür dilerim.
0: 15 mermi alıyor. Mermi bittiğinde namlusu bu şekilde kalır. Tamam mı?
1: Sen bunu nereden biliyorsun?
0: Ve doldurmacı. Şu düğmeye basacaksın. Boş şarjör düşer. İşte böyle. Ve öbürünü itersin. Tıpkı mutfaktaki fenerin pilleri gibi. Tamam mı?
1: Evet.
0: Sonra da kilidini açarsın.
1: Silahı neden veriyorsun?
0: Başkaları da olabilir. Kullanman gerekirse sakın ayağa kalkma. Düşmanını belirle. Nişan al ve ateş et. Çok basit. Ateş et. Geri çekil. Güzel. Başıma elektrik vereceğim. Yapmazsan öleceğim.
1: Ne?
0: Şu düğmeyi açığa getir. Kapamayı unutma.
1: Bunu yapamam.
0: Beni geri getirirsin. Geri geleceğim.
1: Yapamam.
0: Mecbursun, zamanımız yok. Şimdi lütfen. Dur. Seni seviyorum.
1: Seni seviyorum.

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara, korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
3: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
4: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
5: Bebekler ebebekle büyürler.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
9: Vay toplantılar.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.

0: Çekiyorum.
1: Evet.
2: Harikasınız
3: ya. Nasıl oldu? Bakalım.
1: Hemen.
4: Hadi bakalım.
5: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
5: Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil,
7: dondurma. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: 5-8 Haziran arasında Bim'de domates 69 lira yerine 45 lira.
5: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Ben Feyyaz.
1: Bu da Sarı Kola.
0: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
2: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
0: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
1: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
0: Değişemem ve değişebileceğime dair
2: inancım da yok.
0: Başka lezzet yok.
1: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
3: Abi ne oluyor ya?
4: Açlık basıyor, bir şey yok.
3: Niye basıyor ki?
5: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
3: Nasıl duracak?
4: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
3: Aç.

0: 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: 1 2 3 4 1 2 3
2: Vay toplantılar.
3: Vay ödevler.
4: Vay bu işler.

Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: Bir de böyle. Otobit.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni?
2: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.

0: Dondurum. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
10: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

hadi bebeğim.

0: Deminden beri düşünüyorum. Bana neden Çin'de olduğumuzu söyleyecek misin?
1: Tamam. Ben bir örgüt adına çalışıyorum. İGG deniyor.
0: Açılımı nedir?
1: İmkansız görevler gücü.
0: Hadi oradan.
1: Dalga geçmiyorum. Sana anlattığım her şey çok gizli.
0: Bana güvenebilirsin.
1: Biliyorum.
2: Sana olan minnettarlığımı göstermek istedim. Bunu haksızlıklar için bir tazminat farz et. Beyaz Saray'ın beni aradığını söylemem gerek. Seninle konuşmak istedikleri çok önemli bir görev olduğu söylendi.
1: Teşekkür ederim. Ama bunu düşünmem gerekiyor.
2: Ayrılmayı düşünmüyorsun değil mi?
1: Sadece balayına çıkmayı düşünüyorum.
2: İyi eğlenceler.
1: Teşekkür ederim.
2: Evet.
1: Bir şey var. Tavşan ayağı. Neydi o?
2: Kalacağına söz ver söyleyeyim.
1: Size kart atarım.
2: Pekala.

0: Milli Takımlar Resmi İçecek Sponsoru Sarıyer Kola sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta halk.

0: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.
2: Zamanın doğumundan bu yana insanlık kötü adamları kilit altında tutma uğraşı içinde olmuştur. Ama Kabil kardeşini öldürüp kaçtığından beri kötü adamlar cezanın duvarlarından kaçmakta. Gerçi sürekli kanundan kaçan ve büyük amacına ulaşmak için planına dahil ettiği herkese hükmetmeyi başaran tehlikeli tiplerden olsan bile işin çok zor. Çünkü tehlikeli tipler aslında o kadar da hızlı değildir. Ve sonunda her biri hesap verir.

0: herif. Birden önüme çıktı.
1: Kadın öldü demişti.
2: Gören var mı? Kurtulduk gibi.
1: Yemin ederim
2: arkana
1: öldü
2: bak,
1: demişti.
2: Ama ölmemiş işte.
1: Sür şu lanet arabayı.
0: Lanet arabayı sürüyorum zaten.
2: Hala yok.
1: Kıza ne yaptığımızı biliyor. Biliyor. Bize hesap soracak.
0: Kaçtık o pislikten.
2: Evet, sanırım atlattık.

0: söylemem. Asla.
1: Biliyorum.
2: Beni bacağımdan vurdun. Manyak! Çok özür dilerim.
1: Kız nerede?
2: Bilmiyorum dostum.
1: O bebek nerede?
2: Hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hayır, bilmiyorum. Hayır, hayır. Stillwater, hayır. Deacon. Deacon. Deacon ağacı dostum. Stillwater Marşı, Texas. Sanırım. Çok geç kaldın. Bunu biliyorsun değil mi? İlk dolunayda kız ölür dostum. Kız ölür ve cehennem de yeryüzünde dolaşmaya başlar.
1: Cehennem zaten orada dolaşıyor. Ona söyle. Ben peşindeyim. Gidip onu bulacağım. Kızı alacağım.
2: Hey!

0: Ben de dedim ki yeter Frank, bitti. Artık bedava süt yok. İneği almak zorundasın adi herif.
1: Ama şişman değilsin Piper.
0: Ne? Hayır Norma Jean, ineği almak. Evlenmek. Benimle evlenmek zorunda diyorum. Mesafe koydum.
1: Mesafe mi koydun?
0: Evet, sonunda yaptım işte. Dokunmak yok, sarılmak yok. Ona dedim ki eğer bir daha bana yaklaşmaya kalkarsan...
1: Evet.
0: Tabii ki.
1: Aman tanrım. Ne kadar oldu peki?
0: İki gün. Onun gibi biri için bir asır demek.
1: Sana pırlanta mı aldı?
0: Tabii ki hayır.

0: Frank'in pırlanta alacak parası olsaydı onu çoktan soyup bu berbat yerden kurtulmuştum. Ama o dizinin üstüne çöktü ve karısı olmamı istedi.
1: Olamaz.
0: Ama oldu.
1: Aa, tatlım.
2: Hadi yeter. Yeter. Zıplayıp bağırın diye para veriyorum ben size. Hadi işinize Allah dönün.
0: Dur. Merhaba, ben Piper. İçecek bir şey ister misiniz?
1: Bundan alacağız.
0: Çekici kadın kahvaltısı, yani 10 tane krep. 4.99 etti.
1: 3 tane de su.
0: Tamam, sana ne getir?
1: Bu kadar. Sadece krep, tabii varsa.
0: Tamam, hemen geliyorum. Lou, bir çekici.
3: Merhaba güzelim, kahve?
4: Sade, şekerli. Hiç Silverwater Marsh diye bir şey duydun mu? Ya da Deacon ağacı... Texas'ta olabilir.
3: Stillwater Marsh. Evet, onu duymuştum. Ama Texas'ta değil. Stillwater, Louisiana'da.
4: Kasaba mı?
3: Tatlım. Stillwater bir hapishane. Kapatılmadan önce benim babam da orada yatmıştı. Ben gidip kahveni getireyim.
0: İşte kekleriniz ve bir de süt.
1: Ama biz bunları istemedik.
0: İkramımız.
3: Evet, işten ne zaman çıktığımı sormayacak mısın? Bu gece Dolunay var. Dolunay'da hep yaramaz bir kız olurum.
4: Dolunay 2 gün önceydi.
3: Emin misin şekerim?
5: Hoş geldik hanımefendi.
4: Eminim. Dışarıdaki araba çok güzelmiş. Senin mi?
3: Charger mı? İsterdim.
4: Peki onun mu?
0: Sularınız geldi. Kreplerinizi de getiriyorum.
3: Evet, bineceğin bir şey arıyorsan.
4: Şekerli istiyorum demiştim.
6: İkram mı? Hepsi ikram mı dedim?
0: Boş ver, akşam o kekleri atacaktık nasıl olsa.
6: Ama para vermezlerse, biri bunun bedelini ödemek zorunda kalır değil mi?
0: Kekler benden. Bırakıyorum. O keklerin üstüne ballı tereyağı sürün. Tadı çok daha güzel olur.

0: O kadar kötü görünmüyor. İstersen düzeltebilirim.
1: İsterim. Teşekkür ederim.
0: Beni bırakırsan.
1: Ama Blackfoot Falls'a kadar giderim. Tır parkı var.
0: Minnettar olurum.
1: Teşekkür ederim. Ama haberin olsun. Ben otostopçu almam.
0: Otostop yapmadım zaten.

0: Sen pis şişko. Gel buraya.
1: Ne dedin sen? Ne dedin bana? Bir daha söyle.
0: Sana pis şişko dedim. Ama çok dert etme. Tabii ölü şişko dememi istemiyorsan. Değil mi?
1: Ne?
0: Birini arıyorum. 40 yaşlarında. 1.85 muhtemelen yabancı tipli. Daha önce buraya gelmiş. Hafif geziyor. Hatta yürüyerek.
1: Kimsin sen?
0: Ben muhasebeciyim.
1: Bunu anlamam mı gerekiyordu?
0: Hesaba seni yazarsam anlarsın. Ve bilmek istediğimi söylemezseniz. Bir şey mi diyeceksin?
2: O buradaydı. Az önce.
0: Nereye gitti?
2: Şu tarafa. Yürüyerek.

0: Bıraktığın için sağ ol. İyi misin?
1: Evet, sadece... işi bıraktım da yine. Bu sefer başkaydı. Sevgilim işten çıktı ve... yeni nişanlandık.
0: Peki iyi biri mi?
1: Evet. Evet, iyi. Yani... insan böyle şeyleri hissediyor.

0: yapmama neden oldun. Bu senin hatan. Gidecek başka yerin yok. Bunu biliyorsun.
1: Florida'da senden daha iyisini bulamayacağımı mı sanıyorsun?
0: Florida'da asla. Texas, belki.
1: Göreceğiz bakalım.
0: Yo yo yo yo yo. Arabamı alamayacaksın. Arabamı alamayacaksın.
1: Senin araban mı? İşten çıktığından beri masrafını kim karşılıyor? Meraklısı pislik torbası.
0: Sen delisin kadın. Bana ne yaptırdın, gördün mü ha? Gel hadi. Gel hadi, buz koyalım.
1: Frank tatlım. O gün seni yakaladığımda pembe oyuncağımla ne yaptığını herkese anlatacağım.
0: Beni istemiyor musun? Güzel.
1: Canın cehenneme.

Karanlığı taşıyan benim. Karanlığı taşıyan benim. Karanlık bende. İçimi delip geçiyor. İçimi delip geçiyor. Şimdi ruhlarımızı birleştirip hepimizi özgür bırakacak kurbanı sunmak zorundayız. Özgür bırakacak. Özgür. Ölümün gölgeli vadisinde yürüyeceğiz.

0: Camı kapatmamı ister misin? Üşüyorsan ceketimi alabilirsin.
1: Teşekkür ederim. Onu öldürmedin değil mi? Ha?
0: Sevgilini mi? Hayır.
1: Teşekkür ederim.
0: Karnın aç mı?
1: Bir şeyler içerim. Oklahoma mı?
0: Hı hı. Florida'dan bahsetmiştin. Benim işim Louisiana'da. Oraya götürebilir misin?
1: Ne işiymiş bu?
0: Aslında birini arıyorum. Adım Milton. Sen Piper'sın değil mi?
1: Bak Milton, beni öldürüp ormana atmak istiyorsan hayatını karartırım.
0: Farkındayım.
1: Tamam o zaman.

0: Hadi aman, öyle değil.
1: Merhaba, boğa tutanlara hoş geldiniz.
2: Roy.
1: Milton. Sen öldün sanıyordum.
2: Ölmüş olduğumu umuyordum. Aynı şey değil.
1: Burada kalmayı mı düşünüyorsun?
2: Senin için sorun olur mu?
1: Parasını verdiğin sürece sorun yok. Ama sabaha kadar kaybol.
2: Uzun zaman önce burada kamyon şoförlüğü yapardım. Onun kız kardeşini ziyaret ederdim.
0: Ah, ve o da rahatsız oldu.
2: Evet.
0: Sorun ne?
2: Hiç.
0: Emin misin?
3: Merhaba. Ben Candy. Size ne getireyim?
2: Bira.
0: Bana da.
3: Ama kimlikte görmem gerek.
2: Bu ne saçmalık böyle?
0: Sen o ziyaretleri yapalı uzun zaman olmuş.
3: İçki mi istiyorsun? Üye olmak zorundasın. İçki yasağı var.
0: Ah, hayır, affedersin.
2: O benim cebimdeydi.
0: Adi bir hırsızmışım gibi bakma bana. Kendimi korumak için aldım. Arabamı çalsaydın seni bulmam gerekecekti.
3: Tanrım.
2: Sana komik bir şey mi söyledim?
3: Bu ehliyetin süresi geçmekle kalmamış. Antika bu.
2: Peki o zaman bana sade kahve getir. Şekerli.
3: Ya da senin için yakışıklı. Ne bileyim, bazı kuralları biraz esnetebilirim. Ama kimseye söyleme.
0: Onu paketleyecek misin?
2: Paket.
0: Yapma Milton, gideli ne kadar oldu?
2: Son günlerde aklım çok meşguldü.
0: Anladım. O zaman keyfine bak. Sabah olunca kimse keşke bu kadar eğlenmeseydim demez.
2: Nereye gidiyorsun?
0: Ben gidip bir duş alacağım, sıcak bir yatağa gireceğim. Ve tırnaklarımı yapacağım.
2: Ne olacak?
0: Sen içersin, sabah görüşürüz.

0: ister misin?
1: Yeriniz güzelmiş. Parti için kiralıyor musunuz?
0: Ha, tabii ki. Parti mi vereceksin?
1: Evet. Bu akşam vermeyi düşünüyorum.
2: Anne, anne bak bak, biz ayrıldık. Piper gitti, sadece arabamı istiyorum. Bak, kapatıyorum, polisler geldi. Ben de seni. Nerede kaldınız ha? Ben sizi arayalı 2 saat oldu. Neredeydiniz?
1: Ben bir yolcu arıyorum. 1.85.
2: Ne?
1: Ah evet. Bir yolcu. Son derece sinirli bir tip.
2: Beni... sen de kimsin?
1: Ben muhasebe.

0: Veciyim.
1: Muhasebe. Ben polis çağırmıştım.
0: Teki mi? Adam nerede?
1: Nereden bileyim? Ben uyandığımda üçü de gitmişti.
0: Üçü mü?
1: Ve benim arabam.
0: Ne tür bir araba?
1: Bak büyük patron. Sen polis değilsin. Ben de konuşmuyorum. Adi herifler. Bir günde bana seçerek bırakın be. Ben bu sopayı Kentucky'den almıştım. Seni bununla döveceğim.
0: Nasıl bir araba Frank? Ne? Senin araban nasıl bir şey?
1: Niye? Niye herkes benim canımı acıtıyor ki?
0: Sorduğun soruya cevap ver.
1: 69 Charger seni adi.
0: Peki Hemi motor mu?
1: 4440. Hayır dur. İndir beni. Lütfen indir beni duvardan. Nereye gidiyorsun lütfen? Lütfen beni duvardan indir lütfen. Hadi. Hadi kuş beyinli. O benim. Aman kapağım.
2: Sizin arabanız mı çalındı? Frank Remy?
0: İçeride. Ben birini arıyorum. 1.85 buralardan değil. 69 model Charger'a biniyorum. Yanında bu kadar.
2: Anlamadım.
3: Ellerini başının üstüne kaldır. Ellerini kaldır adi herif.
0: Şanslı gününüz.
3: O da ne?

0: Sen federal misin?
1: Bir yolcu arıyorum. John Milton. Fotoğraftaki kadınla birlikte.
0: Ama içerideki adam...
1: Ölü. Evet. Yazık olmuş diyeceğim ama yalan olur. Annesinden başkası özlemez. Bakın devriyeler. Kaçağın takibi konusunda yardımınıza ihtiyacım var. Eğer onu üçümüz yakalayabilirsek... Sen bayağı hırslısın.
2: Sanırım.
0: Evet. Öyleyiz.
1: Bunu görebiliyorum. Başarırsanız terfi alırsınız. Maaş artar. Bunun garantisini veriyorum. Şimdi gidip şu Milton'ı avlayacağız. Onun sürdüğü charger'ı mutlaka bulacağız. Ve onu bulduğumuz anda siz vurup öldüreceksiniz. Asla kaçırmak yok.
0: Ama bu kurallara aykırı.
1: Evet. Bu adam son derece tehlikeli. Çok öldürdü. Yine öldürecek. Görüldüğü yerde vurulmalı. Bu oyunda kurallara göre oynarsanız siz de onun kurbanlarından biri olursunuz. Başlayalım mı?
3: Hadi kımılda.
4: Bekle,

0: zamana kadar kapalı olacağı bildirildi. Günün bir başka gelişmesi de kaybolduğu bildirilen Colorado'lu çocukla ilgiliydi. Colorado Eyalet Polisi ile işbirliği içinde çalışan dedektifler, Jonah King'in peşinde Colorado Loveland'da ölü bulunan genç ve evli çiftin cinayetleriyle bağlantısı olduğu düşünülen din görevlisi aranıyor. Genç çiftin kayıp çocuğunun da Jonah King tarafından kaçırıldığı düşünülmekte. Ülke çapında sarı alarm veren polis, vatandaşlardan da yardım istedi. Hatırlayacaksınız, bu haberi ilk verdiğimizde mikrofonlarımızla konuşan Nathan Brown adında bir görgü tanığı var. Ama daha önce Nathan Brown'un Jonah King hakkında daha önce anlattıklarını gözden geçirin. Nathan Brown,
1: bayağı yakışıklıymış değil mi? Ve önüne aptallar hala bilmiyor. Gelecek çağın mesihini görebildikleri için çok şanslılar. Bir yakını olmadığını da söyledim.

0: Kız 11 numarada. Milton da 12'de kalıyor.
1: O Milton bizim dostumuz değil. Hakkımız olan şeyi bizim elimizden almaya çalışacak. O kıyamet ama biz yağmuruz. Onu bulun ve öfkenizi üstüne boşaltın.

Milton. Milton, sorularıma cevap istiyorum.

0: Hayatın lanet olsun.
1: Zambet terfi, zambet terfi. Yere yat, yere yat. 3, 2
2: Bırak şunu!

0: Lanet olsun. Metin, ne yapıyorsun sen?
1: Peşinden gidiyorum. Niye? Sen de mi geleceksin?

0: Kanaman neredeyse durmuş.
1: Sadece bir sıyrık.
0: O polisler bize uyarı yapmadan ateş etti. Bizi tutuklamaya çalışmıyorlardı, bizi öldürmeye çalışıyorlardı. Seni öldürmek istiyorlardı. Nesin sen, katil mi yoksa hapisten falan mı kaçtın? Söylesene, hangisi?
1: İkisi de.
0: Tanrım, ne yaptım ben? Nasıl bir pisliğe bulaştırdın beni? Bir polis vurdum. Beni hapse atacaklar. Farkında mısın? Lanet olsun. Suratını dağıtmamam için geçerli bir sebep söyle bana.
1: Ben soruyorum.
0: Ne demek istediğimi biliyorsun. Lanet olsun.
1: Bebeğini kaçırdılar. Onun bebeğini kaçırdılar.
0: Haberlerdeki çocuk mu? Hani şu herkesin aradığı kız.
1: Evet. Onlar kızımı öldürdü. Bebeğini kaçırdılar. O bebek benim her şeyim. Ölen kızımla aramızdaki son bağ. Gidip o bebeği geri alacağım. Tabanca doldurmuştum. Hayır, eskiyi çıkar. Büyük olan. Çantada hazır olsun.

0: Her şey bitti Milton, arabayı durdur.
1: Hayır, bunu yapamam.
0: Sahi mi? Seçeneğin olduğunu nereden çıkardın?
1: Şey, birincisi iğrenç bir herifsin ve yapmam gereken bir şey var.
0: Ama onu uzun zaman önce yapmalıydın.
1: Ama uzun zaman önce yapmama gerek yoktu.
0: Milton, sana ulaşabilmek için arkadaki küçük kadını öldürebilirim.
1: Sen sağ kolu musun? He? Kendini baron falan mı sanıyorsun? Buna izin veremem.
0: Dedim mi ya, seçeneğin olduğunu nereden çıkarıyorsun?
1: Bundan.

0: O kızını öldürenlerden olamaz değil mi?
1: O başka biri.
0: Ölmeni istemeyen biri var mı?
1: Hayır.
0: O lanet şey nasıl bir silahtı öyle?
1: Onun gibiler de kullanacağın türden. Silahları dolduracağım. Sen kullan.
0: Lanet olsun.
2: Sen burada olamazsın.
3: Çaylak!
2: Çavuş, şu çaylağa söyle suç mahallinde dolaşmasın.
4: Yüzbaşım, çok affedersiniz.
5: Bu adamı derhal buradan götürmenizi istiyorum çavuş.
4: Yüzbaşım, o bizden. Hiç sorun yok.
5: Adam delillerin üstüne basıyor. Sorun var. 45'likler.
4: Torbala ve etiketle.
2: Peki efendim. Sen.
5: Çavuş.
2: Etiketle.
5: Büyük Oklahoma eyaletimizde neden iki ölü Colorado devriyesi var söyler misin? Ve bu beyler tartışmanın yanlış tarafında yer almayı nasıl başarmışlar? Bu odadaki misafir John Milton maktuller arasında değil anlaşılan.
4: Yok efendim.
6: Yüzbaşım, biri hala yaşıyor.
5: Barikat istiyorum çavuş. Eyaletin her yerinde. Gerekeni yap hemen. Bir battaniye getirin. Bir de buraya sağlıkçı çağırın hemen. Tamam. Her şey düzelecek.
0: Her şeyi gördüm. Onları biz birlikte olurken öldürdü.
5: Kimdi o?
0: Hayır, anlamıyorsunuz. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Çok kötü. Peki sen yaşadın mı?
5: Bir de psikolog çağırsınlar.
2: Dostum, sence içinde biri var mıdır bunun?
7: Var gibi. Kapılar hala kapalı.
8: İsa aşkına.
1: Marangoz, duydukların da yanlış. Ben kısa saç severim.
7: Beni resmen öldürecektin dostum.
1: Yaklaşmadım bile. 73 yaşına gelene kadar seninle hiç görüşmeyeceğiz. Seninle 3 ay sonra görüşürüz.
7: Ne demek şimdi bu?
1: Kızım okuldan mezun olur olmaz King'le tanıştı.
0: Tanıyor muydu? Jonah King'i tanıyor muydu?
1: Kızım onu tanıyor. Evet, tanıştılar. Zaten hayatı facia gibiydi. King sessiz bir devrim vaaz ediyordu. Ama kızım o sessizliğin bir bodrumda saklanıp tavukların kafasını kesmekten olduğunu anlayana kadar 4 ay geçti.
0: Jonah King vudu mu yapardı?
1: Hayır, vudu değil, şeytani büyü. Kendi topladığı orduyu eğitmeye çalışıyordu. Haliyle kızım çıkmak istedi. Ona gideceği yeri söyleyince Jonah demir bir çubukla bacağını 3 yerden kırdı.
0: Aman tanrım.
1: Kızım dersini aldı. 18 ay boyunca uslu bir mürit oldu. Sonra bir gece Jonah'ı yalnız yakaladı. Ve yüzüne 5 köşeli bir yıldız kolyesi saplayıp karanlıkta kaybolmayı seçti.
0: Kızın 2 yıldır tarikattaydı ve senin haberin yoktu, öyle mi? Neden daha önce yardım etmedin?
1: Bunların hiçbirinden haberim yoktu. Ta ki

0: Hapse atılana kadar.
1: Silahı doldurmayacak mısın?
0: Şimdilik 3 kurşun yeter.
1: Metin, bu onun arabası.
0: Kenara çek.

0: yerinde olsam bunu yapmazdım. Asla.
1: Kızı bırakın ve çocuğu bana verin. Yoksa hepinizin kafasını uçururum.
2: Silahı bırak. Yoksa onu doğrarız.
3: Seçim senin tatlım. Her şekilde biz kazanacağız.
2: Oyun değil evlat.

0: Milton, değil mi? Niye buradasın? Niye sorun çıkarıyorsun?
1: Niye geldiğimi biliyorsun.
0: Hakkında bildiğim tek şey... kızını terk etmiş oldun. O kadar uzaklaştın ki herkese senin öldüğünü söyledi. Hayır Milton. Onun iyiliği için bu çocuğu senin eline veremem.
1: Ama Dolunay varsa hiç çekinmeden onu kurban edersin değil mi?
0: Bu çocuk inanamayacağın kadar kutsal. Etrafına baksana. Dünya alevler içinde. İnsanlar acı çekiyor. Ve değişim gelene kadar çekmeye devam edecekler. Evet, güzel gül evlat. Ama tehlike gelecek. Kanın sayesinde. Bu çocuk kapı açacak. Yeni bir dünya düzenine.
1: Bu şarlatan benim kızımı öldürdü. Şimdi de bana felsefe dersi veriyor.
0: Kızının ölümü sadece bir kazaydı.
1: Görmem gereken her şeyi gördüm. Kimse bakmadığında nasıl biri olduğunu görüyorum. Ve o gece bir şeyini kaybettiğini biliyorum.
0: Milton, şu anda kendini küçültüyorsun.
1: Sen kızıma kendi önünde zorla diz çöktürdün. Ve o da sana cevabını verdi. Öyle değil mi, deri ceket? Sen oradaydın. Kopuk söylememen için sana yemin ettirdi.
2: John,
1: John! Çocuğu bana ver. Çocuğu bana ver. Sana çocuğu bana ver dedim.
3: Hayır!
4: Yavaş, at, dur bakalım.
5: Tamam, sakin, yavaş.
4: Geri çekil.
5: Sakin, sakin.
0: Evladım, seni gırtlağından vurup hırıltılarını dinlerken sabah meyvemi yemek benim için çok kolay olur. Ama pek sanmıyorum Piper. İlgimi çekiyorsun. Senin canını alabilirim. Ya da belki bütün lütfumu sana bahşederim. Sana öğretirim. Milton'un kızına da öğretmiştim. Ama onu ezdim. Seni de zevkle ezeceğimi biliyorum. Arabaya gidelim.
5: Hadi, gidiyoruz.
3: Hayır.
5: Hadi.
3: Hayır.
5: Hadi.
3: Hayır.

0: Akımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara, korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
3: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
4: Kayıtta mıyız bu arada?
5: Kayıtta mıyız? Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
6: Şimdi hepimizin gerçeği oldu.
5: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
6: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz. Aile gibi olduk artık.
5: Bu otel her birimizin sigortası.
7: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. Anadolu Sigorta otelinizin sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
8: Bu şarkı dilime takıldı. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Ben de size sormak istiyorum. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak. Sırada değil mi hala?
9: Ona biraz daha var gibi.
8: Artık ilk sırada. Teşekkür ederim Umut. Ya ailece gitmek istediğiniz o tatil?
9: Ay çok güzel olur.
8: O zaman sizin için tam sırası. Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
10: Bizim için ilk sırada.
8: İşleri büyütmek ne zamandır aklınızda?
10: Bayağıdır aklımda da.
8: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğini de büyütme planları? Biliyorum o da sırada. Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim.
11: Belki de sizin için sırada Denizbank olmak vardır.
12: Ne var sırada Denizbank burada.
13: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
14: Sardalya, Dardanel'den. 5-8 Haziran arasında BİM'de Adana karpuzu 35 lira yerine 25 lira.
13: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
15: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, pas peşindeysen.
16: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Çekiyorum. Evet.
3: Harikasınız ya.
4: Nasıl oldu? Bakalım.
3: Hemen.
5: Hadi bakalım.
6: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
7: Hadi başamalos.
8: Oo!
7: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalos.
9: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
10: Sadece durunladım.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo vallahi.
14: Sen de sadece Duru'la.
15: Siparişiniz.
16: Ve Pepsi'niz.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
19: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
20: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Tam o anda
3: bir lupo. Bir saniye, bir saniye. Bu lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
4: Sadece durulalım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Vay toplantılar.
10: Vay ödevler.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'te.

0: İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Hadi ben kaçtım.
7: Aa kızım aç gidilmez al şunu.
6: Anne ya.

0: Abi, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa... Kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa... Yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa... Temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
3: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş, 500 gram papaz erik 79 lira 50 kuruş.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır.
4: Lazım olduğunda hemen çekerim.
5: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
6: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
8: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Bu ölü kemiğini görüyor musun? Bu senin kızına aitti. Gittiğim her yere götürüyorum.
10: Tamam, tamam.
11: Çılgın.
12: Bir daha sefere seni o lanet ağzından vuracağım.
9: Artık ilerleyebiliriz.

0: Hepsini arkaya gömeceğiz. Çıkar lanet kürekleri arabadan.
1: Hayır, kürekleri sen çıkaracaksın.
0: Bana karşı mı geliyorsun ha?
2: Yakında ölecek.

0: Şu işe bakın. Hala geliyor.
1: Kim geliyor?
0: Milton.
2: Milton!
1: Ne?
3: Kıpırdama.
0: Hala yaşıyor.
1: Ama suratından vurmuştum.
0: Göremiyor musun? Bir dört yol ağasındayız. Topuklarımızı vurup dünyayı değiştireceğimizi sanmıyordunuz herhalde, değil mi?

0: Hakkındaki fikrim değişti Piper. Böyle bir hırsız yan olmamalı. Seni önce öldüreceğim, sonra zavallı ölünü kirleteceğim.
1: Çok az kaldı. Sana gününü göstereceğim.
0: Ah Piper.

Yaşlı kadınlara bayılırım.

artık elveda de güzel.

0: Hava çok sıcak ha?
1: Evet, yardım edin.
0: Kilisede çok özür dilerim. Bunun anlamını söyler misin?
1: O ulu şeytanla yaptığımız anlaşmanın sembolü.
0: Anlaşma ha? Ama senden hiç bahsetmedi. Oh, bacağının işi bitmiş. Al biraz su iç. Ha. Amatörler.
1: Ben öleceğim değil mi?
0: Bu Milton'ın işi olmalı.
1: Evet. O aşağılık herif beni vurdu. Bir dakika. Sen nasıl? Kimsin sen?
0: Ben muhasebeciyim. Merak ettim ki hiç merak etmem. Sizin Milton'dan istediğiniz nedir?
1: Sen kimsin?
0: Fark eder mi? Milton sizin için önemli mi?
1: Hayır, değil. Asıl o bizi takip ediyordu.
0: Neden?
1: Çünkü o olayı biz yaptık. Çünkü onu biz kaçırdık.
0: Meramı dindirmek ister misin? Ne yaptınız ve kimi kaçırdınız?
2: Canını yakarsam haber ver. Milton, onu almaya çalıştım. İnan bana.
3: Biliyorum.
2: Lanet şeytan hayranları, korkudan ödümü koparıyorlar. Uğraşmamaları gereken güçlerle oynuyorlar. Tüylerim diken diken oldu.
3: Hiçbiri gerçek değil.
2: Hayır Milton. UFO'lar koca ayak ve hayaletler. Onlar palavra. İblislerle şeytan? O kapıları bir kez açarsan hiç kapatamazsın. Ama bunu biliyorsun, öyle değil mi?

0: Sen öldün.
1: Evet, son zamanlarda çok duyuyoruz.
0: Hayır, ciddiyim. Onun tabutunu taşıdım.
2: Webster, o tüfeği kaldıracak mısın yoksa okşamaya devam mı edeceksin?
0: Sana bağlı. Nasıl oldu bu?
2: Kızımı duydun mu?
0: Duydum.
2: O zaman niye döndüğümü de bilirsin.

0: Ama ben bilmiyorum. Bana da açıklar mısın lütfen?
1: Kızını çok severdi.
0: Kızını çok seven bir sürü baba var. Ama bu bütün olanları açıklamıyor, değil mi?
1: Ama o adam kızını kendinden nefret ettirecek kadar çok sevdi. Evet, o çok... çok kötüydü. Çok kötü bir kocaydı. Ama iyi bir babaydı. Bir ara çok yanlış bir gruba girdik. Ve oraya bir kere girersen asla çıkamazsın. Ve o da kızını korumak için kızı daha lisedeyken kayboldu. Ben de onunlaydım.
0: Ama sen çıktın.
1: Evet, çıktım. İş bittiğinde bizi öldürmeyi bekleyen birkaç adamı ziyaret ettiği için onun sayesinde çıktım. Ama o yine de devam etti. Ben ayrıldım. Ama haberim yoktu. Dönmeliydim.

0: Ateşi görünce evini mi özledin? Soğuk.
1: En kötü tarafı ateş değil. Hatırladığın şeyler. Çektiğin acıyla hiç ilgisi yok. Senin yanmanla sevdiklerinin acısını hissetmek. Çünkü gördüğün tek şey bu. Bütün ayrıntılarıyla. Ve susturmak için yapabileceğin hiçbir şey yok. Ben vurulduğumda kızım 16 yaşındaydı. Ağlayışını izledim. Beni lanetlemesini dinledim. O tarikata girerken de onu izledim. Cinayetleri izledim. Önce ağaçsever sandalet giyen damadım oraya gitti. Sonra da kızım. Yanmak hiç sorun değil. Çocuğunun kafasının koparılışını izlemek çok daha kötü. Teşekkür ederim Webster. Şu anda geçebileceğimi pek sanmıyorum. O Jonah'ın kafatasından içmeyi bekleyeceğim.
0: John, o arabayı tamir edemem. Ama seni gideceğin yere götürebilirim.

0: Milton, yanlış hatırlamıyorsam Chevelle'i hep sevmişsindir, değil mi?
1: ...454 mü?
0: Evet.

0: 911.
1: Merhaba.
0: Acil durum nedir?
1: Dün gece boğa yakalayanlarda herkesi öldüren adam için aramıştım.
0: Evet.
1: Onu nerede bulacağınızı biliyorum.
2: Stillwater Marsh cezaevi uzun yıllar önce kapandı. Deacon's ağacının ne olduğunu biliyor musun?
3: Dar ağacı.
2: Evet. Son idam 38'deydi. Mahkumlarla alay etmek için ağacı bıraktılar. Haritaya göre arabayla 8 saat sürüyor. Bence biraz...
3: Webster. Burada kalmanı istiyorum.
2: Ne? Hayır. Geçen sefer yalnız gittin.
3: Yalnız gitmiyorum ama.
2: O küçük kızı bana mı tercih ediyorsun?
3: Mermileri ver.
2: Koca bir çelişki yumağısın, biliyor musun? Ne zaman böyle imkansız bir işe kalkışsan birinin kanını döktüğünün farkında değil misin? Bu sefer kimin kanını dökmeyi düşünüyorsun?
3: Bu seferki başka.
2: Öyle mi?
4: Bak Webster, tüm bunları kontrol etmeni istiyorum. Anladın mı beni?
5: O gelmiyor mu?
3: Piper, bana lazımsın. Ama yalan söylemeyeceğim. Bu çok zor olacak. İstediğinden emin misin?
5: Benim bütün hayatım beklemekle geçti. Masaları bekledim, aptalları bekledim, bir şeylerin bir anlamı olmasını bekledim. Şimdi bir anlamı var işte. Sonuna kadar seninleyim.

0: Onu üstümüze çekmeye devam edin. Biz gerisini hallederiz. Havai fişeklere hiç gerek kalmasa iyi olur. Devriyeler, iş başına. Beyler, bu ikisi bizden iki kişiyi öldürdü. Onlara ödetmek istediğinizi biliyorum. O yüzden ben size lastiklerini patlatın dediğimde onları kafalarından vuracağınızı anlayacaksınız. Anlaşıldı mı?
1: Evet efendim.
0: Güzel, pekala. Lütfen lastiklerini patlatın.
2: İleride başkaları da olacak.
3: Sürmeye devam et.
2: Çok üzgünüm.

0: Sonu çocuklar. Arabadan çıkıp ellerinizi kaldırın. Buradan çocuklar hedefi rahat görürler. Lastiklerinden.
1: Bu da ne böyle?
0: Evet. Bunu hiç beklemiyordum.

0: Lastikleri patlatalım mı yüzbaşım? Hayır, bu mümkün değil. Senin bir FBI ajanı olduğuna beni hayatta inandıramazsın. Böyle bir şey mümkün değil.
1: Görevden çekilmenizi istiyorum yüzbaşı. Bu rozetin anlamını biliyorsunuzdur. Federal büro geliyor. Hepiniz önümden defolun demek. Sürmekte olan bir federal davada çam devirdiniz. Şimdi silahlarınızı indirin. Sen.
2: Ne? Yüzbaşı!
1: Anlaşılan iki efendiye hizmet ediyorsun. Telefonunu al ve ara onu. Jonah King'i ara. Ona de ki Milton öldü.
0: Dediğini yap devriye. Ajanı duydun. Geri kalanlar. Görevden çekilin. Hepiniz derhal görevden çekilsin dedim, lanet olsun!
3: Neden peşimizde değiller?
4: Çünkü sen kararlı, tehlikeli, polis öldüren bir katilsin ve senden çok korkuyorlar.
3: Şimdi ne yapacağız?
4: Yola devam edeceğiz.

0: Piper.
1: Milton.
0: Uzak dur ondan.
2: Hiç sanmam.
0: Seni bununla vuracağım. Bunun anlamını biliyorsundur. Cennet yok, cehennem yok. Bütün varlığın yok oluyor.
1: Lanet olsun Milton, vur onu.
2: Bayan Piper'ı yakınımda tutmak için bir sebep daha. Çok yorgunsun Milton, yine ıskalarsın.
0: Sen kendini ne sanıyorsun ha? Yeni patron mu? Beni asla durduramazsın.
2: Durdurmak mı? Milton, bensiz burada olamazdın. Senin ankör pislik. O küçük barikat vardı ya, sen orada kalırdın. O yüzden şimdi Tanrı katili kılıfına sok ve bana teşekkür et. Dedim ki, kılıfına sok ve bana teşekkür et.
0: Ona zarar verme. Teşekkür ederim.
2: Şimdi kemeri çöz. Tam şuraya, lütfen. Aa, daha iyi. Sen çıkan ilk kişi değilsin, sonuncusu da olmayacaksın ama bir şeyi merak ediyorum. Nasıl oradan Tanrı katiliyle çıkmayı başardın?
0: Sadece içeri girdim ve aldım.
2: Oo. O öğrendiği zaman yerinde olmak istemezdim.
0: Ne yapacak peki? Beni geri almayacak mı? Niye bana yardım ediyorsun?
1: O kaçık manyaklar yüzünden. Cehennemi dünyaya getirmeyi başarmışlar. Milton, bu gerçek. John'a gerçekten yapıyor.
2: Çok şirin. Ona söylemedin mi?
0: Ne söyleyecektim?
2: Genç bayan Piper... Size küçük bir sır vereyim. Sadece çok büyük bir zindanın gardiyanı. Sessiz adam aslında. Hep düşünen ve çok okuyan. Ve bildiğim kadarıyla kendi şerefine çocukları kurban etme fikri onu çok kızdırıyor.
0: Bana neden yardım ediyorsun?
2: Hepimizin bir görevi var. Seni buraya getirmek benimkini kolaylaştırdı. Sen istediğini al, ben istediğimi alayım.
0: O zaman şimdi et.
2: Hayır.
0: Orada 40 kişiler ve ikimiz...
2: Hayır. Onu kurtarmak mı istiyorsun Milton? O zaman sen git ve sen yap. Sen kazanırsan ben de kazanırım. Seni indirirlerse de kazanırım. Umarım tereyağlı mısır seviyorsundur. Epey büyük bir gösteri olacak. Hala burada mısın Milton? Saat ilerliyor. Gece yarısı yaklaşıyor ve dolunay var.
0: Anahtarı ver.
2: Ben burada olacağım.
3: Dünyanın çürümüş ruhundan sızan kanın ayaklarımızı aktığı yere vardık. Onun ölümüyle hepimiz yeniden doğacağız. Bizler sürgün yedik. Avlandık. Ama bitti. Artık yok. Bu kurban sayesinde hiçbir şeyden korkmayacağız. Ve yakında cehennemin köpekleri bizim emrimizde uluyacak. Şimdilik bu bıçağın akıtacağı kanla hepimiz özgür olacağız.

0: Al şunu. Ne olursa olsun o çocuk bu gece ölecek. Söylediğinde gırtlağını
1: Bu o. İkisi de Milton'ın yanında.
2: Demek öyle. Bunu durduracağını mı sanıyorsun? Arkadaşını öldüreceğiz. Sonra bebeği de. Ve sonsuza kadar yaşayacağız.
3: Sonsuz mu? Senin için sonsuzluk 5 saniye ise evet haklı olabilirsin.

0: Şimdi hazır ol.
1: Seni öldürürsem onu alamaz.
2: O zaman başkası gelir. Her zaman başkası gelir. Piper, bunu beni durdurmak için çalmadı. Beni yavaşlatmak için çaldı ve istediği şeyi alıyor. Yanına git. Hemen, yoksa geç olacak.

0: Her şey berbat oldu işte. Nereye gidiyorsun?
1: Milton!
0: Zafer hala benim dostum.
1: Bebeği hemen buraya getir. Bunu görmesini istiyorum. O lanet bebeği buraya getir dedim.
0: Seni öldürene kadar döveceğim. Kızından geriye kalanlarla. Senden nefret eden kızından.
1: Ölüme terk ettiğin kızından kalanlarla.
0: Pekala. Şunu bilmeni istiyorum. Bu çocuğun başına geleceklerin yanında kızının ölümü çok hafif kalırdı, inan bana.
2: Seni öldüreceğim pislik.
0: Ah Milton. Bunu deneyen çok oldu. Ama ben korunuyorum. Senin asla bilemeyeceğin bir güçle. Buraya ait hiçbir şey beni öldüremez.
2: Ben buraya ait değilim.
3: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
6: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
7: Başlayalım mı?
8: Biz iki ortak... kaç yıl oldu? 30. 30 yılı geçtik.
7: Kapıdan çırak girdik. Usta olduk.
8: Dükkanı bile aldık.
7: Yarın birimize bir şey olur. Burası diğerimizin sigortası.
8: Ya dur şimdi, duygulandırma.
9: Bu dükkan dostluğunuzun sigortası. Anadolu Sigorta dükkanınızın sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
12: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
14: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
15: Sardalya.
16: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
14: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.

0: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
1: Vay toplantılar.
2: Vay ödevler.
3: Vay bu işler.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
2: Bakın.
3: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
2: Tam da leslik.
4: Sevince.
5: Fotoğrafımızı çeksene ya.
6: Taşıdık halkama.
7: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sığdıracağım ikinizi de?
8: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Ne?

0: Hadi başamalas.
1: Oo!
0: Çayla şamalas en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalas. Çocuk ya da büyük ol, hadi
2: baya muslu ol. Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: O anların dondurması Oando.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Vay toplantılar.
6: Vay ödevler.
7: Vay bu işler.

Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını

yakalayın. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
6: O zaman markete gidelim.
7: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
6: Nasılsın?
8: Herhangi bir cips mi?
5: Hayır.
7: Varsa Ruffles, maça varız.
5: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin. Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsın?
10: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
11: Kaptan abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
12: Evet.
13: Yüzen banka.
11: Madem böyle projeleri açıksınız,
13: bende daha çok var.
11: Uzay şubesi.
13: İçeriye direkt iniş olacak.
14: Stratosfer ama.
15: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
16: Benim bankam iş bankası.
17: 5-8 Haziran arasında BİM'de Adana karpuzu 35 lira yerine 25 lira.
18: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
19: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
20: Milton. Hayır Milton.
21: Bebek nerede?

Merak ettim. Yapmasına izin verir miydin? Ben de öyle düşündüm. Yakında görüşürüz.

0: Şimdi işim bitti. Ona iyi bak.
1: Melton, biri ona yaklaşırsa öldürürüm.
0: Biliyorum. O yüzden seni seçtim. Webster, ikinize göz kulak olacak. Yapabildiği sürece.
1: Hayır, Milton. Hayır, lütfen gitme.
0: Onu benim için sev, Piper. Sev onu. Ona annelik yap. Biliyorum bana söz vermeni istemeye hakkım yok. Ama istemem gerek.
1: Söz veriyorum. Söz veriyorum, Milton.
0: Teşekkür ederim.
1: Hayır. Hayır. Hayır.

0: Gidelim mi?
1: Cehennemde bile merhamet varmış.

0: Ama haberin olsun, ben kalmayı düşünmüyorum.
1: Milton, sen istediğini aldın.
0: Evet aldım. Ama beni o deliğe geri tıkarsa yine kaçarım.
1: Fevkalade. Bunu görmeyi çok isterdim.
0: Anahtarı ver.

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Beynine uzaktan kumandalı bomba yerleştirdik. Bu tanıdık geliyor mu? Tavşan ayağı. Nerede o?
1: Onu sana vermiştim.
0: Ethan. Tavşan ayağı nerede?
1: Ne? Sen neden söz ediyorsun? O değil miydi? Yani verdiğim değil
0: ona miydi? Kadar sayacağım. Tavşan ayağının yerini söyleyeceksin. Yoksa kadın ölür.
1: Jules. Her şey düzelecek. Her şey düzelecek, anlıyor musun?
0: Bir.
1: Hey, beni dinle. Benden istediğin şeyi verdim. Başka bir şey mi istiyordun? Bir karışıklık olduysa düzeltirim. İstediğin neyse getirebilirim. Her şeyi.
0: İki.
1: Dinle. Konuş benimle. Şimdi konuşabiliriz. Tıpkı beyefendiler gibi.
0: Üç.
1: Pekala. Tamam. Tavşan ayağının yerini biliyorum. Sana yardım edebilirim.
0: Uçakta yardım ettiğin gibi mi? O şekilde mi?
1: Önce tabancanı indir. Bu şekilde konuşmam imkansız.
0: Nasıl istersen. Dört.
1: Tavşan ayağı Paris'te. Yerini bilmek istiyor musun? Önce onu bırak. Çünkü onu ben size asla...
0: Paris'te değil. Beş.
1: Onu bulabilirim. Ama Julia'yı öldürürsen hiçbir şey yapma.
0: Altı.
1: Sen beni dinliyor musun? İstediğini elde etmenin tek yolu onu serbest bırak. Hayır.
2: Sence oyun mu oynuyorsun? Sence oyun mu oynuyorum? Onu vuramayacağımı mı sanıyorsun? Tavşan ayağı nerede?
1: Dur.
2: Sana nerede dedim?
1: Bana bak.
2: Yedi.
1: Seni öldüreceğim. Pislik Tanrı adına yemin ediyorum. Seni öldüreceğim.
2: Sekiz.
1: Bunu yapma. Onu bırak gitsin. Söz veriyorum. Söz veriyorum. İstediğin şeyi bulmanın bir yolunu...
0: Dokuz.
1: Yapın. Dinle, beni dinle. Ben yardıma hazırım. İstediğini alman için yardıma hazırım. Ama doğru olanı yapmalısın. Doğru olanı biliyorsun. Hayır.

0: Ethan, ne yapıyorsun?
1: Kardeşim bir istedim.
0: Aa tanrım hayır. Ethan bu konuda konuşmuş.
1: Biliyorum, tamam.
0: Hayır, Rick'le hep böyle olur.
1: İyi biliyorum, biliyorum.
0: Sonra birden çıplak kalır ve herkesi kucaklamaya başlar.
1: Tamam, Rick'in bütün sorumluluğunu üzerime alıyorum.
0: Bütün mü?
1: Neredeyse bütün, tamam mı?
0: Bu büyük bir sorumluluk.
1: Her şey yolunda, tamam mı?
0: Her şey fazlasıyla yolunda. Gel sarılayım
1: sana. Çok teşekkür ederim.
0: Aa, harika görünüyor.
2: Daha bence çok abartıyorsun. Aa demek bu o ha? Merhaba. Aa tanrım.
0: Tamam annem seni görmek ister. Nereye da buraya kadar geldiğinize inanamıyorum.
2: Julia bana telefon edip evleneceğini söylediği zaman tek şey düşündüm. Tanrım bu ne talihsizlik. Onu rahibin önüne babam götüremeyecek.

0: Sonra
1: al canım.
0: Julia, teşekkür ederim anne. Ethan'ın ailesinin de nikaha katılması imkansız deyince daha da çok üzüldüm. Ama birden şunu anladım. Bu yeni bir ailenin başlangıcı olacak. Ve bu harika bir şey. Ve şunu eklemek isterim ki ben Julia'yı teyze yapıyorum. Dolayısıyla teyze ondan da bekliyorum.
2: Harika.
3: Ticaret bakanlığında mısın?
2: Evet, 10 yıldan fazla oldu.
3: Vay be.
2: Peki bakanlıkta görevin ne?
3: Trafik akışını inceliyorum. Otoyolda bir saniye için frene dokunduğun anda 200 kilometre uzunluğundaki bir bölümde zincirleme bir reaksiyona neden oluyorsun. Çünkü trafiğin hafızası var. İnanılmaz bir şey. Yaşayan organizma. Tazeleyeyim mi? Kamartina.
2: Evet, teşekkür ederim.
3: Mayalar?
4: Hayır. Onunla evlenirim.
5: Ben de isterdim.
6: Peki, yani daha da 3 hafta balay yapacağız.
7: Ve sizi oraya helikopterle.
4: Evet, böyle
7: hayır. Gerçekten
4: mi? Hikaye anlatsana. Hikaye falan.
5: Güzel bir hikaye.
7: Güzel bir hikaye. Hadi
0: her şeyden önce hiç kimse Julia için yeterince
4: işte yine başladı.
0: Yeterince doğaçlama yapamaz. Yeterince maceracı olamaz.
4: Hayır,
0: olamaz.
4: Doğru değil. Evet. Kimseyle çıkmadığını söyleyemezsin.
5: Onları sevmemiş.
4: Evet,
7: bu doğru. Evet, bu doğru.

0: İnanılmaz bir şey. Helikopterle ulaşılan bir göl. Aa, o gölün adı neydi?
1: Göl mü?
2: Vanaka gölü. Vanaka.
1: Vanaka. Teşekkür ederim.
0: Söylediğini duydum.
1: Bizi nasıl duyabildin?
0: Hastane sana 3 hafta izin mi verdi?
1: Evet. Oradaki tek hemşire ben değilim.

0: Kayınbiraderim olacağın için çok heyecanlıyım.
1: Ben de öyleyim.
0: Hayır, bu harika.
1: Teşekkür ederim.
0: Daha iyisi bence olamaz.
1: Telefona bak.
0: Sen harika birisin.
1: Alo.
2: Bay Ethan Hunt'la mı konuşuyorum?
1: Evet, benim.
2: Burası yolculuğa hazır tatil köyü servisi. Bütün masrafları ödenmiş Meksika tatili kazanma şansınız var.
1: Buzumuz bitmiş. 10 dakika sonra.
3: Hayır. Başka biri gidemez mi?
1: Hayır. Hemen döneceğim. Merhaba.
3: Teşekkür ederim.

0: Borcunuz 1.86.
1: Peki.
2: Geldiğin için sağ ol. Hangi buzlu içeceği alacağıma karar veremedim.
3: Ben genelde 2.5 litreliğini alırım.
2: Parti nasıl? Aradığım için bağışla.
3: Evet, keşke gelseydin.
2: Ama beni davet etmedin.
3: Katılacağını bilsem ederdim.
2: Teşekkür ederim. Hep şakaya vurduk ama yenileri yeteceğin yerde tekrar aktif sahaya dönmen için sana yalvarmaya çok yakınım. Ama sen bunu istemiyorsun. Seçimine saygı duyuyorum. Bunu biliyorsun. Aile her şeydir.
3: Hadi John, neler oluyor?
2: Ajan Ferris ile ilgili. Bir operasyona gönderilmişti. Ortadan yok oldu. 11 saattir haber alamıyoruz. Arama kurtarma birimi yolluyorum. Katılacağını umuyorum.
3: Çok iyi elemanlarım var.
2: Evet. Evet, haklısın. Fikrini değiştirirsen güneş doğarken gidiyoruz. Partide benim için de fotoğraf çeker misin?

0: kimlik onaylandı. Ethan Hunt.
1: Ethan, Ajan Lisa Ferris 3 gün önce bir takip görevi sırasında yakalandı. Takip ettiği adam buydu. Adı Owen Devine. Detaylar çok...

gizli ama Devian'ın kara borsa taciri olduğunu söyleyebilirim. Çok tehlikelidir ve bizim için çok önemli. Bugün saat 14'te izleme uydusu Devian'ın adamları tarafından kullanıldığı bilinen aracın plakasını belirlemeyi başardı. Berlin dışında terk edilmiş bir fabrikada durdular. Yanlarında bir rehine vardı. Ajan Ferris olduğunu sanıyoruz. Normalde inkar ederiz ama Lindsay bizi Devian'a yakınlaştırabilir. Bu riski göze almak zorundayız. Senin görevin ki eğer kabul edersen Lindsay'i bulmak ve eve geri getirmek. Ekibi şimdiden oluşturdum. Göreve başlamak için cevabını bekliyorlar. Bu mesaj ki buna sana mükemmel nişan hediyem diyelim. 15 saniye içinde kendini yok edecek iyi şanslar Ethan. Teşekkür ederim.

0: Sana bürodan beni aradıklarını söylemeyi unuttum. Partideyken aradılar. Bu gece üstüne gitmeliyim. Metronun toplu taşıma konferansı var.
1: Bu çok ani olmadı mı?

0: Vay vay vay. Bu eğitmenliği başaramayıp aktif göreve dönen kişi değil mi? Nasılsın ortak?
1: Merhaba Rıdvan.
0: Ethan merak etme. Kızı kurtaracağız. Yoksa ne kadar iyi olduğumuzu unutacak kadar çok mu ayrı kaldık? İyi ki döndün kardeşim.
2: Berlin, Almanya.

0: Herkes yerini aldı mı? Hı-hı. Kamyonun hazır mı?
1: Evet, seninkiler.
0: Evet.
1: Arkanı ben kollayacağım.
0: Evet dostum. Senin görevin bu.

0: hazır. Silah 2 hazır. Silah 3 hazır. Silah 4 hazır. Silahlar hazır.
1: Dört silahta atışa hazır. İkinci, üçüncü ve dördüncü katlarda nöbetçi var.
2: Ben 14 kişi saydım.
3: Gözlemci, içeri girmek üzereyim.
1: Anlaşıldı. İşaretimi bekle. Ödülümüz 6. katta. Yanında 2 düşman var.
3: Giriyoruz.

0: Akıncı bir.
1: Şu evlenme içini bir daha konuşsak iyi olacak ha.
2: Olumsuz gözlemci. Sana yeterince saygı duymadığım için bunu tartışmayacağım.
0: Bana saygı duymayabilirsin ama şimdi sesim kafanın içinde.
1: Şu kıza gelince onda ne bulduğunu sorabilir miyim?
2: Kim be, Julia mı? Onunla hiç tanışmadın mı?
1: Evet, ve böyle giderse hiç tanışamayacağım.
0: Şanslı kız değil mi? Böyle düşünüyorsun.
2: Haberleşme cihazları var. İki düşman. İkinci kat kuzeybatı koridoru.
0: Kirpi, görev senin. İşler kızışınca ikinci kattaki cihazlara ulaşmalısın.
3: Anlaşıldı. Bana 2 dakika gerek. Ama 1 dakika vereceksin ha?
1: Evet, yaklaşık.

0: O işi bitirelim. 3 saate gidiyorum.
1: Phoenix, ödülü görüyorum.
0: 10 sesi daha değil. Uyanınca bana ara.
2: Tamam, haber veririm.
1: Helikopterin işine 3 dakika. Anlaşıldı mı?
3: Evet, anlaşıldı. Yapma, ne zaman anlamadın ki? Tek yaptığımı anlama.
1: Harekete geçiyoruz. İşaretimi bekleyin.
4: 3, 2,
1: 1. Başlıyoruz.

0: Akıncı bir, önün açıldı.
1: Nancy. Nancy.
2: Ethan.
1: Seni ele götüreceğim. Gözlemci, ödülü aldım. Çıkışa 3 dakika.
3: Anlaşıldı.
1: Bu adrenalin, Lindsay. Biraz acıtabilir.

0: Gözlemci, dışarı çıkıyoruz. Helikopteri bildir. Kaçışa 90 saniye var.
1: Anlaşıldı. Phoenix, hemen iniş noktasına.
2: Anlaşıldı gözlemci. Yola çıkıyorum.

0: Eğitim. Seninle konuşmalıyım.
1: Hadi yürü.
0: Hemen konuşmalıyım. Seni istiyorlar.

0: Buradan alınacağız.
1: Mermim bitti. Sende ne kadar var?
0: Yeterince.

0: Tanrım, başım. Muzetleme, muzetleme.
1: Durumu iyi mi?
2: Neyse, helikoptere bindirelim.
1: Zen, şu kamyonu yok et.
2: Hadi gidelim.
0: Tanrım, bu da ne? Duyamıyor musun?
2: Bunun nesi var Ethan?
1: Hadi gidelim.
2: Tamam mıyız?
3: Hadi gidelim. Hemen havalan.
0: Ya,

0: zavallık herif.
1: Hayır!
0: Maylar, bir misafirimiz var. Ondan kurtulmaya çalışacağım.
1: Çok canım yanıyor. Kapatın şunu.

0: tutunun. Tamam, şansımız vardı. Bir tane daha füzesi kaldı.
1: Elektroşok cihazı var mı?
2: Hayır! İndir, kapat şunu!
3: Hadi gel!
2: Ethan, neler oluyor? Başıma bir şey mi koydular?
1: Beynine saatli bomba koymuşlar. Hatırlıyor musun?
2: Hayır, sakin.
1: Bir patlayıcı, saat çalışıyor. Ateşleyiciyi yakmazsak patlayabilir. Şimdi onu yakacağım.
3: Hayır Ethan, ona şok verirsen kalbi durabilir.
1: Tekrar şok verip kalbini çalıştırırım.
2: Hadi ya!

0: 150 şöyle. 150 ayarla. Lindsey, başındaki patlayıcıyı yapacağım. Kurtulacaksın oradan.
1: Bize 30 saniye gerekiyor.
0: Lanet olsun.
1: 25 saniye.
0: Hadi. Neredeyse tamam. Yeniden kilitlendiler.
1: 20 saniye.
0: Sıkı tutunun. Onları düşürdüm. Onları düşürdüm. Neredeyse tamam. Neredeyse tamam. Panelleri ver.
1: Ethan. Teşekkür ederim.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasıl gitti?
1: Affedersin. İyiydi, affedersin. Biraz yoruldum da.

0: Ajan Peris'in eğitim raporunu okudum. Kullandığın sözcükler üstün yetenek. Bu hala geçerli mi Bay Hunt?
1: Bay Bressel, bence...
0: Geçerli mi?
1: Evet efendim, geçerli.
0: Çünkü şu anda aşağıda aksini söyleyen bir ceset var. Kafasına burnundan sokulan patlayıcı nedeniyle öldürülmüş.
1: Bay Bressel, Ajan Peris'in bu görevde başarısız olduğunu kabul edemeyiz.
0: Çikolatanın şişmanlattığı da kabul edilmez ama ben payıma düşeni yedim. Sizin tavsiyenize dayanarak Ajan Peris'i izleme görevine yolladım. Ve bu kadın onlar tarafından ele geçirildi. Onu kurtarmaya gittin. 12 adamla karşılaştın. Hiçbirini ele geçiremedin mi?
1: Bizim hedefimiz Bay Bressel, Ajan Peris'i kurtarmaktı. Devrin örgütünde hücre tipi bir yapılanma uyguluyor. Ve oradakilerin hiçbir şey bildiğini...
0: Bu sonuca varan kimdi? Sen mi?
2: Bendim efendim. Elde ettiğimiz...
0: Henüz sıra sana gelmedi. Peris'i taramadan geçirmeden helikoptere aldınız. O patlayıcı hepinizi öldürebilirdi. Bugün burada benim önümde oturmanızın tek sebebi var. O da şans. Çünkü operasyonunuzun tasarımı zayıftı. Uygulaması daha da kötüydü.
2: İki bilgisayar ele geçirildi ve belki
0: bundan haberim var. Teknoloji servisiyle konuştum. Harddiskleri açabileceklerini sanmıyorlar. Onların deyimiyle kıtır kıtır olmuşlar. İşe yaramazlar.
2: Bay Russell, bu büronun operasyon müdürü olarak gerekli yetkiye sahip.
0: Affedersiniz, bana ünvanınızı mı tekrarlıyorsunuz Bay Musgrave? Baban başkanla golf oynasa da umurumda değil. Burası haber alma ve şu ana dek haber alamadım. Bu operasyonun riske değdiğini düşündünüz. Peki Owen Dwayne hakkında ne biliyorsunuz? Kore için çok gerekli olan gaz santrifüj teknolojisini Pakistan'dan alan bu adamdı. Aynı zamanda Armağan Cumhuriyeti Cihat Örgütü'ne toksin beşi veren adamdı. Bu adam her şeyi buluyor ve teslim ediyor. Ve perde arkasında kalıyor. O artık görünmez bir adam. Ve siz işe karışınca adam şüphelendi. Onu bulamıyoruz. Bunu biliyor. Bu ona cesaret veriyor. Geldiğim günden beri Devin'i yakalamaya çalışıyorum. Bunu neden istiyorum?
2: Toksin 5'i Devin'in çaldığı asla onaylanmadı.
0: Bay Musgrave, cevabını beklemediğim bir soru sorduğum zaman lütfen cevap vermeyin. Operasyonun bir tek şeye ulaştı. Devin'e onun kazandığını yeniden hatırlattın. Şimdi izninizle Bay ve Bayan Peris'e kızlarının 95 numaralı otoyoldaki kazada öldüğünü söyleyeceğim.
3: Bugün burada büyük bir üzüntü içindeyiz. Tanrı'nın çocuklarından biri öldü. Lindsay Elizabeth Ferris. Tanrımız gençlerimizden birini beklenmedik şekilde yanına alınca hep sarsılırız. Lindsay de hayatını çok...
4: Hadi dikkat edin. İzlenim bitmesin. Güzel. Güzel. Kilit açık hadi şefim. Şarjörü tam olarak taktığından emin ol. Torba geri gelmeyin. Sert dur. Hadi. Şarjörlere güven. Daha sert. Hadi. Hadi saldır. Hadi nişan al ve vücudunu rahatlat. Çok iyi. Güzel. İyi. Herifin ufak abi. Tam orada bir şey. Kendisini ver de ateş et. Çok kolay. Dikkatini topla. Bay Efes. Kaç kişiye eğitim ediyorsunuz? Ve birinci olduğunuzu söylerken gurur duyuyorum. Ve sizi aktif görev için tavsiye edeceğim. Tebrik ederim.
5: Hazır mıyım?

0: Evet.
1: Bay Kelvin?
0: Evet. Siz kimsiniz?
1: Norfolk mektup servisinden arıyorum. Lise Ferris'in burada kiralık posta kutusu vardı. Berlin'den size mektup yollamış ve gelince sizi aramamızı istemiş. Bu sabah geldiler.
0: Teşekkür ederim. İşte. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler.

0: Bu bir mikrofotoğraf ve üzerinde hiçbir şey yok. Bu normal değil.
1: Lensi boş mikrofotoğraf yollamazdı.
0: Söylediğim gibi bu boş.
1: Doğru yere bakmıyorsundur.
0: Peki nereye bakmam gerekiyordu? Bu noktada bakabileceğim fazla bir yer yok zaten.
1: Lensi bana neden boş mikrofotoğraf yollasın?
0: Bilmiyorum. Sana neden bir şey yollasın ki? Sen onu eğittin, müdür değildin. Bak dostum, haddimi aşmak istemem ama ikinizin arasında bir şeyler mi vardı? Lensi ile aranızda.
1: Lensi benim kız kardeşim gibiydi.
0: Ve sen asla kız kardeşine yatmazsın, değil mi? Yapma dostum, sormak zorundaydım.
1: Belki de manyetik mikrofotoğraftır.
0: Bu eski bir yöntem. Belki çok acelesi vardı ve yasa dışı malzeme bulduysa neden olmasın?
1: Bu malzemeyi okutabilir misin?
0: Tanıdığım biri var.
1: Manyetik şifreli demektir.
0: Evet, bunu biliyorum.
1: Evet. Hemen geliyorum. Lindsay'e gelince yeni ve temizdi. Çok saftı. Saf halini hatırlasana. O kadar eskiyi hatırlıyor musun?
0: Evet ama çok az.
1: Almanya'da bana Julia'da ne bulduğumu sormuştu. Julia'da bütün bunlardan önceki hayatımı buluyor. Bu harika bir şey. Bence ne buldun?
2: Bu hard disklerin yüzeyi tamamen yanmış. Yani bunlar hemen hemen hiçbir işimize yaramadılar. Bilmiyorum. Sanki üzerlerinde delik vardı. Baştan aşağı kömür olmuşlar. Şuna baksana, koskoca delik açılmış. İnanamıyorum, onlara bakamadım.
1: Bence bir şey kurtardın mı?
2: Evet. Getirdiğiniz hard disklerdeki inanılmaz koşullara rağmen iki düzine elektronik mektubun parçalarını kurtarabildim. Bence bu bilgiler bana terfi sağlamaya yeterli olacaktır. Bay Devine'ınız yarın değil öbür gün Roma'da olacak ve Vatikan'da özel bir etkinliğe katılacakmış.
0: Devine'ın Vatikan'da ne işi var?
2: Bunların tavşan ayağıyla ilgisi var.
1: Tavşan ayağı mı?
2: Evet, bunun bir şifre olduğunu düşünüyorum ve onu tam 850 milyon dolara bilmediğimiz bir alıcıya satacak. Ya da şifre değildir de gerçekten çok değerli bir tavşan ayağıdır.
1: Ne olduğunu bilmiyor musun?
2: Bu çok ilginç. Eskiden Oxford'da profesör olan Dr. Wickham vardı. Bu adam gerçekten çok şişko biridir. Çok iridir. Ona şey derdik. Size bunu söyleyemem. Ama biyomoleküler kinetik ve hücre dinamiği öğretirdi. Ve en alt tabakadan öğrencilerine dünyanın teknoloji tarafından yenileceği, yerle bir olacağı hikayesiyle korkuturdu. Yani ona göre bu yaratanın güçlerine karşı gelmekti. Kendisi bunu tanrı karşıtı bir şey olarak adlandırırdı. Sanki hızlandırılmış bir mutasyon aleti gibi, asla durdurulamaz bir yıkım gücü. Ve önüne çıkan her şeyi deviriyor. Binaları, parkları, caddeleri, çocukları ve dondurma dükkanlarını. Anladınız mı? Ne zaman bu miktarda parayı esrarlı bir teknolojiye yatırmaya hazırlanan bir terör grubu görsem, bunun tanrı karşıtı bir şey olduğunu düşünüyorum. Dünyanın sonunu getirecek bir şey. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Sadece fikir yürütüyorum.
1: Peki Musgrave'e söyledin mi?
2: Kim, ben mi? Söylemedim.
1: Bize söyleme.
2: Ne? Hey dur.
1: Bunu kimseye söyle.
2: Ama ya emeklerim?
1: Operasyonda bir terslik yaşarsak Musgrave'e bilmediğini söyleyebilmeli. Çok iyiydin bence.
0: Ne operasyonu bu? Gözlerindeki o ifade işimizin iş olduğunu söylüyor. Yani büyük siz olacak.
1: Yine gitmem gerekiyor. İş gezisi. İki gün.
3: İki gün mü?
1: Evet.
3: Ethan, neler oluyor? Zamana ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Ne olduğunu söylemeni bekliyorum ama mantıklı bir sebep bulamıyorum.
1: Evet.
3: Sorun nedir? Bana söylemediğin ne?

0: Senden bir şey isteyeceğim. Bu bana güvenmen gerekiyor.
1: Tabii ki sana güveniyorum. Peki bir gün bana neler olduğunu anlatacak
0: mısın? Bilmiyorum. Bana güvenmeni istiyorum.
1: Evet. Sana güveniyorum. Sen de gerçek olduğunu söyle. Yani sevgimizin gerçek olduğunu söyle.
0: Öyleyse beni takip et.
2: Etmek üzere olduğunuz yemin enine boyuna düşünmeden ve duasız edilmemeli. Bu sevgi zor şartlar altında göz ardı edilmemeli. Ve sizleri ayıracak tek şey ölüm olmalı. Yüzükler yanınızda mı?
0: Evet.
2: Sözlerimi tekrarlayayım.
0: Evet.
2: Ben Julia Ann Mead.
1: Ben Julia Ann Mead.
2: Tanrı'nın huzurunda Ethan Matthew Hunt'ı...
1: Tanrı'nın huzurunda Ethan Matthew Hunt'ı...
2: Kanuni eşim olarak kabul ediyorum.
1: Kanuni eşim olarak kabul ediyorum.
3: Yarın Owen Devin'in yerini bildiğimiz tek zaman olabilir. Vatikan'da toplantıya gidiyor. Görevimiz oraya girip Devin'i kaçırmak.
4: Neden mutlu olduğunu bilmiyorum. Ona Vatikan'ın Vatikan olduğunu hatırlattım. Roma'nın ortasında 109 dönüm üzerine kurulu özel bir ülke. Etrafı 20 metrelik duvarlarla çevrili ve 24 saat boyunca 200'ün üzerinde kapalı devre kamerayla izleniyor.
3: Bu işimizi zorlaştırmaz bile. Devin'i kaçırmak iyi. Alıcıları kaçırmak daha iyi. Devian'ın kaçırıldığını öğrendikleri anda toz olurlar.
5: Anlayamadım, ne diyorsun? Devian'ı nasıl kaçırırsak kaçıralım diğerleri hemen öğrenir.
3: Hayır, öğrenemezler. Giriş noktaları burada. Bu tek yönlü cadde Vatikan duvarına ulaşıyor. 30 saniye yeterli. Ve bir kamyon geliyor.
6: Aspetta!
7: Roma, İtalya.
8: È un borgone nuovo!
9: E per questo, cretino!
10: L'ho sistemato la settimana scorsa! Hai rotto!
9: Ho rotto io? Sì, io? Tu! Hai rotto tu!
10: Io! Hai rotto tu!
9: Stai
10: zitto! Ah sì, io ti ho! Ma vaffanculo,
9: no! Stai zitto! Stai zitto!
10: Non ti capito, mi dispiace, ma sposta sto gatto!
9: Momento!
10: Momento! È un casino anche per noi!
11: Mi dispiace, fatevi un pagliere e passiamo tutti!
10: E basta!
11: Però sbrigati!
5: Sonunda Roma'daki her İtalyanı kızdırdık. Üstüne düşeni yap.
3: Dumanı sakın unutma.
5: Tamam.
10: E' scusa! E' scusa! E' rotta!

0: Buongiorno padre.
1: Buongiorno.
2: Alfa tipi burası Bravo. Zamanlama harika. 60 saniye içinde içerideyiz.
3: Anlaşıldı. Charlie Tim'i rapor ver.
4: Aslında rapor verilecek bir şey yok. Sadece tam zamanında yetişeceğim.
3: Seni bekliyoruz.
4: Yaklaşık 2 dakika.
2: Anlaşıldı.
5: Bunu aç.

0: Verici şimdi ateşleniyor. Ateşlenme.
1: Alfa, içerideyim. 2 dakika sonra oradayım.
0: Anlaşıldı. Charlie Timmy, seni görüyorum.
2: Güvenlik kanalına giriyorum. İşaretimi bekle.
0: Anlaşıldı. Kamera tamam. Git.

0: Alfa TV, koridor kameraları devre dışı mı?
1: Devre dışı. Sonraki aşamaya gidelim.
2: Delta Team'i duyuyor musun?
3: Tek yaptığım dinlemek.
2: Çok komik. Yerini almaya hazır ol.
3: Zaten yerimdeyim.
2: Gerçekten mi?
4: Varış zamanı 30 saniye.
3: Tamam, bekliyorum.
5: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tam o anda bir saniye. Blue Pop reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
2: Yumoş'tan yeni

0: çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
1: Sana mi, sana da bir tane.
0: Bakın yine istemiyor.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Mis gibi karamel kokuyor.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Vay toplantılar.
12: Vay ödevler.
13: Vay bu işler.

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Alfred'im yerini almaya hazır.
10: Bravo alıcıyı denir bekliyor.
9: Tarım Paşa.
10: Seni buldum.

0: Signore e signori, questo evento fa parte di una felice tradizione che mi permette di ringraziarvi per il vostro generoso contributo che rende possibile la nostra opera. In questi tempi pericolosi e imprevedibili è di primaria importanza.
1: Fotoğraf çekebilirim. Bana işaret ver. İşareti bekliyorum.
2: Delta yükleme için hazırım. Delta tüme. Yükleme başarılı. Dinle dostum. Nişanlandığın için o kadar kötümser konuşmak istememiştim.
3: Bunu biliyorum. Teşekkür ederim.
2: Ama bizim gibiler için normal bir ilişki mümkün değildir.
3: Sana katılmıyorum.
2: Öyleyse senden akıllıyım.
3: Yukarı çıkıyorum. Luther'a hak veriyorum. Gerçek ilişkilerimiz olamaz. Ama yine de hoşuma gidiyor.

0: 23 ay. İşimizin duygusal şartları ve hayat stilimiz yüzünden en fazla bu kadar dayanabilirsin.
1: Gerçekten mi?
0: Evet, gerçekten. Suratıma bak. Ne söylediğimi biliyorum. Ve ne söylediğimi bildiğimin farkındasın.

0: bebeğim biraz önce evrak çantasını aldı. Daha önce harekete geçebiliriz.
1: Kim bırakacak, tespit ettin mi?
0: Olumsuz. Ne kadar işimiz kaldı?
2: Şimdi işlemeye başlıyoruz.

0: bununla gurur duydum. Mutlu da değilim. Ama birkaç kez kadınlarla yaşadım ve 2 yıldan fazla sürdüremedim. Başaramazsın.
1: Tavsiyen için minnettarım. Ama ben senden farklıyım, tamam mı? Ben aktif görevde değilim.
0: Aa, peki. İşte emeklilik ediyor. Bizim işimizde seninle bir kadın arasında her zaman bir şey olacak. Her zaman.
2: Rotor, dinle.
0: Sahtekarlık. Sahtekarlık her şeyi zehirlemeye yetiyor.
1: Sana bir şey söylemek zorundayım.
0: Kes sesini, beni dinle. Bu seninle ilgili değil Ethan. Bu kız her kimse, sonunda onun da hayatını mahvedeceksin. Bunu yapma.
1: Jules'la 2 gün önce evlendik.
0: Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
3: Hareketlendi, peşindeyim.
4: Anlaşıldı.
2: Ben de gidiyorum.
5: Aa, sorun değil, üzülmeyin, sorun değil. Ben de beyaz ipek gömleklerimin üzerine şarap döküyorum. Önemli değil, önemli değil. Tuvalete.
3: Yolda olduğunuzu.
2: Tamam, geliyorum.
3: Korumalar tuvaleti kontrol ediyor.

0: Okusun mu? Yavaşça. Oku dedim.
1: En sevdiğim şeylerden biri Bazmi'nin şirketlerinin verdiği keyiftir. Ona korkunç çocuk dediği zaman Bayan Yelsin'in iskemlesini altından çeker. Bu ayın sonunda odanın karşısındaki iki kedi yavrusu dövüşüyor. Onun gösterdiği şeyler öyle güzel ki... Bu lanet şeyden ne böyle?
0: Bitir.
2: Alfa bir ziyaretçim var.
0: Bitir.
1: Bu kaçış yolu mu?
3: Aldım.
2: Alfa duyuyor musun? Koruma oraya geliyor.
0: Nerede? Oyalı onu. Zamana ihtiyacım
2: var. Çok geç koridora girdi.
4: Efendim, her şey yolunda mı?
5: Her şey yolunda değil. Ses maskesi hala yükleniyor.
6: 30 saniye daha lazım.
4: Efendim? Efendim?
1: Öyle güzel.
5: 6 saniye yüklüyorum.
1: Bu benim kaçışım.
5: Tamam, hazır.
1: Ben iyiyim. Dışarıda bekle.

0: Devamda görüşürüz.
1: Aa.
2: Bu iyisiyle bir tam kalsın yanına. Gömleğiniz için üzgünmüş.
1: Aa, hiç önemli değil.
3: Momentay. Otel değil mi? Saysam da.
2: Otelinin çamaşır hizmeti varmış ve gömleği yıkatmak istiyormuş.
1: Gömleğimi mi yıkatacaksın? Üstümde gömlek yokken ve otel odanda beklerken ne yapacağız peki?
2: Bir şeyler düşünmemiş.
3: Otel.
2: Arabama gelin diyor.
1: Beni takip edersiniz.
2: Efendim, çantayı biz göz kulak olalım
1: mı? Hayır. Çok iyi.
2: Teşekkür ederim.

0: Kafkasya'da sıcak noktalar var. Serideki üçüncü uydu fotoğrafına bakılırsa dostlarımızın bazı ilerlemeler kaydettiğini görüyoruz.
1: Bay Musgrave burada.
2: İçeri gönder.
3: Ethan Hunt ve ekibi Owen Devine'i az önce Roma'da yakaladı. Buraya getiriyorlar. Bilmeniz gerektiğini düşündüm.
2: Bu operasyonu biliyor muydun?
3: Evet biliyordum.
2: Öyleyse aferin.
3: Teşekkür ederim.

0: Siz öldünüz, Bay Devian. Bir sürü tanık var.
1: Tuvaletteki adam sen.
0: Bize her şeyi anlatacaksınız. Çalıştığınız bütün alıcıları, bütün grupları.
1: Senin adın neydi?
0: İsimleri, ha? Bağlantıları, malzeme listelerini.
1: Senin şeyin var mı? Karın ya da sevgilin.
0: Nasıl olacak sana bağlı?
1: Ne yapacağım biliyor musun? Onu bulacağım. O kadın her kimse onu bulacağım ve canını yakacağım.
0: Tavşan ayağı adı verilen bir şeyin yerinin detaylarını çantanızda taşırken yakalandınız.
1: Her yeri kanayacak ve ağlarken senin adını haykıracak. Ve hiçbir şey yapamayacaksın. Neden biliyor musun?
0: Bu tavşan ayağı nedir?
1: Çünkü ölümle burun buruna olacaksın.
0: Ve alıcı kim?
1: Ve sonra seni öldüreceğim. Hem de onun gözleri önünde.
0: Sana bir kez daha soracağım.
1: Senin adın ne?
0: Tavşan ayağı ne?
1: Kimsin sen?
0: Alıcı kim?
1: Olan bitenden haberin yok değil mi? Sarışın arkadaşına fabrikada yaptıklarımı gördün, doğru mu? Ah, o da anneki, o sadece eğlence. Eğlenceydi.

0: Hunter, taşan ayağı nedir?
1: Nathan yapma.
0: Nedir dedim?
1: Hayır yapma. Nathan.
0: Taşan ayağı nedir? Hadi söyle.
1: Nathan dur, bunu yapma. Sen böyle biri değilsin dostum. Hayır yapma. Onu kullanabiliriz Nathan. Bunu biliyorsun.

ne sattığım ve bunları kime sattığım. Düşünmem gereken en son şey olmalı. Ethan.

0: Ethan, bilgiyi aldık. Lindsay'nin mikro fotoğrafı bir video dosyasıymış.
1: Ethan, ne söylediklerini, ne düşündüğünü bilmiyorum. Sadece beni dinle. Brazil beni bir dayış tokuşu izlemem için Almanya'ya gönderdi. Adamın adı Owen Devey'in. Telefonu dinleyip bir bağlantının izini sürdüm ve İGG ağına kadar ulaştım. Karşıma çıkan buydu. Devey'in'e gelen arama Brazil'in bürosundan yapılmıştı. Brazil'in Devey'in'le işbirliği yaptığını düşünüyorum. Sanırım bana tuzak...

Çık şu arabadan! İndir, çık hadi!

0: Alo.
1: Rick.
2: Benim Ethan. Julia değil mi?
0: Hey dostum, hey bak, burada olduğum için kızmadın öyle değil mi?
2: Çünkü hayır kızmadım, Julia değil mi? Cep telefonundan da aradım, açmadı. Julia değil mi?
0: Hayır, üzgünüm. Hey, arkadaşın seni buldu mu?
2: Hangi arkadaşım?
3: Bilemiyorum, galiba İngiliz'di.
2: Rick, ona ne söyledin?
3: Sorun yok dostum. Nerede olduğunu bilmediğimi, hastaneyi arayıp Julia'yı sormasını söyledim.
0: Alo?
4: Tamam, yarın görüşürüz Sally.
5: Tamam, iyi geceler tatlım.
4: Merhaba, ben Julia. Lütfen mesaj bırakın.
6: Büyük bir kargaşa yaşanıyor.

0: Özür dilerim. Bu hastayı nerede bulabileceğimi biliyor musunuz acaba?
1: Hiç sanmıyorum. Ama bilen birini tanıyorum. Bu da ne?

0: Sally, Julia nerede?
1: Sanırım çıktı.
0: Julia nerede?
1: Buna baktın mı?
0: Julia çıktı mı?
1: Hayır, görmedim.
0: Mike. Julia'yı gördün mü?
2: Merhaba, iyi misin?
0: Julia'yı gördün mü?
2: Hayır.

0: Yok.
1: Beni uçağın dışında sallandırdım. Birinin karakterinin nasıl olduğunu iyi davranmak zorunda olmadığı kişilere davranışından anlayabilirsin.
0: Eğer ona dokunursam yemin
1: sakın
0: ederim ki...
1: Sakın beni tehdit etme. Sakın etme. Roma'da taşıdığım evrak çantası, onu benden almıştın. Onda tavşan ayağının yeri belirtiliyor. Onu alacaksın ve bana getireceksin. Tavşan ayağı. Ethan son gördüğümde kolunda saat vardı. 48 saatin benim işaretimle başlıyor.
0: Dur.
1: Başladı. Alınca beni bu numaradan ararsın.
0: Hey, dur.
1: Tavşan ayağına karşılık Julian'ın hayatı.
0: Hayır.
1: 48 saatim var. Yoksa ölürüm.
0: Hayır dur.
2: Hedef etkisi hale getirin. Sakın ateş açmayın. Tekrar ediyorum.
3: Bizimle
2: sakın
3: gelmeniz gerekiyor.
0: Pete, neler oluyor?
4: Üzgünüm Bay Hunt ama sizi götürmemiz istendi.
2: Merkez, hedef elimizde. Tekrar ediyorum. Hedef elimizde.
0: Şimdi olmaz. Onlara beklemelerini söyleyebilirsin.
4: Ethan, arabaya bin.
0: Şimdi olmaz.
4: Zor kullanmak istemiyoruz ve kullanabiliriz. Ethan, arabaya bin.
0: Gelip beni bulamadığını söyle. Gittiğimi söylerdin. Peki.
5: Sakin ol.

Berlin operasyonunun raporlarını gözden geçirdim. Çok enteresan. Ajan Paris'in örgütle değil seninle paylaşmak istediği bilgiler varmış. Gördüğüm kadarıyla rapora yazmamışsın. Vatikan operasyonunun emrini resmi onay almadan verdin. Bu görev çok kötü bir saldırıyla sona erdi ve sonra olay yerinden kaçtınız. Ve ben saygısızlığa yabancı değilim. Bulunduğum yere deliniz kalınlaşmadan gelemezsiniz. Ama uykusuz kalmaya katlanım. Çünkü uykumu çok ama çok severim. Ve büromda sorumsuz ajanlar bulunması uykularımı kaçırıyor. Yani buradaki işleri biraz yavaşlatacağım. Bana istediğin kadar o yargılayan ve istemkar gözlerle bakabilirsin ama bu işe yaramayacak çünkü ülkemin faydasına olacak her şeyi yapmaya kararlıyım.

Ne diyebileceğimi bilmiyorum. Bresel haklı. Kontrolden çıktı. Bana bak. Ethan, en azından seninle konuşurken yüzüme bakma inceliğini göster.

0: Bence bu
1: çok üzücü bir şey.
0: Keşke yardım edebilmek için orada olabilseydim ama...
1: Onu hücreye götürün.

0: Tamam, anladım.
1: Evet efendim, onu hemen geri getireceğim.
0: Efendim,
1: ne olduğunu biliyorum, telsizi ver. Ben Bressel. Ethan Hunt binanın batı kargo asansörünü kullanarak kaçmaya çalışıyor. Onu durdurun. Mendoza ve Graham'ın durum odasına gelmesini istiyorum.
0: Binanın çevresini sardık. Bütün çıkışlara nöbetçi yerleştirdim.
2: Yine Bressel konuşuyor. Herkesin bina içinde kalmasını emrediyorum. Tekrarlıyorum.
0: Bu Hunt.
2: Herkesin.
1: Biliyorum, bu Hunt.
2: Tekrarlıyorum.
3: Hunt 9. bodrum katında görüldü. Elemanların hemen oraya gitmesini istiyorum.
1: Güvenlik kanalı kilitlenmiş.
0: Sanırım telsizi açık tutuyorum.

0: Bay Pavel Sobotka.
1: Sobotka,
0: tamam. Ve Şangay'a uçuyorsunuz.
2: Çincisim geçtiğin ne böyle?
0: Üzgünüm ama Çekçe bilmiyorum. Yeriniz ayarlayalım.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Evet.
3: Şangay, Çin.

0: Beni öldürme.
1: Affedersin. Özür dilerim.
2: Musgrave Julie'ye olanları anlattı.

0: yardıma geldik.
1: İşini almak için tavşan ayağına ihtiyacım var. Davy'nin çantasındaki planlara göre Hank Shenlue binasının 56. katında bir laboratuvarda. Bu da her açıdan bir kabus demek.
0: Bunlar Çin ordusuyla iş yaparlar. Ne etkimiz ne de elimizde yeterli bilgi var. İyi haber şu ki tavşan ayağı her neyse küçük bir şey. Çalabiliriz. Kötü haber de şu. Çalmak zorundayız.
1: Bir hırsız için olabilecek en kötü senaryo. Güvenlik görevlilerinin tamamı Halk Özgürlük Ordusu'ndan ayrılmış.
2: Laboratuvara tek giriş özel bir asansörden ve onu sadece laboratuvardaki biri çalıştırabiliyor.
1: Binadaki her yer güvenlik kameralarıyla izleniyor.
3: Peki ya çatı?
2: Dört muhafız. Sürekli her çatıda iki tane.
0: Langley bunun yanında çocuk oyuncağı kalır.
3: Tabii ya. Binanın yüksekliği ne?
1: Neden?
2: Binanın en yüksek noktası 163 metre.
3: Peki soldaki binanın yüksekliği ne?
2: 226 metre yazıyor.
3: 226 metre. İkisinin arasındaki mesafe?
2: Mesafe 47.55 metre.

0: Ethan.
1: O çok iyi. Bence yükseklik yeterli.
2: Ne için?
0: Destek noktası için.
2: Sallanacaksın. Yo. Hayır, dur. Çatının üstüne çarpabilirsin.
1: Evet, çarpabilirim.
3: Çatıya çıkmayı başarsan bile muhafızları atlatıp tavşan ayağını alıp lobiden kaçamazsın. Nasıl çıkacaksın?
1: Çatıdan paraşütle atlayacağım.
2: 162 metre, en düşük atlama noktasının altında.
3: Paraşüt hemen açılmazsa ölürsün.
2: Ne yapacaksın? Kimseye fark ettirmeden Şangay'ın ortasına mı ineceksin?
1: Central Park 2 blok ötede.
0: Dur Ethan. Daha iyi bir fikrim olduğunu söyleyemem. Ama cesaretin aptallığa dönüştüğü bir nokta vardır. Bu şeyin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Ve sen bunu teröristlere Luther, verebilecek birine teslim etmekten Luther, söz ediyorsun.
1: Luther, elbette ki onu vermekten söz etmiyorum. Tavşan ayağına verici koyarız. Ve böylece onu izleyip yerini buluruz. Ve o aletleri buradan alabiliriz. Kendim de bulurum. Musgrave'i ararız. IgG vericiyi izler, saldırır. Tavşan ayağını ve Davian'ı alırlar. Şimdi Juliet'i alabilirsek kazanırız. Eğer alamazsak o zaman... O zaman zaten ölmüş olur. Ben de öyle. Tamam mı? Lanet olsun. Saat 8.11. 8.12. 2 saatimiz var. Sonra karımı öldürecekler. Bu işte var mısınız?
0: Tabii ki varız.

0: 18 dakikan var.
1: Oraya gideceksin. Tavşan ayağını bulacaksın. Çatıya döneceksin. Atlamaya hazır olunca arayacaksın. Gelip seni alacağız.
2: Geldiğin için sağ ol.
1: Bu benim işim.

0: Tamam.
1: Başardı. Başardı. Başaracağını biliyordum.
2: Sadece 5 dakikası kaldı. 5 dakika içinde Devine'i aramazsa Julia ölecek.
1: Bir şey var mı?
3: Lütfen.
2: Olumsuz.
4: Peki sende iyi haber var mı?
1: Hayır, yok.
2: Ah, hadi Ethan. Sen ne dedin?
3: Küçükken bir kedim vardı. Ve sürekli olarak evden kaçardı. Eve dönmesi için böyle dua ederdim.
2: Bana da öğret.
4: Tavşan ayağını aldım. Ama çatıya ulaşamıyorum.
2: Çatıya ulaşamıyorum da ne demek? Neredesin?
4: Yukarı, yukarı, yukarı!
2: Lanet olsun.
3: Orası çok alçak.

0: Hadi bin, geliyorlar.
1: Kim?
0: Bina güvenliği, çok öfkeliler.
2: Gaza, gaza, gaza.
0: Ne kadar zamanın kaldı?
2: 2 dakikadan daha az. Bizi çıkar buradan, sinyal alamıyorum.

0: kaybettim.
1: Sinyal yok. Sinyal yok. Geliyor.

0: patlamaya bas.
1: Sadece 5 saniye kaldı. Bunun farkında mısın?
0: Tavşanıyor. Şu an gel.
1: Tren hurdalığına gel. Dunang Zonglu'daki. Beni orada bekle. Yalnız.
2: Evet.
3: At güvenli mi?
2: Evet.
3: Tavşan ayağı bende.
2: İyi misin?
0: Verici yerleştiriyorum. Bunun üzerine
3: bir uydu ayarlamanı istiyorum.
2: Peki numarası ne?
0: 6-3-9-6-4-1.
2: Tamamdır. Luang Tao'lu yolundasınız.
3: 8 saat
0: içinde haber alamazsan peşimden ordu yolla.
2: Bol şans.
0: Sana da.
4: Bay Musgrave.
2: Evet.
4: Dün öğleden sonra uzak doğuya bir ekip yolladığınızın haberini aldım.
2: Adam Selin Bahar'ın Şangay'a gittiğini haber aldık.
4: Adam Selin Bahar mı?
2: Evet öyle.
4: Hey, biliyor musun, o bilgiyi görmek istiyorum. Büromda seni bekliyorum.
2: Emredersiniz.
0: Tekrar teşekkür ederim. Merkezde görüşürüz.
5: Eton. İkinizi de öldürmeyi planlıyorlar.
0: Öyleyse merkezde görüşemeyiz. Hadi gidin.

0: Günaydın.
1: Beynine uzaktan kumandalı bomba yerleştirdik. Bu tanıdık geliyor mu? Tavşan ayağı. Nerede o?
2: Onu sana vermiştim.
1: Ona kadar sayacağım. Tavşan ayağının yerini söyleyeceksin. Yoksa kadın ölür.

0: Konuşmamız gereken çok şey var. Öyle değil mi?
1: Görevliler teslim alıyor.
2: Sence
3: hayır.
2: Oyun oynuyor.
3: Hayır, sen aptal herif.
2: Onu vuramayacağımı mı sanıyorsun?
3: Bana bak.
2: Sana ya nerede?
3: Bana bak.
2: Sana nerede dedim?
3: Sakın bayılma.
2: Yedi.
3: Seni öldüreceğim pislik, Tanrı adına yemin ediyorum.

0: Hayır yapma. Yapma diyorum. Onu bırak gitsin, sana söz veriyorum. Söz veriyorum. İstediğin şeyi bulmanın bir yolunu... Yapma, dinle beni. Beni dinle. Ben yardıma hazırım. İstediğini alman için yardım hazırım. Ama doğru olanı yapmalısın. Doğru olanı biliyorsun. Hayır. Hayır.
1: On.
2: Hayır! Hayır!

0: Gerçekleri söylüyor. Onu sonuna kadar zorladım.
1: Aslında
0: yalan söylemiyor.
1: Ona sormak istediğim bazı sorular var.

0: Durum çok karışık. Kutuyu açman imkansızdı. Doğru şeyi getirdiğinden emin olmalıydın. Tavşan ayağını artık biliyoruz.
1: Hayır, ona dokunma! Ona sakın dokunma!
0: Devyun'un çevirmeni. Onun güvenlik şefiydi. Hatırladın mı? Vatikan'da başarısız olmuştu. Ethan, Julia şu anda hala hayatta. Devyun ikinizi de öldürmek istiyordu ama ben onu ikna ettim. Julia beni görmedi. Hiçbir şeyden haberi yok ve temiz. Hala bir hayatı olabilir. Yeter ki bana şunu söyle. Lindsay'nin mesajında ne vardı? Berlin'den sana mikro fotoğraf yolladığını biliyorum. Lindsay Devyun'la beni biliyor muydu? Mesajı bunun için mi yollamıştı? Okudun mu? Başka gören oldu mu? Çevirdiğim işleri biliyor muydu? Beni İGG'ye bildirmiş miydi? Ethan! Ethan! Russell onu oyuna getirdi demiştim. Buna inanmış mı?
2: Ona sen söyledin. Devyun Lindsay'nin geldiğini başından beri biliyordu. Onu sen söyledin.
0: Onu kurtaracağını sanmıştım. Ama Russell'ın yaptığım işleri düzeltmesini istemiyordum. Harekete geçtim Ethan. Bunu ülkemizin çalışan aileleri için yaptım. Beyaz Saray'ın silahlı güçlerinden ve Russell'ın yasaklarından bıktım. İGG müdürü basit operasyonları onaylar. İstediği gibi Devyun'u yakaladın. Sonra ne oldu? Devyun bir tohumdur. Onu kesersin, ertesi gün iki tane daha çıkar. Tutuklarsın, sonra ne olur? Onu kullanırsın. Onunla işbirliği yaparsın. Derken birden Noel gelir. 18 saat sonra tavşan ayağı Orta Doğulu alıcının elinde olacak ve biz de bunu kanıtlayabileceğiz. Amerikan Güvenlik Konseyi yarın bu saatte raporu almış olacak. Bir hafta içinde askeri saldırı yapılacak. Ve fırtına yaklaştığında ülkemiz en iyi olanı yapacaktır. Temizlik. Yeniden yapılanma. Demokrasi kazanır. Lindsay'nin mesajında ne vardı? Bana söylersen Julia hayatta kalır. Başka bir seçeneğin yok.
2: Sesini duymadan olmaz. Emin olmalıyım.
0: Tabii ki.

0: Telefonu verin. Jules. Telefon.
1: Jules.
2: Ethan.
1: Tanıştığımızda dağın eteğinde bir göl vardı. O gölün adı neydi?
2: Vanaka. Lütfen Ethan.

0: Benjamin Dam.
1: Bence benim. Ethan.
2: Ne? Hayır. Gerçekten mi?
3: Yardım gerekli.
1: Bu telefondan en son aranan
3: yerin adresini bilmek zorundayım.
2: Ha, bak Ethan.
3: Herkes seni arıyor. Tanıdığım herkes peşinde. Bak biraz önce Interpol'e baktım. En çok arananlar listesindesin ve...
2: Listede olmak da muhteşem bir şey.
3: Her ne olduysa Benci, üzgünüm ama kafama gerekiyor.
1: Benci, bunun için zamanım yok. Ne oldu sanıyorsun ha? Komple kurdular.
2: Bak ben işimi seviyorum, tamam mı? Pekala. Bak bu konuşmayı kaydettiklerini biliyorsun.
1: Sen de bunu silebileceğini biliyorsun. Sana numarayı veriyorum. Hazır mısın?
2: Pekala. Bir saniye bekleyebiliyorsun. Bundan dolayı vatandaşlarımı kaybedebilirim.
1: 7-3-4-4-2-5-6-4-3-6-7.
2: Tamam. Bekle. Konuşma. Hattı tutabilir misiniz?

0: Kaptan? Evet.
1: Pekala. Belki hücreyi birlikte paylaşırız ha?
0: Eğer her şey ters giderse ki öyle olacaktır. Aranan numaranın yeri Şangay'da. İşte sana söyledim, Şangay. Vatan hainini bilerek yardım etmiş oldum. Teşekkür ederim.
2: Yakında mıyım? Telefonu kullanıp yerimi belirle.
0: Ne, oradasın. Sen oraya çok yakınsın.
2: Ne kadar yakın? Sinyal bu binada mı?
1: Hayır. Oradan gelmiyor.
0: Bir mil kuzeydoğudaki binadan geliyor.
1: Benci, beni sinyale yapın.
2: Nerede?
1: Bir şey soracağım. Şangay'da ne işin var?
2: Görüştüğümüz zaman anlatırım bence.
1: Tamam. Şimdi
0: kuzeye doğru git, tamam mı? Bir köprü vardı. Onu bu karşıya geç.
1: Sola dön ve nehir boyu 3 çeyrek mil git.
2: Anladım.
3: Şangay!
0: Güzel işte böyle. Devam et. İlk sola dön, ilk sola ve bir metre daha devam et.
2: Bir metre ha? Tamam.
1: Evet, sola.
0: Çok iyi, devam et. Evet, devam. Merhaba.
1: Bence nereye? Bence hangi tarafa?
0: Sağa döneceksin. Tamam, buradan sola.
2: Sola mı? Sola dönüyorum.
1: Güzel.
0: Sol tarafında, ikinci binanın içinde. Sinyal kuzeydoğu köşesine +/-3 metre öteden geliyor.
2: Sana borçluyum Mecid.
4: Hey, buradayım.

0: Yavuz. Her şey yolunda gidecek.
1: Aman tanrım. Hayır.
0: Kafandaki bomba aktif hale geldi. En fazla 4 dakikan kaldı. Adını aykıracağını söylemiştim. Onun önünde öldüreceğimi söylemiştim. Aslında onu senin önünde öldüreceğim.
2: Ah!

0: sorun yok.
1: Anlamıyorum, neler oluyor Ethan?
0: Biliyorum. Bekle biraz.
1: Senden ne istiyorlardı? Neden buradayız?
0: Biraz bekle.
1: Beni nasıl buldun? Lütfen Ethan, burada neler oluyor? İyi misin? Ethan! Ne oldu? Ethan, adam.
0: Sana her şeyi anlatacağım. Şimdi yanından ayrılma, tamam mı? Sakın ayrılma.
1: Ethan, neler oluyor? Ne arıyorsun? Buradan çıkmamız gerek.
0: Henüz değil. Burada yok mu?
1: Ne?
0: Elektroşok aleti.
1: Elektroşok mu? Ethan, bu insanlar kim? Burada ne yapıyoruz?
0: Bu bir Beretta 92F. Çok etkili bir kısa mesafe silahıdır. O yüzden bana doğru tutma.
1: Özür dilerim.
0: 15 mermi alıyor. Mermi bittiğinde namlusu bu şekilde kalır. Tamam mı?
1: Sen bunu nereden biliyorsun?
0: Ve doldurmak için şu düğmeye basacaksın. Boş şarjör düşer. İşte böyle. Ve öbürünü itersin. Tıpkı mutfaktaki fenerin pilleri gibi. Tamam mı?
1: Evet.
0: Sonra da kilidini açarsın.
1: Silahı neden veriyorsun?
0: Başkaları da olabilir. Kullanman gerekirse sakın ayağa kalkma. Düşmanını belirle. Nişan al ve ateş et. Çok basit. Ateş et. Geri çekil.

0: Başıma elektrik vereceğim. Eğer yapmazsan öleceğim.
1: Ne?
0: Şu düğmeyi açığa getir. Kapamayı unutma.
1: Bunu yapamam.
0: Beni geri getirirsin. Geri geleceğim.
1: Yapamam.
0: Mecbursun, zamanımız yok. Şimdi lütfen. Dur. Seni seviyorum.
1: Seni seviyorum.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
14: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
15: Sana mi, sana da bir tane.
14: Bakın yine istemiyor.
16: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
17: Yok, ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
19: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Mis gibi karamel kokuyor. Yaşanacaksa.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
21: Yaşanacak. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
22: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
12: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
13: Sana mi, sana da bir tane.
12: Bakın yine istemiyor.
14: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Mis gibi karamel kokuyor.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor.

0: Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Beyaz giymeye bayılırım.
7: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
6: Sonra mutfak grisi oluveriyor.
7: Ya da ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, pas peşindeysen.
12: Otel harika.
13: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

Hadi bebeğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş. Hadi bebeğim. Dönmene ihtiyacım var.

0: Deminden beri düşünüyorum. Bana neden Çin'de olduğumuzu söyleyecek misin?
1: Tamam. Ben bir örgüt adına çalışıyorum. İGG deniyor.
0: Açılımı nedir?
1: İmkansız görevler gücü.
0: Hadi oradan.
1: Dalga geçmiyorum. Sana anlattığım her şey çok gizli.
0: Bana güvenebilirsin.
1: Biliyorum.
2: Sana olan minnettarlığımı göstermek istedim. Bunu haksızlıklar için bir tazminat farz etti. Beyaz Saray'ın beni aradığını söylemem gerek. Seninle konuşmak istedikleri çok önemli bir görev olduğu söylendi.
1: Teşekkür ederim. Ama bunu düşünmem gerekiyor.
2: Ayrılmayı düşünmüyorsun değil mi?
1: Sadece balayına çıkmayı düşünüyorum.
2: İyi eğlenceler.
1: Teşekkür ederim.
2: Evet.
1: Bir şey var. Tavşan ayağı. Neydi o?
2: Kalacağına söz ver söyleyeyim.
1: Size kart atarım.
2: Pekala.

0: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.
1: Zamanın doğumundan bu yana insanlık kötü adamları kilit altında tutma uğraşı içinde olmuştur. Ama Kabil kardeşini öldürüp kaçtığından beri kötü adamlar cezanın duvarlarından kaçmak

Gerçi sürekli kanundan kaçan ve büyük amacına ulaşmak için planına dahil ettiği herkese hükmetmeyi başaran tehlikeli tiplerden olsam bile işin çok zor. Çünkü tehlikeli tipler aslında o kadar da hızlı değildir. Ve sonunda her biri hesap verir.

0: aşağılık herif. Birden önüme çıktı.
1: Kadın öldü demişti.
2: Gören var mı? Kurtulduk gibi.
1: Yemin ederim
0: arkana
1: öldü
0: bak,
1: demişti.
0: Arkana bak.
2: Ama ölmemiş işte.
1: Sür şu lanet arabayı.
0: Lanet arabayı sürüyorum zaten.
2: Hala yok.
1: Kıza ne yaptığımızı biliyor. Biliyor. Bize hesap soracak.
0: Kaçtık o pislikten.
2: Evet, sanırım atlattık.

0: nereye götürdüm? Asla söylemem. Asla.
1: Biliyorum.
2: Beni bacağımdan vurdun. Manyak! Çok özür dilerim.
1: Kız nerede?
2: Bilmiyorum dostum.
1: O bebek nerede?
2: Hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hayır, bilmiyorum. Hayır, hayır. Stillwater, hayır. Deacon. Deacon. Deacon ağacı dostum. Stillwater Marşı, Texas. Sanırım. Çok geç kaldın. Bunu biliyorsun değil mi? İlk dolunayda kız ölür dostum. Kız ölür ve cehennem de yeryüzünde dolaşmaya başlar.
1: Cehennem zaten orada dolaşıyor. Ona söyle. Ben peşindeyim. Gidip onu bulacağım. Kızı alacağım.
2: Hıh!

0: Sen de dedin ki yeter Frank, bitti. Artık bedava süt yok. İneği almak zorundasın adi herif.
1: Ama şişman değilsin Piper.
0: Ne? Hayır Norma Jean, ineği almak. Evlenmek. Benimle evlenmek zorunda diyorum. Mesafe koydum.
1: Mesafe mi koydun?
0: Evet, sonunda yaptım işte. Dokunmak yok, sarılmak yok. Ona dedim ki eğer bir daha bana yaklaşmaya kalkarsan...
1: Bunu evet. Dedin mi?
0: Tabii ki.
1: Aman tanrım. Ne kadar oldu peki?
0: Ah, 2 gün. Onun gibi biri için bir asır demek.
1: Sana pırlanta mı aldı?
0: Ah, tabii ki hayır. Frank'in pırlanta alacak parası olsaydı onu çoktan soyup bu berbat yerden kurtulmuştum. Ama o dizinin üstüne çöktü ve karısı olmamı istedi.
1: Olamaz.
0: Ama oldu.
1: Aa, tatlım.
2: Hadi yeter. Yeter. Zıplayıp bağırın diye para veriyorum ben size. Hadi işinize dönün.
0: Merhaba, ben Piper. İçecek bir şey ister misiniz?
1: Bundan alacağız.
0: Çekici kadın kahvaltısı, yani 10 tane krep. 4.99 etti.
1: 3 tane de su.
0: Tamam, sana ne getir?
1: Bu kadar. Sadece krep, tabii varsa.

0: Tamam, hemen geliyorum. Lu, bir çekici.
1: Merhaba güzelim, kahve?
2: Sade, şekerli. Hiç Silverwater Marsh diye bir şey duydun mu? Ya da Deacon Ağacı, Texas'ta olabilir.
1: Silverwater Marsh, evet onu duymuştum. Ama Texas'ta değil, Silverwater Louisiana'da.
2: Kasaba mı?
1: Tatlım. Silverwater bir hapishane. Kapatılmadan önce benim babam da orada yatmıştı. Ben gidip kahveni getireyim.
0: İşte kekleriniz ve bir de süt.
3: Ama biz bunları istemedik.
0: İkramımız.
1: Evet, işten ne zaman çıktığımı sormayacak mısın? Bu gece dolunay var. Dolunay'da hep yaramaz bir kız olurum.
2: Dolunay 2 gün önceydi.
1: Emin misin şekerim?
2: Eminim. Dışarıdaki araba çok güzelmiş. Senin mi?
1: Charger mı? İsterdim.
2: Peki onun mu?
0: Sularınız geldi. Kreplerinizi de getiriyorum.
1: Evet. Bineceğin bir şey arıyorsan.
2: Şekerli istiyorum demiştim.
4: İkram mı? Hepsi ikram mı dedim?
0: Boş ver. Akşam o kekleri atacaktık nasıl olsa.
4: Ama para vermezlerse biri bunun bedelini ödemek zorunda kalır değil mi?
0: Kekler benden. Bırakıyorum. O keklerin üstüne ballı tereyağı sürün. Tadı çok daha güzel olur.

0: O kadar kötü görünmüyor. İstersen düzeltebilirim.
1: İsterim. Teşekkür ederim.
0: Beni bırakırsan.
1: Ama Blackfoot Falls'a kadar giderim. Tır parkı var.
0: Minnettar olurum.
1: Teşekkür ederim. Ama haberin olsun. Ben otostopçu almam.
0: Otostop yapmadım zaten.

0: Yardım ister misin?
1: Sen pis şişko. Gel buraya.
0: Ne dedin sen? Ne dedin bana? Bir daha söyle.
1: Sana pis şişko dedim. Ama çok dert etme. Tabii ölü şişko dememi istemiyorsan. Değil mi?
0: Ne?
1: Birini arıyorum. 40 yaşlarında. 1.85 muhtemelen yabancı tipli. Daha önce buraya gelmiş. Hafif geziyor.

0: Hatta yürüyerek.
1: Kimsin sen?
0: Ben muhasebeciyim.
1: Bunu anlamam mı gerekiyordu?
0: Hesaba seni yazarsam anlarsın. Ve bilmek istediğimi söylemezseniz. Bir şey mi diyeceksin?
2: O buradaydı. Az önce.
0: Nereye gitti?
2: Şu tarafa. Yürüyerek.

0: Bıraktığın için sağ ol. İyi misin?
1: Evet, sadece... işi bıraktım da yine. Bu sefer başkaydı. Sevgilim işten çıktı ve yeni nişanlandık.
0: Peki iyi biri mi?
1: Evet. Evet, iyi. Yani insan böyle şeyleri hissediyor.

0: yapmama neden oldun. Bu senin hatan. Gidecek başka yerin yok. Bunu biliyorsun.
1: Florida'da senden daha iyisini bulamayacağımı mı sanıyorsun?
0: Florida'da asla. Texas, belki.
1: Göreceğiz bakalım.
0: Yo yo yo yo yo. Arabamı alamayacaksın.
1: Senin araban mı? İşten çıktığından beri masrafını kim karşılıyor? Meraklısı pislik torbası.
0: Sen delisin kadın. Bana ne yaptırdın gördün mü ha? Gel hadi. Gel hadi buz koyalım. No.
1: Frank tatlım. O gün seni yakaladığımda pembe oyuncağımla ne yaptığını herkese anlatacağım.
0: Beni istemiyor musun? Güzel.
1: Canın cehenneme.

0: Karanlığı taşıyan benim. Karanlığı taşıyan benim. Karanlık bende. İçimi delip geçiyor. İçimi delip geçiyor. Şimdi ruhlarımızı birleştirip hepimizi özgür bırakacak kurbanı sunmak zorundayız. Özgür bırakacak. Özgür. Ölümün gölgeli vadisinde yürüyeceğiz.
1: Bebek mi istiyor?

0: Üşüyorsan ceketimi alabilirsin.
1: Teşekkür ederim. Onu öldürmedin değil mi? Ha?
0: Sevgilini mi? Hayır.
1: Teşekkür ederim.
0: Karnın aç mı?
1: Bir şeyler içerim. Oklahoma mı?
0: Hı hı. Florida'dan bahsetmiştin. Benim işim Louisiana'da. Oraya götürebilir misin?
1: Ne işiymiş bu?
0: Aslında birini arıyorum. Adım Milton. Sen Piper'sın değil mi?
1: Bak Milton, beni öldürüp ormana atmak istiyorsan hayatını karartırım.
0: Farkındayım.
1: Tamam o zaman.
2: Tutanlara hoş geldiniz.
0: Roy.
2: Milton. Sen öldün sanıyordum.
0: Ölmüş olduğumu umuyordum. Aynı şey değil.
2: Burada kalmayı mı düşünüyorsun?
0: Senin için sorun olur mu?
2: Parasını verdiğin sürece sorun yok. Ama sabaha kadar kaybol.
0: Uzun zaman önce burada kamyon şoförlüğü yapardım. Onun kız kardeşini ziyaret ederdim.
1: Ah, ve o da rahatsız oldu.
0: Evet.
1: Sorun ne?
0: Hiç.
1: Emin misin?
3: Merhaba. Ben Candy. Size ne getireyim?
0: Bira.
1: Bana da.
3: Ama kimlikte görmem gerek.
0: Bu ne saçmalık böyle?
1: Sen o ziyaretleri yapalı uzun zaman olmuş.
3: İçki mi istiyorsun? Üye olmak zorundasın. İçki yasağı var.
1: Ah hayır, affedersin.
0: O benim cebimdeydi.
1: Adi bir hırsızmışım gibi bakma bana. Kendimi korumak için aldım. Arabamı çalsaydın seni bulmam gerekecekti.
3: Tanrım.
0: Sana komik bir şey mi söyledim?
3: Bu ehliyetin süresi geçmekle kalmamış, antika bu.
0: Peki o zaman bana sade kahve getir. Şekerli.
3: Ya da senin için yakışıklı. Ne bileyim, bazı kuralları biraz esnetebilirim. Ama kimseye söyleme.
1: Onu paketleyecek misin?
0: Paket.
1: Yapma Milton, gideli ne kadar oldu?
0: Son günlerde aklım çok meşguldü.
1: Anladım. O zaman keyfine bak. Sabah olunca kimse keşke bu kadar eğlenmeseydim demez.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Ben gidip bir duş alacağım, sıcak bir yatağa gireceğim. Ve tırnaklarımı yapacağım.
0: Ne olacak?
1: Sen içersin, sabah görüşürüz.

0: güzelmiş. Parti için kiralıyor musunuz?
1: Ha tabii ki. Parti mi vereceksin?
0: Evet. Bu akşam vermeyi düşünüyorum.
2: Anne, anne bak bak biz ayrıldık. Piper gitti. Sadece arabamı istiyorum. Bak kapatıyorum. Polisler geldi. Ben de seni. Nerede kaldınız? He? Ben sizi arayalı 2 saat oldu. Neredeydiniz?
0: Ben bir yolcu arıyorum. 1.85.
2: Ne?
0: Ah evet. Bir yolcu. Son derece sinirli bir tip.
2: Beni... sen de kimsin?
0: Ben muhasebeciyim.
2: Muhasebe... ben polis çağırmıştım.
0: Teki mi? Adam nerede?
2: Nereden bileyim? Ben uyandığımda 3'ü de gitmişti.
0: 3'ü mü?
2: Ve benim arabam.
0: Ne tür bir araba?
2: Bak büyük patron. Sen polis değilsin. Ben de konuşmuyorum. Hadi herifler. Bir günde bana seçerek bırakın be. Ben bu sopayı Kentucky'den almıştım. Seni bununla döveceğim.

0: Nasıl bir araba Frank? Ne? Senin araban. Nasıl bir şey?
1: Niye? Niye herkes benim canımı acıtıyor ki?
0: Sorduğun soruya cevap ver.
1: 69 Charger seni

0: lütfen, lütfen beni duvardan indir, lütfen.
1: Hadi, hadi, kuş beyni.
0: O benim. Aman kapa.
2: Sizin arabanız mı çalındı? Frank Remy?
3: İçeride. Ben birini arıyorum. 1.85 buralardan değil. 69 model Charger'a biniyorum. Yanında bu kadar.
2: Anlamadım.
4: Ellerini başının üstüne kaldır. Ellerini kaldır hadi herif.
3: Şanslı gününüz.
4: O da ne?

0: Sen federal misin?
1: Bir yolcu arıyorum. John, John Milton. Fotoğraftaki kadınla birlikte.
0: Ama içerideki adam...
1: Ölü. Evet. Yazık olmuş diyeceğim ama yalan olur. Annesinden başkası özlemez. Bakın devriyeler. Kaçağın takibi konusunda yardımınıza ihtiyacım var. Eğer onu üçümüz yakalayabilirsek... Sen bayağı hırslısın.
2: Sanırım.
0: Evet. Öyleyiz.
1: Bunu görebiliyorum. Başarırsanız terfi alırsınız. Maaş artar. Bunun garantisini veriyorum. Şimdi gidip şu Milton'ı avlayacağız. Onun sürdüğü charger'ı mutlaka bulacağız. Ve onu bulduğumuz anda siz vurup öldüreceksiniz. Asla kaçırmak yok.
0: Ama bu kurallara aykırı.
1: Evet. Bu adam son derece tehlikeli. Çok öldürdü. Yine öldürecek. Görüldüğü yerde vurulmalı. Bu oyunda kurallara göre oynarsanız siz de onun kurbanlarından biri olursunuz. Başlayalım mı?
3: Hadi kımılda.
4: Bekle.

0: zamana kadar kapalı olacağı bildirildi. Günün bir başka gelişmesi de kaybolduğu bildirilen Colorado'lu çocukla ilgiliydi. Colorado Eyalet Polisi ile işbirliği içinde çalışan dedektifler, John King'in peşinde Colorado Loveland'da ölü bulunan genç ve evli çiftin cinayetleriyle bağlantısı olduğu düşünülen din görevlisi aranıyor. Genç çiftin kayıp çocuğunun da John King tarafından kaçırıldığı düşünülmekte. Ülke çapında sarı alarm veren polis, vatandaşlardan da yardım istedi. Hatırlayacaksınız, bu haberi ilk verdiğimizde mikrofonlarımızla konuşan Nathan Brown adında bir görgü tanığı var. Ama daha önce Nathan Brown'un John King hakkında daha önce anlattıklarını gözden geçirin. Nathan Brown,
1: bayağı yakışıklıymışım değil mi? Aptallar hala bilmiyor. Gelecek çağın mesihini görebildikleri için çok şanslılar. Bir yakını olmadığını da söyledim.

0: Kız 11 numarada. Milton'da 12'de kalıyor.
1: O Milton bizim dostumuz değil. Hakkımız olan şeyi bizim elimizden almaya çalışacak. O kıyamet ama biz yağmuruz. Onu bulun ve öfkenizi üstüne boşaltın.

0: Milton. Milton, sorularıma cevap istiyorum.
1: Bu o.

0: Zamvet'in!
1: Lanet olsun.
2: Zamvet terfi. Yere yat. 3, 2...
3: Bırak şunu!
0: Lanet olsun. Metin, ne yapıyorsun
4: sen? Peşinden gidiyorum. Niye? Sen de mi geleceksin?

0: Kanaman neredeyse durmuş.
1: Sadece bir sıyrık.
0: O polisler bize uyarı yapmadan ateş etti. Bizi tutuklamaya çalışmıyorlardı, bizi öldürmeye çalışıyorlardı. Seni öldürmek istiyorlardı. Nesin sen, katil mi yoksa hapisten falan mı kaçtın? Söylesene, hangisi?
1: İkisi de.
0: Tanrım, ne yaptım ben? Nasıl bir pisliğe bulaştırdın beni? Bir polis vurdum. Beni hapse atacaklar. Farkında mısın? Lanet olsun. Suratını dağıtmamam için geçerli bir sebep söyle bana.
1: Ben soruyorum.
0: Ne demek istediğimi biliyorsun. Lanet olsun.
1: Bebeğini kaçırdılar. Onun bebeğini kaçırdılar.
0: Haberlerdeki çocuk mu? Hani şu herkesin aradığı kız.
1: Evet. Onlar kızımı öldürdü. Bebeğini kaçırdılar. O bebek benim her şeyim. Ölen kızımla aramızdaki son bağ. Gidip o bebeği geri alacağım. Tabanca doldurmuştum. Çekil.

0: sakın arabayı durdur.
1: Hayır, bunu yapamam.
0: Sahi mi? Seçeneğin olduğunu nereden çıkardın?
1: Şey, birincisi iğrenç bir herifsin ve yapmam gereken bir şey var.
0: Ama onu uzun zaman önce yapmalıydın.
1: Ama uzun zaman önce yapmama gerek yoktu.
0: Na, Milton sana ulaşabilmek için arkadaki küçük kadını öldürebilirim.
1: Sen sağ kolu musun? He? Kendini baron falan mı sanıyorsun? Buna izin veremem.
0: Dedim mi ya, seçeneğin olduğunu nereden çıkarıyorsun?
1: Bundan.

0: O kızını öldürenlerden olamaz değil mi?
1: O başka biri.
0: Ölmeni istemeyen biri var mı?
1: Hayır.
0: O lanet şey nasıl bir silahtı öyle?
1: Onun gibiler de kullanacağın türden. Silahları dolduracağım. Sen kullan.
0: Lanet olsun.
2: Sen burada olamazsın.
3: Çaylak!
2: Çavuş, şu çaylağa söyle suç mahallinde dolaşmasın.
4: Yüzbaşım, çok affedersiniz.
5: Bu adamı derhal buradan götürmenizi istiyorum çavuş.
4: Yüzbaşım, o bizden. Hiç sorun yok.
5: Adam delillerin üstüne basıyor. Sorun var. 45'likler.
4: Torbala ve etiketle.
2: Peki efendim. Sen.
5: Çavuş.
2: Etiketle.
5: Büyük Oklahoma eyaletimizde neden iki ölü Colorado devriyesi var söyler misin? Ve bu beyler tartışmanın yanlış tarafında yer almayı nasıl başarmışlar? Bu odadaki misafir John Milton maktuller arasında değil anlaşılan.
4: Yok efendim.
6: Yüzbaşım, biri hala yaşıyor.
5: Barikat istiyorum çavuş. Eyaletin her yerinde. Gerekeni yap hemen. Bir battaniye getirin. Bir de buraya sağlıkçı çağırın hemen. Tamam. Her şey düzelecek.
7: Her şeyi gördüm. Onları biz birlikte olurken öldürdü.
5: Kimdi o?
7: Hayır, anlamıyorsunuz. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Çok kötü. Peki sen yaşadın mı?
5: Bir de psikolog çağırsınlar.
2: Dostum, sence içinde biri var mıdır bunun?
8: Var gibi. Kapılar hala kapalı.
2: İsa aşkına.
1: Marangoz, duydukların da yanlış. Ben kısa saç severim.
8: Beni resmen öldürecektin dostum.
1: Yaklaşmadım bile. 73 yaşına gelene kadar seninle hiç görüşmeyeceğiz. Seninle 3 ay sonra görüşürüz.
8: Ne demek şimdi bu?
1: Kızım okuldan mezun olur olmaz King'le tanıştı.
0: Tanıyor muydu? Jonah King'i tanıyor muydu?
1: Kızım onu tanıyor. Evet, tanıştılar. Zaten hayatı facia gibiydi. King sessiz bir devrim vaaz ediyordu. Ama kızım o sessizliğin bir bodrumda saklanıp tavukların kafasını kesmekten olduğunu anlayana kadar 4 ay geçti.
0: Jonah King vudu mu yapardı?
1: Hayır, vudu değil, şeytani büyü. Kendi topladığı orduyu eğitmeye çalışıyordu. Haliyle kızım çıkmak istedi. Ona gideceği yeri söyleyince Jonah demir bir çubukla bacağını 3 yerden kırdı.
0: Aman tanrım.
1: Kızım dersini aldı. 18 ay boyunca uslu bir mürit oldu. Sonra bir gece Jonah'ı yalnız yakaladı. Ve yüzüne 5 köşeli bir yıldız kolyesi saplayıp karanlıkta kaybolmayı seçti.
0: Kızın 2 yıldır tarikattaydı ve senin haberin yoktu, öyle mi? Neden daha önce yardım etmedin?
1: Bunların hiçbirinden haberim yoktu. Ta ki hapse atılana kadar.
0: Silah doldurmayacak mısın?
1: Şimdilik 3 kurşun yeter.
0: Milton, bu onun arabası.
1: Kenara çek.

0: olsam bunu yapmazdım. Asla.
1: Kızı bırakın ve çocuğu bana verin. Yoksa hepinizin kafasını uçururum.
2: Silahı bırak. Yoksa onu doğrarız.
3: Seçim senin tatlım. Her şekilde biz kazanacağız.
2: Oyun değil evlat.

0: Milton, değil mi? Niye buradasın? Niye sorun çıkarıyorsun?
1: Niye geldiğimi biliyorsun.
0: Hakkında bildiğim tek şey... kızını terk etmiş oldun. O kadar uzaklaştın ki herkese senin öldüğünü söyledi. Hayır Milton. Onun iyiliği için bu çocuğu senin eline veremem.
1: Ama Dolunay varsa hiç çekinmeden onu kurban edersin değil mi?
0: Bu çocuk inanamayacağın kadar kutsal. Etrafına baksana. Dünya alevler içinde. İnsanlar acı çekiyor. Ve değişim gelene kadar çekmeye devam edecekler. Evet, güzel gül evlat. Ama tehlike gelecek. Kanın sayesinde. Bu çocuk kapı açacak. Yeni bir dünya düzenine.
1: Bu şarlatan benim kızımı öldürdü. Şimdi de bana felsefe dersi veriyor.
0: Kızının ölümü sadece bir kazaydı.
1: Görmem gereken her şeyi gördüm. Kimse bakmadığında nasıl biri olduğunu görüyorum. Ve o gece bir şeyini kaybettiğini biliyorum.
0: Milton, şu anda kendini küçültüyorsun.
1: Sen kızıma kendi önünde zorla diz çöktürdün. Ve o da sana cevabını verdi. Öyle değil mi, deri ceket? Sen oradaydın. Kopuk söylememen için sana yemin ettirdi.
2: John,
1: John! Çocuğu bana ver. Çocuğu bana ver. Sana çocuğu bana ver dedim.
3: Hayır!
4: Yavaş, at, dur bakalım. Tamam, sakin, yavaş.
2: Geri çekil.
4: Sakin, sakin.
0: Evladım, seni gırtlağından vurup hırıltılarını dinlerken sabah meyvemi yemek benim için çok kolay olur. Ama pek sanmıyorum Piper. İlgimi çekiyorsun. Senin canını alabilirim. Ya da belki bütün lütfumu sana bahşederim. Sana öğretirim. Milton'un kızına da öğretmiştim. Ama onu ezdim. Seni de zevkle ezeceğimi biliyorum. Arabaya gidelim.
4: Hadi gidiyoruz.
3: Hayır.
4: Hadi.
3: Hayır.
4: Yürü. Hadi.
3: Hayır.
4: Tamam.
0: Bu uyluk kemiğini görüyor musun? Bu senin kızına aitti. Gittiğim her yere götürüyorum.

0: Seni o lanet ağzından vuracağım.
1: Artık ilerleyebiliriz.

0: Hepsini arkaya gömeceğiz. Çıkar lanet kürekleri arabadan.
1: Hayır, kürekleri sen çıkaracaksın.
0: Bana karşı mı geliyorsun ha?
2: Yakında ölecek.

0: Şu işe bakın. Hala geliyor.
1: Kim geliyor?
0: Milton.
2: Milton!
1: Ne?
2: Kıpırdama.
0: Hala yaşıyor.
1: Ama suratından vurmuştun.
0: Göremiyor musun? Bir dört yol ağzındayız. Topuklarımızı vurup dünyayı değiştireceğimizi sanmıyordunuz herhalde, değil mi?

Hakkındaki fikrim değişti Piper. Böyle bir hırsız yan olmalı. Seni önce öldüreceğim, sonra zavallı ölünü kirleteceğim.

yaşlı kadınlara bayılırım.

elveda de güzel.

0: Hava çok sıcak ha?
1: Evet, yardım edin. Hmm.
0: Kilisede çok özür dilerim. Bunun anlamını söyler misin?
1: O ulu şeytanla yaptığımız anlaşmanın sembolü.
0: Anlaşma ha? Ama senden hiç bahsetmedi. Oo, bacağının işi bitmiş. Al biraz su iç. Ha. Amatörler.
1: Ben öleceğim değil mi?
0: Bu Milton'ın işi olmalı.
1: Evet. O aşağılık herif beni vurdu. Bir dakika. Sen nasıl? Ha? Kimsin sen?
0: Ben muhasebeciyim. Merak ettim ki hiç merak etmem. Sizin Milton'dan istediğiniz nedir?
1: Sen kimsin?
0: Fark eder mi? Milton sizin için önemli mi?
1: Hayır, değil. Asıl o bizi takip ediyordu.
0: Neden?
1: Çünkü o olayı biz yaptık. Çünkü onu biz kaçırdık.
0: Meramı dindirmek ister misin? Ne yaptınız ve kimi kaçırdınız?
2: Canını yakarsam haber ver. Milton, onu almaya çalıştım. İnan bana.
3: Biliyorum.
2: Lanet şeytan hayranları korkudan ödümü koparıyorlar. Uğraşmamaları gereken güçlerle oynuyorlar. Tüylerim diken diken oldu.
3: Hiçbiri gerçek değil.
2: Hayır Milton. UFO'lar koca ayak ve hayaletler. Onlar palavra. İblislerle şeytan... O kapıları bir kez açarsan hiç kapatamazsın. Ama bunu biliyorsun, öyle değil mi?

0: Sen öldün.
1: Evet, son zamanlarda çok duyuyoruz.
0: Hayır, ciddiyim. Onun tabutunu taşıdım.
2: Webster, o tüfeği kaldıracak mısın yoksa okşamaya devam mı edeceksin?
0: Sana bağlı. Nasıl oldu bu?
2: Kızımı duydun mu?
0: Duydum.
2: O zaman niye döndüğümü de bilirsin.

0: Ama ben bilmiyorum. Bana da açıklar mısın lütfen?
1: Kızını çok severdi.
0: Kızını çok seven bir sürü baba var. Ama bu bütün olanları açıklamıyor, değil mi?
1: Ama o adam kızını kendinden nefret ettirecek kadar çok sevdi. Evet, o çok... çok kötüydü. Çok kötü bir kocaydı. Ama iyi bir babaydı. Bir ara çok yanlış bir gruba girdik. Ve oraya bir kere girersen asla çıkamazsın. Ve o da kızını korumak için kızı daha lisedeyken kayboldu. Ben de onunlaydım.
0: Ama sen çıktın.
1: Evet, çıktım. İş bittiğinde bizi öldürmeyi bekleyen birkaç adamı ziyaret ettiği için onun sayesinde çıktım. Ama o yine de devam etti. Ben ayrıldım. Ama haberim yoktu. Dönmeliydim.

0: Ateşi görünce evini mi özledin? Soğuk.
1: En kötü tarafı ateş değil. Hatırladığın şeyler. Çektiğin acıyla hiç ilgisi yok. Senin yanmanla sevdiklerinin acısını hissetmek. Çünkü gördüğün tek şey bu. Bütün ayrıntılarıyla. Ve susturmak için yapabileceğin hiçbir şey yok. Ben vurulduğumda kızım 16 yaşındaydı. Ağlayışını izledim. Beni lanetlemesini dinledim. O tarikata girerken de onu izledim. Cinayetleri izledim. Önce ağaçsever sandalet giyen damadım oraya gitti. Sonra da kızım. Yanmak hiç sorun değil. Çocuğunun kafasının koparılışını izlemek çok daha kötü. Teşekkür ederim Webster. Şu anda geçebileceğimi pek sanmıyorum. O Jonah'ın kafatasından içmeyi bekleyeceğim.
0: John. O arabayı tamir edemem. Ama seni gideceğin yere götürebilirim.

0: Milton, yanlış hatırlamıyorsam Chevelle hep sevmişsindir, değil mi?
1: ...454 mü?
0: Evet.

0: 911.
1: Merhaba.
0: Acil durum nedir?
1: Dün gece boğa yakalayanlarda herkesi öldüren adam için aramıştım.
0: Evet.
1: Onu nerede bulacağınızı biliyorum.
2: Stillwater Marsh cezaevi uzun yıllar önce kapandı. Deacon's ağacının ne olduğunu biliyor musun?
3: Dar ağacı.
2: Evet. Son idam 38'deydi. Mahkumlarla alay etmek için ağacı bıraktılar. Haritaya göre arabayla 8 saat sürüyor. Bence biraz...
3: Webster. Burada kalmanı istiyorum.
2: Ne? Hayır. Geçen sefer yalnız gittin.
3: Yalnız gitmiyorum ama.
2: O küçük kızı bana mı tercih ediyorsun?
3: Mermileri ver.
2: Koca bir çelişki yumağısın, biliyor musun? Ne zaman böyle imkansız bir işe kalkışsan birinin kanını döktüğünün farkında değil misin? Bu sefer kimin kanını dökmeyi düşünüyorsun?
3: Bu seferki başka.
2: Öyle mi?
4: Bak Webster, tüm bunları kontrol etmeni istiyorum. Anladın mı beni?
5: O gelmiyor mu?
3: Piper, bana lazımsın. Ama yalan söylemeyeceğim. Bu çok zor olacak. İstediğinden emin misin?
5: Benim bütün hayatım beklemekle geçti. Masaları bekledim, aptalları bekledim, bir şeylerin bir anlamı olmasını bekledim. Şimdi bir anlamı var işte. Sonuna kadar seninleyim.

0: Onu üstümüze çekmeye devam edin. Biz gerisini hallederiz. Havai fişeklere hiç gerek kalmasa iyi olur. Devriyeler, iş başına. Beyler, bu ikisi bizden iki kişiyi öldürdü. Onlara ödetmek istediğinizi biliyorum. O yüzden ben size lastiklerini patlatın dediğimde onları kafalarından vuracağınızı anlayacaksınız. Anlaşıldı mı?
1: Evet efendim.
0: Güzel, pekala. Lütfen lastiklerini patlatın.
2: İleride başkaları da olacak.
3: Sürmeye devam et.
2: Çok üzgünüm.

0: sonu çocuklar. Arabadan çıkıp ellerinizi kaldırın. Buradan çocuklar hedefi rahat görürler. Lastiklerinden.
1: Bu da ne böyle?
0: Evet. Bunu hiç beklemiyordum.

0: Lastikleri patlatalım mı yüzbaşım?
1: Hayır, bu mümkün değil. Senin bir FBI ajanı olduğuna beni hayatta inandıramazsın. Böyle bir şey mümkün değil.
2: Görevden çekilmenizi istiyorum yüzbaşı. Bu rozetin anlamını biliyorsunuzdur. Federal büro geliyor. Hepiniz önümden defolun demek. Sürmekte olan bir federal davada çam devirdiniz. Şimdi silahlarınızı indirin. Sen.
3: Ne? Yüzbaşı!
2: Anlaşılan iki efendiye hizmet ediyorsun. Telefonunu al ve ara onu. Jonah King'i ara. Ona de ki Milton öldü.
1: Dediğini yap Devriye. Ajanı duydun. Geri kalanlar, görevden çekilin.
0: Hepiniz derhal görevden çekilsin dedim, lanet olsun!
4: Neden peşimizde değiller?
5: Çünkü sen kararlı, tehlikeli, polis öldüren bir katilsin ve senden çok korkuyorlar.
4: Şimdi ne yapacağız?
5: Yola devam edeceğiz.

0: Piper.
1: Milton.
0: Uzak dur ondan.
2: Hiç sanmam.
0: Seni bununla vuracağım. Bunun anlamını biliyorsundur. Cennet yok, cehennem yok. Bütün varlığın yok oluyor.
1: Lanet olsun Milton, vur onu.
2: Bayan Piper'ı yakınımda tutmak için bir sebep daha. Çok yorgunsun Milton, yine ıskalarsın.
0: Sen kendini ne sanıyorsun ha? Yeni patron mu? Beni asla durduramazsın.
2: Durdurmak mı? Milton, bensiz burada olamazdın. Senin ankör pislik. O küçük barikat vardı ya, sen orada kalırdın. O yüzden şimdi Tanrı katili kılıfına sok ve bana teşekkür et. Dedim ki, kılıfına sok ve bana teşekkür et.